0: Evet öyle oldu.
1: Şey, beni yanlış anlamamışsındır umarım. Size ne vereyim?
2: İki kahve, iki de çörek. Bir de çikolata.
1: Pekala.
2: Başka bir şey? Baban ne yaptı? Ne olmuş yani? İstemiyorsan anlatmayabilirsin de, bir kere gündeme geldi yani. Sormasam garip olurdu. Ayrıca ne bileyim, gelip internetten de bakabilirim yani.
0: Alıştım artık. O zamanlar çocuktum. Moret'teki bir bankanın başındaydı. Paranın bir kısmına çökebileceği bir sistem bulmuş. Harika bir sistem değilmiş tabii. 15 yıl ceza aldı. Ailemizin elinden her şey bir bir alındı.
1: Hadi be.
2: Baban banka soyuyordu ama sen gidip polis mi oldun?
0: Öyle de denebilir tabii.
2: Bayağı havalıymış ha.
3: Tamam. Sence düzgün oldu mu? Evet, bence de olmadı. Peki şimdi? Hey Bailey. Hayır, söz vermiştik. Bekleyeceğiz. Beklemek zorundayız.

0: Ne? Çalışıyorum, tamam mı? Bir söz verdik.
1: Beklemek zorundayız.
0: Pika mavisi ne kadar?
2: O şeyin fiyatı 55 dolar.
0: 55 dolar mı?
2: Ama içindeki reçine en üst kaliteden, tasarruflu yani. Yani kuru et yapan tek canlı insan değilmiş. Kızıl sincapların mantarları daha sonra saklayabilmek için kurumaya bıraktıkları keşfedilmiş.
0: Ya. İki tane alacağım.
2: Pika bu mavisi mi? Aa, tamam, halledeyim. Biliyor musun, kemirgenler genellikle...
0: Kimdi o?
2: Tanımaman gereken biri.
0: Kulağa uğursuzca geliyor.
2: Diyelim ki bir derdin var ve derdini çözmek istiyorsun. Bu uğursuz adam da senin problemini çözebiliyor.
0: Bir işçi gibi mi?
2: Bir iş çözücü gibi. Hemen gelirim.
3: İşinize yarayacak son iş çözücü. İrlandalı'yı arayın.
4: Burası senin evin mi?
5: Tam olarak değil.
4: O zaman ne yapacağız?
5: Evimi olayı hak ettim.
4: Hiçbir şey yapmadık ki.
5: Buraya gün içinde geliyorum bazen ya.
6: Hadi çabuk gel.
5: Tamam artık. Geliyorum tatlım.
4: Dalga mı geçiyorsun?
5: Yok, düşündüğün gibi değil.
4: Beni burada bırakıp içeride işi pişireceksin ha?
5: Ya Yugen öyle işi pişireceğim herhangi biri değil oğlum, sevgilim o. Sana söylemiştim ya hani. Ha bir de işlerin karmaşık olduğundan bahsetmiştim hani. Yani benim onunla işi pişiriyor olmam kocasının canını bayağı bir sıkabilir. Gizli kalmalı yani.
4: Evin önünde park halinde polis arabası var.
6: Daha ne kadar sürecek
5: bu? Yugen, suli, Yugen, o. Bak sana oryantasyon yaptım değil mi? Biraz rahatlayayım.
4: Sadece ya. Bedava kahve almayı gösterdin.
5: Bu tarz şeyleri kendin haftalar sonra öğrenirdin.
4: Hızlı ol.
5: Her zaman. Ha bu arada orta yaşlı Çinli bir iş adamı görürsen kornaya bas, olur mu? Sen bir şeyler söylemeye başlamadan önce gelmiş olurum.
4: Bir şeyler söylemeden önce mi?
5: Ciddiye alma.
7: Yuyin. Ni bi dong hai. Zhu shun de tai er. Hayao mei.
6: Yine ya, geç kaldım.
5: Seni özledim hayatım. Kokunu özledim. İşte geldim.

0: 你好。
1: How's your day? 你今天好吗？
0: 你今天好吗？
2: Merhaba tatlım, iş arkadaşım Terry ile beraberim. Şimdi meşgulüz ve...

0: Ekip 2, ekip 2.
1: Ya.
0: Ekip 2, Terry orada
1: mısın? Lanet olsun. Aa evet, ben Memur Şeli.
0: Memur Şeli. 225 Sunnyside Bulvarı'ndaki Chetlow evinde bir 11-15 vakası var.
1: 11-15 mi?
0: Evet, 11-15.
1: Lanet olsun, tamam tamam. Teşekkürler Cheryl, yoldayım. Yoldayız, Memur Brogan da var. Terry! Terry! Terry! Affedersiniz. Terry, gelmen gerek. Terry, hadi adamım, gitmemiz gerek. Hırsızlık oluyormuş. Terry!
2: Sen nereye gittiğini sanıyorsun? Burada ne aradığını biliyorum. Hemen geri gel.
1: Hayır bayım, ben değilim, tamam mı? Daha ilk iş günüm. İyi günler.

Polis ellerini havaya kaldır ve dışarı çık. Hemen şimdi.

0: Şöyle hanımefendi, bu eve hırsız girdiğine dair haber aldım.
1: Ben öyle bir arama yapmadım. Evime gelip bana ateş etti.
0: Çok özür dilerim ama lütfen sakin kalın, tamam mı?
1: Canın cehenneme, ben sana gösteririm sakin kalmayı.
0: Dur.
1: İşim bitti. Bir gün daha bu meslekte kalamayacaksın.
0: Lütfen, sen durun, dolandırmayın.
1: Senin pislik herif.
0: Lütfen yapmayın.

0: Hanımefendi. Hanımefendi.
1: Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır.

0: Sağ olsun.
1: Oğlum sen beni niye bıraktın? Çinli iş adamı gelirse uyar demedim mi ben sana? Adam çılgına döndü. Kendimi zor kurtardım. Ne oldu?
2: Fena batırdım Terry.
1: Ne yaptın sen oğlum?

0: Lanet olsun! Nasıl? Neler oldu Will? Kadın bildiğin ölmüş ya! Sen geldiğinde ölmüş müydü?
1: Onu sen mi öldürdün Will?
2: Kazara oldu.
0: Oğlum! Nasıl ya?
2: Hırsızlık olduğu söylendi. Sonra o bıçakla karşıma çıktı Terry ve sonrasında
0: dur,
2: da...
0: Dur. Hırsızlık mı dedin? Ne hırsızlığı?
2: 11-15 vakası var dediler.
0: 11-15 hırsızlık değil ki. Arabada cinsel ilişki suçu var demek.
2: Ne?
0: Joey Ledbetter buraya sürekli kızları getiriyor diye kadın şikayet ediyor.
2: Nasıl yani?
0: Joey Ledbetter'ın annesinin arabasında kızlarla münasebete girmesi konusu için ihbar aldın ve biri öldü.
2: Üstelik herhangi
0: biri de değil. Öldürdüğü kadın Virginia Chetlow.
2: Öldüğüne emin misin?
0: Daha ne kadar ölsün? Masa kadının kafasına girmiş oğlum.
2: Sence beni meslekten atarlar mı?
0: Evet Will. Bence seni meslekten atarlar. Wallace Chetlow buradaki en zengin adamdır. Buradaki tüm deniz mahsulleri adamdan geçiyor.
2: Olamaz. İşim bitti. İşim bitti.
0: Evet, dinle dostum. Ben çok üzgünüm. Ama bunu ihbar etmem gerek.
2: Daha bugün ilk iş günümdü.
0: İyi bir başlangıç sayılmaz. Bir dakika. Lanet olsun, lanet olsun. Beni de yaktın seri pislik. Beni de yaktın
2: biliyorum,
0: sen be.
2: Benim hatam, biliyorum,
0: evet,
2: özür
0: dilerim. Evet, senin hatandı. Sen insanları evinde öldürürken benim de milletle haşla fişle yaptığımı öğrendiklerinde benim de başıma gelen kalmayacak. Emekliliğim yanacak adamım. Yuyan'la planlarımız
2: bak,
0: vardı.
2: Bak benim de çocuğum da olacak.
0: O zaman neden kadının kafasını patlattın Will? Sana verdiğim ilk tavsiye bu yöndeyken hem de zorunda kalmadıkça kimseyi öldürmeyecektin. Patlak gözünü gördüğüm anda ne mal olduğunu anlamalıydım.
2: Hey, damar patlamış o kadar. Seninle bir ilgisi yok. Lanet olsun.
0: Will?
2: Ya, olamaz. Paige'e nasıl söylerim? Onun da hayatını mahvettim.
0: Will! Gel şuna bak. Şuna bak.
2: Ne oluyor?
0: Tanrı aşkına. Çabuk buraya gel bak.
2: Dur. Bu paralar da nereden çıktı?
0: Bilmiyorum. Ama kim bu kadar parayı sepette tutar ki? Bir işler olmalı değil mi?
2: Sence bir tür suç mu var?
0: Bence önce sakinleşip etraflıca güzelce düşünelim. Bu bize farklı bir seçenek sunabilir.
2: Nasıl yani?
0: Bu işten yırtabiliriz.
2: Nasıl yani?
0: Cinayet süsü vereceğiz.
2: Bir kazaydı ama.
0: Biliyorum, başkası yapmış gibi göstereceğiz, tamam mı? Bak şimdi dinle. Önce her tarafı dağıtacağız, tamam mı? İzimizi yok edip parayı alacağız. Olay mahalline gittik diyeceğiz ve günün geri kalanında çalışacağız. Akşama doğru adam eve geldiğinde kadını bu halde bulacak ve hırsızlık olduğunu düşünecek. Tıpkı seni sandığın gibi.
2: Bu yasalara aykırı.
0: Yasa mı? Yerde ölü bir kadın yatıyor oğlum. Bir sürü para var burada. Eğer bu planı uygulamazsak ikimiz de hafı yuttuk demektir. Vaktimiz azalıyor.
2: Hayır ben ne olduysa onu anlatacağım.
0: Ne şu müdafaa mı? Hem de babanın durumu bilinirken mi?
2: Olamaz.
0: Ya, evet olamaz tabii.
2: Daha önce bunu yaptın mı?
0: Yani daha önce kimseyi öldürmedim ama şundan emin ol işe yarayacak. Herkes hırsızlık olduğundan emin olacak. Kimse de polisi düşünmeyecek.
2: Her yerde DNA'm var.
0: Evet, olay mahalline gittik. Kadın da bizi kahve içmeye davet etti diyeceğiz. Böyle şeyler burada hep olur. Bana bak, bunu bebeğin için yapmalısın. Sen hapisteyken mi büyümesini istersin?
2: Tamam.
0: Tamam.
2: Evet.
0: Hırsızlık!

0: Burada bisiklet vardı.
1: Ben hatırlamıyorum.
0: Tam buradaydı.
1: Emin misin?
0: Kesinlikle.
1: Kimindi peki?
0: Bilmiyorum.
1: Belki biri gelip almıştır. İçeriği de görmemiştir. Ne bileyim.
0: Belki de.
1: Hadi gidelim buradan. Saat 3:25 geçiyor. Bir sonraki arabayı yakalayacağım. Boom! Yakaladım. Cheryl, gümüş renk bir aracı kenara çekiyorum. Plakası da 6B2M2I8.
2: Ne oluyor Terry? Ne zamandan beri hız cezası yazıyorsun?
1: Üzgünüm Bobet, işimi yapıyorum.
2: Öyle mi canın cehenneme? Çocuklarıma bakmam gerek. Hey,
1: polise saygılı ol. Ben burada hayatım tehlikede çalışıyorum.
2: Bak ne diyeceğim. Annenin de canı cehenneme.
1: İşte bunu beklemiyordum Bobet. Kızların önünde ağzından çıkanlara dikkat etsen.
2: Annelik yapmayı senden mi öğreneceğim? Canın cehenneme Terry, canın cehenneme. Sen tam bir eziksin. Geçen gece seni kumarhanede gördüm. Hiçbir şey de kazanamadın değil mi? Çünkü
1: bu seni
2: eziksin.
1: Bu seni ilgilendirmez.
2: Hiçbir zaman hiçbir
1: bu
2: şey kazanamadın.
1: Bu seni hiç ilgilendirmez Mehmet. Hala şansın varken konuşmayı kes.
2: Bufalo,
1: bak ne diyeceğim.
2: Bufalo,
1: o şey 10 yıl önce oldu. O zamanlar iyi bile değildim.

0: Tüm birimlerin dikkatine. Çetloların konutunda 11-1 vakası bildirildi. Tekrar ediyorum. Çetloların konutunda 11-1 vakası bildirildi.
1: Anlaşıldı Sheryl.
2: On bire bir. Yani cinayet.
3: Pekala, hazır mısın? Kamera hazır. Pekala, tamam.
4: Başla.
3: Hazır.
4: Sevgili seyirciler, aldığımız bir son dakika haberine göre...
1: Sakın işi mahvetme.
5: Tamam, sen de.
6: Ölüm saatini 3.25 olarak belirledik.
7: Ben tüm gün iş yerindeydim. Ona mesaj attım ama yanıtlamadı. İşi vardır ya da görmemiştir diye düşünmüştüm. Normal olabilen şeyler yani. İşten sonra eve geldim ve onu bu halde buldum.
6: Herhangi birinde anahtar var mıydı? Arkadaş, bahçıvan veya yardımcı?
7: Yardımcımız ve bahçıvanımız var. Ama bildiğim kadarıyla ikisi de bugün çalışmıyordu. Bir dakika. Masör olabilir. Her gün gelir.
6: Peki, saat kaçta?
7: Öğlen.
1: Peki, adı nedir?
7: Tad, Kit ya da öyle bir şey.
1: Onu bulacağız.
5: Biz de buradaydık.
1: Evet öyle.
6: Eşiniz yine Joey Ledbetter hakkında aramıştı. Memur Brogan ve Shelley de görevdeydi.
7: Onu gördüğünüzde nasıldı?
5: Keyfi yerindeydi.
1: Bize kahve bile ikram etmişti. Harika bir kadındı. Bu arada biz masörü görmedik.
6: Efendim, evden çalınan bir şey var mı?
7: Ev darmadağın olmuş ama hayır. Her şey yerinde.
5: Emin misiniz?
7: Mücevherleri yerindeydi, evet. Çalınan bir şey fark etmedim.
5: Bakın, bir şey çalınmış olmalı.
6: Bil, yeter.
7: Sana ne diyebilirim bilmiyorum ama her şey yerinde. Bu yüzden bu kadar üzgünüm zaten. O harika, güzel, kıymet veren bir kadın. Şimdi her şey bitti. Bunu yapan pisliği bulursanız, onun acı çektiğinden emin olmak için tüm gücümle savaşacağım. O adama acımak yok.
1: Ya da kadına.
7: Ne?
1: Affedersiniz.
6: Memur Spade, ifadenizin geri kalanını o alacak.
8: Bu taraftan gelin efendim, buyurun.

0: kopmayın.
1: Ne olmuş, anladınız mı?
0: Geride kalsınlar.
1: Bilmiyorum, ben tanımıyorum.
0: Delilleri
1: toplamak. Ölmüş galiba.
2: Onları sence o mu yaptı?
3: Ben iddiamı bu yönde kullanıyorum.
1: Böyle şeyler olmaz.
0: Arkaya baktınız mı?
1: Tamamdır. İnanamıyorum.
0: Hadi toparlanıyoruz. Çok güzel, tamam. Anladım merkez. Merkez 45-40.
4: Belki paradan haberi yoktur.
2: 1 milyon dolardan mı?
4: O zaman neden sormadı? 1 milyon doların yoksa ararsın. Adam o kadar da zengin değil. Bu işte bir iş var. Belki de kadın adamı terk edecekti. Değil mi? Parayı hazırladı, adamı uyuttu. Sen de kadının beynini patlattın.
2: Olabilir ama bence adam yalan söylüyor.
4: Öyle mi? Sence masörün bu işte parmağı var mı? Bisiklet onun muydu?
2: Öğreneceğiz. Şifre ne?
4: Altı sekiz dokuz dört bir. Al sen yap. Bana güvenebilirsin. Ayrıca buraya kimse gelmez, merak etme.
2: Kimseye hiçbir şey söylemek yok. Soruşturma bitene kadar paraya dokunmayalım. Sonra paylaşırız.

0: Hey.
1: Hey. Ah. Sonunda eve geldin. Haberleri gördüm de iyi misin? Ne oldu?
2: Şey. Boya kokuyorsun.
1: Aha, merdivene çıkmadım. Odanın zeminden taraftaki kısmını boyadım. Kalanı sen yaparsın. Gel. Yemek için seni bekledim. Her şeyi anlatmanı istiyorum.
2: Hey. Bir şey anlatacağım.
1: Pekala.
2: Bugün bir şey yaşandı ve diyeceklerimi bitirinceye kadar senden sakin kalmanı rica ediyorum. Ben...
1: Will, bana her şeyi anlatabilirsin.
2: Virginia Chelto'yu Terry öldürdü.
1: Ne?
2: Bak,
1: nasıl?
2: Dinle, tamam bak, sakin ol. Bir kaza oldu. Tamam mı? İhbar edilen eve geldik. Terry'nin silahı yanlışlıkla ateşlendi ve işler yolundan çıktı.
1: Sen iyi misin? İyi misin?
2: İyiyim,
1: Emin
2: iyiyim.
1: Misin?
2: Evet. Bak, olay biraz karışık. Evde para bulduk. Bize bir şey olmayacaktı ama Terry...
3: Aynen öyle. Onunla konuştuğumda aynı şeyi bana söyledi.
4: Maylar.
5: Kendi aramızda iddiaya girdikçe.
4: Öyle mi?
5: Roger işte. Chetlo olayında kocasına katildir diyor. Ama ben herkesin konuştuğu o masör adam diyor.
6: Hadi ama bildiğinden eminim. Kim yapmış?
4: Söyleyemem.
5: Söyleyemem mi?
4: İkisi de.
5: Söyleyemem.
4: Belki de paranızı daha iç açıcı şeyler için harcamayı düşünseniz iyi olur.
7: Senin elemanının nesi var?
4: Hangi elemandan söz ediyorsun Bobet?
7: Küçük pislik. Hızı 4 kilometre aştığım için bana ceza yazdı. 4 kilometre. Karakolda dondurma makinesi aldığınızda elektrik masrafını çıkarsın diye mi?
4: Terry bu tarz şeyler yapmaz.
7: O zaman cezayı kim yazdı?
4: Sen merak etme, bu işi ben hallederim.
7: Terry'e de ki canın cehenneme. Tamam mı?
4: Tamam.
7: Pekala.
1: Veya endişeliyim. Peki ya Terry? Sence şu ana kadar kime söylemiştir?
2: Kimseye bir söz verdi.
1: Sen söyledin ama.
2: Sen benim eşimsin. Yani farklı.
1: Bana söylediğini ona söyleyecek misin?
2: Tabii ki de hayır.
1: Terry ile tanışacağım.
2: Neden?
1: Ona güvenip güvenemeyeceğimizi anlamak istiyorum. İnsanları senden daha iyi anlıyorum.

0: Anlıyorum.
1: Tamam.

0: Sence ne kadardır?
1: Ne bileyim oğlum. 1 milyon civarı olabilir. Depo olarak kullandığım bir konteyner. Herif pek yok bunda. Bundan 8 kilometre uzakta falan. Arayı oraya saklayabiliriz. Güvenli olur.

Evet, bu hırsızlık.

0: Dostum, alınma ama gözün kedi poposuna benziyor.
1: Pekala, gidelim.
0: Kimseye söyledin mi?
1: Hayır, tabii ki söylemedim. Peki ya sen?
0: Hayır adamım. Kalbimde biri olabilir ama sonuçta karım yok. Düşündüm de... ona bir şeyler söylemiş olabilirsin.
1: Hayır. Bak, Paige'in öğrenmesini istemem, tamam mı? Korkma. Bir şeyler bilirse o da tehlikeye girer. Biz parayı alana kadar bunu ona yapmayacağım.
0: İyi peki. Bugün birini öldürmemeye çalışın.

0: Nasıl davranalım?
1: Parayla veya yaşananlarla ilgili herhangi bir şey biliyor mu? Öğrenmek için dikkatlice inceleyelim. Lanet olsun.
0: Ne oldu? Bu muydu?

0: Hazır mısın artık?
1: Evet, affedersiniz, susamıştım da. Şey, gözünüze ne oldu sizin?
2: Soruları biz sorarız.
1: Affedersiniz.
0: Bayan Chetlow'a hangi konuda destek oluyordunuz?
1: Şey, genellikle masaj konusunda.
0: Her gün masaj yaptırır mıydı?
1: Evet, hep çok gergin olurdu.
2: Niye? Bir şeyden mi endişeleniyordu?
1: Açıkçası genellikle yalnızlık çekiyordu. Bilirsiniz işte, işinin sürekli çalışması ve balık gibi kokması, ayrıca fazla arkadaşı da yoktu. O koca evde tüm gün tek başına oturuyordu.
0: Başka hangi konuda ona destek oldunuz?
1: Ne?
0: Genellikle masaj konusunda demiştiniz. Başka bir şey yapıyor muydunuz?
2: Güzel.
1: Evet, şey, bilirsiniz işte, evdeki küçük işlerde destek oluyordum. Tablo asma olur, market alışverişi olur.
3: Onlara danstan da bahset.
2: Dans mı?
1: Evet, bazen onun için dans etmemi isterdi.
2: Bu nasıl bir dans?
1: Şey, bilirsiniz işte, isterseniz size gösterebilirim.
2: Hı-hı.
1: Şöyle şeyler. Bazen de şöyle.
2: Peki neden böyle şeyler yapmanı istiyordu?
1: Sanırım hoşuna gidiyordu.
0: Peki şey, siz bunu yaparken o sırada o ne yapıyordu?
1: Hiçbir şey. Şey, yani bazen de bilirsiniz ya.
2: Hayır, bilmeyiz. Neymiş? Yani Wallace Chetlow'un eşi Bayan Chetlow'un senin dans etmeni izlerken adını mı söylüyorsun?
3: Söyle bakalım, ben nasıl bir evlat yetiştirmişim. Kadınlar için dans eden bir oğlan. Özür dilerim Tanrı.
1: Bir sus artık anne. Evet, ben dans ederken...
0: Hiç onunla beraber oldunuz mu?
1: Hayır, öyle bir şey olmadı. Bakın, kendisi eşini aldatmamak konusunda oldukça katı biriydi.
3: Ağzıyla yaptığı şeyden söz
1: Sen
3: et.
1: Sen neden susmuyorsun anne? Yeter! Lanet olsun. Evet, arada bir başka şeyler oluyordu ama normal ilişki yaşamadık.
2: Görünüşe göre annenize anlatmadığınız hiçbir şey yok.
1: Evet, ona her şeyi anlatırım. Anlatmasam da duyar zaten.
3: Nankör.
0: Saat kaçta evden ayrılmıştınız?
1: Şey, 12:30 gibi çıkmış.

0: Bu normalden daha mı erken?
1: Hı hı. Evet, başının ağrıdığını ve yalnız kalmak istediğini söyledi.
2: Bence asıl şimdi başı ağrıyordur.
3: Eve nasıl gittiniz? Ha? Eve nasıl gittiniz? Otobüs, araba, bisiklet.
1: Aa şey, annem beni aldı.
2: Onu bırakmıştım da lanet olasıca araba kullanamıyor.
0: Pekala. Bu kadarı yeterli.
1: Peki nasıldım?
3: Oo, harikaydın. Tabii doğruları söylediysen.
1: Teşekkür ederim. Umarım bunu yapan pisliği yakalarsınız. Bir de yakaladığınızda size ücretsiz bir saat masaj yapacağım. Diğer şeyler yok. Korkmayın.
0: Adam bir şey gördüyse bile Bayan Chetlow'la münasebete girmiş olması onu harika bir tanık olmaktan çıkarıyor.
3: Evet, o konuda haklısın. Gözün üstünde olsun. Aklını kullanırsa kaçağa gider.
0: Adam aklı hariç her yerini kullanıyor.
3: Paige seni bu akşam yemeğe davet etmek istiyor. Yeni iş arkadaşımı tanımak istiyor.
0: Ne güzel. Bedava yemek baldan tatlıdır.
2: Yarın akşam ilaçlarım geldiğinde parayı alıp kaçmamız gerek.
1: Tamam, sen nasıl istersen anne. İlaçlarını ben alırım. Civata keskisi almam gerekiyordu zaten.
4: Taze deniz ürünleri gibisi yoktur, değil mi? İşte tam da bu yüzden size garantili ve en taze mahsulleri sunuyoruz. Ton balığı, karides ya da midye. Chetlow'un deniz mahsullerinde her gün taze ürün vardır. 4 dükkanımızdan herhangi birine uğrayabilir, alışverişinizi yapabilirsiniz. Değerli izleyiciler, ben Balız Chetlow, garantili taze deniz ürünlerinin adamı.
5: Koca, mutlu olmayı istemek, istediğim hayatı özgürce yaşamak suç mudur?

0: açılalım mı, ne dersin? Evet, deniz bayağı iyi. Hava da çok güzel. Tamam, takımları topluyorum o zaman.
1: Hadi bakalım.
0: Harika, tamam. Evet. Getiriyorum hemen.
1: Geç kalma.
0: Al malzemeleri, seni neredeydi? Bekliyorum.
2: Jacob, merhaba.
0: Tamam.
1: Daha yapacak çok işimiz var.
3: Ah.
2: Var, teşekkür mı ederim. Walter.
0: A takımlarım bende.
1: Kaldırmadınız mı onu?
3: Bay Chetlo. Merhaba. Sizi bugün beklemiyordum. Tamam.
2: Evde otursam daha kötü olacaktı.
3: Ah tabii evet. Ya. Kaybınız için çok üzgünüm. İsa der ki acı çekenler kutsalmışlardır ve rahata kavuşacaklardır.
2: Ne güzelmiş Debra. Teşekkür ederim.
0: Evet. Uzun süre yaptığı için her tarafı yosun olmuş. Şuraya bak. Zehirli boya kullanmamız gerekiyor. Tamam. Getiriyorum, merak etme. Ne kadar sabırsızsın.
2: Seni görmem gerekti.
3: Böyle yapmış olmaları çok kötü.
2: Evet. Bu kadar acımasız olacaklarını düşünmemiştim. Onu kanlar içinde gördüm. Ama Kolombiyalı profesyonel. Artık rahat olacağız. Borçlarımı ödeyeceğim. Ve seninle birlikte olacağım.
3: Sence bu yüzden cezalandırılmayacak mıyız? Gece hiç uyumadım.
2: Aşkımızı gizledik. Önce kendimizden, sonra başkalarından. Mutlu olmak istemek suç mu?
3: Hayır.
2: Özgürce hayatımızı yaşamak suç mu?
3: Artık öldüğüne göre daha az suçluluk hissedeceğiz.
2: Onu bırakmaya kalkışsaydım borç içinde ölmemi beklerdi.
3: Bu kadar canice öldürülmemeliydi. Bu yüzden yeni hayatıma gölge düşüyor gibi hissediyorum.
2: Gölge mi?
3: Beni dışarıdaydı dediler.
2: Dedikodulara inanma. Başka yolu yoktu. Sorarlarsa yokum.
3: Bahçetlo'nun ofisi Kolombiyalı.
2: Beni buradan aramamalısın.
4: Seni görmem gerek.
2: Bu kötü bir fikir.

0: gece Wallace. Yalnız gel.
1: Beni görmek istiyor.
2: Seninle gelmemi ister misin?
1: Yalnız gel dedi.
2: Silahımı vereyim mi?
1: Neden? İş bitti.
2: O zaman neden seni görecekmiş? Temkinli davranmak her zaman iyidir.
1: Bir şey olmaz.
2: Tabii ki de olmaz. Güçlü meleğim.
3: Kolombiyalı. Tüm günüm zaten doluydu.

0: Biliyor musun? Evdeki en tehlikeli oda ilginç şekilde mutfak değildir.
1: Banyo mudur?
0: Evet, banyodur. Çok doğru. Burada neler oldu böyle tatlım? Hı? Lanet olsun. Bu çok üzücü. Güzel bir eviniz vardı.

0: Merhaba.
1: Neler oluyor? İletişime geçmeyecektik.
2: Evet, doğru. Para nerede Wallace?
1: Para bende değil.
2: Para bende de değil ve bende olması gerekiyordu.
1: Sen beni yolmaya falan mı çalışıyorsun?
2: Sadece hakkımı istiyorum.
1: Ben parayı bırakacağım yere koymuştum. Görünüşe göre sen de işi bitirip parayı aldın. Tam anlaştığımız tutar. Daha fazlasını vermeyeceğim.
2: Daha işi bitirmedim.
1: Tabii ki bitirdin. Cuma günü cenaze var.
2: İşi bitirmiş gibi mi duruyorum? İşten kazandığım parayla memnun ve mutlu mu görünüyorum? Yok. Ben gittiğimde iş zaten bitmişti. Bana bir bez ver.
1: Yani eşimi sen öldürmedin mi?
2: Evet, ben öldürmedim. Eşini ben öldürmedim. Dokunmadım bile.
1: Ama anlamıyorum.
2: Bunu zaten söylemiştin. Bana İngiliz anahtarını ver. Açık ve net bir şekilde anlatacağım. Anlaştığımız üzere eşini öldürmek için evinize gittim. Ama eşiniz zaten ölü bir şekilde yatıyordu. Ve para da yok olmuştu.
1: O zaman kim öldürdü?
2: Başkasına mı gittin Wallace? O İrlanda'ya gittiysen eğer, bu durum beni çok üzer de buradan güneye kadar benim bölgem İrlandalı'nın değil.
1: Hayır, bunu neden yapayım?
2: Daha ucuzdur ama riskli iş yapar.
1: Yani başkası mı öldürmüş diyorsun?
2: Evet, öyle.
1: Bu çok kötü ama.
2: Ne oldu, üzüldün mü?
1: En azından bu konuda benim dediğim olacaktı.
2: Yardıma ihtiyacım var, gel. Elini şuraya koy, şuraya. Bastır, evet. Paramı istiyorum Wallace.
1: Ama hiçbir şey yapmamışsın, bu saçma.
2: Tüm günümü sana ayırmıştım. Dişçini randevudan bir saat önce arayıp dişinin sihirli bir şekilde düzeldiğini söylersem para ödemez misin?

0: değilsin.
1: Sen dişçi değilsin, ne alaka şimdi?
0: Kesinlikle, çünkü dişçi sana zarar veremez.
2: Para bende değil.
0: O zaman bulsan iyi olur. İki günün var.
1: Çarşamba mı oluyor perşembe mi?
0: Çarşamba.
1: Bugün pazartesi, iki gün sonra perşembe oluyor.
0: Hayır, salı çarşamba iki gün.
1: Salı birinci gün, çarşamba da ikinci. Perşembe günü parayı getirsem iki gün oluyor.
0: Hayır, üç gün oluyor. Senin 48 saatin var. Bu kadar.

0: Bir şey bildiğini belli etme, olur mu?
1: Tamam. Sadece güvenilir mi görmek istiyorum.
0: Bir de çok şey içirme. Yarın bütün gün onunla olacağım.
1: Neden bu kadar endişelisin sen bakayım?
0: Ben sadece... Çünkü... güven dediğin şey karşılıklı olur, o yüzden.
1: Biliyorum. Endişe edecek bir şey yok.
0: Umarım öyledir. Merhaba dostum.
2: Ne haber? İçki getirdim.
0: Tamam. Harika.
2: Mekan burası mı?
0: Evet.
2: Ne kadar ödüyorsun?
0: Ortalama işte, bilirsin.
2: 250 falan mı?
0: Evet.
2: Vay be, fena olmuş da. Keşke bana sorsaydın ya. Bu tatlılıkların innesi, köpeğin olduğunu bilmiyordum.
0: Adı Belli.
2: Gel bakalım tatlım.
1: Will köpeği sahiplenmiyor çünkü sürekli çoraplarını yiyor.
2: Siz de eşi olmalısınız.
1: Merhaba, hoş geldin Terry.
2: Memnun oldum.
1: Ben de. Daha yeni başladı ama sürekli senden bahsediyor.
2: Çok garip, senden hiç bahsetmiyor da. Şaka yapıyorum ya, şaka. Sürekli senden bahsedip duruyor.
1: Güzelmiş.
2: Seni seviyor var ya. Hem de çok, bunu anlıyorum. Çünkü aynı sevgiyi ben de başkası için besliyorum.
1: Çok güzel. Ayrıca içki de getirmişsin.
2: Evet hanımefendi, getir.
1: Gel içeri hadi.
2: Harika kokuyor ya.
1: Umarım köfte makarna seviyorsundur.
2: Hem de nasıl. Davet için sağ ol.
1: Rica ederim.
2: Bu eve boya yapılması lazım ama. Harikaymış ya. Cidden bayıldım ha.
1: Beğenmene sevindim. Aslında düz bir yemek.
0: Ağırdan al, yarın işe gideceğiz.
2: Tamam baba.
1: Terry. Neden polis olmak istedin?
2: Gençliğimde, yani küçükken arkadaşlarım arasında pek popüler biri değildim. Benimle dalga geçip kötü davranırlardı. Öyle şeyler işte. Bir de sivilce problemim vardı. Kötüydü bayağı.
1: Üzüldüm. Çocuklar çok acımasız olabilir.
2: Evet. Bir çocuk vardı. Madrid diye. Bana berbat davranırdı. Dertlerim yetmezmiş gibi bir de bu çocukla uğraşıyordum. Kötüydü. Ama bir gün yine dibe çökmüşken güçlü olacağıma dair kendime söz verdim. Kendimi farklı bir insana dönüştürecektim. Artık benimle kimse alay edemeyecekti. Ve polis olmak bu yüzden iyi bir seçenek gibi geldi. Tabii bir de ilan vardı.
1: Büyük babamın kardeşi de polisti bu arada.
2: Yapma ya.
1: Evet, 60'larda Chicago'daydı. Eskiden bana insanlardan nasıl rüşvet aldığına dair hikayeler anlatırdı. Eskiden herkes yaparmış, hatta para üstünü verebilmek için yanında bozukluk bile taşırmış.
2: Ne zamanlarmış ama.
1: Evet, eski zamanlar. Ama bu işte hep böyle şeyler oluyordur. Ücretsiz bir şeyler alıyorsundur. Anlarsın ya, cepleme gibi.
2: Tek bir şey aklıma geldi.
1: Öyle mi?
2: Evet. Meslekte ikinci yılımdı. Alın dükkanından kahve alıyordum, sen biliyorsun. Bil bakalım kim geldi. Madrid. Annesini ziyaret etmeye falan gelmişti sanırım. Berbat bir kadındı bu arada. Beni görmedi. Gördüyse de beni tanımadı. Ama benim için durum farklıydı. Ergenliğimdeki tüm duygularım yeniden canlandı. 14 yaşıma geri dönmüştüm resmen. Sonra arabasına bindi, ben de bindim.

0: Kendimi bir anda onu takip ederken buldum. Sonuçta polis olmamın sebeplerinden biri bu adamdı yani. Boru değil, neyse. Sonra arabasını durdurdum. Hiçbir suçu yoktu, öylesine durdurdum. Sonra yanına gittim ve bu adam gram değişmemiş diye düşündüm. Hala pislik. Eskiden de pislikti. Sonsuza kadar da pislik kalacak. Sonuçta bu adam böyle biri. Neyse, sonra adamı arabadan çıkardım. Onu biraz hırpaladım. Ve bilirsin işte, yani sonra daha çok falan kanlar akmaya başladı. Ama ben devam ettim yani. Sonra copla devam ettim. Bayağı bir giriştim yani. Ve işim bittiğinde kim olduğumu çok iyi anlamıştı. Artık herkes bana bulaşmaz gerektiğinin farkındaydı. Lütfen biraz daha içki alabilir miyim? Ne geceydi ama. Gel bakalım. Yakın dur biraz ya, yakın dur. Makarna için teşekkür ederim. Oo. Kendine çok iyi bak. Evet. Ve sen de bebek. Hoşçakalın.
1: Eve gidebilecek misin?
0: Bir şey olmaz.
2: Güle güle. Bailey, mama vakti.
1: Ne düşünüyorsun?
2: Bence adamda bir tuhaflık var.
1: Nasıl yani?
2: Bence çok uç biri.
1: Adamın doğası bu.
2: Bailey nerede?
0: Arkadaşlar çok çok üzgünüm. Nasıl oldu anlamadım. Dışarıya ne ara çıktı? Ben...

0: şifreyi istiyorum.
1: Ne?
0: Kilit şifresini.
1: Neden?
0: Sana bir şey olursa diye. Bebeğimizin geleceği için.
1: Tamam. 6-7-8-4-1. Tamam mı? Richard.
2: Merhaba. Bu senin için. Köpek konusunda çok ama çok üzgünüm. Yani nereden çıktığını anlamadım.
1: Olur böyle şeyler.
2: Yapılacakları karşılayacağım ha. Cenaze işleri olur, doldurma işleri olur. Ne isterseniz. Doldurma pahalı olabilir ama bunlar hazır.
1: Ben hallettim.
2: Hey, çok üzgün mü?
1: Köpeği çok seviyorum.
2: Evet yani. Ya, lanet olsun. Çok çok üzgünüm adamım ya.
1: Evet. Bebek yakında doğacak.
2: Dinle. Son gelen kefalet. Dürüst olacağım. İnsanlar beni evlerine yemeğe davet etmez. Yaşanan şey hakkında çok üzgünüm. Umarım beni tekrar davet edersiniz. Çünkü sizinle vakit geçirmek benim çok hoşuma gitti.
1: Evet, iyi ki geldin. Ve biraz zaman geçsin, bunu yine yaparız.
2: Öyle mi?
1: Evet.
2: İyi peki. Harika o zaman. Bize bak, arkadaşlık falan yapıyoruz ya.
3: Terry, Will, odama. Chetlow'un şirketi o kadar da iyi para kazanmıyormuş. Hatta bayağı borçları varmış.
2: Hmm.
3: Ama Virginia'nın bayağı iyi bir hayat sigortası varmış. Hayatta çok da paylaşımcı biri olmasa da Wallace eşinin ölümünden epey bir para kazanacak gibi görünüyor.
2: İşte bu ya. Adamda bir iş var demiştim.
3: Sekreter kadın Wallace'ın tüm gün ofiste olduğuna dair yemin ediyor. Ama olay mahallindeki fotoğraflara baktığımda bunu buldum.
2: Deniz yıldızı bu.
3: Oceanside'in ve spa merkezindekiyle aynı. Wallace oradan birkaç gün oda kiralamış. Belki dönüş vapurunu kaçırmıştır. Belki de eğlence peşindedir.

0: ya da bambaşka bir şeydir. Bu yüzden araştırmanızı isterim.
1: Emredersiniz.
0: Ve Terry.
2: Ha. Bugün çok işimiz var.
0: Nedir bu? Cezaya bak.
1: Komiserim, Bobet haddini aşmıştı. Müziğimle ilgili ileri geri konuştu. Kocaman bir köpeğin saldırısına uğrayan süs köpeği gibi sesin var dedi. Sonuçta köpeklerden bahsediyor komiserim. Affedersin Will.
0: Kişisel sorunlarımızı halktan çıkarmıyoruz.
1: Kesinlikle haklısınız komiserim. Affedersiniz.
0: Çıkabilirsiniz.
3: Şey, açık mı kalsın kapalı mı?
0: Tatlım, sen geldiğinde açık
3: evet.
0: mıydı?
3: Evet.

0: Barchetto genellikle ayda bir veya iki kez o da kiralardı. Hep nakit öderdi.
1: Kendi için mi?
0: Yalnız gelip giderdi, evet. Hı. Ama yalnız gelip giden genç bir kadın daha vardı.
2: Peki bu genç kadın sanırım Bayan Chetlo değildi.
0: Hayır efendim, sanırım sekreteriydi. Müşterilerimle bu tür gizli durumlarda sık sık bir araya geliyorum. Çünkü benim çok sıkı bir gizlilik politikasıyla çalıştığımı biliyorlar. Başka sorunuz var mı? Sizi dinliyorum.
1: Yok. Teşekkürler.
0: Her zaman efendim.
2: Bu bilgi acayip iyiydi. Kahveyle kutlama yapalım.

0: seni seviyorum. Yarın görüşürüz. Buyurun Murphy.
1: Merhaba komiserim. Ben laboratuvardan Rodney. Chetlolardan herhangi birinin izine rastlamadık. Ama memur Brogan ve Sherry'nin DNA'ları olay yerinde her yerde bulunuyordu.
0: Evet, olay mahalline gitmişlerdi.
1: Ama komiserim, orada epey bir vakit geçirmişler gibi görünüyorlar. Haberiniz olsun diye aradım.
0: Teşekkür ederim.
2: Ne aptal bir herif bu.

0: Dostum, bir tuhaflık var. Tilly Bobet'e ceza yazdım diye kahveden artık para alacağını söylüyor. Bu yüzden bir sürü yol yapıp bedava kahve için buraya gelmek zorunda kalıyorum ya.
1: Ah dostum.
0: Sana hiç iyilik yapmamışım gibi davranma. Tamam mı? Çünkü gizli işler çevirmek bana pahalıya mal oluyor.
2: Senin fikrinde.
0: Ama...
2: Parayı da bölüşüyoruz.
0: Evet. Neyse boşver gidelim. Cinayeti bir an önce karides kılıklı adama yıkmamız gerek.
2: Şey, otel müdürü Wallace ve Deborah'ın son 3 aydır otele beraber geldiklerini söyledi.
0: İhtiyacımız olan her şeyi bulduk. Wallace sekreteriyle yatıyormuş, karısı çılgına dönmüş ve olanlar olmuş. Takalım kelepçeyi
3: gitsin. Evet doğru, bir ihanet var ama bu cinayet anlamına gelmez.
2: Yani sanki şu an arama izni için yeterli delil var gibi görünüyor. Yani sonuçta bilgiler açık ve net ve görgü tanıkları var.
0: Tabii canım, tam bir tutku suçu bu.
3: Evet iyi iş çıkardınız ama adam suçlu değil.
0: Nasıl yani?
3: Limandaki güvenlik görüntülerine göre adam hep oradaymış. Yani eve gidip karısını öldürüp geri gelecek kadar bir zamanı bulmuş olamaz. Wallace Chetlow katil değil. Chetlow'ların evine gittiğinizde orada ne kadar süreliğine kalmıştınız?
2: 45 dakika civarı. Evet, çünkü Bayan Chetlow bebeğimizin olacağını öğrendiğinde konuşmaktan kendini alamadı ve bir türlü kalkamadık.
3: Pekala.

0: çocuklar. Çıkabilirsiniz. Ve Will, artık bir doktora gitsen iyi olur.
1: Evet. Randevu alacağım.
0: Hemen şimdi. Gözün kedi poposuna benziyor.
2: Sen git. Ben sensiz idare ederim.
0: Tatlım.
3: Hamile eş. İyi olmadığını anlamak aksine inanmaktan daha iyidir.

0: affedersin. Lanet olsun.
1: Benim ben.
2: Bu halde ya, surata bak. Dalga geçiyorum, alınma. Seni gördüğüme sevindim. Bir şey söyleyecektim. Köpeğiniz konusunda gerçekten çok ama çok üzgünüm. Yani nasıl olduğunu anlamadım.
0: Bir fikrim var.
2: Öyle mi? Kapıyı falan kapatmayı unutmuşsundur. Hamillikte bayağı kafa karışabiliyormuş.
0: Hayır, kapı kapalıydı.
2: Tuhaf. Neyse, ben daha fazla tutmayayım. Yoksa yolu kapattığın için seni tutuklarım. Pekala, dikkat et. Ha, dinle Paige. Haberin olsun. Buralarda kendine dikkat et. Sonuçta artık iki canlısın, değil mi? Mucize bu ya.

0: Ücretsiz kahve. Sadece müşteriler için.
1: Hey, hoş geldin. Boya iyi miydi?
2: İyiydi, teşekkür ederim.
1: Aradığın bir şey mi var?
2: Öyle bakıyorum.
0: İhtiyacınız olan son iş bitirici, İrlandalıyı arayın.

0: Merhaba.
1: Umarım buraları beğenmişsinizdir.
0: Her şey gayet güzel.
1: Evet, çünkü izole bir yer.
0: Alıştık artık, evet. Peki siz buralı mısınız?
1: Doğma büyüme, evet.
0: Aa, vay canına.
1: Will dedi ki oğlunuz olacakmış. Aa,
0: evet öyle. Evet. Açıkçası 4 hafta daha nasıl bekleyeceğim bilemiyorum. Resmen balinaya döndüm.
1: Sen balinaysan ben gezegenim.
0: Hayır. Çocuğunuz var mı?
1: Bir oğlum vardı ancak maalesef vefat etti.
0: Aa, çok üzüldüm.
1: Önemli değil, çok oldu.
0: Hayal edemiyorum.
1: Hiç kimse hayal edemez. O günlere geri dönebilmek için her şeyi yapardım.
0: Ben adam bile öldürürdüm.
2: Tek misiniz?
0: Hayır, bir arkadaşımla olacağım. Hayır kalsın, gelmiş işte.

0: Affedersiniz. Acaba siz...
1: İrlandalı benim. Lütfen oturun. Haberleri okuyorum da... Bu dünyada birbirimize çok kötü davranıyoruz.
0: Siz katil değil misiniz?
1: Yok, en tatsız iş bile son derece etik bir şekilde yapılabilir.
0: Nasıl kimse işinizi bilmiyor, alınmayın ama... Oldukça normal görünüyorsunuz.
1: Birisi ya normal bir hayat yaşar ya da iyi bir hayat yaşar. Bu iki seçenekte kötü bir hayat yaşamak kadar yıkıcı olabilir.
0: Nasıl yani?
1: Bilirsiniz, birisi bir işte çalışıyordur. Veya eşi ve çocukları vardır. Bu kişi iyi biridir deriz, değil mi? Ama bu adam hayatının yol açtığı yıkımın farkında değildir. Hayatının iyi olduğunu zannedip sürekli tüketir. Tanımadığı insanların takdirini kazanmak için alınan şeyler, gereksiz yiyecek ve içecekler. Halbuki dünyayı zehirler. Devletine sadık bir şekilde vergi öder. O vergilerin büyük bir kısmı da silah ve mühimmata dönüşür. Sırf devlet dünyaya bombalar yağdırabilsin diye. Demeye çalıştığım şu. İnsanlar genellikle yaşamlarının yol açtığı yıkımları göremezler.
0: Ama bu mantıkla iyi bir hayat yaşamak mümkün değil.
1: Evet, ama iyi olmadığının farkında olmak aksine inanmaktan daha iyidir.
2: Buyurun efendim.
1: Teşekkür
2: ederim. Rica ederim. Siz bir şey ister misiniz?
0: Evet, ben...
1: O pek kalmayacak. Söyleyin bakalım, beni neden görmeye geldiniz?
0: Bu adam ailem için bir tehdit.
1: Bu iş pahalıya mal olur. Ne kadar ödeyebilirsin?
0: 50.000 ödeyebilirim.
1: Çok düşük. Adam polis. Ancak Kolombiyalı sınırlar konusunda saygı kalmadığı için bugün işi bitirebilirim.

Aman Tanrım. Aman Tanrım. Aman Tanrım. Aman Tanrım. Aman Tanrım. Aman Tanrım. Aman Tanrım. Lanet olsun.

0: Affedersin. İyi misin? Ne oldu bebeğim?
1: Bir kadın öldü. Ve işin içinde ben de varım.
0: Hey. Dinle beni. Senin hiçbir suçun yok. Terry öldürdü. Tamam mı? Hayır, dinle. Her şey düzeltti.

0: gelecek. İşler yoluna girecek hissediyorum. Tamam mı? Biz iyi insanlarız. İyi insanlar iyi şeyler yaşar.
1: Pekala. Günün nasıldı? Yine boya yapmadın değil mi?
0: Hayır, yapmadım.
1: Güzel, çünkü ben
0: biliyorum,
1: yaparım.
0: Biliyorum, biliyorum. Hadi biraz dinlenelim.
2: Belki de İrlandalı'ya gitmeliydin. Ne yapacaksın?
3: O parayı bulmam imkansız. Tam 24 saatim kaldı. Ben bittim.
2: Söyler misin, iki kiralık katil tutmadığına emin misin?
3: Sus. Karımı öldürmesi için iki kiralık katil tutsam hatırladım herhalde.
2: O tarz şeylerde iyi değilsin. Planlamayı ben yapmalıydım.
3: Başka katil kiralamadım. Eğer ödemezsem beni öldürecek Debra. Cesedimi bile bulamazsınız. Adam delinin teki. Her şey boşa gidecek.
2: Ah zavallı balısım. Her şey yoluna girecek. Buradan kaçabiliriz. Bu gece.
3: Eğer kaçarsam suçlu görünür. Sonra peşime hem Kolombiyalı hem de FBI takılır. Çok zor. Başaramayacağım. Tek seçeneğim parayı bulmak. Her şeyi satmam gerekiyor.
2: Aha. Pekala. Her şeyi satacaksın yani. Mücevherleri, evi, arabayı. Onlar bizim Wallace.
3: O zaman o 1 milyon doları bir şekilde bulacağız.
2: Tamam da kim almış olabilir ki? Düşün canım, biri olmalı. Yardımcı, evsiz biri, bir arkadaş.
3: Ki?
2: Kim?
3: Masör. Tabii ya. O oradaydı. Parayı buldu ve zavallı Virginia'mı öldürdü.
2: O zaman o masörü bir güzel korkutalım ve paramızı geri alalım.
4: Size gösterebilir miyim?
1: Ne aptal bir adam ama. Eve nasıl gitti?
4: Annem beni aldı.
5: Onu bırakmıştım da lanet olasıca araba kullanamıyor.

Ugh.

0: Evet böyle. İşte böyle. Ah bebeğim.
1: Ya bu adam tam bir aptal.
0: Anne zengin olacağız.
2: Tamam tamam ilaçlarıma dikkat et.
3: Ben Terry.
0: Sen süreceksin değil mi?
3: Mesajınızı bırakın.
0: Ben bilmiyorum ya.
3: Ha bu arada Man Right grubuyla ilgiliyse şey yine de mesaj bırakın.
1: Lanet olsun. Neler oluyor burada?
4: Nereye gidiyorsun Todd?
0: Şey ben Keith.
4: Kapa çeneni.
0: Başınız sağ olsun Bay Chetlow. Virginia gerçekten harika bir kadındı.
4: Boş konuşma. Yattığınızı biliyordum.
0: Hayır hayır. Yemin ederim ki hayır.
4: Bana yalan söyleme. Para nerede Keith?
0: Ne parası?
4: Neden bahsettiğimi biliyorsun.
0: Tamam hayır lütfen
1: lanet
0: efendim.
1: Olsun.
0: Vurmayın beni lütfen.
4: Bana paranın nerede olduğunu
0: polisler
4: söyle.
0: Polisler aldı. Yemin ederim ki polisler hepsini aldı.
4: Hemen söyle yoksa...
5: Olamaz.
1: Yok artık.
0: Anne.
1: Aman Tanrım.
5: Wallace'ım. Zavallı Wallace'ım.
1: Olaya bak be. Pekala. Pekala.

0: Terry. Hey, neler oluyor? İyi misin? Az önce ne oldu?
1: Yürü git,
0: var ya.
1: Defol be.
0: Tamam, bu tavır da ne böyle?
1: Biri bana saldırdı Will. Ve nerede söylüyordum. Ve içimden biz bu konunun seninle ilgisi olduğunu söylüyor.
0: Yok artık. Ne, Terry, neden? Bak, az önce masörün evine gittim. Tamam mı? Bak, bir şeyler döndüğünü düşündüm. Bil bakalım kim geldi. Wallace Chetlow. Sonra da Kit ve annesi çıktı ve kadın Chetlow'u vurdu. Sonra da sekreter çıktı ve onları vurdu. Herkes öldü. Resmen katliam oldu. Gerçekten.
1: Arabaya bin.
0: Ne?
1: Bin arabaya, yola çık.
0: Hayır, dinle beni. Bak, herkes aşk üçgeni olduğunu düşünecek. Olay bitti, temize
1: evet,
0: çıktık.
1: Şimdi arabaya bin dedim.

0: Tamam Selim. Teri yine izin almadan görev saati dışında araba kullanmaya başladı. Tekrar olduğunda haber vermemi istemiştiniz. Şimdi oldu.
1: Sen neyin peşindesin Teri?

0: Para yok.
1: Nerede bil?
0: Bana inanmalısın, tamam mı? Nerede olduğunu bilmiyorum. Buraya en son beraber gelmiştik. Bak, doğmamış çocuğumun üzerine yemin ederim.
1: Eşinin paradan haberi var mıydı?
0: Kimseye söylemeyeceğimize yemin ettik.
1: Hadi ama söylediğini biliyorum bil. Beni test etmek için yemeğe çağırdı. Aptal değilim ben.
0: Hayır, hiçbir şey bilmiyorum.
1: Onu gördüğüm anda başımıza iş açacağını anlamıştım. En azından umarım ölü köpeği üzerinden nasıl ders çıkarması gerektiğini anlamıştır.
0: Ne? Ne?
1: Ara onu.
0: Bu iş çığırından çıktı.
1: Ara onu ve hoparlöre.
0: Onun bu işte bir ilgisi
1: onu
0: yok.
1: Onu hemen ara bir. Yoksa seni öldürürüm.
0: Tamam, tamam, tamam. Tamam bak, ona paradan bahsettim ama parayı almadı. Bunu bilirdim.
1: Öyle mi? Ne güzel dünya ya. Onu şimdi ara ve de ki merhaba tatlım, parayı almaya geldim ama yok.
0: Tamam.
1: Sadece bunları söyleyeceksin,
0: tamam.
1: Anladın mı?
0: Söyleyeceğim.
1: Hemen şimdi. Hoparlöre al.
0: Bak, telefonu açmıyor, galiba uyuyor.
2: Ne oldu tatlım?
0: Merhaba hayatım.
2: Neredesin? Neredesin? İyi misin?
3: Will, neler oluyor Will?
0: Parayı almaya geldim. Ama yok. Onu biri almış olmalı.
2: Para mı? Sorun yok tatlım.
3: İyi bir şey için aldım.
0: Beç. Ne parayı niçin aldın?
3: Para burada.
0: Hayır.
2: Terinin hayatımızı mahvetmesine izin veremezdim.
3: Bu konularda hep haklı çıkmışımdır. Sonuçta Virginia'yı da o öldürdü. Onu gördüğüm anda...
1: Ona Virginia'yı, benim öldürdüğümü mü söyledin?
4: Hayır.
2: Ne?
1: Arkadaş olduğumuzu sanmıştık mı?
0: Bey, kaç!
4: Hepsi senin yüzünden oldu.

0: Ah tanrım, hayır hayır hayır hayır hayır.
1: Yardım edin. Biri yardım.

0: Lütfen Başkomiser Murphy. Will'i vurmuşlar. Çok üzgünüm. Ölmüş.
1: Üzgünüm Paige ama bana neler olduğunu anlatman gerek.
0: Terry.
1: Ne? Ne olmuş ona?
0: Bayan Chandler'ı öldürdüm. Will de bunu öğrendi. Şu an peşimde.
1: Sen şu an neredesin?
2: Üzgünüm.
0: Paige, sana yardım edebilirim. Nerede olduğunu söyle yeter.
2: Oğlumu korumak için ne yapmam gerekiyorsa yaparım.
3: Providence Limanı. Feribot.
0: Tüm birimlerin dikkatine. Başkomiser Murphy konuşuyor. Bir memur yaralandı. Güneybatı'daki konteynerlerin oraya acil tıbbi yardım gerekiyor. Herkes memur Brogan'ı arasın. Dikkatli olun. Kendisi tehlikeli ve silahlı.
2: Lütfen şimdi gelme.
4: Sayın yolcularımız, Feribot seferimiz kötü hava şartları nedeniyle maalesef gözaltı gerçekleştirecek.
2: Bebeğim, seni iyi yaşatacağım.

0: lanet olsun. Lanet olsun.
1: Neler oluyor?
2: Yardım edin. Lütfen. Lütfen yardım edin.
0: Bana paramı geri ver Paige. O para senin değil.
1: Neler oluyor?
3: İçeri gir.
4: Biri ateş ediyor. Arabada kal.
0: Bencillik edersen.
1: Buradan uzaklaşmalıyım.
0: Olar olur. İçeri girme.
1: Çabuk olma.
0: Yalan söylersen başına kötü şeyler gelir. Hepsi senin hatan.
5: Silah var.
1: Olamaz.
0: Neredesin? O kadını ben öldürmedim. Bunu bilmeni istiyorum.
1: Ne? Terry ne diyorsun?
0: Bill öldürdü.
2: Terry! Aman tanrım!
1: Yalan söylüyorsun.
0: Hayır söylemiyorum. Yalancı olan değildi. Ve sen de.
1: Terry!
0: Ben sadece yardım etmek istemiştim.

0: Çocuk.
1: Tamam.
2: Ben Sadık'ı
3: herhalde. Hayır, hemen getiriyorum.
4: Ben değilim
2: ama
4: herhalde.
2: Sanırım kaçırdım.
1: O bölümde tamam.
5: Durumunuzu yakında, yakında taburcu evet. Edilecek. Aa, merak etmeyin.
4: Bilmiyorum.
2: Doktor Can'ın tanıdığınızı nasıl yaptı acaba?
5: Biraz bekleyin. Doktor Can'ın burada oldu.
4: Bacağını kurdu
2: geçen. Merdivenlerden yukarı çıkın.
5: Kendisi size detaylı bilgi verecektir.
4: Şimdi ameliyat istiyorum.
2: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
4: Parçalı kırık varmış.
2: Aa, doktor bey. Doktor bey.
4: Bilmiyorum.
2: Merhaba.
4: Dostum.
2: Beni hatırladınız
4: hiç
2: mı?
4: Hiç dikkat etmiyorum.
2: Kahve sonuçlarını göstermek
4: o kadar
2: için gelmiştim.
4: Çok konuştum ki onunla.
2: Ama karnımdaki bağ
4: hala aynı şekilde
2: devam ediyor ve çok artmaya sanki devam ediyor.

0: Nerede o? Bebeğim nerede?
1: O iyi ve sağlıklı. Bakım odasında uyuyor.
0: Buraya getirsinler hemen.
1: Tamam, getirecekler, söz veriyorum. Ama önce konuşmamız lazım Paige.
2: Arka odada.
1: İnsanlar öldü. Hastalığı bayağı. Terry, iki sivil, Chetlow ailesi. Will. Bu kadar ölüm kesinlikle tesadüfen olamaz. Yani

0: Terry neden peşindeydi?
1: Bilmiyorum. Çılgına dönmüş. Will'i öldürdü. Ve peşimden geldi. Will bana kaçmamı söyledi.
0: Nedenini bilmiyor musun?
1: Bilmiyorum. Terry'de hep bir tuhaflık olduğunu sezmiştim. Ama bunları yaşayacağımızı hiç düşünmemiştim.

0: Affedersiniz, ben sonra gelirim.
1: Her ne olduysa, bu işe nasıl bulaştıysan çocuğunun bundan etkilenmesini istemezsin, değil mi? Sana bir hayat vaat ediyorum. Yardım etmeye çalışıyorum.
2: Yardım mı? Suçlayarak mı?
1: Bu işin peşini bırakmayacağım. Eninde sonunda sonuçları olacaktır.

0: çocuğunun mezuniyetini görmek istemez misin? Ha? Evlendiğini. Paige, bir şey söyle.
1: Kocamı kaybettim. Oğlumun babasını. Yardım edebilseydim, ederdim. Şimdi çocuğumu görmek istiyorum lütfen.
0: Fazla uzaklaşma. Daha sorularım olacak.

0: ne istiyorsunuz?
1: Sen de bana ait bir şey var.
0: Peki siz kimsiniz?
1: Kim olduğumun bir önemi yok. Biliyor musun, İran'da Antep fıstığına gülen fındık derler.
0: Ne?
1: Sence neden?
0: Bilmiyorum.
1: Çünkü hep gülüyor gibi de ondan.
0: Hayır.
2: Bir sonraki kontrol için lütfen iki
3: şimdi
2: hafta sonra
3: şöyle, bu gibi hastalarda ama öncelikle semptomların derecesine bakarız.
4: Doktor Bey, lütfen şunu afiyet
2: olun. Doktor Bey, lütfen şunu afiyet olun. Çok ciddi bir hastalık değil ama ihmal edilmemesi gerekiyor. Anlatabildim mi?
3: Hastanız yoğun bakımdan çıkın. Gözünüz ayrı.
5: Sayın hastalar, ulaşacağız.
3: Hastanız 416 numaralı odada.
5: Lütfen maske takmayı ihmal etmeyin.
3: Dışarıda bekleyebilirsiniz. Birazdan size haber vereceğiz. Kanamasını durdurun. Elinizden geleni yaptım. Biraz zamana ihtiyacımız var.

0: Merak asansör. Doktor ek odaları.
1: İstediğimiz ilaçları aldınız mı?
2: Bekleyin lütfen.
1: Üzeri çekti. Çok teşekkür ederiz.

0: Dekanı siz miydiniz?
1: Doktor Bilim.
0: Tamam.
1: 210.
0: Ameliyat olmuş. Kalbinde ritim bozukluğu var. Evet. Stent takılacak. Gerekli olan prosedürler imzalaması gerekiyor. Harika, tamam.
2: Burada uzun süre bir...
0: Sizi odama bekliyorum o zaman.
2: Tamam, ben alıp geliyorum. Burada dur, tamam mı?
3: Neler olduğunu o kadar anlamadım ki. İnsanlar bugünlerde çok var.

0: Aşi ve açgözlü. Sanki rüyam bir tür uyarıydı. Karanlık günlerdi. Geliyorlardı. Açgözlülüğün bu gibi durumlarda insanlar üzerindeki etkisini ve yaptırdıklarını anlamaya çalışıyordum ama her ne olursa olsun hepsi takdiri ilahi. İnancım bu yönde. Buna mecburum. En karanlık günlerde bile her daim bir ışık kaynağı bu dünyayı aydınlatıyor. İşte bu yüzden yaşıyoruz. Biliyor musun? Kader bizi böyle birleştirdi. Böyle birleştirdi. Evet.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Herkes hazır mı?
1: Hazır abi.
0: Sıkmak için acele etmeyin. Fırsatını bulana kadar bekleyin.
1: Tamam abi.
0: Herkes dikkat edecek. Bizim sıktığımızı anlamayacaklar.
1: Abi geliyorlar.
0: Hazır olun. Mahmut siz de yürümeye başlayın. Yaklaşın. Aynı anda üç taraftan ateş edeceğiz.
1: Evden çıktı abi.
0: Hadi çabuk gazla.

0: Gerizekalılar, ben size acele etmeyin demedim mi? Toplanın, boşaltın orayı çabuk.
1: Kimdi onlar, gördünüz mü?
2: Görmedim ama Yaşar'a...
1: Yürüyün, Yaşar'a bunun cevabını vereceğiz.
2: Çakır, onlar acele ettiler. Ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Sen ol, acele ettiler.

0: Amcam nerede?
1: Bir işi var, dışarı çıktı.
0: Ne yayıldınız lan böyle? Çıkın dışarı!

0: Nevzat arıyor.
1: Her zamanki gibi konuş.
0: Alo Nevzat.
2: Ne yapıyorsun canım?
0: Ne yapacağım? Arkadaşlarla oturuyoruz.
2: Kim arkadaşlar?
0: Sana ne? Seni ne alakadar eder?
2: Ne demek sana ne?
0: Sen bana söylüyor musun? Neredesin, kimdesin, ne yapıyorsun?
2: Ya Songül, ben nerede olacağım? Amcamın yanındayım.
0: İnanmıyorum artık ben bunlara. Bu işi uzatmayalım. Sen benden bıktın.
2: Olur mu öyle şey Songül? Ben senden bıkar mıyım?
0: Ama ben seni beklemekten bıktım. Beni seven yanımda olur.
2: Songül!
3: Ne yaptın sen ya?
0: Abi ben ne yaptığımı biliyorum. Şimdi iki eli kanda bile olsa koşa koşa gelir buraya.

0: Seni bırakmam için aramayan kalmadı. Washington, Pentagon, Langley.
1: Şimdilik sadece arıyorlar. Eğer beni burada tutmaya devam edersen, seni Joseph'in yanına gönderirler.
0: Ben buraya Joseph'in sayesinde geldim. Bu işi çözmeden yanına gitmeye niyetim yok. İmzala.
1: Şu CD'den izlettiğin korumanın itirafı yetmiyor mu?
0: Shamir, ben Joseph'in hesabını, bana düzenlediğin suikast girişimin hesabını öyle ya da böyle soracağım senden. İstediğin kadar güçlü ol. Bir kurşunluk canın var.
2: Buna cesaret edemezsin.
0: CIA senden çok daha önemli adamları öldürdü.

Bunu bana imzalatmayı başardın ya. Seni öldürmekten vazgeçtim. Senin gibi adam kolay bulunmaz. Seni yanıma alacağım. Bir ömür boyu bana hizmet edeceksin.

0: İzzet'e ulaştın mı?
1: Biraz zor oldu ama ulaştım.
0: Kızım nasılmış?
1: Kızınız iyi. Onun meselesi Polat'la. Sizinle ya da İnci Hanım'la değil.
0: İnci'yi bırakmak için ne istiyor?
1: Polat'ı.

0: Biraz zor ama gerekirse onu da veririm.
1: Biliyorum. Kendi çıkarınız için çok kişiyi feda ettiğinizi bizzat gördüm. Ama merak etmeyin. İzzet sizden daha kolay bir şey istiyor.
0: Ne kadar istiyor?
1: 400 milyon dolar.

0: Efendim, önemli bir yazı geldi.
1: Şami'nin transferi için mi?
0: Hayır efendim.
1: Adam itiraf etti. Daha ne istiyorlar?
0: Çok üzgünüm efendim. Efendim, görevden alınmışsınız.

0: Abdüre. Davut'tan haber var mı?
1: Yok abi.
0: Bu kadar zaman ses çıkarmaması tuhaf.
1: Abi o kızını Amerikalılara bırakmadı. Mutlaka uğraşıyordur bir taraftan.
0: Umarım o da bizim gibi eli kolu bağlı beklemiyordur.

0: Efendim Cahit?
1: Abi tarife uyan biri binaya giriyor.
0: Tamam Cahit, sen arkasından gir, elimizden kaçırmayalım.
2: Tamam abi.

0: İzzet nerede?
1: Söyleyemem.
0: Sen İzzet'in yeğeni misin?
1: Evet.
0: İzzet'in yerini söyle.
1: Söyleyemem. Amcam beni öldürür.
0: Kimsenin sana bir şey yapmasına izin vermem.
1: Yapamam. Amcama ihanet edemem.
2: Abi ne uğraşıyorsun? Kırayım ağzını burnunu. Bak nasıl konuşuyor.
0: Adam gibi konuşmak için son şansın. Yoksa bundan sonra Abdüley ile konuşursun. Bir daha nişanlının yüzüne bakacak halin kalmaz.

0: Bana nasıl kıydın sen ha? Senin hiç mi vicdanın yok? Hiç mi yüreğin yok? Hiç mi namusun yok? Nevzat, ben sana iyilikten başka ne yaptım ha? Ne yaptım Nevzat?
1: Yapamam dedim yenge. Olmaz dedim. Sen yapmazsan aynını son güle yaparım dedi. Senin için yaptım. Seni korumak için.
2: Hadi amcana sıkamadın. Kendi kafana sıksaydın bari.
1: Songül, lütfen.
2: Sende o yürek yoksa bende var.
3: Dicle!
2: Bırakın! Bırakın beni! Yaşamaya hakkı yok, bırakın!
1: Yenge, yenge. Yenge, beni affet. Yenge.
4: İzzet nerede? Konuş.
1: Kartal'da. Top sahası.

0: Al, Davut parayı hesaba geçmiş.
1: Davut sözünü tuttu, biz de tutalım. Mete'nin payını da gönderin, başımıza bela olmasın.
0: Emredersin ağam.
1: Doktor, durum nasıl? Birazdan babası gelip İnce Hanım'ı alacak.
2: Efendim, ayağa kalkması riskli.
1: Kadını teslim etmeden ona bir şey olmasın ha doktor.
2: Tamam.
1: Sen de Davut'u buraya çağır. Nevzat'ı da gönder gelsin.
0: Emredersin ağam.

0: Nasıl çıkmış? Uyuyor musunuz lan siz? Arayın bulun.
1: Ağam, Davut Bey de gelmek üzere.
2: Abi, bu herif gider ayak bize yanlış yer mi söyledi?

0: Davut da geldiğine göre doğru yerdeyiz.
1: Bu niye geldi ki buraya?
0: Atlı sıra kızını satın alacak İzzet'ten.
2: Ne yapacağız abi?
0: Giriyoruz.

0: Korumalarınız burada bekleyecekler.
1: Üncü nerede?
0: Bu tarafta.
2: Abi, bir saniye.
3: Polat Alemdar gelmiş.
0: Sözünde durmadın.

0: Enci, Enci, Enci. Ne yaptınız kızıma?
1: Kızın iyi Davut Bey. Söz verdiğimiz gibi teslim edecektik. Ama sen sözünde durmadın.
0: Bak, bak. Bizi bırakırsan Polat'ın seni öldürmemesini sağlarım. Ha?

0: İnci. İnci, iyi misin?
1: Bebeğim. Bebeğimi çaldılar.

0: Efendim, maalesef operasyonda çok talihsiz bir şey yaşanmış. İnci Hanım'a sezaryen yaparlarken anestezik farkındalık yaşamış. 1/700 görülen bir durum. Maalesef en sık da sezaryen ameliyatlarında görülen bir durum.
1: Sağ olun doktor bey.
0: Geçmiş olsun.
1: Açıklayayım.

0: genel anestezi uygulaması için hastaya 3 farklı ilaçtan oluşan bir kokteyl verilir. Birinci grup kas gevşeticiler. Bunlar solunum dahil bütün kasları felç ederler. İkinci grup ağrı kesicilerden oluşur. Hastanın acı hissetmemesini sağlarlar. Üçüncü grupsa hastayı asıl uyutan, dünya ile bağlantısının kopmasını sağlayan ilaçlardır. Anestezik farkındalık, bilinç kaybının tam oluşmaması durumudur. Hasta ameliyatta olduğunu bilir ancak ağrı kesiciler nedeniyle ağrı duymaz. Ve kas gevşeticiler nedeniyle hareket edemez.
1: Zavallı kızım.

0: ilacı. Beni tuttukları odada zerk ettiler. Niyetlerini anlamadım önce. Ne yapıyorsunuz? Bırakın! Kısa bir süre sonra hareket edemez hale geldi. Beni bir sedyeyle odadan çıkardılar. Konuştuklarını duyuyor. Görüyor ama kımıldayamıyor. Elbiselerimi makasla kesmeye başladılar. O zaman anladım ne yapacaklarını. Bağırmak, yalvarmak istedim ama sesim çıkmadı. Yeşil ameliyat örtülerini üstüme örttüler. Doktorun elinde neşteri gördüğüm an bir yandan acı çekeceğimden korktum. Bir yandan da bebeğim için endişelendim.
1: Doktor, kıza ne olursa olsun ben o bebeği sağlıklı istiyorum.
0: Canım acımadı. Ama ne yapıyorsa, nereme dokunuyorsa hissettim. Ne kadar sürdü bilmiyorum. Sonunda yavrumu çıkardılar. Ağlamadı önce. Çok korktum. Erken doğduğu hiç yaşamayacak sandım. Doktor ağlatmak için çok uğraştı. Sonunda o sesi duydum. Bebeğimiz ağlamaya başladı. Bebeğimiz yaşıyor Polat. Bebeğimizi bul.
2: Bulacağım İnce. Oğlumu bulacağım.
3: Çok mu su içtin?
4: Hadi canım.
3: Hadi bir aç ağzını.
4: Evet çok güzel. Hadi. Bakalım.
3: Çok
4: dilini
3: büyük
4: uzat anneciğim. Evet, dilimizi gösterelim doktor amcaya.
3: Aferin.
4: Aç bakayım.
3: Çıkart bakayım dilini.
4: Aç kocaman kocaman.
3: Hadi çocuğum, sırtına bakalım şimdi.
4: Hadi açalım.
3: Aç bakayım.
4: Evet, çok güzel.
3: Aferin. Öksür, öksür. Derin nefes al. Öksür.
5: Hoş geldiniz. Beyefendi giremezsiniz.
3: Hastam var, biraz bekleyin.
6: Bizimki daha acil.
3: Anlıyorum ama hastam var, başka bir doktora gidin.
6: Biz senin bakmanı istiyoruz.
3: Tamam, tamam, sakin olun. Çantamı alıp geliyorum.
7: Verin cep telefonlarınızı. Çabuk.
5: Doktor bey.
3: Ne diyorsa yapın, sakin.
6: Yürü. Bak İzo, kardeşin, ne koyalım kardeşinin adını? Abisinin adı İzzet olduğuna göre. Polat mı koyalım İzo?

0: Hı? Doktor, gel bakalım. Söylediğin adamı almışlar.
1: Hakan Bey iyi bir çocuk hekimidir. En iyi şekilde ilgileneceğine eminim.
0: Yani benim işim bitti diyorsun doktor.
1: Olur mu ağam? Ben sizin doktorunuzum. Sizin dilinizi benden iyi kim anlar?
0: Sen yoruldun artık. Dinlenme zamanın geldi.
1: Ben sizin yanınızda çok iyiyim. Hiç yorulmuş hissetmiyorum kendimi.
0: Yorma beni doktor. Yoruldun diyorsam yorulmuşsundur. Seni bir güzel tatile göndermek lazım.
1: Aman İzzet ağa. Sana o kadar hizmet ettim.
0: Doktor, yine yanlış anladın. Öbür tarafa değil, yurt dışına. Git eşyanı, pasaportunu hazırla. İsviçre'deki çocuklara haber verdim. Seni karşılayacaklar.
1: Teşekkür ederim efendim.

0: Amanam, Polat Alemdar bunu keklik gibi avlar.
1: Polat'a oyalanacak bir şey lazım. Karısının karnından çocuğunu çıkarana alsın ki onunla oyalansın. İyi miyiz hoş? Hı?
2: Siz İzzet'e nasıl ulaştınız?
3: O bana ulaştı. İnci'ye karşılık para istedi.
2: Bunu bana haber vermeniz gerekirdi.
3: İnci'nin hayatını riske etmek istemedim.
2: Davut Bey, siz İzzet gibi bir adama güvenilmeyeceğini iyi bilirsiniz. Benden bir şey saklamıyorsunuz değil mi?
3: Polat, herkesin sorunları çözmek için bir tarzı var. Ben senin sorun çözme biçimine karışmıyorum, sen de benimkini sorgulama.
2: Eğer söz konusu evladımın hayatıysa, ben her şeyi, herkesi sorgularım Davut Bey.
3: Senin evladınsa benim de torunum. Enerjimizi çocuğu bulmak için harcamamız lazım şimdi. Birbirimizi sorgulamak için değil.
2: Davut Bey, yine de siz öğrendiğiniz her şeyi benimle paylaşın. Böylesi daha iyi olur. Hepimiz için.

0: Hoş geldin Erhan abi.
1: Hoş bulduk Selvi'cim.
2: Selvi, misafirimize çay ver. Geç şöyle Erhan.
1: Abi hayırdır?
2: Abiniz artık hayırlı bir yola girdi. Hepinizi arkamdan getireceğim. Artiz de dahil.
1: Allah tamamını erdirsin de abi, biraz hızlı olmadı mı?
2: Yaşlanıyoruz Erhan. Kaybedecek zamanımız kalmadı.
1: Abi mutluluk senin de benim de hakkımız. Ben şahsen yanındayım. Tam gaz destekliyorum. Kızcağızın sana açılana kadar neler çektiğini ben biliyorum.
2: Yapma ya. Bir tek ben bilmiyormuşum.
1: Abi insanın sana duygularını anlatması, kendini kaldırıp bir yerden atmasından daha zor.

0: Yaşar Ağa'yla barış yapmak lazım.
1: Ne diyorsun anne? Adam geldi evimin önünde sıktı.
0: Yaşar büyük yanlış yaptı. Ya da muhtemelen onun haberi bile yok. Yanlışı İlhan yaptı. Şimdi haklı olan, yani eli kuvvetli olan sensin. Eğer Yaşar Ağa'ya elini uzatırsan affetmiş olursun. Bu alemde affeden her zaman büyük olur.
1: Oldu olacak, tekrar ısım alalım.
0: Daha Yaşar'ı götürecek kadar güçlü değilsin. Gerekirse onu da yapacaksın güçlü olmak için. Günü gelene kadar sabretmesini bileceksin.
1: Anne!
2: Çakır!

0: Polisler gelmiş.
1: Mühim bir şey yok, şikayetçi değiliz. Bak anne.
0: Seni almaya gelmişler.
2: Normal. Herkes seni tanıyacaksa polis de tanıyacak. Dik dur. Taviz verme.
1: Bekletmeyelim o zaman polis arkadaşları.

0: Reis, birkaç gün bırakmazlar. Biraz eşya hazırlayayım götürün. Oradan da ayrılmayın.
1: Tamam efendim.
2: Ne oldu bir sen? Gel Leyla'cığım. Birazdan istihbarat bölge başkanı gelecek. Senin de burada olmanı istedim.
3: Benimle ne ilgisi var?
2: Soruşturmaları ben yapmıyorum canım. Siz yapıyorsunuz. Ha,
3: öğreteceksin yani bize savcılığı.
4: Hakim hanım, istihbarat bölge başkanı geldi. Buyurun.
2: Hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
2: Hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
2: Buyurun.
5: Hakim hanım, dosyayı inceledik. Maalesef birçok haber elemanımız artık bizimle çalışmak istemiyor.
3: Sizde görev yapan bazı şahıslar Gladio'ya hizmet ediyor.
5: Savcı hanım, bu büyük bir itham. Neye dayanarak bunu söylüyorsunuz?
3: Sorgulardan edindiğimiz kanaat bu. Türkiye'deki Gladio soruşturmasını itibarsızlaştırmak için örgütü kullanıp eylem yaptırıyorlar.
5: Her kurumda bir Gladio var. Sizin kurumda yok mu?
3: Ben kendi şahsımı konuşuyorum. Benim kimseyle bağlantım yok.
5: Bizim ondan bir şüphemiz yok. Size de bu yüzden geldim. Bölgede, Irak'ta, İran'da, Suriye'de devlet olarak gerçekleştirmeye çalıştığımız bazı stratejik hedeflerimiz var. Bizi engellemek isteyenler, bölgede Türkiye'nin aktif rol almasını istemeyenler, devlet içinde, kurumlar arasında çatışma yaratmak istiyorlar.
2: Göz göre göre suç işleyenlere karşı da işlem yapmayalım mı? İstihbarat elemanı diye adamların her türlü suçu işlemesine göz mü yumacağız?
5: Siz El-Kaide'ye sızdı diye yargılanan CIA ajanı duydunuz mu hiç?
3: Amerika bizi ilgilendirmez. Biz onların ne olduğunu iyi biliyoruz. Onun için de onların usullerini benimseyemeyiz.
5: Bizim elemanlarımız gerekirse ölümü, gerekirse bir ömür hapis yatmayı göze almış adamlar. Suçunu sabit gördüklerinizi gerekirse cezalandırırsınız. Ama bunu kamu önünde yapmak hem vatandaşlarımızın, hem bölgede bize umut bağlamış insanların, hem de kurum çalışanlarının moralini, motivasyonunu bitirir. Bunu da en çok Gladio ister.
2: Geldiğiniz için teşekkür ederim. Gerekli hassasiyeti siz de, biz de gösterelim.
5: Biz teşekkür ederiz hakim hanım. Savcı hanım.
2: Adamı bir dövmediğin kaldı.
3: Bir sen ben vicdan azabından ölüyorum. Sen ne diyorsun?
2: Vicdan azabından öleceğine git adamın yanında dur.

0: bir gelişme var mı usta?
1: Yok Memati. İzzet'i küçümsemenin bedeli ağır oldu.
0: Usta kendine haksızlık etme. Sen kimseyi küçümsemezsin. Bugüne kadar böyle görülmedi ki.
1: Memati herif ameliyathane kurmuş, doğum yaptırmış. Ya, bu nasıl bir psikopatlık ya?
0: Elbet biz de ona bir ameliyat yapacağız usta.

0: Usta sırası değil ama seni bilmen lazım. Selvi ile evleneceğim.
1: Olması gereken buydu. Kızın gözü senden başka bir şey görmüyordu Memati. Sen ne zaman görmeye başladın?
0: Usta ben de farkındaydım da kızı ölçüyordum. Çocukça bir heves mi yoksa gerçek mi diye. Ama bugün anladım. Kusura bakma, sana bu halinde bundan bahsediyorum.
1: Memati, sen ol. Yapmak istediğin hiçbir şeyi erteleme.
0: Usta, Nesrinler bir taraftan, Yaşar bir taraftan konuşup duracaklar.
1: Sen mutlu olmana bak kardeş. Konuşur konuşur çenelerini yorarlar. Başka da bir şey olmaz.
0: İtibarımıza gölge düşürmek istemem. Abisinin emanetine ihanet etti. Yeğeni sayılan kıza yan gözle baktı diyecekler.
1: Allah'ın emriyle kendine yaş alıyorsun Memati. Yanlış bir şey yapmıyorsun. Ben her zaman aldığın kararın arkasındayım.
0: Usta sen yanımda olduktan sonra topla tüfekle gelseler umurumda olmaz.

Polat Alemdar, ben senin gibi bebek katili değilim. Sen benim çocuğumu öldürdün. Ama ben seninkini yaşatacağım. Üstelik de senden iyi bakacağım oğluna.

Uyandın mı sen oğlum? Gel bakalım. Hoppa. Heh, bak ayıcını da aldık. Hadi gidelim odaya. Gel bakalım. Benim oğlum korkmaz. Değil mi oğlum? Bak odamıza geldik. Hadi bakalım şöyle geç. Hop bunu da koyalım.

0: Başkanım, bu kadar silah metropol için çok değil mi? Ne yapacağız bunlarla?
1: Halkımıza dağıtacağız. Artık gerilla mücadelesi misyonunu tamamlamak üzere. Bundan sonra mücadelemiz devrimci halk savaşı şeklinde sürecek.
0: Başkanım, burası bizim halkımız için kuracağımız devletin toprakları içerisinde değil mi?
1: Sen bu metropolde bizim halkımızdan kaç nüfus olduğunu biliyor musun? TC'ye halkımız neredeyse mücadelenin orada olduğunu hissettirmek zorundayız.
0: Tamam da başkanım, metropoldeki adam ne anlar savaştan? O zaten ekonomik savaş, geçim savaşı veriyor.
1: İşte senle benim farkım bu. Sen şimdiki kuşakların derdindesin, ben gelecek kuşakların. Halkımızın çocukları evlerinde bu silahlarla büyüdüğünde o silahın özgürlüğü olduğunu anlayıp ona sarılacaktır.
0: Başkanım, evine silah alamayanları ne yapalım?
1: Silahlanmayı reddedenlere en güzel cevabı bu silahlar verecektir. Ha, bu arada Feodal İzzet para gönderdi mi?
0: Başkanım, İzzet'in başı belada. Polat Alemdar'ın çocuğunu kaçırmış. Rahat hareket edemiyor.
1: Bana bak. Yerini bildirsin, acil görüşmem lazım. Alacağımız birikti. Eğer ödemeden ölürse Şahmaran Başkan faturasını bize ödetir.
0: Anlaşıldı başkanım.
2: İnsanların çelişkili kozmopolit.
3: Hayırdır dayı? O kitapta ne arıyorsun?
4: İmdat, de bakalım. Opportunist ne demek?
3: Onu öğrenmek için kitap okumaya ne gerek dayı? Haftada bir gıcık olduğum adamın kolunu bacağını kırıp gönderiyorum. Sayemde para kazanırlar opportunistler. Bildiğin kırık çıkık doktorları dayı.
4: Joker hakkını kullanayım şey.
3: Yok dayı, onu en son kullanacağım.
4: Son kararın mı? Safet. Sen söyle bakalım.
5: Portalist, fırsatçı demek. Kendi şahsi çıkarından başka hiçbir şeyi önemsemeyen demek.
4: Dedir mi imdat?
3: Duydum dayı.
4: Bir cümle içinde kullan. Misal ver.
3: Saffet tam bir oportunist.
4: Bunu kabul ettim sahi. Evet. Geldik ikinci soruya. Comprador ne demek?
3: Dayı, Joker hakkımı şimdi kullanmak istedim. Bizim belediyedeki Nuri dayıyı aramak istedim.
4: Son kararın mı? Oğlum, ben onu hiç sevmiyorum. Hem Joker'in gitti, hem $1000'ın gitti.
6: Ne o Zaza? Memurluk sınavlarına mı gireceksin?
4: Sayende örgütçülerle iş yapmaya başladık. İmdata onların lisanını öğreteyim. Bu yaştan sonra benim konuşacak halim yok.
6: Sen onların jargonunu öğrenmeyeceksin Zaza. Onlara bizim jargonumuzu öğreteceğiz.
4: İmdat, onu de hele. Jargon ne demek?
3: Ondan kolayı ne dayı? Her sabah kahvaltıda yarım kilo yediğimiz pastırmanın gavurcası. Danası var, hindisi var, tavuğu var.
6: Dana, hindi. Saçma sapan boş şeylerle uğraşıp durmayın.
4: Esas sen boş şeylerle uğraşsın. Örgüt elma mı ki ikiye bölüsün?
6: Elma gibi ikiye değil Zaza. Ben örgütü nar gibi 1000 parçaya böleceğim.
3: Aha, bunu bileyim dayı. Emperyalistlerin taktiği. Böl, parçala, yönet.
2: Narda var lele. Narda var lele.
7: Aman da aman.

0: Hasta nerede?
1: Hasta yok doktor. Hasta olmasınlar diye getirttik seni.
0: Anlamadım.
1: Bu İzo. O da kardeşi Polat. Bundan sonra bunlara sen bakacaksın.
0: Muayene edip gideyim o zaman ben.
1: Doktor, ben seni sevdim. Seni hiçbir yere bırakmam.
0: Benim ailem var, hastalarım var, burada kalamam.
1: Doktor, sen buradan canlı çıkmadıkça ne ailene faydan olur ne de hastalarına. Onun için sen benim dediğimi yap, tosunlarıma iyi bak. Yoksa külahları değişiriz. Hadi bakalım, gel İzoş. Al bakayım bunu.
2: Aferin Cemal. Senin akıllı davranacağını biliyordum.
3: Teklifini düşündüm. İki şartım var.
2: Söyle bakalım, neymiş şartların?
3: Birincisi, benimle temas kurmayacaksın. Gerektiğinde ben Zaza üzerinden temas kurarım. Çok önemli bir şey olursa yine Zaza benimle temas kuracak.
4: Ya koskoca Zaza'yı ettiniz çift taraflı ajan.
2: Ajan değil Zaza. Sen ara bulucusun.
5: Birleşmiş Milletler gibi değil dayı.
6: Ben arada kalmayı sevmiyorum.
2: Tamam da senden başkası da bu işi kaldıramaz Zaza.
4: O zaman bana kıramayacağın bir teklif yapın. İster kapalı zarf, ister açık usul.
2: Bu işin sonunda büyük para kazanacaksın.
6: Değişin.
4: O zaman ben sizin lafınızı bölmeyeyim. İmdat. Oğlum bak, ne yiyeler ne içler, hadi.
2: İlk şartın tamam Cemal. İkincisini dinleyelim.
3: Benim örgütteki yerimi korumam için İzzet'in yaşaması lazım.
2: Ha, bak şimdi. Onu Azrail'le konuş diyeceğim ama bu saatten sonra o bile Polat'a engel olamaz.
3: İzzet giderse örgütün para akışı alt üst olur. Bunun bedelini de bana ödetirler.
2: O zaman senin tek şansın Polat'ın çocuğu. Polat çocuğunu alabilirse İzzet'in ömrünü biraz uzatabiliriz.
6: Tilki yanlış kümese girmiş.
4: Bu da gideceği o kümestir, ben size diyeyim.
6: Koyun şöyle.

0: Sen sözünü böyle mi tutuyorsun?
1: Benden istediğinizi fazlasıyla yaptım. Ne oldu? İzzet İnci Hanım'ı bırakmadı mı?
0: O manyak kızımı ameliyat ettirip torunumu çalmış.
1: Üzüldüm. Ama ben size verdiğim sözü yerine getirdim. İzzet'in ne yaptığı beni bağlamaz.
0: İzzet hem seni hem beni rezil etti.

0: Sen bana maval okuyorsun.
1: Davut Bey, gelip benden iyilik istediniz. Geçmişte olanlara rağmen size iyi niyetle yardımcı olmaya çalıştım. Beni iyilik yaptığıma pişman etmeyin.
0: Ben İzzet'le seni

0: Polat Alemdar içeride mi?
1: Haber vereyim. Abi kara geldi.

0: Haber var mı?
1: Yok. Sen niye geldin?
0: Örgütün yeni metropol sorumlusunu bizle çalışmaya ikna ettim. Ama işte bir sıkıntı var.
2: Olmasa şaşardım.
0: İzzet'le ilgili.
3: İzzet örgüte mi sığınmış?
0: Bir nevi öyle. Örgütteki adamım İzzet ölürse çok büyük yara alacak.
3: Kara, sen kafayı mı yedin? Çocuğum İzzet'in elinde, sen neden bahsediyorsun ya?
0: Polat Alemdar. Şimdi ben bir şey söylemiyorum. Çocuğunu alalım. Ama İzzet'i öldürmeyi biraz ertele diyorum.
2: Oldu. İstersen İzzet'i koruma altına da alalım.
3: Benim için her şeyden önemli olan çocuğumun güvenliği. Ama örgütün sözüne itibar edemem. İzzet örgüt şerefli mi?
0: Ya şimdi örgütün durumdan haberi yok. Her şeyi benim adamım ayarlayacak. Kefili de benim.
3: Oğlumu bulmama yardım edersen İzzet'in ölümünü ertelerim. Ama ben seni bilir, seni tanırım. Bir terslik olursa hesabını senden sorarım.
0: Tamam. Ama bak, 3-4 ay yaşaması lazım İzzet'in.
3: Tamam dedim Kara, uzatma. Git adamına söyle, çocuğun yerini öğrensin.

0: Abi, yeğenimiz için her yolu deneyeceğiz tabii. Ama bunlarla pazarlık bitmez.
1: Ne pazarlığı Abdülhak?

0: Polat Alemdar'ın yarası kanamış. Gelsin bir daha baksın diyor.
1: Zorla yaptırdı. Benim günahım yok.

0: Dedi işte ben televizyonda bu resmi görmüştüm.
1: Güzel kızım, senin hiç oyuncağın kalmadı. Bütün oyuncaklarını getirdin.
0: Dedi sen bana alırsın yenilerini. Ama televizyonda gördüm. Bendeki çocukların hiç oyuncağı yok.

0: Hoş geldiniz. Kusura bakmayın beklettiğim için.
1: Merhabalar İlhan Bey. İyi kalpli kızım. Televizyondaki kampanyanızı görmüş. Oyuncaklarını toplayıp bana geldi. Dedeciğim bunları Van'daki kardeşlere gönderelim dedi.
0: Özellikle çocuklarımızın duyarlılığı bizi çok sevindiriyor.
1: Milletimizin yardımlaşma duygusu çok kuvvetli. Ama bazen biz büyükler çocuklarımız kadar duyarlı davranamıyoruz.
0: Öyle maalesef. Oysa biz büyükler yıkılan her şeyi yerine koyabileceğimizi düşünürken çocuklarımızın yıkılan hayallerini, umutlarını hep göz ardı ediyoruz. Bu sebeple Türk Kızılay Çekmeköy Şubesi olarak her çocuğa bir oyuncak kampanyası başlattık.
1: Çok iyi düşünmüşsünüz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Deprem bölgesindeki o ağır şartlarda yapılabilecek çok güzel bir kampanya başlatmışsınız.
0: Deprem bölgesinde şartlar gerçekten çok ağır maalesef.
1: Şartlar ne kadar ağırsa yardımlaşmanın da o kadar kuvvetli olması lazım. Felaket sadece bir ilimizin değil, hepimizin felaketi. Bu felaketten dolayı mağdur olan insanlarımızı el birliğiyle ayağa kaldırmak lazım. Bu hem milli hem de insani vazifemiz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz.
2: Abi, kara diğerlerine benzemez. Çok yaklaştı. Fark edecekler.
3: Abdülay, mesafeyi uzak tutarsak zaten kaçıracağız.
4: Polatlar aynadan görünüyor mu?
5: Yok abi, takip etmiyorlar.
4: Sen şuradan kalabalığa gir. Polat illaki takiptedir.

0: özledim. Ne oldu sana?
1: Bir şeyim yok. Hasta oldum biraz.
0: Sen evde olsan ben sana bakardım.
1: Biliyorum tatlım.
2: Hadi gel Elif. İnci Hanım biraz dinlensin. Biz seninle sonra yine geliriz.
0: Hayır, ben İnci'nin yanında kalacağım.
1: Sen şimdi git. Bir güzel dinlen ki ben eve gelince bana bakarsın.
0: Tamam ama çabuk gel eve.

0: Hüsnü Bey, bir haber var mı?
1: Çok şükür bebeğin sağlıklı olduğunu öğrendik.
0: Nasıl öğrendiniz? Polat buldu mu oğlumu?
1: Henüz değil efendim. Ama ismini ağzıma almak bile istemediğim 5 harfi terbiyesiz bebeğin kamera görüntülerini göndermiş Polat Bey'e.
0: Benden nasıl saklarsınız Hüsnü Bey?
1: İnce Hanım, CD'de inceleme yapıyorlar ipucu elde etmek için.
0: Hüsnü Bey, yalvarırım bana o görüntüleri getirin. Yavrumu bir kez göreyim.

0: Alın bunu.
1: Abi nereden buldun bunu?
0: Evinden.
1: Abi nereye gidiyorsun?
0: Abdül'e söyle, konuştursun işte Erhan.
1: Abi Abdül'e yok.
0: Nereye gitti Artis?
1: Abi Polat abiyle çıkmışlar.
0: Yorma beni Erhan. Gelince verirsiniz adamı işte.
1: Abi gözünü seveyim. Polat abi darmadağın. Toparlayabilirsen sen toparlarsın.
0: Oğlum ben bu halde ona destek olamam. Onun halini gördükçe aklım Ali Memati geliyor. Eminim o da beni görünce umutsuzluğa kapılıyor.
1: Abi.

0: Dön bakayım öbür tarafında. Ucuz kurtulmuşsun. Normalde ayağına da bir iki tane mermi sıkması lazımdı. E tabi Polat da yaşlandı.
1: Abi ne yapacağız? Polat Alemdar eninde sonunda bulur İzzet'i.
0: Bulamaz. Sen Zaza'ya haber gönder. Cemal'le görüşsün. Çocuğa zarar gelmeyecek biçimde İzzet'i kaldırsınlar.
1: Abi örgüt çocuğu kullanmaya kalkmasın.
0: Öyle bir şey yaparsa Cemal açığa çıkar. Bu riski göze alamaz. Hadi bin.
2: Kiminle husumetin olduğunu bilmiyor musun kardeşim? Niye sıktılar sana?
1: Alemdar kız beni severse eğer. Kimseyle husumetim yok. Kimseden şikayetim yok.
2: Yaşar Katırcı'yla husumetiniz varmış. Yaşar yaptırmış olabilir mi?
1: Onu Yaşar'a sorun. Ben bana sıkana bilsem zaten burada dikilmem. Gider hesabımı kendim görürüm.
2: Bana artistlik yapma. Sana ne soruyorsam adam gibi cevap ver.
1: Benim kimseye verecek hesabım yok. İşleminizi yapın.

0: Polat Bey, ben sizin ve çocuğunuzun hayatını kurtardım. Ben olmasaydım ne siz yaşardınız ne de çocuğunuz.
1: Abdurrahim, Doktor Bey bayağı borçlanmışız. Borcumuzu ödedik.

0: acıma, acıma bana. Acıma, acıma.
1: Sana yeterince borçlanmışım. Daha fazla borçlanmak istemem.
0: Yapmayın! Yapmayın!
2: 8 parmağın daha var. İzzet nerede olduğunu söyle, kafana sıkalım.
0: Bilmiyorum, bilmiyorum. Yemin ederim bilmiyorum. Gözlerimi bağladılar. Nereye götürdüklerini görmedim. Hakan Biker, çocuk doktoru. İzzet onu aldırdı. Çocuğa bakması için. Muayenehanesi var. Oradan aldılar.

0: Zeta, sen aklını mı kaçırdın? Ticaretine bakacağını TC'nin en kodaman adamıyla dalaşıyorsun.
1: Bu da benim özel zevkim. TC'den bu kadar korkuyorsunuz da niye isyan ettiniz?
0: Orada dur. Bizimkisi korku değil, taktik strateji. Senin FOD sapkınların bizi ilgilendirmez. Ama ticaretimizi aksatırsan... o zaman mevzuya biz de dahil olmak zorunda kalırız.
1: Sen canını sıkma. Akşama paran gelecek. Bu mesele benim şahsi meselem.
0: Zeta, o hattın önemli bilmiyor musun sen? Hat koparsa Altay örgüte para gitmez. Biz böyle bir riski göze alamayız. Sen şu Alemdar'ın çocuğunu bize ver. Biz bu meseleyi çözelim.
1: O artık benim çocuğum. Senin Ferişte Han gelse alamaz. Canımı daha fazla sıkma, var git.
2: İlhan, alt tarafı Mete'ye tavla oynamaya gidiyoruz. Bu kadar koruma ne? Sen bana bir tıfıldan korktu mu dedirteceksin?
3: Ağam, bu Pusattoy nerede ne yapacağını bilmez. Tedbirimizi alalım diye düşündüm.
2: İlhan, Pusat yapacağı toyluğu yaptı. Sen ne toyluk yaptın, bana onu söyle.
3: Ben ne yapacağım ağam?
2: İlhan!
3: Ağam, ben size sormadan bir iş ettim ama...

0: Efendim İzzet Ağa haber göndermiş size. Davut Bey'den aldığı paranın kalanını da gönderecekmiş.
1: Uyanık İzzet. Kimden alacağını, kime vereceğini biliyor.
0: Ne yapmamızı emredersiniz?
1: Parayı gönderirse karışmayın.
2: Efendim Yaşar Ağa geldi.
1: Hoş geldin Yaşar Ağa.
3: Hoş bulduk.
1: Bugün şanslı günümdeyim. Çok paranı alacağım.
3: Para senin itin olmuş. Bugün hiç oynayacak moralim yok. Sana sözüm olmasa vazgeçerdim.
1: Hayırdır? Kim bozdu moralini?
3: Ya şimdi senin de moralini bozmayayım. Mühim değil.
1: Yaşar, yenileceksin diye bahane uyduruyorsun.
3: Ne bahanesi? Dünkü çocuk gelmiş bize posta koyuyor. Benim adamım da çocukluğa çocuk oluyor. Beni halime kepaze edecekler.
1: Kim o çocuk?
3: Pusat Çakır. Aklı sıra baba olmaya karar vermiş.
1: Sen böyle küçük işleri kafana ne takıyorsun? Bizim çocuklara söylerim, alır ezerler. Bir daha da bırak mafya babası olmayı. Aile babası olmaya bile tövbe eder.

0: Polat Alemdar, ben senin gibi bebek katili değilim.
1: İnci Hanım, dikişleriniz.
0: Sen benim çocuğumu öldürdün. Ama ben seninkini yaşatacağım. Üstelik de senden iyi bakacağım oğluna.
1: İnci Hanım.

0: Doktor! Doktor gönderin çabuk!
1: Bunlardan hiçbiri değil.
2: İyi bakın. Sakal bıyık değiştirmiş olabilirler.

0: Cahit.
1: Siz bakmaya devam edin. Efendim abi.
0: Şu karşıdaki bankanın güvenlik kayıtlarını bir kontrol edin. Binayı cepheden görüyor.
1: Tamam abi.

0: Efendim Hüsnü?
1: Efendim, İnci Hanım bayıldı.
2: Düşerken dikişleri atmış.
3: Niye ayağa kalkmasına izin veriyorsunuz?
1: Efendim, psikolojik destek vermek için çocuğun CD'sini izlettirdim. Motivasyon fazla geldi.
3: Manyak mısın lan sen?
1: Alo? Alo?
3: Manyak ulan bu.
1: Sesiniz gelmiyor Polat Bey. Alo? Alo?

0: Savcı Hanım, iyi günler.
1: Hüsnü Bey, yine kime ne oldu?
0: Teessüf ederim Savcı Hanım.
2: Benim telefonlarım dinlenmiyor mu?
0: Ben bugün Polat Alemdar Bey'in hastaneden sorumlu sağ kol yardımcısıyım. Hemen gelmezseniz birazdan ben fena olacağım.
1: Ne diyorsunuz Hüsnü Bey? Ne olacak size?
2: Savcı Hanım, Polat Bey buraya geliyor.
0: Bence size ihtiyacı var. Yoksa hırsını benden alacak.
1: İşim var Hüsnü Bey, şimdi gelemem. Ne var be sen? Niye bakıyorsun öyle?
3: Niye gitmiyorsun hastaneye?
1: Vicdan azabından ölüyorum bir sen. Nasıl gideyim?
3: Yapma Leyla. Seninle ne alakası var?
1: Polat o an benim yanımda olmasaydı bunlar olmayacaktı.
3: Senin bir suçun yok. Ama ola ki öyle hissediyorsun. Yine de yanlarında olmak, onlara destek vermek için elinden geleni yapman gerekir.

0: Ne oldu?
1: Yapamıyorum.
0: Neyi yapamıyorsun?
1: Seni cehennem ol, yetincimi senden çıkarmayayım.
0: Çıkar. Hiçbir yere gitmiyorum. Annem mi seni aradı?

0: Dünyanın merkezi sensin değil mi? İlla her şey seninle alakalı olacak.
1: Polat abim yok dedi.
0: Lan Polat abimi kaldı. Adam oğlum diye inliyor. O inledikçe ben onun yüzüne bakamıyorum. Baksam da alüminyum maddeden başka bir şey göremiyorum. Allah aşkına git.
1: Ben gidince mesele çözülecek mi?
0: Kızım anlamıyor musun? Bittim. Alüminyum maddenin ateşi küllenmeden aynısını ustada görüyorum.
1: Bunun için mi yalnız bıraktın buraya geldin?
0: Ulan adam benim yüzüme baktıkça kafasını çevirecek. Senin oğlun öldü, benim oğlum da ölecek diyecek.
1: Ali Memat öldüğünde Polat abi senin yanında değil miydi?
0: Her zaman benim yanımdaydı.
1: O sırada Polat abi Elif'in öldüğünü biliyordun, değil mi?
0: Evet.
1: Peki sen Polat abiye bakınca demin söylediklerini mi düşündün?
0: Ya.
1: Memati. Daha çocuk ölmedi. Biri çökecekse o Polat abi sen değilsin. Acıyı da sevinci de birlikte paylaşacaksınız. Kalk. Abi dediğin adamın yanına git. Sızlanacak zaman değil.
0: Ulan Selvi. Sen böyle ol. Ben seni sırf bu dünyada değil öbür dünyada da severim.
2: Efendim İnce Hanım durumu gayet daha iyi. Gereken bütün müdahalelerin yapılmasını bizzat temin ettim.

Yakınlaş. Bu adamı tarat.

0: Geçmiş olsun Çakır.
1: Eyvallah reis.
2: Pusat Çakır. Bizimle geliyorsun.
1: İçeride ifademi verdim. Siz kimsiniz?
2: O ayrı bu ayrı. Bir de biz alacağız ifadeni.
0: Çakır yeni çıktı. Bir dinlensin. Sonra biz istediğiniz şubeye geliriz.
2: Sen avukatı mısın onun? Alın bunları.
1: Tamam reis. Bir ifade de bunlara verelim. Bir şey olmaz.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
1: Oo, şuna bak. Bebeğim benim. Gülümse. Meleklerle mi konuşuyorsun? Saat gecenin biri ve uyanıksın. Farkındasın değil mi? Seni seviyorum. Çok yaşa. Ne söyleyeceksin? Evet. İşte bak maymun. Anne. Evet. Çok hızlı gidiyorsun. Dur bakayım.

0: Merhaba, affedersiniz. Bugün tek başımayım. Kahve ister misiniz?
1: Harika olur.
2: Ben çay alacağım.
0: Tamam, geliyorum.
2: Burası berbat bir yer.
1: İdare eder.
2: Burası hayatımda gördüğüm en berbat yer.
1: İdare eder.
2: Her yer pislik içinde.
1: Yerel işletme işte.
3: Anne, saat 11'de gideriz demiştin.
0: Biliyorum tatlım ama Agnes henüz gelmedi. Onu beklememiz gerekiyor bir tanem. Söz veriyorum birazdan gideriz.
4: Ya, bu nasıl bir şey? Bu hafta üçüncü kez oluyor. Bir daha olursa maaşından keseceğim.
0: Del, yumurtalara ne oldu acaba?
5: Hazır. Çok pişmişti değil
0: göz
5: mi?
0: Göz göz olacak demiştim.
5: Ah, 5 dakika bekle hallederim.
0: 5 dakikam yok, gitmem gerekiyor.
5: Tanrım.
0: Pekala, al bakalım. Tamam hayatım. Annen için resim yapmaya ne dersin?
3: Tamam.
0: Sonra toplarım.
2: Cuma'ya özel kerevit.
1: Kerevit mi? Güzel oluyor. Kuyruğundaki kabuğu soyup kafasından suyunu emeceksin.
2: Kafasından suyunu mu emeceksin?

0: yaparsın?
1: Evet.
0: Ne?
1: Evet, sadece...
2: Pekala. Belçika krebi ve pastırma.
3: Kızarmış patates nerede?
2: Pastırma istemiştim.
3: Patates kızartması istedim.
2: Tamam, onu getiririm, sorun değil.
4: Hayır, bunu yer. Pastırma istemiştim.
3: Patates kızartması istedim.
4: Hadi ama. Tyler, ye. Hiçbir şeyi yok.
2: Tamam, yumurtalı pankekler.
4: Onlar büyük annenin.
2: Tamam.
5: Anne, kahvaltı.
6: Şimdi yiyemem. Az önce ilaçlarımı içtim.
4: Büyük annenin patateslerini yiyebilirsin.
3: Onunkileri istemiyorum.
4: Tyler, mızmızlanmayı kes artık.
2: Bu da sizin beyaz yumurtalı omletiniz.
6: Tatlım.
2: Buyurun efendim.
6: Bana kızımı hatırlatıyorsun. Stephanie'ye benzemiyor mu?
4: Anne, senin kızın. Stephanie, benim. Senin kızın benim. Acı biber sosu.
2: Tabii, tamam. Acı sosu hemen getiriyorum. Sizin yumurtalar da birazdan geliyor.
4: Tamam.
2: Agnes nerede Bill?
7: Gecikti.
2: Komik olmaya mı çalışıyorsun?
7: Hayır, telefonuna cevap vermiyor. Uyuyakalmış olabilir. Çift vadiye yapabilir
2: Yapamam.
7: Misin?
2: Yapamam. Oğluma söz verdim. Eleanor'a. Pekala. Sıcak kahveniz ve çayınız.
0: Hayır, hayır. Bitki çayı alabilir miyim lütfen?
2: Tabii, bitki çayınızı. Hemen getiriyorum. Menüye baktınız mı?
0: Hayır, getirirseniz bakarız.
1: Claire.
0: Ne? Tahmin mi yürütelim?
2: Hemen döneceğim.
0: İşini yap.
2: Karışıklık için çok özür dilerim. Buyurun. Acı sosunuz. Çatal bıçak da getirdim. Herkes memnun mu?
4: Surat asıyor.
3: Surat asmıyorum.
4: Biraz patates kızartması getirebilir misiniz?
3: Kenarları kavrulmuş olsun.
2: Kenarları kavrulmuş oldu bir.
4: Hepsi bu.
2: Tamam.
1: Hala yumurta bekliyorum.
2: Oo, doğru. Yumurtanız hemen geliyor.
1: Evet, ayrıca acaba tostumu buğday ekmeğini değil de beyaz ekmeği yapabilir misiniz?
2: Tamam. Buğday yerine beyaz ekmek, anlaşıldı.
1: Teşekkür ederim.
2: Hemen dönerim. Patates kızartması siparişi var. Kenarları kavrulmuş olacak.
8: Anlaşıldı.
0: Hanımefendi.
1: Bağırma.
0: Hanımefendi.
1: Lütfen bağırma iki kez.
0: Kes sesini.
8: Evet evet, anlıyorum. Ama Carla'nın çocuğu burada. Annesiyle Luna Park'a gitmeyi bekliyor. Peki, yani gelebilecek misin? Gel o zaman.
2: Buyurun. İstediğiniz kadar bitki çayı. Ayrıca iki tane de menü.
0: Yulaf ezmeniz çıtır mı?
2: Ne?
0: Kesimi diyorum. Yulaf ezmeniz çıtır kesim mi?
2: Hayır, klasik markadan. İsterseniz sonra
0: hayır,
2: tekrar...
0: Hayır, hayır. Şeyli yulaf ezmesi... az yağlı badem sütüyle alacağım. Dur tahmin edeyim. Sadece tam yağlı sütünüz var. Bilindik bir marka
2: hayır,
0: mı?
2: Hayır, bilindik marka değil.
0: Direkt vücut kremi diye kullansam daha iyi.
2: Biraz da yardım alsan iyi olur.
0: Ah!
7: Carla, hadi gidebilirsin.
2: Gerçekten mi?
7: Evet, Dale Agnes'i bulmuş. 15 dakika sonra burada olur.
2: Muhteşem. Kim Luna Park'a gitmek istiyor?
9: Ben!
2: Hadi gidelim.

0: havuza kaldık. Orada canavarlar olacak.
1: Çok korkuyorum. Dur. Vay canına. Süper kahramana dönüştü.
0: Doğru. Herkes süper kahramana dönüşebilir. Tabii sebzelerini hapur hapur yerse.
1: Neden mi? Çünkü sebze yemek sinirmez yapar. Sebzelerinizi hapur hapur yiyin.
2: Hapur hapur. Anne sıra sende.
3: Hapur hapur.
0: Hapur hapur.
2: Baban Luna Park'a gelecek mi?
4: Hayır tatlım. Babanı önümüzdeki hafta sonu göreceksin. Belki Sherlock'u da görmüş olursun.

0: Onu seviyor musun?
1: Bilmiyorum.
0: Bence tatlı biri Frankie. Ayrıca akıllı. Hem de çok akıllı.
1: İleride doktor olacak.
0: Evet, biliyorum. Onun arkadaş olmanı istiyorum, tamam mı?
1: Sen onunla arkadaş mısın?
0: Evet. Evet, arkadaşım. O baban ve ben. Yani hepimiz birini deli gibi seviyoruz. Kimi sevdiğimizi biliyor musun?
1: Beni!
0: Seni! Seni kurabiye suratlı şey. Seni. Hepimiz seni seviyoruz.

0: anne, dondurma alabilir miyim?
1: Bak ne diyeceğim, önce diğer seçeneklere bakalım, sonra belki geri gelip alırız. Tamam mı?
0: Tamam.
1: Hadi.
0: Yüzümü boyatabilir miyim?
1: Sıra biraz azalana kadar beklesek nasıl olur, sonra geliriz ha?

0: Marco.
1: Oğlu.
2: Oğlun kaç yaşında?
0: 6. Saklanmayı çok seviyor. Marco. Oh, Marco. Ah, olamaz. Küçük Frank'imi sonsuza kadar kayıp mı ettim yoksa? Nerede olabilir? İşte buradasın. Hadi şovu izlemeye gidelim.
1: Boyatabilir miyim?
0: Evet, şarkı biter bitmez boyatırız, olur mu? Frank, bir saniyeliğine telefonumu almam gerek. İşte oldu, tamamdır. Alo? Evet. Bir saniye bekleyebilir misiniz? Tamam. Frank, ben dinle. Şu tarafa gidip bu görüşmeyi yapmam gerekiyor. Bu çok önemli. Yerinden kıpırdama. Marco.
1: Polo.
0: Yerinden kıpırdama. Pekala. Affedersin, devam et. Ne istiyormuş? Tam velayet mi? Böyle bir şey yapamaz. Yani yapabilir mi? Şarjı bitmek üzere Bay Jackson. Biterse sizi sonra ararım, olur mu? Tamam, Marco.
1: Polo.
0: Kusura bakmayın. Ne? Sesiniz gelmiyor. Tekrar söyler misiniz? Evet, evet, evet. Bir işim var. Düzenli bir işim var. Evet. İşim mahkeme için bu kadar önemli mi? Tamam, kendisi emlak işinde ve kız arkadaşı, çocuk doktoru ve ben garsonum. Gerisini sen anla. Marco!
1: Oğlum!
0: Şu kadarını söyleyeyim Bay Jackson. Eğer sırf işim yüzünden çocuğumu benden alabileceğini sanıyorsa... Hayır. Frankie. Frankie. Frankie. Affedersiniz hanımefendi, benim ufaklık burada oturuyordu. Nereye gitti?
3: Hayır, görmedim üzgünüm.
0: Marco. Oh, Marco! Saklanıyor musun Frankie? Marco!

0: Marco! Frankie! Oyuncağını burada bırakmışsın. Saklanıyor musun Frankie? Marco! Frankie!
1: Oğlunuzu bulamıyor musunuz?
0: Hayır, hayır onu bulamıyorum.
1: Tamam.
0: Nereye kayboldu
1: tamam.
0: Bilmiyorum.
1: Restoranın üst tarafında bir güvenlik binası var.
0: Tamam, çok çok güzel, teşekkür ederim. Marco! Kısa kıvırcık saçlı küçük bir çocuk gören oldu mu acaba?
2: Adı ne canım, Marco mu Frankie?
0: Frankie!
2: Polisi arayayım mı?
0: Evet, evet polisi arayayım. Marco!

Dur! Dur! Yardım edin! Yardım edin! Çocuğumu kaçırdılar! Oğlumu kaçırdılar! Yardım edin bana! Yardım edin! Oğlum! Oğlum! Dur! Dur! Oğlum!

Canımı bırak! Dur! Kenara çek!

0: Seni duyamıyorum.
1: Polisi ara.
0: Ne?
1: Polisi ara. Aman Tanrım. Frankie!

0: ne olduğunu görmüştür. Birileri fark etmiştir.
1: Bol stresle bugünkü.
2: Trafikteki son durum şöyle. Clearview yakınındaki E10 otoyolundan batıya seyreden büyük bir tır konvoyu var. Genel itibariyle trafik gayet akıcı görünüyor. Havaalanına giden çiftlik yolunda da bir gecikme görünmüyor. Bu güzel yayın olacak olan dinleyicilerimiz rahatlığıyla yola çıkabilir.
0: Bir araç.
2: Çiçekleri yiyerek gecikmeden gidebilir.
0: Aracının kaza yaptığını
2: Süreci
0: söyle.
2: Süreci otobanda ise biraz sıkışık.
0: Hadi.
2: Ama uzun süreli gibi görünmüyor.
0: Aman tanrım.

Tamam tatlım. Seni götürmelerine izin veriyorum. Ama sadece bir süreliğine, tamam? Sana söz veriyorum. Senin için geri döneceğim. Seni kurtarmak için döneceğim. Döneceğim. Geleceğim.

0: Jefferson Parish'te kırmızı bir minivanın dahil olduğu kovalamacadan canlı yayın. Gelen raporlara göre talibi uyan bir...
1: Tanrı'ya şükür!
0: 20 dakika önce civarında otoyolu birbirine katmış.
1: Beni buldular.
0: Bilgiye göre polis takibe başlamış. Görünüşe göre tarife uyan aracı bulmuşlar. Helikopter kameramızdan gelen görüntü...
1: Hayır o yanlış minivan!
0: Polisler aracı şüpheli araçtan dışarı çıkıyor. Polislerle tartışıyor. Bir münakaşa çıkabilir. Polisler pekala. Polisler şüpheli yetkisiz hale getiriyor.
1: Hayır o yanlış minivan!
0: Evet, lanet olsun! Evet, polis minivandaki şüpheli
1: yakalamıştı. Tamam. Pekala. Tamam. Evet. Sonuçta seni aramıyor olsalar bile beni arıyorlar. Beni bulmaya çalışıyorlar. Ve beni bulduklarında tam ama tam arkanda olacağım bebeğim. Seni kaybedersem de arabanın nasıl göründüğünü biliyorum. Ve Luna Park'taki annelerden birinin senin fotoğrafını çektiğini de biliyorum. Seni gördüler. Ve Luna Park'ın orada bir sürü kırmızı ışık ihlali yaptın. Her tarafta kırmızı ışıkta geçenleri tespit eden kameralar var. Yani her şey düzelecek. Her şeyi yazacağım. Böylece hiçbirini unutmayacağım. 80 model, kısa kasa, yeşil eski bir araba. Rosemont kavşağından. Kaydediyordum. Evet. 80 model, kısa kasa, yeşil eski bir araba.
2: Tamam.
3: Ne sevimli şeysin sen. Burada tek başına mısın söyle bakalım.
2: Hayır.
3: Benim adım Margo. Senin adın ne?
2: Frankie.
3: Frankie. Annen baban nerede biliyor musun Frankie?
2: Annem burada. Şurada. Bir yerlerde. Telefonda konuşuyor.
3: Nerede? Hayır evlat. Arabasından çıkmış. Seni arıyor. Herkese Frankie adında ufak bir çocuk aradığını söylüyor. O sen misin acaba?
2: Bilmiyorum. Çünkü annem dedi ki...
3: Dedi ki çocuğun siyah kıvırcık saçları var ve adı Frankie. Bence otoparktaki kadın senin annen. Hadi annenin yanına gidelim. Hadi çok korkmuş, kaybolduğunu sanıyor.
2: Bilmiyorum çünkü dedi ki...

ederim, şükürler olsun polis.

0: gerçek.
1: Hayır.

İçinde çok fazla para yok. Ama bütün kredi kartlarım içinde. Yani bütün paramı alabilirsiniz, tamam mı? Şifrem de 1015.

bırakırsan seni takip etmeyi bırakacağım. Çekip gideceğim. Tek istediğim oğlum. Umurumda olan tek şey o. Eğer polisler bir şey sorarsa yüzünü görmedim. Plakanı bilmiyorum. Kaçabilirsin. Eğer soru sorarlarsa hiçbir şey bilmiyorum. Sana bir şey söyleyeyim mi? Oğlum o arabada olduğu sürece asla durmayacağım, tamam mı? Nereye gidersen git. Tam arkanda olacağım. Her ne olursa olsun.

0: Carla, hadi kapıyı aç.
1: Ne istiyorsun?
0: 10.000 doların var mı?
1: Evet.
0: Ben seninle geleceğim. Oğlun da onunla gelecek. Gidip parayı alacağız.
1: Ya da beni öldüreceksin.
0: Onun istediği bu. Yapmamı istediği de bu. Ama 10.000 dolarla yeni bir plan yapabileceğimizi söyledim. Sen oğlunu istiyorsun. Ben de 10.000 dolar istiyorum Carla. Carla, bu arsadan çıkmamız gerek. Hadi aç şu kapıyı.
1: Hayır.
0: Oğlunun hayatını kurtarmaya çalışıyorum. Fikrini değiştirmeden önce aç şu kapıyı. Hadi. Oğlunu öldürmesini mi istiyorsun?

0: Nereye gidiyoruz?
1: Düz devam et, nereye gideceğini söyleyeceğim. Parayı aldıktan sonra onu arayacağım ve oğluna kavuşacaksın.

Tanrım, Tanrım, Tanrım, Tanrım, Tanrım, tamam.

Tamam. Peki şimdi plan ne? Bir planın falan yok, öyle değil mi? Şimdi ne yapacağını bile bilmiyorsun. Kadının sana ne yapman gerektiğini söylemesi gerekiyor.

0: 911'i ara.
1: Neden?
0: Birileri oğlumu kaçırdı.
1: Ne?
0: Benden sonra tekrar et. 80 model.
1: 80 model.
0: Yeşil bir.
1: Yeşil bir.
0: Kısa kasa araba.
1: Kısa kasa araba.
0: Hemen polisi ara, hemen. Hemen polisi ara.

0: bunlar? Aman Tanrım. Tanrım. Bu arabadakilere ne oldu?
1: Arabamı kenara çektiğimde buralardaydı. Deli gibi sürüyordu.
0: Tamam, en küçük çocuğu gördün mü?
1: Evet, hemen şu taraftaki yoldan gittiler. Bir burkaç olayı. Polis
0: tamam,
1: gelmek üzeredir.
0: O küçük çocuk benim oğlum ve yanındaki o adam oğlumu kaçırdı. Bunu polislere anlat, tamam mı?
1: Polis birazdan gelir.
0: Bekleyemem.
1: Yolun yukarısında, şehrin içinde bir polis karakolu var.

0: Oğlum kaçırıldı. Sizinle temasa geçen oldu mu? Adı Frankie. 6 yaşında. Üstünde mavi ve kırmızı çizgili bir tişört var ve siyah gözlük takıyor. Bunun içinde kaçırıldığı anda onunla konuşan bir kadının sesi kayıtlı. Sesi burada kayıtlı. Büyük, kocaman bir kadın. Şu anda oğlum bir adamın elinde.
1: Tamam, sakinleşin. Tamam. Derhal anons geçeceğiz. Adınız nedir hanımefendi?
0: Adım Carla Dyson.
1: Şüpheliyi tarif edebilir misiniz?
0: Uzun boylu, sıska, beyaz. Kırmızı bir beyzbol şapkası var. Sarı saçları şapkadan taşıyor. Üstünde gri veya mavi renkli bir çeşit iş üniforması var. Bir iş üniforması, bilmiyorum. Bir dakika. Burada sizden başka biri yok
1: Hayır,
0: mu?
1: Hayır hanımefendi, ama onları bir saat içinde arayan 100 tane araç olacak.
0: Bir,
1: tamam
0: bir
1: mı?
0: Saat mi? Aman tanrım, bir saat istiyorum. Mi dediniz? Oğlum bir saat
1: hayır,
0: içinde
1: hayır,
0: ölür.
1: Hayır, anons yapılıyor hemen. Paris'teki her polis oğlunu arayacak Carla.
0: Tanrım.
2: Jackson'ın şanslı numarası tekrar karşımızda. Bu sefer ödül 17 bin.
1: O nasıl bir çocuk kaçırma ihbarı var? 6 yaşında Afro-Amerikan bir çocuk. Üstünde mavi kırmızı bir tişört var. Adı Frankie Dyson. Annesi benimle birlikte karakolda.
0: Ben de çıkıp aramaya katılsam veya varsa bir cep telefonuyla irtibat halinde kalsam.
1: Olmaz hanımefendi, ama duvardaki telefonu kullanabilirsiniz.
0: Şu telefonu kullanamaz. Aramanız orada öylece duruyor.
1: Biri var mı? Eşiniz?
0: Tabii. Eşim, evet evet. Eşimi aramam gerekiyor.
1: Alan kodu 9. Suçlunun aranması için anons geçtim. Tek yapman gereken beklemek Carla.
3: Common Welfare Emlak'tan David Dyson'a ulaştınız. Şu anda yerimde değilim. En kısa sürede size geri döneceğim. Teşekkür ederim.
0: David merhaba. Benim. Şu anda Chester'da bir polis karakolundayım. Frankie kaçırıldı. Luna Park'tayken. Polisler onu bulmak için ellerinden geleni yapıyor. Şu an tek yapmamız... Gerekenin beklemek olduğunu söylediler.

0: Polislerin tek yaptığı bu. Beklemek.
1: 6-5-9. Cevap verin. 6-5-9.
2: Bekle bekle kapatma. Hanımefendi!

0: Hayır, o kapıyı bir daha açamayacaksın. Sana hayır dedim.
1: Durma.

0: Yardım gerekiyor.
1: Sen iyi misin?
0: Telefonun var mı?
1: Hayır, telsizim var.
0: 911 ara. Oğlum kaçırıldı. Hemen 911 ara.
1: Tamam ama diğer yöne gitmem lazım. Orada telsiz
0: ama
1: çekmiyor.
0: Ama o tarafa gittiler.
1: Orası çıkmaz sokak.
0: Çıkmaz sokak mı? Ne demek istiyorsun? Dikkat et!

Lanet olsun, kovanlarım nerede?

Peşimizden gelmesen olmazdı değil mi ha? Ha? Ha?

Oğlum nerede?

0: Peki mi? Adın bu mu? Yani buymuş. İkamet adresi 125 77. yol. Tamam. Bakalım.
1: Yol boyunca 3 kilometre devam edin. Varış noktanız sol tarafta olacak.

Alo. Burada değil. Evet, bir tane daha kaçırdık. Ama her şey berbat oldu. Peki, o zaman fiyat iki katına çıktı. Çünkü annesi başımıza büyük dert oldu. Sana Terry'nin burada olmadığını söyledim. Eve gelmek için otostop çektim. Sana sorunu halletmek için çıktı diyorum. Şunu aklından çıkarma. Sen sadece bir aracısın. Fiyat 100 bin dolar. Yoksa hiçbir şey alamazsın.

0: 911 hat operatörü, acil durumunuz nedir?
1: Yardıma ihtiyacım var.
0: Hanımefendi? Hanımefendi orada mısınız? Hanımefendi? Hanımefendi hattayız. Hattı açık tutuyoruz. Yardım göndereceğiz. Telefonu kapatmayın. Yerinizi tespit edene kadar sizi bekleteceğim. Hemen geri döneceğim.

0: Hanımefendi döndüm. Konuşabilecek durumda mısınız? Acil durumunuz nedir?
1: Oğlum kaçırıldı ve sanırım onu tuttukları evdeyim.
0: Galiba yerinizi saptadık. Adresi doğrulayabilir misiniz?
1: Evet, adres 125 77. yol.
0: Evde sizden başkası olup olmadığını biliyor musunuz hanımefendi?
1: Bilmiyorum, emin değilim ama kadın, oğlumu kaçıran kadın dışarıya ağır gibi bir yere çıktı. Bulunduğum yere.
0: Emniyet ekipleriyle temas kurdum. Yoldalar. Onlar gelene kadar saklanacak güvenli bir yer bulmalısınız.
1: Tamam, gelmelerine kadar sürer.
0: Çok yakında orada olacaklar. Benimle hatta kalın, tamam mı?
1: Tamam, ne kadar? 5 dakika mı?
0: 7 ile 15 dakika arasında efendim.
1: Atarım 15 dakika. Bu çok uzun.
0: Her şey yolunda hanımefendi. Polis yolda. Güvenli bir yere saklanmalı ve hatta kalmalısınız, tamam mı? Saklanacak güvenli bir yer bulduğunuzda haber verir misiniz? Hanımefendi orada mısınız? Hanımefendi?
1: Kapat, kapat, kapat, kapat.

0: Frankie.
1: Anne.
0: Frankie.
1: Anne.
0: Neredesin bir tanem? Frankie. Neredesin tatlım?
1: Yukarıdayım anne.
0: Aman tanrım. Aman tanrım.
1: Anne.
0: Merhaba bir tanem.
1: Çok korktum. Neredeydin?
0: Seni aşağı indireceğim. Aşağı indireceğim.
1: Sen
0: merak
1: polis
0: etme
1: misin?
0: Tatlım, tamam mı? Ne demek o Frankie?
1: Ben Lucy. Ben Libby.
0: Aman tanrım, orada 3 çocuk mu var?
1: Anne, lütfen yardım
0: tamam,
1: et.
0: Tamam tatlım. Bak, seni aşağı indireceğim, tamam mı? Tamam, indiriyorum.
1: Merdiveni indir.
0: İndiremem tatlım, çünkü merdiven kilitli. Yani bu delikten çıkman gerekiyor ama öncesinde dur, hayır Frankie, yapma. Hayır, bacağını sarkıtma tatlım. Delikten çıkacak kadar küçük değilsin, hayır. Dur, bekle.
1: Hadi anne, tamam. Tut beni.
0: Ayaklarını kaldır Frankie. Kaldır ki anne kürekle boruya vurabilsin, tamam mı?
1: Tut beni.
0: Tamam Frankie, dinle. Hemen geri döneceğim, tamam mı?
1: Gitme anne, bekle.
0: Olduğun yerde bekle.

0: Tamam, hadi kızlar, hadi.
1: Hayır, korkuyorum.
0: Hadi hayatım, inmeniz gerekiyor lütfen. Hadi.
1: Annemi istiyorum.
0: Hadi. Tamam. Bakın, tamam. Sessiz kalma oyunu oynayacağız, tamam mı? İkiniz de çok sessiz olacaksınız. Çıt çıkarmayın. Anlaştık mı? Geri döneceğim. Sizin için döneceğim. Yakala onu. Yakala o kadını. Yakala onu. Hadi. Tamam. Tamam Frankie. Şimdi saklanmamız gerekiyor. Tamam mı?

0: Pekala hayatım. Burada otur, tamam mı? Evet. Gidip diğer kızları kurtaracağım ben. Tamam, evet. Merhaba çocuklar. Geri döndüm. Hadi aşağı inme vakti.
1: Annemi istiyorum.
0: Sorun yok tatlım, aşağı gel. Hadi tatlım, sana yardım etmek için buradayım. Her şey yolunda.
2: Burada neler oluyor? Sen de kimsin?
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
4: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak.

0: kaçak.
1: Servis geldi. Çanta hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
3: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
12: Aracını Twink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Twink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol.

0: Mel ve Kako arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B. Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

Kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

Bazı işaretler yol gösterir. Bazen masum bir oyunun içinde fark ederiz onları. Bazen sevgi sandığımız bir duyguda

bazen de endişeli bir bakışta. Şiddet bir anda ortaya çıkmaz. Küçük işaretlerle belirir. Fark etmek, dur demektir. Şiddeti önlemek için işareti fark et.

aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Mel ve Kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
0: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Kalpleri yumuşatan

0: çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı

0: Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Altın herkesindir ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Pekala hayatım. Burada otur, tamam mı? Evet. Gidip diğer kızları kurtaracağım ben. Tamam. Evet. Merhaba çocuklar. Geri döndüm. Hadi aşağı inme, vakti.
1: Annemi istiyorum.
0: Sorun yok tatlım, aşağı gel. Hadi tatlım, sana yardım etmek için buradayım. Her şey yolunda.
2: Burada neler oluyor? Sen de kimsin?
0: Asıl sen kimsin?
2: Yan komşuyum. Silah sesleri duydum. Margo nerede?
0: Suyun içinde.
2: Ne?
0: Evet. O ve kocası oğlumu kaçırdı.
2: Bak, 14 yıldır onların komşusuyum. Onlar kimseyi kaçırmazlar. Arkanı dön.
0: Polisi aradım, haberin olsun.
1: Eve gitmek istiyorum.
2: Yukarıda kim var?
0: Çocuklar var. Kaçırılan diğer çocuklar. Evet. Yukarıdaki delikteler.
2: Yüce Tanrım. Onları aşağı indirmeliyiz. Hey siz ikiniz. Sizi şimdi oradan aşağı indireceğiz.
1: Eve gitmek istiyorum.
2: Doğruca eve gideceksiniz. Hemen. İkiniz de. Açıktan aşağı inin. Hadi kızlar. Hadi.
0: Bir dakika. Kaç çocuk olduğunu söylememiştim. Ve kız çocuğu olduklarını da söylememiştim.

Yanlış çocuğa bulaştınız. Tanrım, bir tane.

0: Çocuk kaçırmakta şüpheli 3 kişi öldü. Ve bir kadın bu gece oğluna kavuştu.
1: Polislere göre eşi benzeri görülmemiş bir sivil vatandaş kovalamacası olmuş.
2: Şaşılacak şey ama anne kendi arabasına atlamış ve şüphelileri takip etmiş.
1: Polis sözcüsü yurt dışına çocuk kaçıran bir şebekenin...

0: kurban yapıldı.
1: Bu anne inanılmaz bir kahraman.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
3: Feyre nemlendirici sıvı el sabunu sunar.

0: Günaydın efendim, muhteşem haftalar Beyaz TV ekranlarına hoş geldiniz. Sabah kahveniz başladı. Bir sabah kahvesi alayım Selengi'ciğim. Çok teşekkür ederim. Bu kahve sizler için. Instagram'da sabahkahvesi.tv'yi takip ederseniz bütün içeriklerimize ulaşabilirsiniz. Harika bir yayın hazırladık sizlere. Geliyor efendim, buyurun. Efendim sabah kahvemiz başladı. Güzeller güzeli konuğum. Hem sanatçı hem yaşam koçu Nazlı Ağustos. Hoş geldin Nazlı.
1: Hoş buldum.
0: Sanatı konuştuk. Bugün de yaşam koçluğunu konuşalım isterim.
1: Evet, olur.
0: Sanatın ardından ilişki ve yaşam koçu. Şimdi bu derin bir durum. Buraya geçiş nasıl oldu?
1: Aslında şöyle. Zaten sanatın içerisinde sahnedeyken o insanların hayal kırıklıklarını, neşelerini, üzgünlük yanlarını görüyorsunuz. Üzgün hali. Ama bir de burada insanların duygusal, ruhsal durumları var. Yani ben aslında burada insanlara rehberlik etmeyi seçtim. Ve gerçekten bu rehberlikte de onlara doğru yol göstererek, onları dinleyerek, anlayarak, empati kurarak ve zaten sahneyle aslında bu rehberlik bir bütün bence.
0: Daha önce sahne performanslarındaki gözlemlerinden bahsetmiştin.
1: Evet.
0: İnsanların duygularını, düşüncelerini hissediyorum.
1: Evet.
0: Demiştin. Sanırım bu da yaşam koçluğuna seni yönelten bir baharat olmuş bile olabilir,
1: evet,
0: biliyor musun?
1: Evet, doğru.
0: Değil mi? Peki yaşam ve ilişki koçluğu tam olarak ne demek? Siz insanlara hangi konuda yardımcı oluyorsunuz? Size nasıl geliyorlar? Başımız ağrıdı, ilişkimiz ağrıyor.
1: Aslında bize şu şekilde geliyorlar. Kendilerine bir yol arayışındalar. Bir çözüm üretmek istiyorlar. İşte ilişkileri olabilir, kendi kişilik bozuklukları, çatışmaları. Ama biz burada, ben her zaman bunu söylemek istiyorum. Biz bir psikolog değiliz. Biz sadece onları yönlendiren bir pusulayız. Onlara sadece bu yolda rehberlik edebiliyoruz. Çatışmalarında, üzgünlüklerinde, mutlu anlarında ya da hayatlarında ne planlamak istiyorlar? Neden bana danışıyor? Kendi yapamaz mı? Tabii ki yapar. Ama demek ki burada bir desteğe ihtiyaç duyuyor ve biz de bu alanda bu kişiye destek oluyoruz.
0: İlişki koçlarının hep hayatı çok toz pembe mi?
1: Hayır.
0: Siz kime başvuruyorsun?
1: Ben de psikoloğuma başvuruyorum.
0: Ya.
1: Ve gerçekten hani ben de mutlaka birine başvuruyorum. Çünkü hani derler ya, terzi kendi söküğünü dikemez. Gerçekten de öyle dikemiyoruz.
0: Bu doğru değil mi?
1: Doğru. Evet.
0: Ama mesela ben de gidip bir yerde konuk olamıyorum, biliyor musun?
1: Ama o kadar çok artık hani sunmaya alışıyorsunuz
0: ki. O kadar biliyorum ki konuk olmayı. Geçenlerde Armağan'a gittim. Armağan Çağlayan'ın Kulakları Çınlasın. Soru soruyor falan ya, çok garip oluyor. Hani soruları burada ben sorarım diyecektim ona da.
1: İşte çünkü sormayı aslında o beyindeki mekanizma diyor ki ben zaten bunları yapıyorum. Karşımda tekrar bir kontrol mekanizması gelince bu sefer bir çatışma yaşanıyor. Evet.
0: İlişki koçları için bu öyle değil. Siz de insansınız ya sonuçta.
1: Tabii ki bizim de duygularımız
0: tabii
1: var.
0: Tabii ki var değil mi? Yaşıyorsunuz yani. Hayır, ben ilişki koçları işte ya da işte psikologları falan sanki hiç derdi yokmuş gibi. Bir de o kadar dert dinliyorsunuz ki, dert, evet, ya da sorun diyelim. Dinliyorsunuz ki o bir süre sonra size de yük oluyor mu?
1: Bana olmuyor.
0: Onları ama bu enerji boşaltmanın bir yöntemi var mı sizde?
1: Şöyle, benim için var.
0: Ben şarkı söylemek.
1: Şarkı söyleyerek, ama bir de şöyle bir şey var. İnsanlar bence kendi özel alanlarını yaratabilmeli. Kendiyle biraz baş başa kalabilmeli. Bu ilişkide olur, evlilikte olur. Her kişinin kendine bir özel alanı olmalı. İlla bu şey demek değil.
0: Nasıl ya, hobi gibi mi?
1: Hobi gibi, hobi olabilir ama özel alan kendini dinlediği, kendini telkin ettiği, hayatını gözden geçirdiği bir alan.
0: Yani kendisiyle baş başa.
1: Evet.
0: Yeni çıktı. Me time diyorlar. Kendi saatim. İşte
1: evet.
0: Kendime ayırdığım saatim.
1: Kendi
0: gibi bir
1: saatim.
0: Şey.
1: Benim saatim.
0: Evet. Güzel. Tamam. Peki. Bir me time yapmak lazım. Hiç vakit yok ya. Bir de kendimi

0: kendime vakit ayırıyorum.
1: Ama işte öyle oluyor. Bu sefer kendimize vakit ayıramadığımız zaman kendimizi kırılgan yanlarını görüyoruz. Duygusal boşluklarımızı, o patlama noktalarımızı gördüğümüz zaman aslında bu bizim zamanımız demek.
0: Çok doğru. Peki bir şey merak ediyorum. Günümüzde en çok ilişki konusunda hangi sorunlardan dolayı başvuruyorlar koçlara?
1: Aslında şöyle en fazla başvurulan şeyler ilişkilerdeki toksiklikler.
0: Toksiklik.
1: Yani bu toksiklik şu aslında sürekli aynı döngü dönüyor ama kişi bunu kabullenemiyor. Yani bunun doğru olmadığını söylüyorsun ama o bir acı mutlaka bir olay yaşamalı
0: Kaos.
1: ki bir kaosa girecek o kaostan besleniyor.
0: Güzel ama.
1: Kaos güzel ama burada...
0: Severim bir biraz.
1: Kaosu ben de seviyorum ama ruhsal olarak yorgunluk veriyor.
0: Hocam o yüzden... şöyle gerçekleri bir anlatın. Kaosu seviyor musunuz, sevmiyor musunuz?
1: Kaosu
0: şimdi?
1: Seviyorum ama şu şekilde.
0: Dik tutar ya ilişkide.
1: Dinçlik verir ama.
0: Düz yol gibi düşünme. Uykun gelir.
1: Her zaman
0: azıcık
1: zaten.
0: Hareket.
1: Ama şöyle bir şey var. Her zaman zaten. Aa benim ilişkim mükemmel. Zaten bu mesela sosyal medya ilişkileri. Koçamla mükemmelim, sevgilimle şimdi. Hepsi yalan.
0: Hepsi filtreli.
1: Evet. Neden bunu yapıyorsun kendi? Maskeyi çıkart. Benim şu an mutsuz olmaya ihtiyacım var. Benim şu an mutlu olmaya ihtiyacım var. Benim şu an kendime ihtiyacım var. Yani birazcık aslında insanlar önce ben demeyi öğrenmeli ama bunu yapamıyoruz.
0: Bir de sanırım anlaşılmamaktan da dert yanıyorlar.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Kesinlikle.
0: İşte eşim beni anlamıyor ya da eşim yeteri kadar fedakarlık yapmıyor.
1: Evet.
0: Benim kadar bu ilişkiye değer vermiyor. Herkes de şöyle bir şey, ben onun için bunu yaptım ama o benim için şunu yapmıyor gibi... Böyle sürekli bir beklenti var.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Aslında bence ilişkilerde beklentiye girmemek lazım. Ya en basit örnek. Bir şeyin sabah kalkıyorum. Örnek ben kendimden örnek veririm. Sabah kalkıyorum. Saçımı makyajımı yapıyorum. Giyiniyorum. Ay diyorum çok güzelim. Ama ben bunu kendim için yapıyorum. X kişi beni beğensin diye değil.
0: Değil.
1: Çünkü ben kendimi beğenmeliyim. Kendimle barışık olmalıyım ki çevreme o ışığı yansıtayım. Ama ben sürekli uyuyayım. Ya canım hiçbir şey yapmak istemiyor. Ay bugün kalkmayacağım. İşe gitmeyeceğim. Bunlar zaten kendi kendini olumsuz derecede etkileyerek kendini aşağıya çekiyorsun.
0: Bu olumsuzluk da ben öyle hissediyorum. Siz de katılır mısınız? Domino gibi. O ona çarpıyor, ona çarpıyor. Olumsuzluk
1: direkt
0: silsilesi.
1: Düşüyor, evet.
0: 24 saatin olumsuz geçiyor.
1: Ben mesela şeyi sevmiyorum. İnsanlar bana diyor ki hep bu kadar nasıl neşeli oluyorsun? Çünkü ben çevremde negatif insan, kıskanç insan sevmiyorum. O maskeli
0: Süper.
1: İnsana tahammülüm yok.
0: Süper.
1: Olma hayatımda çık git olma.
0: Ben de uzunca çok çok böyle vahim bir şey olmadıysa genelde pozitifimdir.
1: Evet.
0: Genelde yormam, yoran insanla da çok çalışamam
1: Kesinlikle.
0: Falan.
1: Kesinlikle.
0: Valla bu insana iyi geliyor, ruhuna da iyi
1: Evet.
0: geliyor. Peki arkada şey rejide hadi oradan biz seni bilmiyor muyuz falan sen mi yormuyorsun falan gibi sesler de geliyorlar. Yok yok valla hiç kimseye yormamaya ve kendimi de böylelikle yormamaya
1: Evet.
0: özen gösteriyorum. Peki sağlıklı bir ilişkinin temelinde ne olmalı?
1: Bence sağlıklı iletişimin temeli açık iletişim.
0: İlişkinin.
1: Evet, ilişkide mutlaka açık iletişim olmalı. Her şeyi konuşabilmelisin,
0: ama trip
1: isteyebilmelisin.
0: Atmayacağız mı?
1: Şöyle trip zaman zaman o naz olarak atılır.
0: He.
1: Hani böyle şey olarak değil, kavga olarak değil de böyle naz olarak hafif kur yaparak.
0: He.
1: Aslında doğru zaman, doğru yerde o yapılırsa gerçekten kadın ya da erkek o kadar etkili oluyor ki. Denedim, uyguladım, anlatıyorum.
0: Okay,
1: evet.
0: Süper. Yani şöyle mesela neye trip attığımı da ben anlatmayayım ya.
1: Ya tabii ki. Şöyle mesela şöyle bir şey var. O gün canınız bir şey yapmak istemiyor. Eşiniz veya sevgiliniz yapmak istiyor. Hayatım ama ben yapmak istemiyorum. Ama sana başka bir seçenekle geldim. Gel bunu bir değerlendirelim. Böyle derseniz emin olun o karşı tarafta anında geliyor. Çünkü neden? Tamam.
0: Aa.
1: Yap doğru şekilde ona söylüyorum. Doğru şekilde hitap ediyorum aslında. Çünkü neden? Ben böyle kavgacı bir şekilde istemiyorum, yapmayacağım. Benim dediğim olacak dersem zaten karşı tarafta zıtlaşmış olacağım.
0: Bir itici
1: Ama
0: de oluyor.
1: ya benim aklımda başka şeyler var. Bunu yapsak daha iyi değil mi? Hani ona bir seçenek de aslında benim istediğim olacak gene değil mi?
0: Üslup.
1: Ama evet üslup çok önemli burada.
0: İnsanlar birbirlerini dinlemiyor mu?
1: Hiç.
0: Niye?
1: Dinlemiyor. Çünkü kavgalarda bile sen haklısın ben haklıyım. Ama ben bu kavgada biz olabilmek istiyor muyum? Bu önemli bence.
0: Amaç ne? Üzüm yemek mi?
1: Evet.
0: Bağcıya dövmek mi? Değil mi? İlişkimizin sirayeti
1: Kesinlikle.
0: için. Ne kıymet? Sosyal medya etkiledi mi bizim ilişkilerimizi?
1: Bence etkiledi. Çünkü neden? Sosyal medya evet gerçekten güzel, etkili kullanılınca iletişim alanı vesaire. Fakat kadın ve erkeklerde insanlar artık tek eşlilikten uzaklaştı. Ben hep bunu görüyorum. Neden tek eşli değilsin? Neden? Bir tane varken maymun iştahlı bir daha olsun, bir daha olsun. Neden? Neden? Sen
0: sosyal medya
1: elindeki
0: yüzünden mi oldu bu?
1: Sosyal medya yüzünden çok
0: Ay yok
1: var bu
0: adamın
1: şekilde.
0: kendi şey yani insanın kendi şeyi.

0: Tabii
1: çok
0: ki.
1: Belli eğitim
0: kişi
1: rengi.
0: Ya da yani erkek ya da kadın, bence bu her ikisi için de geçerli. Bir tek erkeklere ben suç bulmuyorum.
1: Bu arada gerçekten kadınlar da
0: evet,
1: maşallah maşallah
0: gerçekten
1: yani.
0: Kadınlara evet. Şey, erkeklere hiç suç bulmuyorum. Eşit bence. 50-50.
1: Ne yazık ki ya.
0: Maalesef.
1: Peki güven bir ilişkide yeniden inşa edilir mi derler yani. Bir kere kırıldı mı bir daha olmaz.
0: Bence olmaz. Yani aa, güven bir kere kırıldığı an, çünkü düşünsenize.
1: Tek bir soru işareti.
0: Evet. Yani neden? Çünkü bu sefer içindeki o kuşku seni yiyip bitirecek, acaba mı? Böyle yapmıştı. Tamam, ben onu affettim ama acaba?
1: Ah ah ah.
0: Öyle miydi? Böyle miydi? O şüphe içinde, o şüphe seni kemiriyorsa zaten bitmiştir.
1: Kurt düşüyor bir kere.
0: Evet.
1: Bir ağacın köküne kurt düşünce o zaten büyüyecek, değil
0: kesinlikle
1: mi?
0: Kesinlikle.
1: O yüzden güvenimizi sarsacak
0: asla,
1: şeyler
0: evet,
1: yapmayın.
0: Güven
1: biz de yapmayalım.
0: Bittiği an bitti.
1: Empati önemli mi?
0: Empati çok önemli. Çünkü ben kendime yapılmasını istemediğim bir şeyi karşımdakine de yapmam. Ama karşımdaki beni kıracağını, üzeceğini bilerek yapıyorsa, bu bence isteyerek ve bilinçli yapılmış bir şeydir. Yani bir hata değildir bu.
1: Bir tarafı da
0: yapılmış.
1: Olmaz ama empati.
0: Evet.
1: Onun da
0: İki
1: biraz.
0: taraf birbirini idare edebilmeli, empati kurabilmeli. Ama bir de bu neden empati kuracak? Gerçekten bu ilişkiyi ilerletmek istiyor mu? Barışmak istiyor mu? Gönlü var mı? Bu da önemli. Yoksa niye empati kursun ki?
1: Emek sevgiden daha mı kıymetli acaba ilişki
0: Bence
1: için?
0: daha kıymetli.
1: Ben de kıyamam. Sevgisine kıyarım ama emeğine kıyamam.
0: Evet. Çünkü orada bir çaba harcanıyor. Mesela eski ilişkiler günümüzdeki ilişkilerden daha güzel, daha uzun. Neden? Emek ve çaba var.
1: Çok
0: Şimdi
1: doğru.
0: herkes diyor ki çok seviyorum, çok aşığım. Sen bana çaba veriyor musun?
1: Yok.
0: Emek veriyor musun? Hayır.
1: WhatsApp'tan konum atıyor musun?
0: Neredesin dediğimde, buradayım hayatım diyor musun? Hayır.
1: Ne, görüntülü arayıp herkesi çekiyor musun? Bir ortamı çek bakalım. Ben toksik miyim acaba ya? Ha? Vallahi Nazlı, sıkıntı çıktı bende. Peki, emek kıymetli.
0: Kesinlikle.
1: Şimdi ilişkilerde sıkça duyduğumuz toksik ilişki kavramını sizin değerlendirmenizi bir istiyorum.
0: Şu şekilde, eğer ki bu ilişki seni yıpratıyorsa, döngünü bozduysa, kendini artık o ilişkiye ait hissedemiyorsan, bu toksik bir ilişki.
1: Aa.
0: Fakat şöyle de bir şey var.
1: Nasıl?
0: Kimi insan bu ilişkiden besleniyor, mutsuzluktan besleniyor, kavga etmeden o ilişkiyi yürütemiyor.
1: O da deli işi ya.
0: Evet.
1: O olmaz
0: ama
1: ya.
0: Bunlar da mesela, bir tane danışanım anlatıyor, diyor ki bir ay çok iyiyiz ama diyor bir ay bittikten sonra bitiyor. Neden? İçimi diyor bir kuşku sarıyor Nazlı diyor. Ama neden diyorum, durduk yere bir kuşku olmaz. Ama diyor ne bileyim diyor, sanki mutluyum ya diyor, bir şey bozacakmış bunu. İşte bu tarz şeyleri
1: aa,
0: yapmamamız
1: çok
0: lazım.
1: Çok değişik bir
0: Evet.
1: durum bu. Mutluluk batıyor.
0: Evet. Yani sen mutluysan bence insanlar anın tadını çıkartmalı. Çok uzun planlar kesinlikle yapılmamalı.
1: Ya bu şey mi acaba? Hani çok güldük başımıza bir şey gelmesin gibi bir şey mi?
0: Aynen öyle. Gerçekten
1: hay
0: öyle.
1: Allah, o kadar negatife alışmışız ki.
0: Evet,
1: peki.
0: Pozitifi kaldıramıyoruz zaman zaman.
1: İnsan önce kendisiyle barışmadan sağlıklı bir ilişki kurabilir mi?
0: Kuramaz. Çünkü insan önce kendi yaralarını, kendi içini temizleyebilmeli ki daha sonra yepyeni temiz bir sayfa açabilsin. Eğer ki içinde kırgınlıklar, üzüntüler, travmalar varsa temiz bir sayfa açsan da gene içini, az önce verdiğim örneklerdeki bir kuşkular, sıkıntılar, paranoyalar bu sefer ilişkiyi zedeleyecek. Ki belki de karşıdaki insanın hiç böyle bir suçu günahı yok.
1: Yok tabii.
0: Evet.
1: Bir de kendiyle barışık olmayan insanlar genelde karşı tarafı da bir didikliyor.
0: Evet, o kompleks,
1: kompleks
0: oluyor.
1: Bravo.
0: Böyle miydi, şöyle miydi? Ben yani kişi kendinden bilir işi gibi bir şey oluyor aslında.
1: Peki, ilk tavsiye ne olur sorun yaşayan ilişki zedelere?
0: Şöyle, birbirinizi dinleyin. Gerçekten ilişkinizde emek verin. Ve ben şu kendileriniz şu soruyu sorsunlar. Ben bu ilişkide kalmak mı istiyorum, gitmek mi istiyorum? Kalmak istiyorsam ben bu ilişkide tartışırken sen ya da ben değil, biz olmak istiyorum. Evet. Eğer ki bunların cevabı evetse, insanlar ilişkilerinde bu şekilde yol alabilir. Ama cevap hayırsa, bu sefer ilişkide bir yerden sonra tıkanıp toksik ilişkiye dönecek ilişki.
1: Peki mutlu ve uzun soluklu bir ilişkinin sırrını bir cümleyle özetlesek?
0: Açık iletişim, saygı.
1: Bu dünyadaki en önemli şey, insanların yaşam alanına da saygı duyulursa,
0: kesinlikle,
1: değil mi? İlk başta sana cazip gelen giyim tarzı, yaşam tarzı, belki mesleği, bir süre sonra senin değiştirmek istediğin şeyler arasına girince,
0: tabii,
1: o saygısızlıkla o şey had aşılınca iki taraf da keyif almıyor mesela.
0: Şöyle bir şey aslında, tam da bunu tek cümleyle anlatabilirsem şu olur. Olduğu gibi birbirini kabul etmek.
1: Zaten kimse değişmez.
0: Evet.

0: de değiştirmeye çalışmak da kötü bir şey. Neden? Ben seni böyle beğendim. İşte sarı siyah saçlı, işte esmer vesaire, ama ben seni neden X kişi gibi yapmaya çalışayım ki?
1: Peki son olarak ekran başındaki izleyicilerimize hem sanat ve hem yaşam üzerine vermek istediğiniz bir mesaj.
0: Bol bol ruhunuzu dinlendirin, birbirinizi sevin, birbirinize sarılın ve birbirinizi anlayın. Kırmayın, çünkü hayat gerçekten çok kısa.
1: Bu doğru. Hayat çok kısa. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Nazlı Ağustos, çok keyifliydi. İzmir'e gidiyorsun.
0: Evet.
1: İzmir'e selamlar olsun.
0: Ben de selam söylüyorum.
1: Evet. Seni uğurluyoruz. Biz sabah kahvemize devam ediyoruz. Efendim sabah kahvemiz devam ediyor. Güzeller güzeli bir konuğum var. Kendisi diyetisyen. Esin Çağlayan, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Siz 30 kilosunuz galiba.
2: Ben 47 kiloyum.
1: Hayır canım, 47 olamazsınız.
2: Evet,
1: çünkü ben
2: 47
1: de 47 kiloyum.
2: Kiloyum.
1: Siz, yani ben sizi doğurmuşum kadar zayıfsınız yani. Nasıl oluyor biliyor? Hayır, bu kadar şey genetik olamaz yani. Bu, belli ki bunda bir şey var.
2: Egzersiz yapıyorum zaman zaman.
1: Çok sıkısınız, evet.
2: Beslenme
1: dikkat tabii.
2: Etmeye gayret ediyorum. Yani bazı dönemler benim de kaçırdım. Oluyor.
1: Oluyor mu?
2: Evet, oluyor.
1: Ben o günleri
2: ama
1: anlatın.
2: Ama şey çok önemli burada. Evde küçüklüğümden beri çok fazla mesela paketli ürün vesaire olmuyordu bizde. Ve o tarz alışkanlıklarım yok açıkçası.
1: Hiç yani, olmadı.
2: Çok çok nadirdir.
1: Hmm.
2: Öğün bak, olarak bu tüketiyorum. Önemli. Evet, dolu dolu yiyorum. Ama çok fazla paketli ürün hatırlamıyorum. O yüzden de çok böyle yetişkinlik sürecinde de canım çok çekmiyordu. Tercih etmiyordum yani çoğunlukla.
1: Ama gerçekten yani 47 demeseniz 37 derim yani. Maşallah, incecik. Peki, şimdi paketli ürünlere bağımlılığımız var. Evet, bunu konuşuruz belki ama bir de şekere bağımlılığımız var,
2: evet.
1: Ki. Şeker almadan yapamayan bir halimiz var.
2: Bunu
1: sadece paketli şekerler gibi düşünmüyoruz tabii ki. Tatlılar da bunlardan bir tanesi. Belki ekmek bile hatta. Bu genetik mi?
2: Şöyle bir yönüyle tabii ki genetiğin etkisi var. Ama tamamen genetik etkili diyemeyiz. Şöyle bizim dilimizde belli tat reseptörleri var. Tatlı tadı da biz o reseptörlerle alıyoruz. Beyne bir sinyal gidiyor. Orada da ödül mekanizması devreye giriyor ve lezzet oluşuyor. Aslında lezzet dediğimiz şey buradan geliyor.
1: Beynin bize oyunu.
2: Aynen, beynin bize aslında verdiği bir sinyalden sonra oluşuyor. Bunu da belli sebepleri indirgiyorlar. Mesela evrimsel açıdan işte geçmişte eski dönemlerde çok çabuk besin bulamıyordu insanlar, değil mi?
1: Evet.
2: İşte avcı toplayıcı dönemler vesaire.
1: Miydi?
2: Evet, zordu. Şeker hızlı bir enerji kaynağı bir canım. Glikoz.
1: Hemen kanı,
2: evet,
1: karışıyor.
2: Hemen orada hücre enerjisiz kalmasın diye aslında beynin kolay bir şekilde yöneldiği bir molekül aslında. Evet. O lezzet de biraz oradan geliyor bizim için. O beyindeki sinyalden sonra bir lezzet geliyor. Genetikte de şöyle belli tatla ilgili genler var. Bu genler de çeşitlilik gösteriyor insanlarda. Kimisi lezzeti çok daha yoğun algılarken, kimisi o kadar iyi algılayamayabiliyor. Çok iyi bir gurme olduğunuzu düşünün. Tat reseptörlerinizin çok iyi çalıştığını düşünün. Ödül sistemi o mekanizma da devreye girecek. Daha da yatkın, daha da düşkün olabilirsiniz. Genetiğin etkisi var ama tamamen genetik diyemeyiz. İşte benim öykümdeki gibi, en baştaki gibi. Yani
1: evet.
2: İşte beslenme alışkanlıkları, çevresel faktörler, reklamlar, diziler, filmler, bunların hepsi etkiler tabii ki o şeker tüketimine.
1: Özellikle akşam dizi saatlerinde giren reklamlar, yemek reklamları.
2: Evet.
1: Şöyle bir şey duydum, tabii doğru mudur bilmiyorum. İşte o alt bant giriyor, atıyorum işte lahmacun. Lahmacunu gördük biz altta. Lahmacun da inanılmaz bir sipariş patlaması saatine.
2: Doğrudur.
1: Gördüğümüz şeyi yeme isteği.
2: Tabii,
1: bunun
2: çünkü
1: genetikle ne alakası olabilir?
2: Şöyle aslında alakalı. Şöyle
1: adıyor.
2: Alakalı. Bizim toklukla ilgili metabolizmamızla ilgili genlerimiz var. Mesela yağ yakımıyla ilgili, işte obeziteyle ilgili FTO genimiz var. MCM4 genimiz var. Mesela doygunlukla alakalı. O iştah mekanizması, doygunluk, bunların hepsi sadece işte

0: midek çiğnedik gitti mideye, bağırsak da emildi değil.
1: Değil.
0: Bu iştahtan bahsettiğimizde, yeme davranışından bahsettiğimizde beyni bir tarafa bırakamıyoruz. Çünkü iç içe
1: Herkes
0: çalışıyorlar.
1: mi böyle?
0: Hepimiz böyleyiz ama
1: Ha.
0: hepimizin genetik varyantları farklı.
1: Farklı.
0: Farklı dozda etkileniyoruz. Bu neyi etkiler? Kimimiz bir tık daha çok çabalamak zorunda kalabiliriz. Mesela FTO geni. O işte metabolizmayı da etkiliyor.
1: İrade
0: O da,
1: galiba.
0: evet işte o irade diyoruz ya genelde ona. O kişiden kişiye gerçekten
1: Değişiyor.
0: değişebiliyor ve genetik yatkınlığı varsa o kişinin daha çok efor sarf
1: Daha
0: etmesine,
1: kendiyle savaş
0: evet,
1: halinde değil mi?
0: daha
1: Evet.
0: çok mücadele etmesi gerekebiliyor. O lahmacun örneği de şöyle. Dedik ya, beyinle etkileşim halinde, yani bağımsız değil beslenme, çağrışım yaratıyor.
1: Acıktım.
0: Tabii işte
1: Yemek
0: lahmacunu
1: yemeliyim.
0: gördüğünüzde, resmini gördüğünüzde, duyduğunuzda iştah mekanizması beyinden bağımsız değil
1: Bu arada lahmacunu da öyle spesifik örnek olsun diye vermedim.
0: zaten.
1: Lahmacun satışları o reklamlardakilerden en fazla satış yapanmış mesela.
0: Doğrudur.
1: Hani dedim, kazan dibini görünce o kadar almıyormuşuz ama lahmacunu görünce çok alıyormuşuz falan. Lahmacuna zaafı olan bir ülkeyiz zaten.
0: Bakmak lazım bunu.
1: Peki, beslenme alışkanlıklarını değiştirmeyi bazısı başarabiliyor ama bazısı niye başaramıyor mesela? Neden?
0: Evet. İşte bir faktör genetik diyebiliriz. Genetik dediğimizde neyi kastediyoruz? Metabolizma, evet, benzer işliyor hepimizde. İkimiz de insanız. Ama eğilimlerimiz farklı. Enzimlerimizi, genlerimiz kodluyor. O enzimler farklı çeşitlilik demeyeyim de farklı şekilde davranabiliyor her birimizde. Kimimizde mesela FTO geninden bahsettik. Kimimizde metabolizma daha iyi aktive olabilirken kimimizde daha yavaş olabiliyor. Kimimizde demir eksikliği eğilimi daha yüksek olabiliyor. Bu belki yağ yakımını etkileyebiliyor. Kimimizde işte inflamasyon diyoruz ona, vücuttaki iltihaplanma, otoimmün hastalıklar. Bunlara yatkınlığı arttırıyor ya genetik. Kişi bu durumu yaşadığında aynı da beslense metabolizması etkilenecek ve aynı şekilde yanıt vermeyecek vücut. Her birimiz parmak izi gibiyiz.
1: Farklıyız. Ama işte o
0: Evet.
1: zaman şanslı doğmak diye, şanslı gen diye bir şey var yani.
0: Şöyle, herkesin iyi yönleri de var, güçlü yönleri. İşte zaafları da var. Hepsi birbirinden farklı. Mesela kiminin ruhsal panelleri oluyor, genetik paneller oluyor. Orada bakıyorsunuz gayet dengeli. Kiminin kilo alma ile ilgili sorunu var. Kiminin tiroid yatkınlığı var. Bunlar kader değil. Ama eğilimler.
1: Peki yani imkansız mı?
0: Hayır,
1: Onun
0: imkansız
1: için.
0: değil. Bu sadece şöyle düşünün. Genle birlikte çevre de etkiliyor ya. Sadece o biraz daha,
1: Epigenetik diyelim yani.
0: evet, o biraz daha şey gibi, az önce bahsettiğim şey gibi, daha çok dikkat etmeniz gerekebilir. O bir potansiyeldir. Ama ortaya çıkması çevresel koşula da bağlıdır. O yüzden mutlak bir şey değil oradaki işte o zafiyetler. Mutlaka orada bir durum gerçekleşecek
1: Ya da
0: istemediğimiz
1: orada
0: anlamına
1: yaşa ölene
0: gelmiyor.
1: kadar orada duracak diye bir şey yok. Değişik.
0: Şöyle, gen aynı
1: Ama
0: ama genin
1: değişik.
0: epigenetik dediğimiz ifadesi orada bizi kurtarıyor işte.
1: Yani o faktörler değişebilir.
0: Tabii ki.
1: Ama genetik benim genetiğim.
0: Tabii iyi bir gen bile epigenetikle bozulabilir.
1: Bozulabilir. Tam tersi
0: Kesinlikle.
1: de olabilir.
0: Kesinlikle.
1: Peki beslenme saati genetik mi?
0: Beslenme saati, şimdi sabahçı kronotip diyoruz, akşamcı kronotip diyoruz.
1: Ne demek onlar?
0: Kimilerimiz, bu da işte farklı yayınlar var bunlarla ilgili de, atalarımızdan, işte evvelinden, eski insanlardan kalan, kimimiz mesela avcı toplayıcı, işte kimimiz daha çok böyle tarımla ilgileniyor vesaire. O uyanıklık durumları değişiyor buna göre. Ve vücudun metabolizması da buna göre adapte oluyor. Şunu kastediyorum. Kimimiz akşamları daha verimliyken, hatta bazılarımız söyleriz işte, ben akşam daha verimli çalışıyorum. Ben sabah uyanamıyorum. Ya da
1: Doğru.
0: kimimiz sabah daha verimli çalışıyor.
1: Doğru.
0: Daha etkin işlerini halledebiliyor. Orada evet, genetik varyasyonlar etkiliyor. Ve şöyle bir parantez açmak lazım burada. Örnek veriyorum, sabah kahvaltı yapmalı mıyım? yapmamalı mıyım?
1: Çok
0: tartışmalı
1: sorumlu, değil mi?
0: Oluyor
1: çok
0: ya. Sorumlu. Burada da genetiğe

0: belki bakmak lazım. Çünkü eğer akşamcı kronotipseniz kortizolünüz daha çok kalıyor sabah. Kan şekeriniz belki sabah kahvaltı yaptığınızda daha dengesiz hale gelebilir mesela.
1: Yani akşamdan yemek yiyen birinin sabah kahvaltı yapmamasını mı isteriz demek istiyorsun?
0: Şöyle, eğer akşamcı kronotipte ise genetik varyasyonu, eğer akşamcı kronotip ise o kortizol daha çok kalacak ya vücutta akşam. Sabah kan şekeri kahvaltı yaptığında daha
1: Daha da
0: dengesiz
1: dengesiz
0: olabilecek. Evet.
1: olabilir.
0: Orada da kişiye göre.
1: Biraz da yaşam şartlarına göre bence,
0: Tabii
1: değil
0: yaşam
1: mi?
0: şartları. Belki ileride öyle bir teknoloji olacak ki işte hepimiz varyantlarımızı göreceğiz. İşte bu kişi gece vardiyasına uygun mu mesela? Biyolojik olarak,
1: Ne
0: genetik
1: güzelmiş.
0: olarak ya da işte işleri ona göre planlansa, zamanlaması çok güzel olur.
1: Peki alerjiler, gıda intoleransları,
0: Evet.
1: hassasiyetler.
0: Evet.
1: Bunlar genetik mi?
0: Mesela laktoz, evet.
1: Genetik mi?
0: Laktoz bir disakarit. Bunu laktaz enzimi ortadan kaldırıyor. Yaşla beraber bunun aktivitesi de düşüyor. Kimimizde de genetik olarak bu enzim yeterli üretilmiyor. Bu mesela genetik, o yüzden dokunuyor. O enzim laktozu yıkamadığı için kimimizde şişkinlik yaratıyor. Evet. Ya da
1: Şimdi
0: histamin,
1: gluten alerjisi diye bir şey çıktı.
0: gluten hassasiyeti aslında
1: Belki. Heh.
0: duyarlılığı oluyor. Çölyak gibi değil
1: Değil.
0: ama gluteni tolere edemiyor vücut o genetik
1: Ve ne
0: varyantta.
1: yapıyor?
0: Otoimmün hastalık yapabilir. Mesela tiroide meyil varsa riski arttırabilir. Kesin yapacak demiyoruz. Diyemeyiz böyle bir şey.
1: Öyle bir ihtimali var.
0: Tabii ki hani o riski, potansiyeli daha da arttırabilir.
1: Ama bunlar genetik. Hepsi mi genetik? Mesela.
0: Hepsi bunları tabii ki tespiti genetik bunlar. Ama çevreyle birlikte işte epigenetikle birlikte bunlar açığa çıkabilir. Bizim her şeyimiz genlerimizle üretiliyor bir canım.
1: Genetik deyince
0: Saçınız,
1: aklıma hemen hep şey
0: silahınız.
1: geliyor. Hani annemizde de var o zaman.
0: Genetik yatkınlıklar var ama anne baba milyarlarca gen var. Çok farklı olasılıklar var. Mesela bir yönünüz annenize benzeyebilir, bir yönünüz babanıza benzeyebilir, bir yönünüz hiç alakası olmayabilir. Orada olasılık devreye giriyor yani.
1: Bu yeni moda gibi geliyor da hani sanki gluten hassasiyeti var falan. Eskiden biliyor muyduk biz böyle şeylerin var olduğunu? Yoksa bu sosyal medyayla mı daha çok hayatımız?
0: Şöyle bilimsel çalışmalar da daha çok ivme kazandı. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte. Yani eskiden bu kadar çalışma yapmak çok mümkün değildi. Bu kadar artış yoktu yayınlarda. Şimdi daha çok imkan oldukça, teknoloji de el verdikçe daha çok çalışmalar
1: Ve
0: yapılıyor. Ve
1: biliyoruz.
0: daha iyi gözlemliyoruz,
1: Evet.
0: daha iyi öğreniyoruz.
1: Peki beslenme ruh halimi etkiler ancak neden bazı insanlar diğerlerinden daha çok etkileniyor? Daha da down oluyorlar. Stres ise daha çok yiyor
0: Evet.
1: falan. Nasıl, neden oluyor?
0: Mesela kahve kimine anksiyete yapar.
1: Evet.
0: Ya etrafınızda belki duymuşsunuz işte ben de çarpıntı yapıyor ya da işte kaygılandırıyor
1: Kimisi de
0: vesaire.
1: tam tersi
0: Kimisi de
1: içmeyince.
0: tam tersi. Orada mesela CYP1A2 diye bir gen var. Kafeini metabolize ediyor bu. Vücutta yani atmasını sağlayan bir enzim. Bunun yavaş çalıştığını düşünün. Çok üretilmediğini düşünün.
1: Tamam.
0: Diyelim ki espresso içti kişi sabah. O kimi insanda öğle yemeğinden önce vücuttan belki işte akşam yemeğinden önce pardon atılacak belki.
1: Tamam.
0: Ama kiminde çok uzun saatler kalabiliyor. Yorabiliyor onu. Yani vücutta metabolize olması daha zor oluyor. O daha çok hissediyor onun
1: Kahve gerçekten
0: etkisini.
1: yorar mı peki vücudu?
0: Herkese de değil.
1: Ha. Kişiye göre
0: Kişiye
1: değişir.
0: göre
1: Peki
0: değişir.
1: başka?
0: Başka mesela histamin diye bir molekül var. Alerjilerde vesaire hekimler genelde mesela elimine eder. Çünkü mast hücreleri var, bağışıklık hücreleri. Fazlası bunu da aktive ediyor ve vücutta fazla bir bağışıklık tepkisi oluşabiliyor. Ve hemen her dokuda var, beyinde de var bu. Mesela diyelim ki genetik varyantı var. O zaman beyinde de var histamin reseptörleri. Kişi daha çok kaygılı hissedebiliyor, daha çok ajite olabiliyor.
1: Hazır bir
0: Histamini.
1: diyetisyen bulmuşken şunu sormak isterim. Biz
0: Tabii.
1: neyi doğru bildiğimizi sanıyoruz da yanlış aslında?
0: Şöyle, biz her birimizin çok benzediğini
1: Heh.
0: düşünüyoruz.

0: Ona iyi geldiyse bana da bu
1: Ha.
0: diyet iyi gelir.
1: Aslında her birimiz için dışarıdan evet iki kolumuz, iki bacağımız
0: Evet, çok
1: var
0: doğru,
1: ama
0: çok doğru.
1: içeride çok farklı yönlerimiz var. Yani çok farklı çeşitlikler var, varyasyonlar var.
0: Bir diyete başlamadan önce mutlaka bir kan testi.
1: Kan testi, genetik test olabilir. Bir de ne var? Kişinin öyküsü, yaşamı, psikolojik altyapısı, o diyeti uygulamak isteyip
0: Mesleği bile
1: istemediği
0: belki.
1: mesleği, işte bulunduğu coğrafya,
0: Çok doğru.
1: yani yediği ürün ne kadar temiz, her şeyi etkiler.
0: Bunları yanlış biliyoruz. Aslında herkes parmak izi gibi değişik
1: Aynen,
0: yapar.
1: aslında doğru yanlış gibi ben çok bakmamaya çalışıyorum. Çünkü şöyle bir durum da var gerçekten. Bir yayın çıkıyor. Bekliyorsunuz. O yayında diyelim ki olumsuz yönlerinden bahsediliyor. Yıllar sonra farklı bir yönü de ortaya çıkabiliyor.
0: Doğru.
1: Biz sağlık profesyonelleri
0: Ve
1: bilimsel
0: şaşırabiliyor.
1: gitmek zorundayız. Yani elimizde hangi veri varsa bununla bilgilendirmekle mükellefiz
0: Doğru, çok doğru.
1: aslında.
0: Çok, çok teşekkür ediyorum kıymetli bilgileriniz için.
1: Ben teşekkür
0: Çok keyifli bir
1: ederim.
0: sohbetti.
1: Benim için de öyle.
0: Evet,
1: Çok
0: Esin
1: teşekkürler.
0: Hanım Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Kendisi çok keyifli bilgiler veriyordur diye tahmin ediyorum. Zaten 30 kilo sizinle vedalaşıyor. Biz sabah kahvemize devam ediyoruz efendim. Efendim sabah kahvemiz devam ediyor. Kendisine bayıldığım, enerjisine bayıldığım konuğum gelmiş. Ne dedim? Biz yine buluşuruz dedim ama, değil mi?
2: Evet.
0: Enerji ve Dönüşüm Koçu Gül Öner, tekrar hoş geldiniz.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Geçen
2: Çok naziksiniz.
0: bölümde eski Gül'ü konuşmuştuk.
2: Evet.
0: Yeni Gül'le zaten tanıştık
2: Evet.
0: ama izleyicileri de eski ve yeni Gül'le tanıştırmak da isteriz.
2: Evet. O zamanlar hayatla kavga eden, terse kulaç atan bir Gül vardı.
0: Fotoğrafı var değil mi?
2: Var,
0: Ekrana
2: verdik,
0: verelim
2: rejiye
0: onu.
2: verdik.
0: Biz o
2: Evet.
0: eski Gül'ü konuşalım biraz
2: Evet.
0: ve sonrasında neler değişmiş onu
2: Eski
0: konuşalım.
2: Gül hayatla çok kavga ediyordu. Bayağı terse kulaç atıyordu. Yani nasıl anlatayım size, her şeyi şikayet eden, olmadığı zaman daha da odaklanan, bir şeyi çünkü olmayacak şeye odaklanıp daha da negatif şeyleri çekmektense hayatına, şimdiki Gül eğer olmuyorsa vardır bir nedeni deyip işte burada kaşlar
0: Yönetmenim bir tam ekran alabilir miyim? Bizi bir alın, bir eski Gül'e bakalım. Tam
2: ve
0: ekran.
2: eril bir Gül var orada.
0: Yine
2: İşte
0: güzelsin ya.
2: teşekkür ederim. Bakın
0: Maşallah.
2: bacaklara orada
0: Bacaklar da evet.
2: bakarsanız bu,
0: 85 kilo olan
2: evet,
0: zamanlarında.
2: oralarda. Tabii boyum uzun olduğu için ve sürekli spor yaptığım için ancak bu kadar kurtarabildim.
0: Saçı da değiştirdik. O
2: Evet.
0: niye?
2: Şimdi bir tık daha doğal. Ben orada daha gencim bu arada. Yani bu
0: Evet
2: resim.
0: ya, diyorlar ya Y kuşağı niye gittikçe gençleşiyor? Onun sebebini valla anlayamadık biz de.
2: Tabii yani artık sağlıklı yaşam, biraz longevity desteği vesaire. Orada evet, spor, egzersiz hep var hayatımda ama kendiyle ve hayatla çatışan bir Gül var. Eril olarak çok daha işte güçlü olursam, bacaklarım kalın olursa, bir erkek gibi kollarım kalın olursa çocuklarıma daha sahip çıkarım. Zihnimde onlar çalışıyordu. Çünkü bekar bir anne orada Gül ve çocuklarının eğitim masrafları ben nafaka almadan bıraktım. Yeter ki özgür olayım dedim.
0: Merhaba,
2: Gerisini
0: nasılsın? Hayatımıza hoş geldin. Evet.
2: çok var, çok var. Bizim
0: Evet.
2: Türkiye'de maalesef bunlara çok maruz kalıyoruz. Ama orada bir şeyleri becermeye çalışan, işte her şeyin üstesinden ben gelirim
0: Hep
2: mantığı.
0: ağırlık kaldıracak, değil mi? O gül
2: Evet.
0: hep ağırlık kaldıracak.
2: Evet.
0: Yoksa
2: O
0: güçlü olması
2: yüzden,
0: altında kalır.
2: aynen
0: O
2: öyle. O
0: mantık.
2: yüzden güçlü kalırsam işte ancak böyle yenilmez gibi olurum mantığı olduğu için içeride. Ama bir süre sonra bu felsefeyi yerleştirdikten sonra hayatıma, dişil enerjinin ne kadar önemli olduğunu kavradıktan sonra, kendi değerimi bildiğimde hayatıma da bana çok değer veren eşimle şimdi çok mutluyum, çok şükür. Daha
0: Maşallah,
2: iyisi
0: maşallah.
2: nasıl mümkün? Onun erili beslenirken benim de dişil enerjim beslendiği için şimdi daha, hem de burada iki çocuğum var. Şimdi ben 2 yıl önce başka bir doğum yaptım. Üçüncü çocuğumu doğurdum.
0: Oo, çok güzel ya,
2: Evet,
0: maşallah.
2: evet.
0: 3 yaşında mı?
2: 2 yaşında.
0: 2 yaşında nedir?
2: Erkek.
0: Erkek.
2: Bir tane kızım var, 25 yaşında. Bir tane oğlum var, 19 yaşında. Ve şimdiki kazan dibi 2 yaşında, 2 ay sonra.
0: Maşallah ya.
2: Evet, işte
0: Bunun
2: çok
0: gerçekten
2: şükür.
0: sebebi neyse, gerçekten bir formül varsa yani
2: Konuşacaksınız kendinizle,
0: kendinize konuşacağız.
2: bedeninizle. Spor mu yapacaksınız? Spora başlarken bacaklarımın sıkılaşmasına, kollarımın sıkılaşmasına, metabolizmamın hızlanmasına, sağlıklı bir kiloda kalmaya, hep o kiloda dengede olmaya niyet ediyorum deyip kardiyoya öyle başlayacağız. Boş boş bedenle savaş.

0: vererek spor yapmayacağız. Kilom gitsin diye değil, bana iyi gelsin diye
1: yapıyorum. Güne başlarken ne diyelim?
0: Güne başlarken de bizim zaten öne çıkanlarda çok güzel niyetlerimiz var. Bugünün hoşlukla, kolaylıkla, bereketle, refah içinde geçmesi için neler mümkün? Sorarak, soru sorun ve sonra
1: evren
0: serbest bırakın. Evet, evren bunun için çalışıyor. Ve bazı sorular var, Allah korusun. Diyorsunuz ki, ya filanca nasıl iflas etmiş? Sistem ne diyor biliyor musunuz?
1: Bir görmek canım mi istiyorsun?
0: Diyor ki bir dakika, süreçte sana bunu yaşatacağım. Yıllar sonra siz o sorduğunuz sorunun bedelini ödüyorsunuz. O zaman şunu yapmak gerekmiyor mu? Daha iyisi nasıl mümkün? Ya da benim de arkadaşım kadar mutlu olabilmem için sonsuz olasılıklar neler? Böyle güzel sorular sormak çok daha faydalı. Hayatla konuşmak daha doğrusu.
1: Kesinlikle enerjinin bir domino etkisi yarattığına inanıyorum.
0: Evet.
1: Kötü enerjili insanları hayatımdan çıkardığımda bambaşka yenileniyorum. Onu defaatle tecrübe ettim.
0: Çok güzel.
1: Çıkartmakta zorlandığım bağlarım oluyor.
0: Olabilir.
1: Önemsiz çıkartıyorum onu falan. Ama mesela kendim hayata karşı soru sorma olayını çok daha keşfedemedim.
0: Şimdi artık
1: şu sporla başlayacağım.
0: Evet.
1: Şu bacak, iç bacak.
0: Evet, iç bacak özellikle.
1: Rica edeceğim ya, iç bacak nasıl mümkün? Evet. Öyle şeyler yapacağım. Peki evet, bolluk ve bereketimizi artırmak için?
0: Bolluk ve bereketimizi artırmak için tabii ki ben çok terapiler aldım. Çünkü zihnimin arkasında kıtlık bilinci vardı. Hı-hı. Bu çocukluktan yerleştirilmiş bir şey. Yanımda biri ekmek aslanın ağzında dediyse, ben çocuk yaşımda onu alıp kodladıysam benim bereketle buluşmam söz konusu olmuyor.
1: Aynen.
0: Biz terapilerde o en derinlere gidip o günü keşfedip oraya olumluyu yerleştiriyoruz. Çok güzel ritüellerimiz var. Ama dediğim gibi yine gidemeyen insanlar için ben bir uygulama yapıyordum. Çok da faydasını gördüm. Bir zikirmatik aldım. Tabii ki zikirlerimizi de, bu arada o da bir frekans biliyorsunuz. Ama arabada giderken bir saat yolum var diyelim. Şunu yapıyordum. Alıyordum. Hayatın tümü bana neşe, kolaylık ve ihtişamla gelir. Bir tane atıyordum. Hayatın tümü bana neşe, kolaylık ve ihtişamla gelir. Bunu belki yüzlerce, vaktim var, kendi sesimden zihnimin arkasına mesaj gönderiyordum. Ve süreçte bunlar o kadar güzel vuku buldu ki hayatım ihtişamla, kolaylıkla ve gerçekten güzellikle gelişmeye başladı. Tüm o negatif şeyler hayatımdan yavaş yavaş gitti. Çünkü benim zihnimde o kayıtlıydı. O yüzden beni o kıtlık bilincinde tutacak olaylar, durumlar ve kişiler çekiyordum. Ama zihnimin arkasındaki o negatif duyguyu arındırıp olumluyu yerleştirince refaha eriştik çok şükür.
1: Negatif düşünce geldiğinde ne yapalım?
0: Negatif düşünce geldiğinde yine soru sorun ve zihninizle oyun oynayın. Deyin ki bu düşünce bana ait değil, kime ait? Hemen onu diyor ki o zaman bu seninle alakalı değil, durumu tolere ediyor. Ondan sonra üstüne bir de olumluyu. Diyelim ki yanınızda biri negatif bir şey konuşuyor. Bu çok oluyor. Annemiz oluyor, eşimiz oluyor, dostumuz oluyor. Biz hepsini gerçekten hayatımızdan çıkartamayız. Ama şunu yapabiliriz. İçimizden gözlerine bakarak seninle aramdaki negatif bağı kesiyorum. Zihnimden de bir makas hayal ettim. O zaman onun enerjisi bana asla yansımıyor ya da beni aşağı çekmiyor.
1: Nazar da böyle bir şey galiba.
0: Nazar da aslında tabii ki dinimizde de var ama auramızda yırtıklar varsa eğer, auramız sağlam değilse üzgünüm orada işte
1: yıldızım,
0: bir de buna inandıysak yıldızım düşüktür benim. Biz ne söylersek o oluyor aslında.
1: Zaten, değil mi?
0: Ben çok şanslı bir insanım. Hep dört ayak üstüne düşerim. Hayat boyu hep böyle oldu. Artarak çoğaltıyorum her şeyi. Böyle konuşup benim zihnime giden şeyler hep olumlu olursa hayatım da ona göre şekilleniyor. Ama mutlaka bu düşünce bana ait değil, kime ait? Ben sağlıkla, huzurla, mutlulukla yaşamayı seçiyorum deyip bir de olumluyu yerleştirdik.
1: Mis. Şampiyon omuzlardan.
0: Evet.
1: Peki biraz da alma verme dengesini konuşalım. Şimdi çok var bu konu. Evet. Benim öyle deyince aklıma alışveriş geliyor tabii. Alma verme dengesi deyince.
0: Her anlamda, her konuda, eşimizle, çocuklarımızla, ailemizle, iş ilişkilerimizle, her yerde alma verme dengesi çok kıymetli. Fedakar kelimesi var biliyorsunuz.
1: Feda ederken kâra geçmesin mi?
0: Ben feda ederken sen kâra geçiyorsan burada
1: böyle
0: bizim sistemimiz bozuluyor. En yakınlarımıza bazen seve seve yapıyoruz. Veriyoruz, onları aslında güçsüzleştiriyoruz.
1: Evlatlarımıza da mı?
0: Evlatlarımıza. Her şeyde denge. Sistem dengeyi seviyor. Dengeyi bozduğunda, çünkü ben böyle çok cömertçe verdikçe ve kendi pastamdan çalıp verdikçe bir süre sonra o mıncıklıyor pastayı, öteki mıncıklıyor, yeğenim, arkadaşım, işte sevdiğim erkek

0: arkadaşım kim olursa olsun bir süre sonra o pastayı yiyemiyoruz zaten. Ve fazla fedakarlık bir süre sonra şikayet getiriyor. Bu sefer başlıyoruz şikayet etmeye. Çünkü sistemin kanununu bozuyoruz biz. O yüzden o cömertçe verirken biraz düşünmek lazım. Karşılıklı bir alışveriş olması lazım. Örnek veriyorum, çalışmayan bir ev hanımından bahsediyorum. Eşi cömertçe ona veriyor, her şekilde veriyor. Ama kadın bir türlü gülümsemiyor, negatifte. Karşılığında eşini mutlu etmek için her şey maddiyat değil. Manevi olarak da çok önemli karşılıklı beslenmemiz. Ve bir süre sonra kadın kilo almaya başlıyor ama farkında değil. Bunun oradan geldiğinin farkında değil. Sürekli alıyor ama ben buyum, beni böyle kabul edeceksiniz. İşte nikahı da basmış, kendini
1: Rahatta.
0: böyle sağlam almış. Ondan sonra bir bakıyorsunuz denge tekrar bozuluyor. Hiç kimsenin hayatında ne hiç kimse ne de hiçbir şey kalıcı değil. O yüzden biz dengeyi mutlaka kollamalıyız.
1: Peki anne babamızı gerçekten seçerek mi geldik?
0: Seçerek geldik. İnsan kelimesi unutan demek aslında. Bize ekranda yaşayacağımız her şey gösteriliyor. Şimdi birçok takipçim bana özelden yazıyor. Ben neden bu alkolik babayı seçeyim? Neden kendimi prensesler gibi hissedeceğim bir hayatın içine almayayım? Çünkü gücü deneyimlemeye geldin. Şu anki gücünü hatırla, fark et. Eğer bu kadar seni pohpohlayarak büyütseydiler, sen hayatla bu kadar mücadele edebilecek miydin? Böyle mücadeleci bir ruh olabilecek miydin? Olamayacaktın. O yüzden gücü deneyimlemek istediğin için seni bastıran, öfke duygusunu sana kusan, belki o da atalarından getirdiği yükleri sana aktaran bir babayı sen seçtin. O yüzden şikayet etmeden, o ekranda izlediklerimizi unutmadan, sürecimizi yaşayıp hiçbir şekilde şikayet etmeden, onların cezasını biz veremeyiz. Bize yaşattırılan her şeyin cezasını verecek farklı bir mekanizma var. Biz sadece evlatlık görevimizi yapabiliriz. Saygı gösterebiliriz. Bize ihtiyaçları varsa onları şifalandırabiliriz ki ben babamda bunu yaptım. Çocukluğumun hiçbir karesinde babamı hatırlamıyorum. Sadece çok alkol aldığı yıllar benim gözümün önünde. Ama yıllar sonra ben babamı yanıma aldım. Oğlumun odasını boşalttık. Ona yer verdik. Ve bir gün ona şunu söyledim Bircan Hanım. İşte artık tuvalet ihtiyacını karşılayamıyor vesaire. Dedim ki niye böyle yapıyorsun? Gözünden yaş akıyor. Biz de sevmeyi bilemedik. Size sahip çıkamadım dedi.
1: Öğretemediler belki de onlara da sevmeyi.
0: Öğretemediler.
1: Buna
0: Aynen.
1: inanıyorum. Buna
0: Onların
1: inanıyorum.
0: koşullarını göz önünde bulundurarak onlara
1: Neyse
0: davranmamız
1: ki bir
0: lazım.
1: kırılma oldu ki bu sevgisizlik
0: Çok
1: evrensel hale
0: şükür.
1: gelmedi sizin
0: Çok
1: sülalede.
0: şükür. Evet, ben koşulsuz sevgiyi dedim ki beni bu dünyaya getirdin ya, benim için önemli olan bu. Belki de daha güçlü oldum. Zor şartlar güçlü insanlar yaratıyor. Top atsalar yıkamıyorlar beni babacığım, boş ver dedim. Ve onunla sevgiyle vedalaştım, hiç kızmadan. O yüzden çok önemli. Bilerek geliyoruz, tevekkül ederek süreci yaşayıp sevgiyle onlarla vedalaşacağız.
1: Siz şimdi öyle söyleyince anne babamı değil de ben kızımın beni seçtiğini düşündüm. Daha da bir heyecanlandım
0: Evet,
1: şimdi.
0: benim kızım da öyle diyor. Anne iyi ki, iyi ki sen. Diyor,
1: Ay
0: güzel bir
1: evet.
0: anlaşma.
1: Ben de öyle. İyi ki beni seçtin diye hep söylüyordum. Meğerse
0: Evet,
1: doğruymuş gerçekten.
0: doğru.
1: Peki. Çocukluğumuzdan getirdiğimiz düşünce kalıpları bugüne
0: Evet.
1: yansır mı?
0: Yansımaz olur mu? Tüm hayatımızı onlar yönetiyor. Dediğim gibi kıtlık bilinciyle alakalı, değersizlik duygusuyla alakalı. Eğer ben çocukluğumda görülmediğim, duyulmadığım bir ailenin içinde büyüdüysem, tüm hayatım boyunca patronum, ev sahibim, açıyorum, arkadaşlarım, eşim, dostum, herkes şu olmuyor mu? Çok duyuyoruz bunu. Ben etrafımda birçok insandan duyuyorum. Sanki tüm dünya üstüme geliyor. Çünkü ben içeride çok değersiz bir parça taşıyorum ve o da benim kapımı çalıyor. Hadi gül beni fark et diyor. Başka bir olay göndereceğim yoksa. Başka bir kişi, başka bir durum. O yüzden o travmalarımızın dönüşmesi için mutlaka destek almalıyız.
1: Şimdi çok önemli sorular var ama şu ikisini kesin sormak zorundayım. Her şeyi kontrol etme dürtümüzü nasıl kontrol edeceğiz?
0: Anın tadına çıkarmaya, sürekli zihnimizde şunu canlandırmalıyız. Benim yarınımın garantisi var mı? Yok. Peki geçmişe bakarak sürekli takılırsam önümü göremeyeceğim ya da ileriye bakarsam taşı göremeyeceğim, belki takılıp düşeceğim. Ben şimdi şu anın tadını çıkarmakla mükellefim. Sistem beni bu dünyaya gönderdiğinde ben şikayet etmeden tamamen ve benim ilahi planımın hep hayrına olduğunun bilinciyle yaşarsam o zaman hayat daha lezzetli, biraz daha serbest bırakıyoruz. Bu durumlar

0: Geldiğinde derin nefeslerle sakin ol. Bu senin eski versiyonun, egolu versiyonun. Sen akışta, tevekküldesin deyip kendimizi yatıştırmamız gerekiyor.
1: Son olarak hayat mottonuz nedir?
0: Hayat mottom daha iyisi nasıl mümkün? Her yerde, her zaman bunu söylerim. Çünkü inanırım ki hep daha iyisi gelecek. Kötü bir olay yaşadığımda bu olayın bana sürprizleri neler? Hemen pozitife çeviririm tek bir soruyla.
1: Pesimist bütün düşüncelerden uzağız. Her şey pozitif. Daha
0: Aynen
1: iyisi
0: öyle.
1: nasıl mümkün?
0: Evet.
1: Sizi yolcu etmek istemiyorum ama
0: Çok teşekkür ederim. Görüşürüz sık sık.
1: inşallah görüşürüz. Bu da bir vesile.
0: Evet, kesinlikle.
1: Sizi tanımak çok keyifliydi.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ben Gül Hanım'ı uğurluyorum. Sabah kahvemize devam ediyoruz efendim.
0: Çok teşekkür.
1: Efendim sabah kahvemiz devam ediyor. Kıymetli avukatımız Hatice Nur Altınok. Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş buldum.
1: Adanalardan.
2: Evet.
1: Ya sizinle de hep konular tatsız. Yine boşanma konuşacağız.
2: Ne yazık ki. Yani güzelleştirmeye ve kolaylaştırmaya çalışmak için buradayım.
1: Evet, çok doğru. Peki
2: Umarım.
1: anlaşmalı boşanmak için? Her konuda tamamen anlaşmak mı lazım?
2: Anlaşmalı boşanmak için her konuda madde madde anlaşmak lazım.
1: Aa.
2: Velayet,
1: Hı.
2: mal varlığı ve diğer konular hepsinde tek tek hiçbir acabaya mahal bırakmayacak şekilde bir protokol hazırlayıp mahkemeye gitmek gerekiyor. Zaten hakim üzerinden geçerek taraflara soruyor. Evet, o yüzden her konuda anlaşmak lazım.
1: Çok böyle komik maddeler de oluyor mu? Ben bir tane boşanma görmüştüm. Yıllar önce ünlülerin bir tanesinin boşanmasında. Su sebilini istemişti. Yani bu yaşandı. Böyle şeyler oluyor mu?
2: Yani dışarıdan komik görünüyor ama taraflar anlaşıyorsa evet konulabilir.
1: Ah var ya. Neler söylemek istiyorum da. Peki. Nafaka her boşanmada ömür boyu sürer mi? Bu çok güncel bir konu.
2: Bu
1: Çünkü
2: çok güncel.
1: yeni yeni bir düzenleme geldi. Nasıl?
2: Şöyle, Haziran ayında yeni bir düzenleme geldi. Daha doğrusu geliyor olduğu haberi geldi. Anayasa Mahkemesi bir düzenlemeyi iptal etti.
1: Neydi?
2: Süresiz kelimesini.
1: Heh. Süresiz nafaka.
2: Bu nedir?
1: Nedir? Hayat boyu.
2: Hayat boyu. Nasıl ki taraflardan birisi evlenene kadar devam eden ya da işte belli şartlar oluşana kadar devam eden bir durum vardı. Bir tarafın bir tarafa sürekli maddi katkı sağladığı bir düzenlemenin önüne geçilmeye çalışıldı. Çok da yerinde görüldü. Hani insan haklarına da uygun.
1: Tabii ki.
2: Suistimallerin önüne de geçmeye
1: Yani bir yıl
2: çok
1: evlilik
2: uygun.
1: alıyor, 30 yıl nafaka veriyor. Olacak iş mi bu?
2: Bu sayede de karşı taraf birisiyle evlenmiyor. Hani bundan kaçmak
1: Sadece,
2: için.
1: bravo.
2: Ne
1: Sadece
2: yazık ki.
1: nafakı almak için bile evlenmek isteyenler oluyordu, değil mi?
2: Evet,
1: Nasıl olsa
2: bunu
1: süresiz.
2: planlayıp
1: Plan.
2: maalesef, maalesef bunlar oluyor.
1: Bu düzenleme şimdi tasarı halinde sunuldu.
2: Şöyle Anayasa Mahkemesi iptal etti bu düzenlemeyi.
1: Süresizi. Hı.
2: Evet, süresiz ibaresi kaldırıldı. Yerine yenisi gelip düzenleme yapılana kadar geçen süre yaklaşık seneye bahar aylarını kadar bulacak. O aşamadan sonra taraflar nafaka ile ilgili başvurularda bulunup bu düzenlemeleri kendi lehlerine
1: Çevirebilecek.
2: çevirebilecekler.
1: Peki diyelim böyle bir süresiz ibaresi kaldırıldı. Süresiz nafaka veren herkesin itiraz hakkı doğuyor mu?
2: Tabii.
1: Peki itiraz etmezse yani memnunsa halinden.
2: Yani hukuk mahkemeleri taleple bağlı. Eğer herhangi bir talep
1: Yoksa
2: yoksa
1: tamam.
2: hakim bunun araştırmasında kendiliğinden
1: Heh,
2: girmiyor.
1: süper tamam. Peki
2: Evet.
1: mal paylaşımı her zaman yarı yarıya mı?
2: Mal paylaşımı her zaman 2002'den sonra yapılan düzenleme ile yarı yarıya yapılır fakat bu paylaşımın dışında tutulan bazı konular var. Bunu müvekkillerim de bana çok soruyor. Örneğin babamdan bir miras kaldı. Eşimin bu mirasla ilgili hak iddia etme durumu olur mu diye. Yarı yarı paylaşılı evlilik içinde edinilmiş mallarla, birlikte edinilmiş mallarla ilgili yarı yarıya kuralı var. Fakat miras, bağış, gelinin, eşin, kadının altınları bunların dışında istisna tutulur.
1: Bunlar ama evlilik birliği içerisinde olsa dahi mi?
2: Tabii kişisel mal sayılıyor. Yani evlilik
1: Miras,
2: öncesinde de
1: bağış
2: olsa
1: ve ziynet eşyaları.
2: evet, kişisel mal sayılıyor bunlar. O yüzden paylaşmaya dahil edilmiyor.
1: Ay orada neler dönüyordur biliyor musun? Yok o benim babamdan miraslılar bir sürü yalanlar dolanlar. Ay işiniz çok zor. Allah sizi başımızdan
2: Yani
1: eksik
2: hukuk
1: etmesin.
2: net olduğu için aslında bu tartışmaların önünü kesiyor. Çok sıkıntı olmuyor.

0: İyi bari.
1: Evet. Peki çocuk velayete direkt böyle hemen otomatik annem mi?
2: Tabii buradaki düzenleme de şu şekilde, çocuğun üstün yararı gözetiliyor ama çocuk küçükse, süt alıyorsa, süt alma aşamasını geçtiyse ama annenin bakımına muhtaçsa tabii ki ilk aşamada istisnası bir engeli yoksa anneye verilir. Ama her aşamada da çocuğun üstün yararı gözetilerek velayet
1: Ona göre.
2: iddiası da tartışılır. Evet.
1: Ama çok yüksek ihtimalle annede kalıyor.
2: Öyle.
1: Anneden o alındığı zamanlar nasıl oluyor istisnalar?
2: İstisnalar tabii ağır ve hassas konular bunlar. Annenin
1: Meslek belki.
2: çocuğun yararını engelleyecek
1: Şekildeki bir hayatı değil mi?
2: alışkanlıkları olabilir. Evet,
1: Yasak
2: hayatı
1: maddeler.
2: olabilir. Olabilir. Ekonomik durumu gerçekten babanın çocuğun yararı için.
1: Uygun olmayabilir.
2: Ama bu işte çocuğun süt alıyor olması, annenin bakımına çok muhtaç oluyor olması hassasiyetini hakim mutlaka gözetir.
1: Peki, boşanma davası açmak her şeyi bitirir mi?
2: Her şeyi bitirir mi? Bunun hem duygusal tarafı var, hem hukuki tarafı var. Bir kere boşanma davası açtıktan sonra diyelim karar verildi veya mahkeme devam ediyor. Mal varlığı tartışmaları da sürüyor. Boşanma davası hukuki bazı taleplerin önünü kapatmıyor. Mal varlıkları davaları da öbür taraftan yürüyor. Duygusal tarafları da hesaplaşmalar, kırgınlıklar, yine diyeceğim hani ego tatmini, bunların da muhakemesi tarafların tutumuna bağlı.
1: Çok doğru. Gömleğin de ne güzelmiş.
2: Teşekkür
1: Çok
2: ederim.
1: şıksın. Hep
2: Teşekkür
1: şıksın.
2: ederim. Siz de öyle.
1: Peki insanlar en çok hangi yanlış bilgiden dolayı bu süreci uzatıyorlar?
2: Yani benim açımdan o kadar kolay ki bunun cevabı. Çünkü profesyonel destek almıyorlar. Profesyonel destek
1: Bir
2: almayıp
1: avukat mı yani?
2: hani kulaktan dolma bilgilerle hareket ediyorlar. Sosyal medyadan, televizyon
1: Buna bayılırız
2: programlarından.
1: biliyorsun.
2: Evet.
1: Bir de yapay zeka çıktı ya. Oo, her
2: Evet,
1: şeyi ona
2: evet,
1: soruyor
2: evet. Yani hukuki bilgiye ulaşmak artık gerçekten kolay.
1: yani.
2: Tabii ki
1: Her bilgiye öyle
2: evet.
1: Haticeciğim. Her bilgiye ulaşırken bilgi almayanı dövüyorlar. Öyle bir çağdayız ki şu anda. Ama işte işin bilenine sormak daha bambaşka bir şey. Profesyonel yardım almak daha başka bir şey. Yoksa diğer türlü zaman kaybediyor.
2: Evet. Bir de aynı konuda aynı davalar geliyor olduğunda çok daha rahat bir pencereden bakabiliyoruz.
1: Tabii tecrübeyle
2: Öteki
1: sabit.
2: türlü başına bir iş gelmiş ve onunla ne yapacağını bilemiyorsun. Bir ateşten top tutuyor gibi
1: Tabii.
2: oradan saldırıyorsun, buradan yardım almaya çalışıyorsun ve en sonunda eline yüzüne bulaştırma durumu çok görülüyor. O yüzden sakince bir oturup düşünüp profesyonel destek almak
1: Şart.
2: tavsiye ettiğimiz bir şey.
3: Fair'in nemlendirici sıvı el sabununun sunduğu bir Bircan Bali ile sabah kahvesi devam edecek.
4: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceli sadece 8.400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4.200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: Servis geldi. Çantam hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
11: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
12: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
11: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
12: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
13: Otel harika.
14: Evet ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Migros'tan alacağınız her Oral-B IO çocuk ürünü çocukların sağlıkla gülümsemesi için desteğe dönüşüyor.
17: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
18: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
19: Persil Jel Okyanus Ferahlığı,

0: Derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
2: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten

0: Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
6: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
7: Küsmüş, kızmış. Küçük bir kız çocuğunun masumiyeti.
8: Ben Esat'la aynı yatağa girsem cehenneme gidip cehir cehir yanacakmışım gibi geliyor.
9: O ne dedi peki?
10: İnsan sevdiğine dokunmak ister dedi.
7: İyi geceler.
8: Dokunulmadan büyüyen çocuklar eksik kalırmış.
9: Biz hepimiz çok eksik kalmışız öyleyse.
7: Babamı paylaşamadım ben.
11: Ömer o değil baba. Ömer burada.
12: Benim oğlum öldü. Ben gitmedim. İşim var dedim.

0: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
1: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
7: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Ama ne otel?
12: Favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4.200'e buldum. Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
11: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
13: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, pas peşindeysen.
14: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pod'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
15: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
10: Otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
7: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.
8: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Gel aşkım.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
10: Feyri nemlendirici sıvı el sabununun sunduğu Bir Cam Bali ile sabah kahvesi devam ediyor.
11: Evlilikte yaşanan her sorun boşanmaya sebep midir?
12: Tabii bunun yine kanuni tarafı var. Evlilik birliğinin temelinden sarsacak sebeplerin olması lazım. Bunlar şiddet olur, aldatma olur, zina olur. Karşı tarafın hayatına kastedecek hareketler olur. Bunlar evlilik birliğini sonlandırmak için geçerli altyapısı olan sebepler. Bunun dışında...
11: Bana yüksek sesle konuştu.
12: Atomu parçalama...
11: Yok, beklemiyoruz.
12: İşte Amerika'yı yeniden keşfetmeye falan gerek yok. Bunlar boşanma sebebi.
11: Mesela kadın bana işte gerekli harcamaları yapmıyor deyip kocasını boşayabilir mi?
12: Tabii bu konuda çok fazla Yargıtay kararı var.
11: Gerçekten mi?
12: Evet.
11: Bilmeden evet. Sordum.
12: Evet, yani kadının bakımı, kadının giderleri, eğer kadın çalışmıyorsa vesaire incelenen konular bunlar. Boşanma konusunda bir gözden geçirilebilir.
11: Peki, boşanma sürecinde duygular mı yoksa hukuk mu daha belirleyici?
12: Tabii ki mahkemede hukuk. Son karar hukuk verir her zaman. Ama duygular arka planda senin kararlarını, adımlarını, seçimlerini etkileyen en önemli şeylerdir. Duygudan arınmış adımlar atmadığın sürece o sorun dönüp dolaşıp mahkemede, dilekçelerinde karmaşa içerisinde sana geri dönecektir.
11: Bir de bu süreçte ailelerin tutumu var tabii.
12: Evet, sevdiğim bir bakış açısı bunlar.
11: Nedense... Aile hep olumsuz mudur? Negatif midir?
12: Şöyle tabii bunu kültür değerlendirmesi de yapmak lazım ama ben nedense biz bir şeye sadece kötü bakmayı çok desteklemiyorum. Hani ailelerin müdahalesi kötüdür, iyidir. Hayır. Yerine göre gerçekten arayı bulan, çözülmesi gereken yerleri çözen aileler de vardır. Ama gereksiz yere müdahale edip de o çiftin kararlarını etkileyen aileler de vardır.
11: Var değil mi?
12: Evet, o yüzden böyle bana...
11: spesifik bir şey söyleyemeyiz. Bu kötüdür, iyidir diye.
12: Diyemeyiz demek.
11: Kişiye göre değişir. Bazı aileler evlerini kendi sorun çıkarıyor zaten. Evlenirken de, boşanırken de sorun. Onlar ne istediğini bilmeyen aileler galiba. Peki, boşanma konuşulursa evlilik zaten bitmiş midir?
12: Hayır. Alakası yok.
11: Bak bunu adamlara söylüyoruz. Biz zaten boşanmayı konuştuk. Biz evli sayılmayız deyip başka kadınlara fıtı fıtı falan gidiyorsunuz ya. Bu öyle bir şey değil.
12: İşte boşanmayı ağzına almayacaksın. Hani böyle bir tabir vardır ya. Boşanmayı ağzına aldığın zaman bir hassas bir şeyi açmışsın gibi gözükür dışarıda.
11: Senden boşanacağım falan. Durduk yere böyle demeyelim yani.
12: Ya boşanacağım deme, boşanmayacaksan. Hani öyle bir kararın yoksa tabii ki. Ama boşanmayı konuşmak, boşanma ihtimalinin önüne geçmek çiftlerin çok olgunca, böyle sakince karar verebileceği bir alan bence. Yani benim fikrim burada hani dile getirmeye çalıştığım şey.
11: Bir saygı da kalmıyor kuruma diğer türlü. Senden boşanacağım, boşanacağım.
12: Sürekli dile getirmeden git boşan. Sakince bir gerektiğinde bir konuşmak mantıklı.
11: Bir de hani böyle mermi gibi, böyle sanki çıktığı gibi ağızdan sanki boşanma gerçekleşecek gibi bir büyüsü var maalesef. İşin içine boşanma lafı girince ister istemez konu oraya gidiyor gibi sanki.
12: Yani eskisinden daha sağlam olma ihtimali.

0: de var.
1: Aa.
0: Tabii.
1: Dur ama yine de öyle
0: Yine de
1: yapmasınlar.
0: denemeyin.
1: Yine de denemeyin. Çocukları denetmeyin. Peki. Şimdi. Bir kere boşanan hep boşanır. Bu algı doğru mu? Diğer evlilikleri için.
0: Yine katılmıyorum. Örnekleri var. Binlerce insan var boşanıp ikinci evliliğinde çok mutlu olan, boşanmayan, ölene kadar o birlikteliği,
1: Var değil
0: hayat
1: mi?
0: arkadaşlığını devam ettiren bir sürü insan var. Buna katılmıyorum tabii
1: Mesela
0: ki.
1: diyelim ilk evliliğinde ihanet etti ya da şiddet uyguladı. İkincisinde de illa aman o adam değişmez ona da ihanet eder gibi bir algı var ya. Yok o değişir.
0: Değişir.
1: Değil mi? Kadın da
0: Değişir.
1: değişir,
0: Değişmek
1: adam da değişir.
0: isterse değişir.
1: Aynen öyle. Peki boşanma sürecinde en çok yapılan stratejik hataları merak ediyorum.
0: Yani yine duygularla hareket etmek oluyor maalesef. Stratejik hata, bugünü düşünüp geleceği düşünmeden, işin totalini görmeden hareket etmek stratejik bir hatadır.
1: Bence de öyle.
0: İnsanlar akıllı olmalı. Böyle bir devirde hani hem ekonomi işin içine giriyor, hem aile dinamikleri, hem çocuklar varsa bunlar önemli şeyler. O yüzden bütüncül bakıp geleceği de hesaplayıp hani bugün böyle düşünüyorum ya yakarım ortalığı gibi
1: Değil.
0: bir tavırla yaklaşmamak
1: Çünkü duygular
0: lazım.
1: orada çok sıcak ya.
0: Evet.
1: 5 yıl sonra böyle olmayacak bu duygu. Tam orayı
0: Evet.
1: düşünmek lazım.
0: Evet.
1: Nerede? Peki bu bilgileri biz nereden öğreniyoruz, bu yanlış bilgileri boşanma konusundaki?
0: Boşanma konusundaki yanlış bilgileri
1: El alem mi?
0: el alem, konu komşu, arkadaş ortamı, işte
1: Onlar ne
0: yine
1: der, ne düşünür?
0: evet sosyal medya, Instagram.
1: Bunlar çok önemli.
0: Evet.
1: Peki çocuklara ve eski eşle iletişim, boşandıktan sonra çocuklarla ve eski eşle iletişim nasıl olmalı? Sağlıklısı.
0: Yani bunu da konuşmayı çok seviyorum ben. Çok inceliyorum, gözlemliyorum. Özellikle belki bilinen ailelerde hani bu hassasiyetin gösterilmesi çok hoşuma gidiyor. Eski eşle iletişim bir kere çocuk varsa devam eder, etmek zorunda. Oradaki ebeveynliği sağlıklı bir şekilde devam ettirmek ve eski eşe saygılı yaklaşmak, onun yeni hayatına müdahale etmemek yine altını çizdiğim, düşündüğüm, gözlemlediğim, iyi olmasını dilediğim alanlardan birisi.
1: Peki çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür
1: Ayaklarına
0: ederim.
1: sağlık. İyi ki geldin. Seni uğurluyoruz.
0: Sizinle sohbet etmek çok
1: Ay
0: güzel.
1: benim için de öyle. Konular tatsızdı ama seninle sohbet çok keyifliydi.

Dün bir rüya gördüm. Suyun üzerinden bana geliyordun. İmkansız olduğunu bilsem de bir sebeple buna inandım. Sonra kayboldun ve fırtına başladı. Şimşekler çakıyor, gök yarılıyordu. Kara bulutlar gelmişti. Tüm tekneler alabora oluyordu. Rüyamda ölüm geliyordu. Seni kaybettiğimden beri böyle bir rüya görmemiştim. Sonuçta bir rüya. Bir de böyle yerlerde tekneleri görmek normaldir. Pekala, işe geç kalacağım. Bu hafta sana yeni çiçekler getirmek için uğrayacağım.

0: Bailey. Pekala, aferin sana. Acıktın mı? Kahvaltı vakti mi gelmiş? Evet gelmiş, evet gelmiş. Ah tatlı köpek, al bakalım. Ah seni seviyorum. Hey tatlım. Gel artık bir şeyler ye.
1: Köpek yine çoraplarımdan tekini kaybetmiş.
0: Aa, çok özür diliyor. Değil mi Bailey?
1: Hey, bir baksana.
0: Ne olmuş ki?
1: Bilmiyorum, uyandığımdan beri böyle.
0: Kılcal damar patlamış. Bir şey olmaz.
1: Keşke daha ilk günümde patlamasaydı.
0: Bir şey olmaz. Bir şeyler ye, artık geç kalacaksın.
1: Hey, bugün boya ya da herhangi bir şey yapmayalım, tamam mı? Gergin olduğunu biliyorum ama döner dönmez işe girişeceğim.
0: Ben hafif şeyleri hallederim, en azından çocuk odasına bakayım.
1: O işi bana bırak, dinlenmen gerek.
0: Çok evham yapıyorsun, pekala. Aa, şey, biraz çalışırım, sonra da biraz çevreyi gezerim.
2: Şimdi ilk haftanda memur Brogan'la birlikte olacağız.
3: Burayı imzalayalım.
2: Buradaki işlere alıştıktan sonra kendi aracınla devriyelere başlarsın.
1: Tamamdır.
2: Semtimizi sevdin mi?
1: Daha 3 gündür buradayım ama insanlar iyi ve güzel bir yere benziyor.
2: Evet, öyledir. Burada çok güçlü bir dayanışma vardır. İnsanlar genelde kendi halindedir ama birinin yardıma ihtiyacı olduğunda ona öncelik verirler. Peki ya eşin? Nasıl, iyi mi?
1: Balina gibi hissettiğini söylüyor ve uyuyamıyor ama bunlar haricinde gayet iyi.
2: Erkek mi olacak, kız mı?
1: Erkek.
2: Erkek mi? Harika.
3: Şu evrak burada dursun. Bir hemşireden nasıl çocuk yaparsın?
2: Terry.
3: Yeni eleman.
2: Memur Shelley.
1: Will.
4: Oh, gözüne ne oldu?
1: Damar patlamış.
4: Çok kötü be.
2: Tanrı aşkına.
4: Ama öyle.
2: Memur Brogan 16 yıldır burada. Sana işleri anlatacak. Uyum sağladığından emin olacak. Kolay gelsin.
1: Teşekkürler.
4: O şey bulaşıcı mı?
1: Hayır.
3: Her neyse, hadi çıkalım.
2: Kolay gelsin çocuklar. Terry.
3: Ne var?
2: Ağzını topla.
3: Küfür mü etmişim? Affedersin. Yerli misin?
1: Kolombiya'danım. Akademiden mezun oldum ve eşimle beraber buraya 3 gün önce taşındık.
4: Buraya pek insan taşınmaz.
1: Bir farklılık arıyorduk. Henüz yeni aile kuruyoruz da. Sessizlik iyi.
3: Ne zamandır evlisiniz?
1: Daha 1,5 yıldır evliyiz. Peki ya sen?
3: Ben bekarım ama sevgilim var.
1: Öyle mi?
3: Açıkçası onu seviyorum ama işler karışık.
1: Umarım iyi olur.
3: Sağ ol. Kalp kalbe karşıdır derler, değil mi?
1: Evet.
3: Görmüşler.
1: Şunu atabilir miyiz?
3: Tabii, affedersin. İşte. Mızrak kullanır mısın?
1: Hayır, hiç denemedim.
3: 6 yıldır balığa para ödemiyorum. Yeni memurlara her zaman 3 tavsiye veririm. 1 numara zorunda. Kalmadıkça kimseyi öldürmeyeceksin. Başın çok ağrır. 2 numara. Başkomiser Murphy'ye karşı saygılı ol. Çalışma biçimi ne kadar tuhaf gelirse gelsin.
1: Nasıl yani?
3: Her şey birkaç yıl önce başladı. Cadı kılıklı karısıyla çocuklarını kaybettiler. Çocuk evlatlıktı, genetik hastalığı vardı. Kadının bir günahı yok, o iyi biridir. İyi bir başkomiserdir. 3 numara. İşte uğraşabileceğin bir hobi edin.
1: Hobi mi?
3: Evet öyle. Buralarda gerçekten hiçbir hareket yok adamım. Olsa olsa bar kavgaları veya tekne hırsızlığı falan. Bu sebeple iyi taraftan bakarsan bolca boş vaktin olacak. Ve bu yüzden benim gibi bir şeyler yapmanı tavsiye ederim. Hobi edinmen gerek.
1: Çince mi?
3: Mandarin. Irkçılık yapmayalım.
1: Ne demek yani?
3: Çince'yi akıcı konuşuyorum demek. En sevdiğin grup ne?
1: Grup mu?
3: Evet.
1: Şey,
3: çünkü şöyle ki, benim grubum var.
1: Öyle mi?
3: Evet. Man Wright adında. Şarkıları yazıyorum. Gitar çalıp şarkı söylüyorum bir de. İşte.
1: Allah.
3: Evet. Bayılacaksın. Dinle bak.

0: Bası çalıyorum. Bası çalıyorum, davulu çalıyorum yani. Gerçek davul değil ama harika oldu. Bilgisayarla yapılabilecek şeylerin sınırı yok oğlum. Evim resmen stüdyoya döndü. İşte dilinin yeri. Kahve alalım, hadi gel. Ne haber Tili? Yeni eleman. Will.
1: Memnun oldum.

0: Oğlum.
1: Birkaç yıl önce Tilly'nin eşinin kafasına ağaç dalı düştü. Sonra deliye döndü ve marketteki insanları öldürdü.
2: Çok kötüydü. Üzgünüm.
3: Hayat böyle işte.
1: Teşekkür ederim Tilly.
2: Tanıştığıma memnun oldum.
1: Gel. Midye sever misin? Bayılırım. Gerçi öylece avlamam. İlla ki vururum. Lanet olasıca yaya geçidini kullan Bryce. Yoksa seni ezer geçerim. Şuradaki alın yeri. Kahve ve çörek alabilirsin. Al'la tanışmalısın. Hey al.
4: Merhaba.
1: Nasılsın bakalım?
4: Kız meseleleriyle uğraşıyorum. Hiç kız yok da.
1: Bu Will Shelley yeni memur.
2: Memnun oldum.
4: Charlotte'taki bankayı soyan bir Shelley vardı. O sen değilsin değil mi?
2: Babamdı.
4: Babanı haberlerden hatırlıyorum. Bayağı bir şey kaldırmıştı.
2: Evet öyle oldu.
4: Beni yanlış anlamamışsındır umarım. Size ne vereyim?
1: İki kahve, iki de çörek. Bir de çikolata.
4: Pekala.
1: Başka bir şey? Baban ne yaptı? Ne olmuş yani? İstemiyorsan anlatmayabilirsin de bir kere gündeme geldi yani. Sormasan garip olurdu. Ayrıca ne bileyim, gidip internetten de bakabilirim yani.
2: Alıştım artık. O zamanlar çocuktum. Moret'teki bir bankanın başındaydı. Paranın bir kısmına çökebileceği bir sistem bulmuş. Harika bir sistem değilmiş tabii. 15 yıl ceza aldı. Ailemizin elinden her şey bir bir alındı.
1: Hadi be. Baban banka soyuyordu ama sen gidip polis mi oldun?
2: Öyle de denebilir tabii.
1: Bayağı havalıymış ha.
3: Tamam. Sence düzgün oldu mu? Evet, bence de olmadı. Peki şimdi? Hey Bailey. Hayır, söz vermiştik. Bekleyeceğiz. Beklemek zorundayız.

0: Ne? Çalışıyorum, tamam mı? Bir söz verdik.
1: Beklemek zorundayız.
0: Pika mavisi ne kadar?
2: O şeyin fiyatı 55 dolar.
0: 55 dolar mı?
2: Ama içindeki reçine en üst kaliteden, tasarruflu yani. Yani kuru et yapan tek canlı insan değilmiş. Kızıl sincapların mantarları daha sonra saklayabilmek için kurumaya bıraktıkları keşfedilmiş.
0: Ya. İki tane alacağım.
2: Pika bu mavisi mi? Aa, tamam, halledeyim. Biliyor musun, kemirgenler genellikle...
0: Kimdi o?
2: Tanımaman gereken biri.
0: Kulağa uğursuzca geliyor.
2: Diyelim ki bir derdin var ve derdini çözmek istiyorsun. Bu uğursuz adam da senin problemini çözebiliyor.
0: Bir işçi gibi mi?
2: Bir iş çözücü gibi. Hemen gelirim.
3: İşinize yarayacak son iş çözücü. İrlandalı'yı arayın.
4: Burası senin evin mi?
5: Tam olarak değil.
4: O zaman ne yapacağız?
5: Evimi olayı hak ettim.
4: Hiçbir şey yapmadık ki.
5: Buraya gün içinde geliyorum bazen ya.
6: Hadi çabuk gel.
5: Tamam artık. Geliyorum tatlım.
4: Dalga mı geçiyorsun?
5: Yok, düşündüğün gibi değil.
4: Beni burada bırakıp içeride işi pişireceksin ha?
5: Ya Yugen öyle işi pişireceğim herhangi biri değil oğlum, sevgilim o. Sana söylemiştim ya hani. Ha bir de işlerin karmaşık olduğundan bahsetmiştim hani. Yani benim onunla işi pişiriyor olmam kocasının canını bayağı bir sıkabilir. Gizli kalmalı yani.
4: Evin önünde park halinde polis arabası var.
6: Daha ne kadar sürecek bu?
5: Oh, gel.

0: Yok ya, yok. Bak, sana oryantasyon yaptım değil mi? Biraz rahatlayayım.
1: Sadece
0: ya,
1: bedava kahve almayı gösterdin.
0: Bu tarz şeyleri kendin haftalar sonra öğrenirdin.
1: Hızlı ol.
0: Her zaman. Ha bu arada, orta yaşlı Çinli bir iş adamı görürsen kornaya bas, olur mu? Sen bir şeyler söylemeye başlamadan önce gelmiş olurum.
1: Bir şeyler söylemeden önce mi?
0: Ciddiye alma.
2: Yüyin. İyi bir donhay. Çoşunda tayı. Hayal mi?
3: Yine ya, geç kaldım.
0: Seni özledim hayatım. Kokunu özledim. İşte geldim.

0: 你好。
1: How's your day? 你今天好吗？
2: Merhaba tatlım, iş arkadaşım Terry ile beraberim. Şimdi meşgulüz ve polis işi işte. Tamam, neyse. Sonra görüşürüz, olur mu sevgilim? Seni seviyorum.

0: Ekip 2, ekip 2. Ekip 2, Terry orada mısın?
1: Lanet olsun.
2: Aa evet, ben Memur Shelley.
0: Memur Shelley. 225 Sunnyside Bulvarı'ndaki Chetlow evinde bir 11-15 vakası var.
2: 11-15 mi?
0: Evet, 11-15.
2: Lanet olsun, tamam tamam. Teşekkürler Sherlock, yoldayım. Yoldayız, Memur Brogan da var. Terry! Terry! Terry! Affedersiniz. Terry, gelmen gerek. Terry, hadi adamım, gitmemiz gerek. Hırsızlık oluyormuş. Terry!
3: Sen nereye gittiğini sanıyorsun? Burada ne aradığını biliyorum. Hemen geri gel.
2: Hayır bayım, ben değilim, tamam mı? Daha ilk iş günüm. İyi günler.

Polis, ellerini havaya kaldır ve dışarı çık. Hemen şimdi.

0: Şöyle hanımefendi, bu eve hırsız girdiğine dair haber aldım.
1: Ben öyle bir arama yapmadım. Evime gelip bana ateş ettin.
0: Çok özür dilerim ama lütfen sakin kalın, tamam mı?
1: Canın cehenneme. Ben sana gösteririm sakin kalmayı.
0: Hey, hey, dur. Hey, dur. Hey, dur.
1: İşim bitti. Bir gün daha bu meslekte kalamayacaksın.
0: Lütfen, sen durun. Zor kullandırma.
1: Gelip, bizde gelip.
0: Lütfen yapmayın.
1: Geber seni pislik!

0: Hayır, hayır.
1: Güzel renkmiş.

0: bastı.
1: Oğlum sen beni niye bıraktın? Çinli iş adamı gelirse uyar demedim mi ben sana? Adam çılgına döndü. Kendimi zor kurtardı. Ne oldu?
2: Fena batırdım Terry.
1: Ne yaptın sen oğlum? Oh, lanet olsun! Nasıl? Neler oldu Will? Kadın bildiğin ölmüş ya! Sen geldiğinde ölmüş müydü? Onu sen mi öldürdün Will?
2: Kazara oldu.
1: Oğlum nasıl ya?
2: Hırsızlık olduğu söylendi. Sonra o bıçakla karşıma çıktı Terry ve sonrasında
1: dur,
2: da...
1: Dur. Hırsızlık mı dedin? Ne hırsızlığı?
2: 11-15 vakası var dediler.
1: 11-15 hırsızlık değil ki. Arabada cinsel ilişki suçu var demek.
2: Ne?
1: Joey Ledbetter buraya sürekli kızları getiriyor diye kadın şikayet ediyor.
2: Nasıl yani?
1: Joey Ledbetter'ın annesinin arabasında kızlarla münasebeden girmesi konusu için ihbar aldın ve biri öldü.
2: Hayır, üstelik herhangi
1: biri de değil. Öldürdüğün kadın Virginia Chadwell.
2: Öldüğüne emin misin?
1: Daha ne kadar ölsün? Masa kadının kafasına girmiş oğlum.
2: Sence beni meslekten atarlar mı?
1: Evet Will. Bence seni meslekten atarlar. Wallace Chetmo buradaki en zengin adamdır. Buradaki tüm deniz mahsulleri adamdan geçiyor.
2: Olamaz. İşim bitti. İşim bitti.
1: Evet, dinle dostum. Ben çok üzgünüm. Ama bunu ihbar etmem gerek.
2: Bugün ilk iş günümdü.
1: İyi bir başlangıç sayılmaz. Bir dakika. Lanet olsun, lanet olsun. Beni de yaktın. Seni pislik. Beni de yaktın
2: biliyorum,
1: sen be!
2: Benim hatam, biliyorum,
1: evet,
2: özür dilerim.
1: Evet, senin hatandı. Sen insanları evinde öldürürken benim de milletle aşla fişle yaptığımı öğrendiklerinde benim de başıma gelen kalmayacak. Emekliliğim yanacak adamım. Yuyan'la planlarımız
2: bak,
1: vardı.
2: Bak benim de çocuğum da olacak.
1: O zaman neden kadının kafasını patlattın Will? Sana verdiğim ilk tavsiye bu yöndeyken hem de zorunda kalmadıkça kimseyi öldürmeyecektin. Patlak gözünü gördüğüm anda ne mal olduğunu anlamalıydım.
2: Ne, damar patlamış o kadar. Seninle bir ilgisi yok. Lanet olsun.
1: Will?
2: Ya, olamaz. Paige'e nasıl söylerim? Onun da hayatını mahvettim.
1: Will! Gel ne? Şuna bak. Şuna bak.
2: Ne oluyor?
1: Tanrı aşkına. Çabuk buraya gel bak.
2: Dur. Bu paralar da nereden çıktı?
1: Bilmiyorum. Ama kim bu kadar parayı sepette tutar ki? Bir işler olmalı değil mi?
2: Sence bir tür suç mu var?
1: Bence önce sakinleşip etraflıca güzelce düşünelim. Bu bize farklı bir seçenek sunabilir.
2: Nasıl yani?
1: Bu işten yırtabiliriz.
2: Nasıl yani?
1: Cinayet süsü vereceğiz.
2: Bir kazaydı ama.
1: Biliyorum. Başkası yapmış gibi göstereceğiz. Tamam mı? Bak şimdi dinle. Önce her tarafı dağıtacağız. Tamam mı? İzimizi yok edip parayı alacağız. Olay mahalline gittik diyeceğiz ve günün geri kalanında çalışacağız. Akşama doğru adam eve geldiğinde kadını bu halde bulacak ve hırsızlık olduğunu düşünecek. Tıpkı seni sandığın gibi.
2: Bu yasalara aykırı.
1: Yasa mı? Yerde ölü bir kadın yatıyor oğlum. Bir sürü para var burada. Eğer bu planı uygulamazsak ikimiz de hapı yuttuk demektir. Vaktimiz azalıyor.
2: Hayır ben ne olduysa onu anlatacağım.
1: Meşru müdafaa mı? Hem de babanın durumu bilinirken mi?
2: Olamaz.
1: Ya, evet olamaz tabii.
2: Daha önce bunu yaptın mı?
1: Yani daha önce kimseyi öldürmedim ama şundan emin ol işe yarayacak. Herkes hırsızlık olduğundan emin olacak. Kimse de polisi düşünmeyecek.
2: Her yerde DNA'm var.
1: Evet, olay mahalline gittik. Kadın da bizi kahve içmeye davet etti diyeceğiz. Böyle şeyler burada hep olur. Bana bak, bunu bebeğin için yapmalısın. Sen hapisteyken mi büyümesini istersin?

0: Terry.
1: Ne?
0: Burada bisiklet vardı.
1: Ben hatırlamıyorum.
0: Tam buradaydı.
1: Emin misin?
0: Kesinlikle.
1: Kimindi peki?
0: Bilmiyorum.
1: Belki biri gelip almıştır. İçeriği de görmemiştir. Ne bileyim.
0: Belki de.
1: Hadi gidelim buradan. Saat 3:25 geçiyor. Bir sonraki arabayı yakalayacağım. Boom! Yakaladım. Cheryl, gümüş renk bir aracı kenara çekiyorum. Plakası da 6B2M2I8.
2: Ne oluyor Terry? Ne zamandan beri hız cezası yazıyorsun?
1: Üzgünüm Bobet, işimi yapıyorum.
2: Öyle mi canın cehenneme? Çocuklarıma bakmam gerek.
1: Hey, polise saygılı ol. Ben burada hayatım tehlikede çalışıyorum.
2: Bak ne diyeceğim. Annenin de canı cehenneme.
1: İşte bunu beklemiyordum Bobet. Kızların önünde ağzından çıkanlara dikkat etsen.
2: Annelik yapmayı senden mi öğreneceğim? Canın cehenneme Terry, canın cehenneme. Sen tam bir eziksin. Geçen gece seni kumarhanede gördüm. Hiçbir şey de kazanamadın değil mi? Çünkü eziksin.
1: Bu seni ilgilendirmez.
2: Hiçbir zaman hiçbir
1: bu
2: şey kazanamadın.
1: Bu seni hiç ilgilendirmez Mehmet. Hala şansın varken konuşmayı kes.
2: Bufalo,
1: bak
2: bufalo,
1: ne diyeceğim.
2: Bufalo,
1: o şey 10 yıl önce
2: bufalo,
1: oldu. O zamanlar iyi bile değildim.

0: Tüm birimlerin dikkatine. Çetloların konutunda 11-1 vakası bildirildi. Tekrar ediyorum. Çetloların konutunda 11-1 vakası bildirildi.
1: Anlaşıldı Sharon.
2: On bire bir. Yani cinayet.
3: Pekala, hazır mısın? Kamera hazır. Pekala, tamam.
4: Başla.
3: Hazır.
4: Sevgili seyirciler, aldığımız bir son dakika haberine
1: sakın göre... Sakın işi mahvetme. Cinayet söz
5: konusu. Tamam, sen de.
6: Ölüm saatini 3.25 olarak belirledik.
7: Ben tüm gün iş yerindeydim. Ona mesaj attım ama yanıtlamadı. İşi vardır ya da görmemiştir diye düşünmüştüm. Normal olabilen şeyler yani. İşten sonra eve geldim ve onu bu halde buldum.
6: Herhangi birinde anahtar var mıydı? Arkadaş, bahçıvan veya yardımcı?
7: Yardımcımız ve bahçıvanımız var. Ama bildiğim kadarıyla ikisi de bugün çalışmıyordu. Bir dakika. Masör olabilir. Her gün gelir.
6: Peki saat kaçta?
7: Öğlen.
2: Peki adı nedir?
7: Todd, Kit ya da öyle bir şey.
2: Onu bulacağız.
5: Biz de buradaydık.
2: Evet öyle.
6: Eşiniz yine Joey Ledbetter hakkında aramıştı. Memur Brogan ve Shelley de görevdeydi.
7: Onu gördüğünüzde nasıldı?
5: Keyfi yerindeydi.
2: Bize kahve bile ikram etmişti. Harika bir kadındı.

0: Burada biz masörü görmedik.
1: Efendim, evden çalınan bir şey var mı?
2: Ev darmadağın olmuş ama hayır. Her şey yerinde.
3: Emin misiniz?
2: Mücevherleri yerindeydi, evet. Çalınan bir şey fark etmedim.
3: Bakın, bir şey çalınmış olmalı.
1: Değil, yeter.
2: Sana ne diyebilirim bilmiyorum ama her şey yerinde. Bu yüzden bu kadar üzgünüm zaten. O harika, güzel, kıymet veren bir kadın. Şimdi her şey bitti. Bunu yapan pisliği bulursanız, onun acı çektiğinden emin olmak için tüm gücümle savaşacağım. O adama acımak yok.
0: Ya da kadına.
2: Ne?
0: Affedersiniz.
1: Memur Spade, ifadenizin geri kalanını o alacak.
4: Bu taraftan gelin efendim, buyurun.
5: Olmuş, anladınız mı?
6: Geri de kalsınlar.
5: Bilmiyorum, ben tanımıyorum.
6: Delilleri toplamış.
3: Sence o mu yaptı?
2: Ben iddiamı bu yönde kullanıyorum.
5: Böyle şeyler olmaz.
6: Arkaya baktınız mı?
5: Tamamdır. İnanamıyorum.
6: Hadi toparlanıyoruz. Çok güzel, tamam. Anladım merkez. Merkez 45-40.
0: Belki paradan haberi yoktur.
7: $1 milyon mı?
0: O zaman neden sormadı? $1 milyon yoksa ararsın. Adam o kadar da zengin değil. Bu işte bir iş var. Belki de kadın adamı terk edecekti. Değil mi? Parayı hazırladı, adamı uyuttu. Sen de kadının beynini patlattın.
3: Olabilir ama bence adam yalan söylüyor.
0: Öyle mi? Sence masörün bu işte parmağı var mı? Bisiklet onun muydu?
3: Öğreneceğiz. Şifre ne?
0: (6894) Al sen yap. Bana güvenebilirsin. Ayrıca buraya kimse gelmez, merak etme.
3: Kimseye hiçbir şey söylemek yok. Soruşturma bitene kadar paraya dokunmayalım. Sonra paylaşırız.

0: Hey. Ah, sonunda eve geldin. Haberleri gördüm de iyi misin? Ne oldu?
1: Boya kokuyorsun.
0: Merdivene çıkmadım. Odanın zeminden taraftaki kısmını boyadım. Kalanı sen yaparsın. Gel, yemek için seni bekledim. Her şeyi anlatmanı istiyorum.
1: Hey. Bir şey anlatacağım.
0: Pekala.
1: Bugün bir şey yaşandı ve diyeceklerimi bitirinceye kadar senden sakin kalmanı rica ediyorum. Ben...
0: Will, bana her şeyi anlatabilirsin.
1: Virginia Chelto'yu teri öldürdü.
0: Nasıl?
1: Dinle, tamam, bak sakin ol. Bir kaza oldu. Tamam mı? İhbar edilen eve geldik. Terinin silahı yanlışlıkla ateşlendi ve işler yolundan çıktı.
0: Sen iyi misin? İyi misin? Emin misin?
1: Evet. Bak, olay biraz karışık. Evde para bulduk. Bize bir şey olmayacaktı ama Terry...
2: Aynen öyle. Onunla konuştuğunda aynı şeyi bana söyledi.
3: Baylar.
4: Kendi aramızda iddiaya girdikçe.
3: Öyle mi?
4: Raci, işte. Chetlo olayında kocasına katil dedi. Ama ben herkesin konuştuğu o masör adam diyorum.
5: Hadi ama, bildiğinden eminim. Kim yapmış?
3: Söyleyemem mi? İkisi de.
4: Söyleyemem.
3: Belki de paranızı daha iç açıcı şeyler için harcamayı düşünseniz iyi olur.

0: Senin elemanının nesi var?
1: Hangi elemandan söz ediyorsun Bobet?
0: Küçük pislik. Hızı 4 kilometre aştığım için bana ceza yazdı. 4 kilometre. Karakolda dondurma makinesi aldığınızda elektrik masrafını çıkarsın diye mi?
1: Terry bu tarz şeyler yapmaz.
0: O zaman cezayı kim yazdı?
1: Sen merak etme, bu işi ben hallederim.
0: Terry'e de ki canın cehenneme. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Pekala.
2: Will, endişeliyim. Peki ya Terry? Sence şu ana kadar kime söylemiştir?
3: Kimseye bir söz verdi.
2: Sen söyledin ama.
3: Sen benim eşimsin. Yani farklı.
2: Bana söylediğini ona söyleyecek misin?
3: Tabii ki de hayır.
2: Terry ile tanışacağım.
3: Neden?
2: Ona güvenip güvenemeyeceğimizi anlamak istiyorum. İnsanları senden daha iyi anlıyorum.
3: Tamam.

0: Sence ne kadardır?
1: Ne bileyim oğlum. 1 milyon civarı olabilir. Depo olarak kullandığım bir konteyner. Erkek yolunda. Buradan 8 kilometre uzakta falan. Parayı oraya saklayabiliriz. Güvenli olur.

Evet, bu hırsızlık.

0: Dostum, alınma ama gözün kedi poposuna benziyor.
1: Pekala, gidelim.
0: Kimseye söyledin mi?
1: Hayır, tabii ki söylemedim. Peki ya sen?
0: Hayır adamım. Kalbimde biri olabilir ama sonuçta karım yok. Düşündüm de... ona bir şeyler söylemiş olabilirsin.
1: Hayır. Bak, Paige'in öğrenmesini istemem, tamam mı? Korkma. Bir şeyler bilirse o da tehlikeye girer. Biz parayı alana kadar bunu ona yapmayacağım.
0: İyi peki. Bugün birini öldürmemeye çalışın.

0: Nasıl davranalım?
1: Parayla veya yaşananlarla ilgili herhangi bir şey biliyor mu öğrenmek için dikkatlice inceleyelim. Lanet olsun.
0: Ne oldu? Bu muydu?

0: Hazır mısın artık?
1: Evet, affedersiniz, susamıştım da. Şey, gözünüze ne oldu sizin?
2: Soruları biz sorarız.
1: Affedersiniz.
0: Bayan Chetlow'a hangi konuda destek oluyordunuz?
1: Şey, genellikle masaj konusunda.
0: Her gün masaj yaptırır mıydı?
1: Evet, hep çok gergin olurdu.
2: Niye? Bir şeyden mi endişeleniyordu?
1: Açıkçası genellikle yalnızlık çekiyordu. Bilirsiniz işte, işinin sürekli çalışması ve balık gibi kokması, ayrıca fazla arkadaşı da yoktu. O koca evde tüm gün tek başına oturuyordu.
0: Başka hangi konuda ona destek oldunuz?
1: Ne?
0: Genellikle masaj konusunda demiştiniz. Başka bir şey yapıyor muydunuz?
2: Güzel.
1: Evet, şey, bilirsiniz işte, evdeki küçük işlerde destek oluyordum. Tablo asma olur, market alışverişi olur.
3: Onlara danstan da bahset.
2: Dans mı?
1: Evet, bazen onun için dans etmemi isterdi.
2: Bu nasıl bir dans?

0: Bilirsiniz işte. İsterseniz size gösterebilirim.
1: Hı.
0: Şöyle şeyler. Bazen de şöyle.
2: Peki neden böyle şeyler yapmanı istiyordu?
0: Sanırım hoşuna gidiyordu.
3: Peki şey... Siz bunu yaparken... O sırada o ne yapıyordu?
0: Aa, hiçbir şey. Şey yani... Bazen de... Bilirsiniz ya.
2: Hayır, bilmeyiz. Neymiş? Yani Wallace Chetlon'un eşi Bayan Chetlon'un... Senin dans etmeni izlerken... Sana mı söylüyorsun?
4: Söyle bakalım, ben nasıl bir evlat yetiştirmişim. Kadınlar için dans eden bir oğlan. Özür dilerim Tanrı.
0: Bir sus artık anne. Evet, ben dans ederken...
3: Hiç onunla beraber oldunuz mu?
0: Hayır hayır hayır, öyle bir şey olmadı. Bakın, kendisi eşini aldatmamak konusunda oldukça katı biriydi.
4: Ağzıyla yaptığı şeyden söz
0: Sen
4: et.
0: Sen neden susmuyorsun anne? Yeter! Lanet olsun. Evet, arada bir başka şeyler oluyordu ama normal ilişki yaşamadık.
2: Görünüşe göre annenize anlatmadığınız hiçbir şey yok.
0: Evet, ona her şeyi anlatırım. Anlatmasam da duyar zaten.
4: Nankör.
3: Saat kaçta evden ayrılmıştınız?
0: Şey, 12:30 gibi çıkmıştım.
2: Bu normalden daha mı erken?
0: Aha. Evet, başının ağrıdığını ve yalnız kalmak istediğini söyledi.
4: Bence asıl şimdi başı ağrıyordur.
3: Eve nasıl gittiniz? Ha? Eve nasıl gittiniz? Otobüs, araba, bisiklet...
0: Aa şey, annem beni aldı.
4: Onu bırakmıştım da lanet olasıca araba kullanamıyor.
2: Pekala. Bu kadarı yeterli.
0: Peki nasıldın?
3: Oo, harikaydın. Tabii doğruları söylediysen.
0: Teşekkür ederim. Umarım bunu yapan pisliği yakalarsınız. Bir de yakaladığınızda size ücretsiz bir saat masaj yapacağım. Diğer şeyler yok. Korkmayın, korkmayın.
2: Adam bir şey gördüyse bile... Bayan Chetlow ile münasebete girmiş olması onu harika bir tanık olmaktan çıkarıyor.
3: Evet, o konuda haklısın. Gözün üstünde olsun. Aklını kullanırsa kaçağa gider.
2: Adam aklı hariç her yerini kullanıyor.
3: Şey, Paige seni bu akşam yemeğe davet etmek istiyor. Yeni iş arkadaşımı tanımak istiyor.
2: Ne güzel. Bedava yemek baldan tatlıdır.
4: Yarın akşam ilaçlarım geldiğinde parayı alıp kaçmamız gerek.
0: Tamam, sen nasıl istersen anne. İlaçlarını ben alırım. Civata keskisi almam gerekiyordu zaten.
5: Taze deniz ürünleri gibisi yoktur, değil mi? İşte tam da bu yüzden size garantili ve en taze mahsulleri sunuyoruz. Ton balığı, karides ya da midye. Chetlow'un deniz mahsullerinde her gün taze ürün vardır. 4 dükkanımızdan herhangi birine uğrayabilir, alışverişinizi yapabilirsiniz. Değerli izleyiciler, ben Wallace Chetlow, garantili taze deniz ürünlerinin adamı.
6: Koca, mutlu olmayı istemek, istediğim hayatı özgürce yaşamak suç mudur?

0: dersin? Deniz bayağı iyi. Hava da çok güzel. Tamam, takımları topluyorum o zaman.
1: Hadi bakalım.
0: Harika, tamam. Evet. Getiriyorum hemen.
1: Geç kalma.
0: Al malzemeleri, seni neredeydi?
2: Jacob, merhaba.
0: Tamam.
1: Daha yapacak çok işimiz var.
3: Ah.
2: Teşekkür ederim. Walter.
0: A takımlarım bende.
1: Kaldırmadınız mı onu?
3: Bay Chetlo. Merhaba. Sizi bugün beklemiyordum.
2: Tamam. Evde otursam daha kötü olacaktı.
3: Ah.

0: Maria. Kaybınız için çok üzgünüm. İsa der ki acı çekenler kutsalmışlardır ve rahata kavuşacaklardır.
1: Ne güzelmiş Debra. Teşekkür ederim.
2: Uzun süre yaptığı için her tarafı yosun olmuş. Şuraya bak. Zehirli boya kullanmamız gerekiyor. Tamam. Getiriyorum, merak etme. Ne kadar sabırsızsın.
1: Seni görmem gerekti.
0: Böyle yapmış olmaları çok kötü.
1: Evet. Bu kadar acımasız olur.

0: Ne birlikte olacağım.
1: Sence bu yüzden cezalandırılmayacak mıyız? Gece hiç uyumadım.
0: Aşkımızı gizledik. Önce kendimizden, sonra başkalarından. Mutlu olmak istemek suç mu?
1: Hayır.
0: Özgürce hayatımızı yaşamak suç mu?
1: Artık öldüğüne göre daha az suçluluk hissedeceğiz.
0: Onu bırakmaya kalkışsaydım borç içinde ölmemi beklerdi.
1: Bu kadar canice öldürülmemeliydi. Bu yüzden yeni hayatıma gölge düşüyor gibi hissediyorum.
0: Gölge mi?
1: Beyni dışarıdaydı dediler.
0: Dedikodulara inanma. Başka yolu yoktu. Sorarlarsa yokum.
1: Bahçetlo'nun ofisi. Kolombiyalı.
0: Beni buradan aramamalısın.
2: Seni görmem gerek.
0: Bu kötü bir fikir.
2: Bu gece Wallis. Yalnız gel.
0: Beni görmek istiyor.
1: Seninle gelmemi ister misin?
0: Yalnız gel dedi.
1: Silahımı vereyim mi?
0: Neden? İş bitti.
1: O zaman neden seni görecekmiş? Temkinli davranmak her zaman iyidir.
0: Bir şey olmaz.
1: Tabii ki de olmaz. Güçlü meleğim.
3: Kolombiyalı. Tüm günüm zaten doluydu.

0: Biliyor musun? Evdeki en tehlikeli oda ilginç şekilde mutfak değildir.
1: Banyo mudur?
0: Evet, banyodur. Çok doğru. Burada neler oldu böyle tatlım? Hı? Lanet olsun. Bu çok üzücü. Güzel bir eviniz vardı.

0: Merhaba. Neler oluyor? İletişime geçmeyecektik.
1: Evet, doğru. Para nerede Wallace?
0: Para bende değil.
1: Para bende de değil ve bende olması gerekiyordu.
0: Sen beni yolmaya falan mı çalışıyorsun?
1: Sadece hakkımı istiyorum.
0: Ben parayı bırakacağım yere koymuştum. Görünüşe göre sen de işi bitirip parayı aldın. Tam anlaştığımız tutar. Daha fazlasını vermeyeceğim.
1: Daha işi bitirmedim.
0: Tabii ki bitirdin. Cuma günü cenaze var.
1: İşi bitirmiş gibi mi duruyorum? İşten kazandığım parayla memnun ve mutlu mu görünüyorum? Yo, ben gittiğimde iş zaten bitmişti. Bana bir bez ver.
0: Yani eşimi sen öldürmedin mi?
1: Evet, ben öldürmedim. Eşini ben öldürmedim, dokunmadım bile.
0: Ama anlamıyorum.
1: Bunu zaten söylemiştin. Bana İngiliz anahtarını ver. Açık ve net bir şekilde anlatacağım. Anlaştığımız üzere eşini öldürmek için evinize gittim. Ama eşiniz zaten ölü bir şekilde yatıyordu. Ve para da yok olmuştu.
0: O zaman kim öldürdü?
1: Başkasına mı gittin Wallace? O İrlandalı'ya gittiyse...

0: Sen eğer bu durum beni çok üzer de buradan güneye kadar benim bölgem İrlandalı'nın değil.
1: Hayır, bunu neden yapayım?
0: Daha ucuzdur ama riskli iş yapar.
1: Yani başkası mı öldürmüş diyorsun?
0: Evet öyle.
2: Bu çok kötü ama.
0: Ne oldu, üzüldün mü?
1: En azından bu konuda benim dediğim olacaktı.
0: Yardıma ihtiyacım var, gel. Elini şuraya koy, şuraya. Bastır, evet. Paramı istiyorum Wallace.
2: Ama hiçbir şey yapmamışsın, bu saçma. Hey,
0: tüm günümü sana ayırmıştım. Dişçini randevudan bir saat önce arayıp dişinin sihirli bir şekilde düzeldiğini söylersen para ödemez misin?
2: Sen dişçi değilsin, ne alaka şimdi?
0: Kesinlikle, çünkü dişçi sana zarar veremez.
2: Para bende değil.
0: O zaman bulsan iyi olur. İki günün var.
2: Çarşamba mı oluyor, perşembe mi?
0: Çarşamba.
2: Bugün pazartesi, iki gün sonra perşembe oluyor.
0: Hayır, salı, çarşamba, iki gün.
2: Salı birinci gün, çarşamba da ikinci. Perşembe günü parayı getirsem iki gün oluyor.
0: Hayır, üç gün oluyor. Senin 48 saatin var. Bu kadar.

0: ya. Bir şey bildiğini belli etme, olur mu?
1: Tamam. Sadece güvenilir mi görmek istiyorum.
0: Bir de çok şey içirme. Yarın bütün gün onunla olacağım.
1: Neden bu kadar endişelisin sen bakayım?
0: Ben sadece... Çünkü...
1: Hı hı.
0: Güven dediğin şey karşılıklı olur, o yüzden.
1: Biliyorum. Endişe edecek bir şey yok.
0: Umarım öyledir. Merhaba dostum.
2: Ne haber? İçki getirdim.
0: Tamam. Harika.
2: Mekan burası mı?
0: Evet.
2: Ne kadar ödüyorsun?
0: Ortalama işte, bilirsin.
2: 250 falan mı?
0: Evet.
2: Vay be, fena olmuş da. Keşke bana sorsaydın ya. Bu tatlılıkta neyin nesi? Köpeğin olduğunu bilmiyordum.
0: Adı Bey.
2: Gel bakalım tatlım.
1: Bill köpeği sahiplenmiyor çünkü sürekli çoraplarını yiyor.
2: Siz de eşi olmalısınız.
1: Merhaba, hoş geldin Terry.
2: Memnun oldum.
1: Ben de. Daha yeni başladı ama sürekli senden bahsediyor.
2: Çok garip, senden hiç bahsetmiyor da. Şaka yapıyorum ya, şaka. Sürekli senden bahsedip duruyor.
1: Güzelmiş.
2: Seni seviyor var ya. Hem de çok, bunu anlıyorum. Çünkü aynı sevgiyi ben de başkası için besliyorum.
1: Çok güzel. Ayrıca içki de getirmişsin.
2: Evet hanımefendi, getir.
1: Gel içeri hadi.
2: Harika kokuyor ya.
1: Umarım köfte makarna seviyorsundur.
2: Hem de nasıl. Davet için sağ ol.
1: Rica ederim.
2: Boya ve boya yapılması lazım ama. Harikaymış ya. Cidden bayıldım ha.
1: Beğenmene sevindim. Aslında düz bir yemek.
0: Ağırdan al, yarın işe gideceğiz.
2: Aman baba.
1: Terry. Hmm. Neden polis olmak istedin?
2: Gençliğimde, yani küçükken arkadaşlarım arasında pek popüler biri değildim. Benimle dalga geçip kötü davranırlardı. Öyle şeyler işte. Bir de sivilce problemim vardı. Kötüydü bayağı.
1: Üzüldüm. Çocuklar çok acımasız olabilir.
2: Evet. Bir çocuk vardı. Matt Reed diye. Bana berbat davranırdı. Dertlerim yetmezmiş gibi bir de bu çocukla uğraşıyordum. Kötüydü. Ama bir gün yine dibe çökmüşken güçlü olacağıma dair kendime söz verdim. Kendimi farklı bir insana dönüştürecektim. Artık benimle kimse alay edemeyecekti. Ve polis olmak bu yüzden iyi bir seçenek gibi geldi. Tabii bir de ilan vardı.
1: Büyük babamın kardeşi de polisti bu arada.
2: Yapma ya.
1: Evet, 60'larda Chicago'daydı. Eskiden bana insanlardan nasıl rüşvet

0: aldığına dair hikayeler anlatırdı. Eskiden herkes yaparmış, hatta para üstünü verebilmek için yanında bozukluk bile taşırmış.
1: Ne zamanlarmış ama.
0: Evet, eski zamanlar. Ama bu işte hep böyle şeyler oluyordur. Ücretsiz bir şeyler alıyorsundur. Anlarsın ya, cepleme gibi.
1: Tek bir şey aklıma geldi.
0: Öyle mi?
1: Evet. Meslekte ikinci yılımdı. Alın dükkanından kahve alıyordum, sen biliyorsun. Bil bakalım kim geldi. Matt Reed. Annesini ziyaret etmeye falan gelmişti sanırım. Berbat bir kadındı bu arada. Beni görmedi. Gördüyse de beni tanımadı. Ama benim için durum farklıydı. Ergenliğimdeki tüm duygularım yeniden canlandı. 14 yaşıma geri dönmüştüm resmen. Sonra arabasına bindi, ben de bindim. Kendimi bir anda onu takip ederken buldum. Sonuçta polis olmamın sebeplerinden biri bu adamdı yani. Boru değil, neyse. Sonra arabasını durdurdum. Hiçbir suçu yoktu, öylesine durdurdum. Sonra yanına gittim ve bu adam gram değişmemiş diye düşündüm. Hala pislik, eskiden de pislikti, sonsuza kadar da pislik kalacak. Sonuçta bu adam böyle biri. Neyse, sonra adamı arabadan çıkardım, onu biraz hırpaladım. Ve bilirsin işte, yani sonra daha çok falan kanlar akmaya başladı. Ama ben devam ettim yani, sonra copla devam ettim, bayağı bir giriştim yani. Ve işim bittiğinde kim olduğumu çok iyi anlamıştı. Artık herkes bana bulaşmamız gerektiğinin farkındaydı. Lütfen biraz daha içki alabilir miyim? Ne geceydi ama. Gel bakalım. Yakın dur biraz ya, yakın dur. Makarna için teşekkür ederim. Oh. Kendine güle çok iyi bak. Evet. Ve sen de bebek. Hoşçakalın.
2: Eve gidebilecek misin?
1: Bir şey olmaz.
0: Güle güle. Bailey, mama vakti.
2: Ne düşünüyorsun?
0: Bence adamda bir tuhaflık var.
2: Nasıl yani?
0: Bence çok uç biri.
2: Adamın doğası bu.
0: Bailey nerede?
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
4: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Ama ne otel?
6: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
6: Gerçekten mi? Kanıtla.
7: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
5: Favori sitendekini bile.
7: Aynı otel. Yarı fiyatına.
5: Trivago'ya bakmamış.
6: Trivago'ya bakmadım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop! Bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir. ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
10: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
11: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
12: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
10: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
13: Servis geldi, çantam hazır mı?
14: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
15: Milo Çek, Milo Si, Milo Puf, Milo Puf Puf.
16: Bu otel harika.
17: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
16: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
16: Bak, aynı otel 6750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
16: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
18: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
19: Hala etkisindeyim.
20: İnanılmaz bir goldü.
19: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
21: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
22: Net! Kazancım net, sigortam net.
23: Küsmüş, kızmış. Küçük bir kız çocuğunun masumiyeti.
24: Ben Esat'la aynı yatağa girsem cehenneme gidip cayır cayır yanacakmışım gibi geliyor.
25: O ne dedi peki?
26: İnsan sevdiğine dokunmak ister dedi.
23: İyi geceler.
24: Dokunulmadan büyüyen çocuklar eksik kalırmış.
25: Biz hepimiz çok eksik kalmışız öyleyse.
23: Babamı paylaşamadım ben.
27: Ömer o değil baba. Ömer burada.
28: Benim oğlum öldü. Ben gitmedim. İşim var dedim.

0: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
1: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
2: Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
7: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
6: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
9: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
10: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
9: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
10: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
6: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
11: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
6: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
13: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
14: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
12: Vay, baloncuklu Lipton mu?
13: Çok lezzetli.
11: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
14: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
15: Siparişiniz
16: ve Pepsi'niz.
17: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
18: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
19: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
18: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
20: Söylemezsem olmaz, artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
21: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
22: Arabanı arabamla takoma, değerinde Trink sat.
23: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
24: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
25: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
24: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
25: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
26: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
27: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
28: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: bitmeyince.
1: Budur.
2: Gelmiş geçmişin iyi bir
1: şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
2: Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle.
1: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
3: Hadi başamalos.
4: Ooo.
3: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalos.
5: Çocuk ya da büyük ol, hadi boya mutlu ol.
6: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
7: Bu otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: Yüzden fazlasından.
9: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
12: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
13: Lütfen biraz daha içki alabilir miyim? Uhu! Aa, ne geceydi ama. Gel bakalım. Yakın dur biraz ya, yakın dur. Makarna için ya, teşekkür ederim. Oh. Kendine çok iyi bak. Evet. Ve sen de bebek. Hoşçakalın.
14: Eve gidebilecek misin?
13: Bir şey olmaz.
15: Güle güle. Beyli, mama vakti.
14: Ne düşünüyorsun?
15: Bence adamda bir tuhaflık var.
14: Nasıl yani?
15: Bence çok uç biri.
14: Adamın doğası bu.
15: Beyli nerede?
13: Arkadaşlar çok çok üzgünüm. Nasıl oldu anlamadım. Dışarıya ne ara çıktı? Ben

0: şifreyi istiyorum.
1: Ne?
0: Kilit şifresini.
1: Neden?
0: Sana bir şey olursa diye. Bebeğimizin geleceği için.
1: Tamam. 6-7-8-4-1. Tamam mı? Richard.
2: Merhaba. Bu senin için. Köpek konusunda çok ama çok üzgünüm. Yani nereden çıktığını anlamadım.
1: Olur böyle şeyler.
2: Yapılacakları karşılayacağım ha. Cenaze işleri olur, doldurma işleri olur. Ne isterseniz. Doldurma pahalı olabilir ama bunlar hazır.
1: Ben hallettim.
2: Peki, çok üzgün mü?
1: Köpeği çok seviyorum.
2: Evet yani. Ya lanet olsun. Çok çok üzgünüm adamım ya.
1: Evet. Bebek yakında doğacak.
2: Dinle. Son gelen kefalet. Dürüst olacağım. İnsanlar beni evlerine yemeğe davet etmez. Şey ya. Yaşanan şey hakkında çok üzgünüm. Umarım beni tekrar davet edersiniz. Çünkü sizinle vakit geçirmek benim çok hoşuma gitti.
1: Şey evet iyi ki geldin. Ve biraz zaman geçsin bunu yine yaparız.
2: Öyle mi?
1: Evet.
2: İyi peki. Harika o zaman. Bize bak arkadaşlık falan yapıyoruz ya.
3: Terry, Will, odama.

0: Chetno'nun şirketi o kadar da iyi para kazanmıyormuş. Hatta bayağı borçları varmış. Hmm. Ama Virginia'nın bayağı iyi bir hayat sigortası varmış. Hayatta çok da paylaşımcı biri olmasa da Wallace eşinin ölümünden epey bir para kazanacak gibi görünüyor.
1: İşte bu ya, adamda bir iş var demiştim.
0: Sekreter kadın Wallace'ın tüm gün ofiste olduğuna dair yemin ediyor. Ama olay mahallindeki fotoğraflara baktığımda bunu buldum.
1: Deniz yıldızı bu.
0: Oceanside'in ve spa merkezindekiyle aynı. Wallace oradan birkaç gün oda kiralamış. Belki dönüş vapurunu kaçırmıştır. Belki de eğlence peşindedir. Ya da bambaşka bir şeydir. Bu yüzden araştırmanızı isterim.
1: Emredersiniz.
0: Ve Terry.
2: Ha. Bugün çok işimiz var.
0: Nedir bu? Cezaya bak.
1: Komiserim, Bobet haddini aşmıştı. Müziğimle ilgili ileri geri konuştu. Kocaman bir köpeğin saldırısına uğrayan süs köpeği gibi sesin var dedi. Sonuçta köpeklerden bahsediyor komiserim. Affedersin Will.
0: Kişisel sorunlarımızı halktan çıkarmıyoruz.
1: Kesinlikle haklısınız komiserim. Affedersiniz.
0: Çıkabilirsiniz.
3: Şey, açık mı kalsın kapalı mı?
0: Tatlım, sen geldiğinde açık
3: evet,
0: mıydı?
3: Evet.

0: Bayçetto genellikle ayda bir veya iki kez o da kiralardı. Hep nakit öderdi.
1: Kendi için mi?
0: Yalnız gelip giderdi, evet. Hı. Ama yalnız gelip giden genç bir kadın daha vardı.
2: Peki bu genç kadın sanırım Bayan Chetlo değildi.
0: Hayır efendim, sanırım sekreteriydi. Oh. Müşterilerimle bu tür gizli durumlarda sık sık bir araya geliyorum. Çünkü benim çok sıkı bir gizlilik politikasıyla çalıştığımı biliyorlar. Başka sorunuz var mı? Sizi dinliyorum.
1: Yok. Teşekkürler.
0: Her zaman efendim.
2: Bu bilgi acayip iyiydi. Kahveyle kutlama yapalım.

0: Seni seviyorum. Yarın görüşürüz. Buyurun Murphy.
1: Merhaba komiserim. Ben laboratuvardan Rodney. Chetlo'lardan herhangi birinin izine rastlamadık. Ama memur Brogan ve Sherry'nin DNA'ları olay yerinde her yerde bulunuyordu.
0: Evet, olay mahalline gitmişlerdi.
1: Ama komiserim, orada epey bir vakit geçirmişler gibi görünüyorlar. Haberiniz olsun diye aradım.
0: Teşekkür ederim.
2: Ne aptal bir herif bu.

0: Dostum, bir tuhaflık var. Til Bobet'e ceza yazdım diye kahveden artık para alacağını söylüyor. Bu yüzden bir sürü yol yapıp bedava kahve için buraya gelmek zorunda kalıyorum ya.
1: Ah dostum.
0: Sana hiç iyilik yapmamışım gibi davranma. Tamam mı? Çünkü gizli işler çevirmek bana pahalıya mal oluyor.
1: Senin fikrinde.
0: Ama...
1: Parayı da bölüşüyoruz.
0: Evet. Neyse boşver gidelim. Cinayeti bir an önce karides kılıklı adama yıkmamız gerek.
1: Şey, otel müdürü Wallace ve Deborah'ın son 3 aydır otele beraber geldiklerini söyledi.
0: İhtiyacımız olan her şeyi bulduk. Wallace sekreteriyle yatıyormuş, karısı çılgına dönmüş ve olanlar olmuş. Takalım kelepçeyi
2: gitsin. Evet doğru, bir ihanet var ama bu cinayet anlamında.

0: anlamına gelmez.
1: Yani sanki şu an arama izni için yeterli delil var gibi görünüyor. Yani sonuçta bilgiler açık ve net ve görgü tanıkları var.
2: Tabii canım, tam bir tutku suçu bu.
0: Evet, iyi iş çıkardınız ama adam suçlu değil.
2: Nasıl yani?
0: Limandaki güvenlik görüntülerine göre adam hep oradaymış. Yani eve gidip karısını öldürüp geri gelecek kadar bir zamanı bulmuş olamaz. Wallace Chetlow katil değil. Chetlow'ların evine gittiğinizde orada ne kadar süreliğine kalmıştınız?
1: 40-45 dakika civarı. Evet, çünkü Bayan Chetlow bebeğimizin olacağını öğrendiğinde konuşmaktan kendini alamadı ve bir türlü kalkamadık.
0: Pekala çocuklar. Çıkabilirsiniz. Ve Will, artık bir doktora gitsen iyi olur.
1: Evet. Randevu alacağım.
0: Hemen şimdi. Gözün kedi poposuna benziyor.
2: Sen git. Ben sensiz idare ederim.
0: Tatlım.
3: Hamile eş. İyi olmadığını anlamak aksine inanmaktan daha iyidir. Affedersin. Lanet olsun.
2: Ben. Bu hal ne ya? Surata bak. Dalga geçiyorum. Alınma. Seni gördüğüme sevindim. Bir şey söyleyecektim. Köpeğiniz konusunda gerçekten çok ama çok üzgünüm. Yani nasıl olduğunu anlamadım.
3: Bir fikrim var.
2: Öyle mi? Kapıyı falan kapatmayı unutmuşsundur. Hamillikte bayağı kafa karışabiliyormuş.
3: Hayır, kapı kapalıydı.
2: Tuhaf. Neyse, ben daha fazla tutmayayım. Yoksa yolu kapattığın için seni tutuklarım. Pekala, dikkat et. Dinle Paige. Haberin olsun. Buralarda kendine dikkat et. Sonuçta artık iki canlısın, değil mi? Mucize bu ya.

0: Ücretsiz kahve. Sadece müşteriler için.
1: Hey, hoş geldin. Boya iyi miydi?
2: İyiydi, teşekkür ederim.
1: Aradığın bir şey mi var?
2: Öyle bakıyorum.
0: İhtiyacınız olan son iş bitirici, İrlandalı'yı arayın.

0: Merhaba.
1: Umarım buraları beğenmişsinizdir.
0: Her şey gayet güzel.
1: Evet, çünkü izole bir yer.
0: Alıştık artık, evet. Peki siz buralı mısınız?
1: Doğma büyüme, evet. Aa,
0: vay canına.
1: Will dedi ki oğlunuz olacakmış. Aa,
0: evet öyle. Evet. Açıkçası 4 hafta daha nasıl bekleyeceğim bilemiyorum. Resmen balinaya döndüm.

0: Sen balinaysan ben gezegenim.
1: Hayır. Çocuğunuz var mı?
0: Bir oğlum vardı ancak maalesef vefat etti.
1: Ah, çok üzüldüm.
0: Önemli değil, çok oldu.
1: Hayal edemiyorum.
0: Hiç kimse hayal edemez. O günlere geri dönebilmek için her şeyi yapardım.
1: Ben adam bile öldürürdüm.
2: Tek misiniz?
1: Hayır, bir arkadaşımla olacağım. Hayır kalsın, gelmiş işte. Affedersiniz. Acaba siz...
3: İrlandalı benim. Lütfen oturun. Haberleri okuyorum da... bu dünyada birbirimize çok kötü davranıyoruz.
1: Siz katil... değil misiniz?
3: Yok, en tatsız iş bile son derece etik bir şekilde yapılabilir.
1: Nasıl kimse işinizi bilmiyor? Alınmayın ama... oldukça normal görünüyorsunuz.
3: Birisi ya normal bir hayat yaşar ya da iyi bir hayat yaşar. Bu iki seçenekte kötü bir hayat yaşamak kadar yıkıcı olabilir.
1: Nasıl yani?
3: Bilirsiniz, birisi bir işte çalışıyordu. Veya eşi ve çocukları vardır. Bu kişi iyi biridir deriz, değil mi? Ama bu adam hayatının yol açtığı yıkımın farkında değildir. Hayatının iyi olduğunu zannedip sürekli tüketir. Tanımadığı insanların takdirini kazanmak için alınan şeyler, gereksiz yiyecek ve içecekler. Halbuki dünyayı zehirler. Devletine sadık bir şekilde vergi öder. O vergilerin büyük bir kısmı da silah ve mühimmata dönüşür. Sırf devlet dünyaya bombalar yağdırabilsin diye. Demeye çalıştığım şu. İnsanlar genellikle yaşamlarının yol açtığı yıkımları göremezler.
1: Ama bu mantıkla iyi bir hayat yaşamak mümkün değil.
3: Evet, ama iyi olmadığının farkında olmak aksine inanmaktan daha iyidir.
2: Buyurun efendim.
3: Teşekkür ederim.
2: Rica ederim. Siz bir şey ister misiniz?
1: Evet, ben
3: de... O pek kalmayacak. Söyleyin bakalım, beni neden görmeye geldiniz?
1: Bu adam ailem için bir tehdit.
3: Bu iş pahalıya mal olur. Ne kadar ödeyebilirsin?
1: 50.000 ödeyebilirim.
3: Çok düşük. Adam polis. Ancak Kolombiyalı sınırlar konusunda saygı kalmadığı için bugün işi bitirebilirim.

Aman tanrım. Aman tanrım. Aman tanrım. Aman tanrım. Aman tanrım. Aman tanrım. Aman tanrım. Lanet olsun.

0: Affedersin. İyi misin? Ne oldu bebeğim?
1: Bir kadın öldü. Ve işin içinde ben de varım.
0: Hey. Dinle beni. Senin hiçbir suçun yok. Terry öldürdü. Tamam mı? Hayır, dinle. Her şey düzelecek. İşler yoluna girecek, hissediyorum. Tamam mı? Biz iyi insanlarız. İyi insanlar iyi şeyler yaşar.
1: Pekala. Günün nasıldı? Yine boya yapmadın değil mi?
0: Hayır, yapmadım.
1: Güzel, çünkü ben
0: biliyorum,
1: yaparım.
0: Biliyorum. Hadi biraz dinlenelim.
2: Belki de İrlandalı'ya gitmeliydin. Ne yapacaksın?
3: O parayı bulmam imkansız. Tam 24 saatim kaldı. Ben bittim.
2: Söyler misin, iki kiralık katil tutmadığına emin misin?
3: Sus. Karımı öldürmesi için iki kiralık katil tutsam hatırladım herhalde.
2: O tarz şeylerde iyi değilsin. Planlamayı ben yapmalıydım.
3: Başka katil kiralamadım. Eğer ödemezsem beni öldürecek Debra. Cesedimi bile bulamazsınız. Adam delinin teki. Her şey boşa gidecek.
2: Ah zavallı balısım. Her şey yoluna girecek. Buradan kaçabiliriz. Bu gece.
3: Eğer kaçarsam suçlu görünür. Sonra peşime hem Kolombiyalı hem de FBI takılır. Çok zor. Başaramayacağım. Tek seçeneğim parayı bulmak. Her şeyi satmam gerekiyor.
2: Aha. Pekala, her şeyi satacaksın yani. Mücevherleri, evi, arabayı. Onlar bizim Wallace.
3: O zaman o 1 milyon doları bir şekilde bulacağız.
2: Tamam da kim almış olabilir ki? Düşün canım, biri olmalı. Yardımcı, evsiz biri, bir arkadaş.
3: Kim?
4: Masör.
3: Tabii ya, o oradaydı. Parayı buldu ve zavallı Virginia'mı öldürdü.
2: O zaman o masörü bir güzel korkutalım ve paramızı geri alalım.
5: Size gösterebilir miyim?
1: Ne aptal bir adam ama.
5: Eve nasıl gittin?
6: Annem beni aldı.
7: Onu bırakmıştım da lanet olasıca araba kullanamıyor.

Ugh.

0: Evet, böyle. İşte böyle. Ah bebeğim.
1: Ya bu adam tam bir aptal.
0: Anne, zengin olacağız.
2: Tamam tamam, ilaçlarıma dikkat et.
3: Ben Terry. Sen süreceksin
0: değil mi? Mesajınızı
3: bırakın.
0: Ben bilmiyorum ya.
3: Ha, bu arada Man Right grubuyla ilgiliyse yine de mesaj bırakın.
1: Lanet olsun. Neler oluyor burada?
4: Nereye gidiyorsun Todd?
0: Ben Keith.
4: Kapa çeneni.
0: Başınız sağ olsun Bay Chetlow. Virginia gerçekten harika bir kadındı.
4: Boş konuşma. Yattığınızı biliyordum.
0: Hayır hayır, yemin ederim ki hayır.
4: Bana yalan söyleme. Para nerede Keith?
0: Ne parası?
4: Neden bahsettiğimi biliyorsun.
0: Tamam hayır, lütfen. Lanet efendim olsun. Vurmayın beni lütfen.
4: Bana paranın nerede olduğunu
0: polisler
4: söyle.
0: Polisler aldı, yemin ederim ki polisler hepsini aldı.
4: Hemen söyle yoksa...
5: Olamam.
1: Yok artık.
0: Anne.
1: Aman Tanrım.
5: Wallace'ım. Zavallı Wallace'ım.
1: Olaya bak be. Pekala. Tamam.

0: Terry. Hey, neler oluyor? İyi misin? Az önce ne oldu?
1: Yürü git,
0: var ya.
1: Defol be.
0: Tamam, bu tavır da ne böyle?
1: Biri bana saldırdı Will. Ve nerede söylüyordum. Ve içimden biz bu konunun seninle ilgisi olduğunu söylüyor.
0: Yok artık. Ne, Terry, neden? Bak, az önce masörün evine gittim. Tamam mı? Bak, bir şeyler döndüğünü düşündüm. Bil bakalım kim geldi. Wallace Chetlow. Sonra da Kit ve annesi çıktı ve kadın Chetlow'u vurdu. Sonra da sekreter çıktı ve onları vurdu. Herkes öldü. Resmen katliam oldu. Gerçekten.
1: Arabaya bin.
0: Ne?
1: Bin arabaya, yola çık.
0: Hayır, dinle beni. Bak, herkes aşk üçgeni olduğunu düşünecek. Olay bitti, temize
1: çıktık. Hemen şimdi arabaya bin dedim.

0: Komiserim, Terry yine izin almadan görev saati dışında araba kullanmaya başladı. Tekrar olduğunda haber vermemi istemiştiniz. Şimdi oldu.
1: Sen neyin peşindesin Terry? Ah, olamaz.

0: para yok.
1: Nerede Bill?
0: Bana inanmalısın, tamam mı? Nerede olduğunu bilmiyorum. Buraya en son beraber gelmiştik. Bak, doğmamış çocuğumun üzerine yemin ederim.
1: Eşinin paradan haberi var mıydı?
0: Kimseye söylemeyeceğimize yemin ettik.
1: Hadi ama söylediğini biliyorum Bill. Beni test etmek için yemeğe çağırdı. Aptal değilim ben.
0: Hayır, hiçbir şey
1: onu
0: bilmiyorum.
1: Onu gördüğüm anda başımıza iş açacağını anlamıştım. En azından umarım ölü köpeği üzerinden nasıl ders çıkarması gerektiğini anlamıştır.
0: Ne? Ne?
1: Ara onu.
0: Bu iş çığırından çıktı.
1: Ara onu ve hoparlöre.
0: Onun bu işte bir ilgisi
1: onu
0: yok.
1: Onu hemen ara Bill. Yoksa seni öldürürüm.
0: Tamam, tamam, tamam. Tamam bak, ona paradan bahsettim ama parayı almadı. Bunu bilirdim.
1: Öyle mi? Ne güzel dünya ya. Onu şimdi ara ve de ki merhaba tatlım, parayı almaya geldim ama yok.
0: Tamam.
1: Sadece bunları söyleyeceksin,
0: tamam.
1: Anladın mı?
0: Söyleyeceğim.
1: Hemen şimdi. Hoparlöre al.
0: Bak telefonu açmıyor, galiba uyuyor.
2: Ne oldu tatlım?
0: Merhaba hayatım.
2: Neredesin? Neredesin? İyi misin?
3: Bill, neler oluyor Bill?
0: Parayı almaya geldim. Ama yok. Onu biri almış olmalı.
2: Para mı? Sorun yok tatlım.
3: İyi bir şey için aldım.
0: Beç. Ne parayı niçin aldın?
3: Para burada.
0: Hayır.
2: Terinin hayatımızı mahvetmesine izin veremezdim.
3: Bu konularda hep haklı çıkmışımdır. Sonuçta Virginia'yı da o öldürdü. Onu gördüğüm anda...
1: Ona Virginia'yı, benim öldürdüğümü mü söyledi?
4: Hayır.
2: Ne?
1: Arkadaş olduğumuzu sanmıştın mı?
0: Bey, kaç!
4: Hepsi senin yüzünden oldu.

0: Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır.
1: Yardım edin! Biri yardım etsin!

0: Mr. Murphy. Bill'i vurmuşlar. Çok üzgünüm. Ölmüş.
1: Üzgünüm Paige ama bana neler olduğunu anlatman gerek.
0: Terry.
1: Ne? Ne olmuş ona?
0: Bayan Chandler'ı öldürdüm. Will de bunu öğrendi. Şu an peşimde.
1: Sen şu an neredesin?
2: Üzgünüm.
0: Paige, sana yardım edebilirim. Nerede olduğunu söyle yeter.
2: Oğlumu korumak için ne yapmam gerekiyorsa yaparım.
3: Providence Limanı. Feribot.
0: Tüm birimlerin dikkatine. Başkomiser Murphy konuşuyor. Bir memur yaralandı. Güneybatı'daki konteynerlerin oraya acil tıbbi yardım gerekiyor. Herkes memur Brogan'ı arasın. Dikkatli olun. Kendisi tehlikeli ve silahlı.
2: Lütfen şimdi gelme.
4: Sayın yolcularımız, teybol seferimiz kötü amaçlandığı nedeniyle maalesef gözaltı gerçekleştirdik.
2: Bebeğim, seni iyi yaşatacağım.

0: İçeri gir.
1: Biri ateş ediyor. Arabada kal.
2: Bencillik edersen.
3: Buradan uzaklaşmalıyım.
2: Onlar olur. İçeri girme.
3: Çabuk olma.
2: Yalan söylersen başına kötü şeyler gelir. Hepsi senin hatan.
4: Silah var.
3: Olamaz.
2: Neredesin? O kadını ben öldürmedim. Bunu bilmeni istiyorum.
3: Ne? Terry, ne diyorsun?
2: Bill öldürdü.
3: Terry, aman tanrım. Yalan söylüyorsun.
2: Hayır, söylemiyorum. Yalancı olan değildi. Ve sen de.
3: Terry.
2: Ben sadece yardım etmek istemiştim.

0: Çocuk.
1: Tamam.
2: Ben Sadık'ı merak ettim.
3: Hemen getiriyorlar bendeydim.
2: Ama sanırım kaçırdı.
4: Durum tamam. Onunla yakında taburcu edilir. Evet. Merak etmeyin.
3: Bilmiyorum.
2: İdrar tahmini mi sattı acaba?
4: Biraz bekleyin. Koridoru da burada oldum.
3: Acayip mi
2: bileceksin?
4: Kendisi size detaylı bilgi verecektir.
3: Şimdi ameliyat
2: çok
3: istiyormuş.
2: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
3: Parçalı kırık varmış.
2: Doktor bey.
3: Bilmiyorum.
2: Merhaba, beni hatırladınız
3: hiç
2: mı?
3: Hiç dikkat etmiyorum.
2: Sonuçlarını göstermek
3: için gelmiştim. O kadar çok konuştum ki onunla.
2: Ama karnımdaki
3: hala aynı şekilde
2: devam ediyor ve
3: çok soruyorsunuz.

0: Konuşmamız lazım Paige.
1: Arka odada
0: insanlar öldü. Terry, iki sivil, Chetlow ailesi, Will. Bu kadar ölüm kesinlikle tesadüfen olamaz. Yani Terry neden peşindeydi?
2: Bilmiyorum. Çılgına dönmüş. Will'i öldürdü ve peşimden geldi. Will bana kaçmamı söyledi.
0: Nedenini bilmiyor musun?
2: Bilmiyorum. Terry'de hep bir tuhaflık olduğunu sezmiştim. Ama bunları yaşayacağımızı hiç düşünmemiştim.
3: Ah, affedersiniz, ben sonra gelirim.
0: Her ne olduysa, bu işe nasıl bulaştıysan çocuğunun bundan etkilenmesini istemezsin, değil mi? Sana bir hayat vaat ediyorum. Yardım etmeye çalışıyorum.
2: Yardım mı? Suçlayarak mı?
0: Bu işin peşini bırakmayacağım. Eninde sonunda sonuçları olacaktır.

0: Nerede o? Bebeğim nerede?
1: O iyi ve sağlıklı. Bakım odasında uyuyor.
0: Buraya getirsinler hemen.
1: Tamam, getirecekler, söz veriyorum. Ama önce

0: Çocuğunun mezuniyetini görmek istemez misin? Ha? Evlendiğini. Paige, bir şey söyle.
1: Kocamı kaybettim. Oğlumun babasını. Yardım edebilseydim, ederdim. Şimdi çocuğumu görmek istiyorum, lütfen.
0: Fazla uzaklaşma. Daha sorularım olacak.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Bir ömre eşlik edecek sarık ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Ama ne otel?
5: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
5: Gerçekten mi? Kanıtla.
6: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
4: Favori sitendekini bile.
6: Aynı otel. Yarı fiyatına.
4: Trivago'ya bakmamış.
5: Trivago'ya bakmadım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Benim bankam İş Bankası.
9: İş Bankası Murat'la sunar.
10: Murat mı? Sıra bende mi? İş cepteki hesap başka. Başka bankalardaki diğer hesap. Bütün hesapların... topluyorum.
9: Tamam. Topla bakalım.
10: İş cebi açıyorsun. Farklı bankalardaki hesapları ve kartları ekleyip hepsini iş cepte topluyorsun. Tüm finansal durumunu tek bir yerden güzel güzel takip ediyorsun.
9: Güzel topladın.
10: Yani bir kıvanç değilim ama.
9: Hayır. İyisin.
10: Ben isterim. İş cebim yapar.
8: Benim bankam İş Bankası.
11: Hala etkisindeyim.
12: İnanılmaz bir goldü.
11: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
13: Servis geldi. Çanta hazır mı?
14: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
15: Hesap kırdık.
14: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
16: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.
17: Bellona.
18: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle

0: canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: başka.
1: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. 5 kilo Çaykur Tiryaki çayı 1499 lira. Pınar süt 59 lira 50 kuruş yerine 39 lira.
2: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
3: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı tak.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
6: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
5: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
9: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
10: İkisi birlikte çok iyi.
11: Tıpkı bizim gibi.
12: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
13: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi, Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Tonbank, kartım hadi.
14: Söylemezsem olmaz. Artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar. Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.

0: Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
2: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo Jetjel, akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
3: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
7: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
10: Küsmüş, kızmış, küçük bir kız çocuğunun masumiyeti.
11: Ben Esat'la aynı yatağa girsem cehenneme gidip cehir cehir yanacakmışım gibi geliyor.
12: O ne dedi peki?
13: İnsan sevdiğine dokunmak ister dedi.
10: İyi geceler.
11: Dokunulmadan büyüyen çocuklar eksik kalırmış.
12: Biz hepimiz çok eksik kalmışız öyleyse.
10: Babamı paylaşamadım ben.
14: Ömer o değil baba. Ömer burada.
10: Benim oğlum öldü. Ben gitmedim. İşim var dedim.

0: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Ey! Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
6: Sarık ola!
7: Fanta sarık ola canım o.
5: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: 5 kilo Çaykur tiryaki çayı 1499 lira, Pınar süt 59 lira 50 kuruş yerine 39 lira.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
6: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
7: Yardım etmeye çalışıyorum.
8: Yardım mı? Suçlayarak mı?
7: Bu işin peşini bırakmayacağım. Eninde sonunda sonuçları olacaktır.

0: Çocuğunun mezuniyetini görmek istemez misin? Ha? Evlendiğini. Paige, bir şey söyle.
1: Kocamı kaybettim. Oğlumun babasını. Yardım edebilseydim, ederdim. Şimdi çocuğumu görmek istiyorum, lütfen.
0: Fazla uzaklaşma. Daha sorularım olacak.

0: Ne istiyorsunuz?
1: Sende bana ait bir şey var.
0: Peki siz kimsiniz?
1: Kim olduğumun bir önemi yok. Biliyor musun, İran'da Antep fıstığına gülen fındık derler.
0: Ne?
1: Sence neden?
0: Bilmiyorum.
1: Çünkü hep gülüyor gibi de ondan.
0: Hayır.
2: Bir sonraki kontrol için lütfen iki
3: Şimdi
2: hafta sonra
3: gelin. Şimdi şöyle, bu gibi hastalarda ama öncelikle semptomların derecesine bakarız.
4: Doktor Winkler, lütfen
2: şunu affedecektir. Doktor Winkler, size kötü tabiri aksatmayın. Çok ciddi bir hastalık değil ama ihmal edilmemesi gerekiyor. Anlatabildim mi?
3: Hastanız yoğun bakımdan çıkıyor. Gözünüz ayrı.
5: Sayın hastalar, ulaşacağınız
3: hastanız 416 numaralı odada.
5: Lütfen maske takmayı ihmal etmeyin.
3: Dışarıda bekleyebilirsiniz. Birazdan size haber vereceğiz. Kanamasını durdurun. Elimizden geleni yaptık. Biraz zamana ihtiyacımız var. Durumu iyiye gidiyor, merak etme.
6: Asansör, doktor ek odaları.
3: İstediğimiz ilaçları aldınız mı? Tamam.

0: bakanı siz miydiniz?
1: Doktor değil.
0: Tamam.
1: 210.
0: Ameliyat olmuş. Kalbinde ritim bozukluğu var. Evet. Stent takılacak. Gerekli olan prosedürler bunları imzalaması gerekiyor. Harika, tamam.
2: Burada uzun süre bekliyorum.
0: Sizi odama bekliyorum o zaman.
2: Tamam, ben hep geliyorum. Bunu dur, tamam mı?
3: Neler olduğunu o kadar anlamadım ki. İnsanlar bugünlerde çok vahşi ve açgözlü. Sanki rüyam bir tür uyarıydı. Karanlık günlerdi. Geliyorlardı. Açgözlülüğün bu gibi durumlarda insanlar üzerindeki etkisini ve yaptırdıklarını anlamaya çalışıyordum ama her ne olursa olsun hepsi takdiri ilahi. İnancım bu yönde. Buna mecburum. En karanlık günlerde bile her daim bir ışık kaynağı bu dünyayı aydınlatıyor. İşte bu yüzden yaşıyoruz. Biliyor musun? Kader bizi böyle birleştirdi. Böyle birleştirdi. Evet.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
5: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
6: Nasıl mı?
5: Çok güzel.
7: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
5: Şipşak.

0: Çocuk sahibi olmak isteyen çiftler, dikkat! Kısırlık nedir? Son dönemlerde neden artış gösterdi? Kadın ve erkek kısırlığında en sık görülen rahatsızlıklar. Kısırlık tedavisinde fitoterapi nedir? Süreç nasıl işliyor? Varikosel erkeklerde kısırlığa neden olur mu? Polikistik ovar nedir? Hepsi ve daha fazlasını iç hastalıkları ve fitoterapi uzmanı uzman doktor Ertan Cevizci Nilüfer zamanında anlatıyor. Az sonra. O tarihlere dikkat! Astrolojik olarak şans kimlerin yüzünü güldürecek? Aşk, sağlık, para. Dikkat! Astrolojik olarak dolunay bizlere ne getirecek? Hangi burçlar için aşk? Hangi burçlar için para? Hepsi ve daha fazlasını astrolog Ferdi Bozduman Nilüfer zamanında anlatıyor. Şimdi...
1: Beyaz TV ekranlarına hoş geldiniz efendim. Hepimizin iyi haberler aldığı, şifa bekleyenlerin şifa bulduğu, evlerimizin bereketlendiği harika bir hafta olsun inşallah. Bakacağız gökyüzünde nasıl enerjiler var ama gökyüzünde enerjiler ne olursa olsun bizim böyle enerjimizi inşallah çok yüksek seviyede tuttuğumuz bir harika bir hafta olsun inşallah. Arkadaşlarım iletişim adreslerimizi paylaşıyorlar. Nilüfer.batur'dan bana yazabilirsiniz. Yine Beyaz TV'nin hesabını da yayın boyunca takip ediyor olacağım. 0212 alan koduyla 333-33-71'i de yine her zaman arayabilirsiniz. WhatsApp hattımız da ekranda 0552-770-0587. Yarın biliyorsunuz salı günleri Profesör Doktor Oytun Erbaş stüdyomuzda oluyor. Hocama görüntülü de

0: soru sorabilirsiniz. Videonuzla sorunuzu çekebilir, bize atabilirsiniz. Tek ricamız bu videonun yayınlanmasına izin vermeniz efendim. Evet, tüm bu hatırlatmaları yaptıktan sonra pazartesi gününün artık alışık olduğunuz konu sevgili Ferdi Bozdurmaz, stüdyomuzda hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız sevgili Nilüfer? Vallahi herhalde son nasiplerimi topluyorum galiba. İnsan ölüm o anı gelince her şey çok güzelleşirmiş, güzel olurmuş.
0: Niye öyle diyorsunuz?
1: Derler ya, ne bileyim, böyle her şey bu sıralar çok güzel gidiyor. Galiba ben de diyorum artık yavaş yavaş sona mı geliyorum? Hayat mı bitiyor?
0: Belki hayatta çektiğiniz şeylerin ödülünü aldığınız
1: İnşallah
0: zaman
1: öyledir.
0: Gelmiştir. Biz
1: evet.
0: Öyle diyelim. Hiç kötüsünü düşünmeyelim.
1: Şimdi çok zor bir güneş tutulmasıyla karşı karşıyayız. Tam bir güneş tutulmasını 12 Ağustos'ta yaşayacağız sevgili Nilüfer. Ve bu tam güneş tutulması özellikle Aslan Kova akslarını tetikleyen bir tutulma. Biz bu hafta itibarıyla Merkür retrosunun gölge noktalarından da kurtulduk.
0: Oh, çok şükür.
1: Ama gökyüzü bir defteri kapatırken bir defteri açıyor. O defteri de Venüs retrosuyla açmaya ve Plüton retrosuyla açmaya hazırlanıyor. Bu alanlarda biraz sınanabileceğimiz...
0: Tam ne zaman bu retroların başlangıç
1: şöyle,
0: tarihi?
1: Ağustos'un ortasından itibaren kendini belli etmeye başlayacak etkilerini, ama daha Ekim'de daha yoğun hissetmeye başlayacağız. Bunların bir tetiklenme zamanları oluyor. Bu tetiklenme tarihleri bizler için çok önemli.
0: Evet.
1: O geçişler çok önemli. Şimdi tam güneş tutulması liderler, medyatik kişiler, sahne önünde olan insanlar, çocuklar, eğlence dünyasında olan insanları ilgilendiriyor. Özellikle uzun yıllardır tahta oturmuş aslan tutulmaları, güneş tutulmaları ve yeni aylar yeni başlangıçları getirir önümüzde. Ama bu tutulmanın şöyle bir özelliği var. Öncelikle bazı bitişleri getirecek. Daha sonrasında yeni başlangıçları getirecek. Dünyanın birçok yerinde uzun yıllardır iktidarda kalan, koltuklarında kalan kişilerin değişim habercisi olabilir diyor gökyüzü.
0: Global de bir etki
1: global
0: var tabii
1: etkide.
0: Ki.
1: Zaten tutulma çünkü ülkemize etki etmiyor. Dünyaya etki eden bir şey olduğu
0: tabii
1: için ki. Dünyayı içeren bir şekilde oluyor. Yine CEO'lar, böyle büyük yöneticilerin bir anda koltuklarından alındığını görebiliriz. Büyük şirketlerin el değiştirebileceğini görebiliriz. Yine bu Aslan Burcu değerli madenleri ele alır. Altın, gümüş, işte titanyum, ne bileyim, bu madenlerle ilgili inişli çıkışlı haberler, spekülasyon mu diyorsunuz? Doğru söyledim mi?
0: Evet, doğru söyledim.
1: Nasıl oldu? Dünyanın sonu geldi herhalde. yani ve bunlarla ilgili inişli çıkışlı haberlerin olabileceğini bizlere gösteriyor. Aslan tutulması, aynı zamanda güneş, Aslan burcundaki güneş tutulması aynı zamanda tam bir tutulma olduğu için bu ay yangınlar artabilir, patlamalar artabilir, kalabalık ortamlarda insanların dikkatli olması gerekebilir. Efendim camdır, izmarittir, sağlığa kesinlikle zararlı. Lütfen bunları ormanlara atmayalım,
0: lütfen,
1: dikkatli
0: evet.
1: olalım, doğamızı ve ormanlarımızı koruyalım. Bununla ilgili olaylar yaşanabilir. Şimdi tutulma öncesi etkilerini görmeye başladık. Bu tutulmanın üzerinde geçtiği nokta özellikle Kuzey Grönland mı diyoruz?
0: Grönland.
1: Orayla ilgili çok sarsıcı haberler, durumlar yine gündeme gelebilir. İspanya ile ilgili ve gelmeye başladı. Ciddi bir yangın ve mülteci akını yaşamaya başladı. Çok geçmiş olsun. Çok sevdiğim bir ülke çünkü İspanya benim. Gerçekten. Ve yine Türkiye üzerinden geçiyor. Portekiz ve İzlanda. Burada da önemli gelişmeler yaşanacak diyor. Yaşanabilir diyor.
0: Ve tabii ki verdiğimiz şeyler hep
1: bir
0: astrolojik
1: öngörü,
0: veriler.
1: Astrolojik
0: ve...
1: verilerle evet. hesaplıyoruz. Olabilir. Kesinlik ve kesinlikle barındırmaz. Kesinlik barındıran durumlarda faldan bir farkı kalmadığını düşünüyorum. Ne yazık ki bazı meslektaşlarım şurada şu deprem olacak, burada bu deprem olacak dedikleri zaman, şurada şu olacak dedikleri zaman üzülüyorum. Fal değil diyorlar ama falcılığın alası olmuş evet. durumdalar.
0: Tabii ki yani bizim şu an yaptığımız yayının bununla hiçbir alakası yok.
1: Hiçbir ilgisi evet. yok bizlerin.
0: Siz kendi ilminiz doğrultusunda bulduğunuz veriler, hesaplarla belli öngörülerde bulunuyorsunuz.
1: Tahmin diyelim.
0: Evet, en doğrusu. Hava durumu için bile öyle deniliyor ya, evet. hava tahmini deniliyor. O bile yanılabiliyor Bravo. Zaman
1: evet.
0: zaman.
1: Evet, tahminler olabilir. Dünyada güç savaşları, bazı böyle uçak sanayisinde askeri hareketlenmelerin de olabileceğine, tetiklenebileceğine gösteriyor. Bazı liderler karşı karşıya birbirleriyle gelebilirler. Halkın daha böyle güvenlik ihtiyacının da artabileceği bir zaman. Ama bugünün başka bir önemi var. Bugün Mars sınır dışına çıkıyor.
0: Ne demek bu?
1: Mars'ın sınır dışına çıktığı, sınır dışına çıkması demek. Yani şöyle, şu bardağı bir dolu şuraya kadardır kapasitesi. Bu burayı geçiyor, burayı geçiyor, artık taşıyor. Bu taşmayla beraber tepkilerinin, tavırlarının, kişilerin nasıl olacağının öngörülemeyeceğini gösterir. Yani çok aşırı tepkiler, aşırı söylemlerin olabileceği gözükebilir. Trafikte dikkatli olmak gerekebilir. Çok aşırı bir şekilde bir cihaz kullanıyorsanız çok dikkatli olmanız gerekebilir. Ağır cihazlar, işte bu
0: iş makineleri
1: gibi.
0: Gibi
1: ya da işiniz elektriklidir. Allah muhafaza, dikkatli olmak gerekebilir. Bir de bir anda çok otokontrolünüz olan birisisinizdir. Bir anda beden gücüyle bir tepki, Allah korusun, şiddetin her türlüsü zararlı,
0: tabii ki, tabii
1: ortaya
0: ki.
1: Dökülebilir. Söylemlerimize, kelimelerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Çok sakinizdir. Aşırı öfkeli bir hale gelebiliriz. Bedenimiz bir gerilebilir, kasılabilir. Kendi kendimize öfkelenebiliriz. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Mars sınır dışındayken çok hızlı olaylar, hızlı gelişmeler yaşanabilir.
0: Evet, harika. Eğer ekleyecek gökyüzünün genel haline bir şey yoksa.
1: Eklemekle bitmez.
0: Evet, doğru. O zaman tek tek burçlarımıza geçelim, değil mi? Tablolarımız gelsin ekrana. Koç burcunu şöyle görelim bakalım. Nerede yıldızları parlıyor koçun? Ben de merak ediyorum. Aşk, para, sağlık evinde koçun neler var? Aşk evi birazcık az yıldızlı. Para gayet iyi. Sağlıkta da anlaşılan dikkat edilecek bir takım şeyler var.
1: Şimdi sevgili yükselen koçlar için ve güneş burcu koç olanlar için ekran başına diyorum, sizler için yorumluyoruz gökyüzünü şu an. Olasılıkları beraber ele alacağız. Sıradan bir ay değil bu ay. Çünkü bu ay 12 Ağustos'ta bir güneş tutulması var. 28 Ağustos'ta balık burcunda parçalı bir ay tutulması var. Koçların da hayatlarında yoğun bir şekilde sınanabilecekleri, belli imtihanlardan geçebilecekleri bir ay. Ama hafta boyunca uzun zamandır yapmak istedikleri birçok davranışı harekete geçirebileceklerine dair bilgiler veriyor gökyüzü. Harekete geç ama neyin uğruna harekete geçiyorsun? Bilinçli ol diyor. Bak, harekete geç ama neyin uğruna harekete geçiyorsun? Değecek mi uğruna harekete geçtiğin konular? Zaman ayırmana değiyor mu? Verdiğin eylemlere, tepkilere değiyor mu? Çünkü oldukça dikkat çekici bir zamanda tutulma ayı içerisinde koçlar. Özellikle yani içinizden ben artık beklemiyorum demek, beklemek istemiyorum demek gelebilir koçların. Hızlı hareket edeyim gelebilir. Sabırsız bir hale gelebilirler. Bu yüzden biraz sabırlı olmaları gerekiyor. Özellikle ev, aileyle ilgili konularda cesaretlerinin yoğun olarak artacakları bir hafta. İkili ilişkilerde gerilim yaşayabilirler. Ev faaliyetlerinde, ev içinde değişiklik yapmak isteyebilirler. Bu onların hayatlarına iyi gelebilir. İyi değişimlerin kapısını açabilir. Gökyüzünün verdiği işaretlere göre yaptığımız tahminler bunu gösteriyor. Ama özellikle iş yerinde gerçekten adımlarını ekiple beraber atarlarken çok sağlıklı atmaları gerekebilen bir haftadan geçebilirler. Çünkü Mars sınır dışında onları yoğun bir şekilde etkileyebilir. hızlı karar verirken hata yapmamaya dikkat etmeleri gerekiyor. Hani dimyattan pirince giderken evdeki bulgurdan olma hesabı çok dikkatli olabilmeleri de gereken bir hafta. Hızlı kararlar almakla acele etmek aynı şey değil diyor. Evet. Aşkta tutku, arzu artabilir, istekleri birbirlerine karşı artabilir. Ama bu orada bir şekilde de ciddi derecede çatışmalara, öfke nöbetlerine dönebilir. Bu bardağı buraya neden indirdin? Neden bunu yaptın? Hı hı. Sürekli bir eleştiri hali gelebilir. Bu da yaralayıcı bazı kelimelere, bazı durumlara kapı açtığı için de kalp kırılabilir. Sağlık konusunda beslenmelerine dikkat etmeleri, sıvı tüketmeleri onlara iyi gelebilir. Doğada yürüyüş yapmak, nefes almak, meditasyon yapmak, dua etmek onlara iyi gelebilir diyor gökyüzü.
0: Evet, koça ekleyecek bir şeyimiz yoksa boğa burcuyla devam ediyoruz efendim. Bakalım boğanın tablosunda neler var? Hangi alan yıldızla, hangisinde yıldızlar eksik? Evet, aşk alanı koçtan daha iyi ama para evi koça göre daha az gözüküyor. Sağlık da yine hiç fena değil gibi.
1: Şimdi sevgili yükselen boğalar ve güneş burcu boğalar Mars sınır dışındayken özellikle kullandığınız dildeki ifadeler sertleşebilir. Normalde söylemeyeceğiniz bir sözü söylerken kendinizi bu hafta bulabilirsiniz. Yakın çevrenizde, kardeşlerinizle, anneyle, babayla, komşularla ya da sürekli görüştüğünüz kişilerle ilgili bir konu birdenbire çok hızlı bir şekilde büyüyebilir. Bu da bir kaosa dönüşebilir. Trafikte, kısa yolculuklarda, aceleyle verilen cevaplarda ve mesajlarda ve yazışmalarda daha dikkatli olmanız sizin faydanıza ve sizin hayrınıza olacaktır diyor. Yine yakın çevreyle ilgili söylemlere, adımlara dikkat etmeniz gereken bir hafta. Bir de şunu söylemem gerekiyor. Acele kararlar vermemeniz gereken bir hafta. Hep bunu söylüyor. Özellikle Ağustos ayında iş hayatınızda ve gelecek hedeflerinizde büyük değişimler yaşayabileceğiniz için bu değişimlerin kapısı sizlere geleceği için birazcık evet hızlı olacaksınız ama sakin kalmanız, sakin adımlar atmanız size büyük fırsatlar getirecektir diyor. Bir de iş hayatınızda özellikle günlük hayatınızda yaptığınız işte iş yükü adil dağıtılmış mı? Adil bir şekilde mi programlanmış? Bunun sorgulamasını bu hafta yaparken bulabilirsiniz. Bununla ilgili de şunu söyleyebilirsiniz. Ben bu tempoya dayanabiliyor muyum? Bu tempo bana iyi geliyor mu? Ya da bana daha mı kötü hissettiriyor gibi bir söylemde kendinizi bulabileceğiniz gözüküyor diyor. Yine tadilat, taşınma, ev alım satımı gibi konular gündeminize gelebilir. Çünkü Merkür Retrosu'nun gölge noktaları da gitti. Hayatınızda yeni bir ev düzeni, yeni bir şehir değiştirme, yeni bir yere yerleşme, çocuklarınızla ilgili yatırım yapma konularını ele alabilirsiniz. Yoğun bir telefon trafiği yaşayabileceğiniz bir hafta. Özellikle işte eşle, dostla, işle ilgili konularla ilgili yoğun konular olabilir. Bu hafta aynı zamanda mesajlaşmalar, başvurular, hukuki konular, evrakla ilgili işler gündeminize gelebilir. Koştururken kendinizi bulabilirsiniz. Sağlık konusunda aldığınız besinlere ve gıdalara dikkat etmeniz size gerçekten çok iyi gelecektir diyor. Doğada yürüyüş yapmak, sakin müzikler dinlemek, uyku düzeninizde dikkat etmek sizin sağlığınıza iyi gelebilir.
0: Evet, boğa burçlarını da böylece uğurluyoruz efendim. Bakalım ikizler burcu için nasıl bir tablo olacak, nasıl öngörülerde bulunacak Ferdi Bey? Benim de burcum olduğu için can kulağıyla dinliyorum. Ve hep söylüyoruz, yükselen burcu ikizler veya diğer burç olanlar da lütfen söylediklerimizi can kulağıyla dinlesinler.
1: Şimdi şöyle şunu söylemem gerekiyor. Tüm ikizleri etkileyecek bir ay. Çok dikkatli bir şekilde notlarınızı bence almanızı tavsiye ediyorum. Hayatınızda bazı değişimler yapmak isteyebilirsiniz. Kariyerinizde ciddi derecede köklü bir değişime doğru gidebileceğiniz bir aydasınız. Yeni bir terfi, yeni bir iş teklifi, yeni bir marka olma yolunda gidebileceğiniz bir ayın işaretlerini veriyor gökyüzü. Yani sizin hayatınızın yönünü değiştiren haberler, kararlar ve farkındalıklarla dolu bir ay olabilir diyor. Çünkü 12 Ağustos'ta tam bir güneş tutulması, 28 Ağustos'ta bir balık burcunda parçalı ay tutulması ve Mars'ın bugün sınır dışına çıkıyor olması daha hareketli, daha sabırsız, daha hızlı tepkisel hareketlerde bulunabilebileceğinizi gösteriyor. Bir konuda artık beklemek istemeyebilirsiniz. Ben artık bunu yapacağım derken kendinizi bulabilirsiniz. Fakat Mars sınır dışındayken insan vereceği tepkilerden daha aşırı normal dışı tepkiler de verebilir. Bu yüzden özellikle ayın ilk günlerinde öfkeyle konuşmak, aceleyle kararlar vermek, trafikte sabırsız davranmak ve fiziksel olarak kendinizi yormak için uygun bir zaman değil bu ilk hafta. Ama yakın çevre, kardeşler, komşular, eğitimler, iletişimler, belge alışverişi, sözleşme, kontratlarla ilgili masalara oturacağınız bir ayın habercisi olabilir diyor size. Parasal anlamda daha güçlü olabileceğiniz, daha görünür olabileceğiniz bir aya giriş yapmış olabilirsiniz diyor astrolojik veriler. Bu şu demek oluyor, olabilir. Şu oluyor diyelim daha doğrusu. Uzun zamandır artık bir şey önünüze süreli geliyordur. Süresiz olarak, sınırsız olarak bu size sunulabilir. Yani siz bile wow diyebilirsiniz hayatınızda. Çünkü bu donanıma, bu kapasiteye, bu yeteneğe sahip bir burç olsunuz mizaç olarak. O yüzden de önünüze güzel fırsatların gelebileceği gözüküyor. Ama sağlık konusunda işte sıvı alımına dikkat etmeniz gerekebilir. Su tüketimine dikkat etmeniz gerekebilir. Uyku düzeninize dikkat etmeniz gerekebilir. Bu hafta baş ağrılarınız artabilir özellikle. Çünkü yoğun bir koşturmacanız olacak. Ama gökyüzünün bence buradaki en önemli mesajı şu. Kendini çok yoğun projeler ve işler içinde bulabilirsin diyor. Ama bu şekil bir şekilde de beden yorgunluğuna dikkat etmen gerekiyor ki rahat hissedesin. Aşkta ise tutku ve nizam ön safhada olabilir diyor. Ama aynı zamanda iletişimde tatsızlıklar çıkabilir. Bir anda partnerinizin kullandığı bir davranışa sert bir tepki gösterebilirsiniz. Yaptığı bir kelimeye sert bir çıkış yapabilirsiniz. Birbirinizi yaralayabilirsiniz diyor. Buna dikkat edin diyor gökyüzü. Ve sizleri sevgiyle uğurluyorum.
0: Evet, biraz iletişimimiz, uslubumuz yumuşak olsun dedi Ferdi Bey. Bakalım diğer burcumuz, yengeç burcumuzun tablosu nasıl? Hemen ekranımıza gelsin tablo. Şöyle bir göz atalım. Aşk çok güzel. O para şu ana kadar konuştuğumuz burçlar arasında en iyisi. Sağlığı da gayet güzel gözüküyor. Bence yengecin şıkır şıkır bir haftası gibi. Bakalım Ferdi Bey neler söylüyor olacak yengeç.
1: Tamam Aleyna. Tabii bu arada bana işaretler ediliyor. Bazı uyarılar yapılıyor. Ona göre devam ediyoruz. Sizlerle biraz daha uzun ilgilenelim yengeçler o zaman diyorum. Ben de bir yengeç burcu olarak. Sevgili yükselen yengeçler ve güneş burcu yengeçler için ise para, değerleri, kazançlar, harcamalar, öz değerleri, aile, yakın çevre, hukuki konular, uzak inançlar ve gelecek planları üzerinden güçlü etkiler barındıran bir gökyüzü var. Özellikle yengeç burcu gerçekten farklı kültürlere, inançlara, farklı kültürlerin dini inançlarına mizaç olarak düşkün bir burçtur. Bu haftada yolculuklar yapmak isteyebileceği, yeni yerleri keşfetmek isteyebileceği bir zaman. Ve aynı zamanda aşk hayatında ise tutkunun artacağı, iletişiminin kuvvetleneceği, tensel temasın yoğun olacağı, birbirlerini sarılıp birbirlerini sürekli öpmek isteyecekleri, sevgi pıtırcıkları olacakları bir haftadan geçecekler. Açıkçası yengeçler bu hafta çok şükür içinde olacaksınız. Hiçbir şeyden yakınmayacaksınız. Hani bir şey önünüze geliyor, istiyorsunuz onu almayı. Ay bunu da aldık da şurasında da şu olsaydı, bu olsaydı, yakınacağınız zamanlar etmedi. Sizi partnerinizle bir yere gideceksiniz. Aa bana şunu söyledi ama bunu söylemedi yanında. Aa onu da sen söyle arkadaşım yani. Ben bunu yemek istiyorum. Ben bunu istiyorum, değil mi? Yani karşınızdaki insan da müneccim değil ya. Bunu bilemez.
0: Evet, bazen net bilgi vermek lazım. O mesajı net geçirmek lazım, evet, karşı tarafa.
1: Ama şimdi yengeç de diyor ki ben istediyorum, o da istesin.
0: Yok, tabii herkesin şey, o alt metni okuma yetisi karşı taraf kadar iyi olmayabilir. O evet, zaman tabii ki birazcık daha net mesajlarımızı verelim efendim. Mutlu olmak için yapalım bunu da kendimiz için.
1: Evet, bu hafta neye inandığınız, nereye doğru gitmek istediğinizi kendinize sorabilirsiniz. Neyin uğruna mücadele etmek istiyorum? Bundan sonra hayatımın kalan zamanını ne yaparak geçirmek istiyorum derken bulabileceğiniz bir hafta. Ve bu arada bunu yaparken de elbette maddi konular da çok önemli olabilir sizin için bu hafta ve olması da gerekiyor. Kazançlarınızı, gelirlerinizi, giderlerinizi planlamanız gereken bir haftadan geçiyorsunuz. İç dünyanızda yoğunlaşabileceğiniz, iç dünyanızda kendinizi sorgularken bulabileceğiniz bir haftadasınız. Yani şimdi şöyle söyleyeyim, Mars sınır dışındayken insanın tepkileri daha ölçüsüz olabilir. Yengeç burçları duygularını hemen hemen kolay olarak açığa çıkarabilen bir burç değildir.
0: Doğru.
1: Ama bir noktada çok sert tepkiler verebilirler. Bu da onların bir şekilde kayıp yaşamasına, kırılmasına, incinmesine, başkalarını kırmasıyla beraber kendisine de zarar vermesine sebebiyet verebilir. Çünkü özellikle 6 Ağustos'ta ev, aile, yuva konuları aşırı olarak hareketlenecek onların etrafında,
0: kedi geçti,
1: çevresinde.
0: Benim de gözüm ona takıldı.
1: Evet, kedi mi geçti?
0: Kedi geçti,
1: çok
0: evet.
1: Güzel.
0: Şans getirdi, tüm şans
1: getirdi.
0: Evet, bizim stüdyomuzun tatlı kedileri onlar.
1: Evet, çok güzel besliyoruz, bakıyoruz, evet, şükürler evet olsun. Bu konuda kanalımız çok duyarlı.
0: Evet, kesinlikle öyle.
1: Yöneticilerimiz, çalışanlarımız,
0: evet, dostu,
1: hepsi çok ekibimiz, duyarlı,
0: evet,
1: bizler gibi,
0: öyle,
1: hepimiz gibi. Şimdi şöyle söyleyeyim, ev, aile, yuva konularında, bu yaramaz bir kedi ama Nülüfer, büyük hareketlenmelerin olabileceği gözüküyor. Yeni değişimler, tadilatlar gündeme gelebilir. Sağlık konusunda özellikle şöyle söyleyeyim, uyku düzenine, sıvı tüketimine çok dikkat etmeleri gerekiyor. Beslenmelerine çok dikkat etmeleri gerekebilir. Aldıkları gıdalara, kullandıkları ilaçlara dikkat etmeleri gerekebilen bir haftadalar. O yüzden spor yapmaya, hareket etmeye çok dikkat etsinler. Kas sistemleriyle ilgili dikkatli olmaları gerekebilen bir hafta. Tabii ki astroloji sevgili Nülüfer, senin de bildiğin gibi biz burada tıbbi bir tedavi, tıbbi bir şey önermiyoruz.
0: Tabii ki.
1: Gökyüzünün istatiklerini öneriyoruz. Sağlığınıza dikkat edebilirseniz iyi olur diyoruz. Çünkü bu önerdiğimiz şeylerin hiçbirisi tıbbi bir tedavi ve
0: evet,
1: doktor teşhisi
0: olamaz
1: değildir.
0: Tabii
1: bizle
0: ki
1: ilgisi yok. Biz gökyüzünde mizaç olarak gökyüzündeki gezegen geçişlerinden dolayı bu geçişlerden dikkatli olabilmeniz gerektiğine.
0: Evet, tabii ki. Mesela gökyüzünde çok böyle sert dolunaylar olduğunda hepimizin ortak yaşadığı bir şey oluyor. Mesela baş ağrıları, gerginlik hissi, değil mi sevgili izleyenler? Uykusuzluk. Bunu hepimiz yaşıyoruz ve hatta bunu sosyal medya üzerinden de konuşuyoruz. Bugün ne oldu bana diye. İşte gökyüzünün gerçekten bazı sağlık konularında sert ya da iyicil etkileri olabiliyor. Ferdi Bey de herhalde onları aktarıyor.
1: Onları aktarıyoruz, evet, evet. Beraber onları ele alıyoruz. Pardon, özür diliyorum.
0: O estağfurullah.
1: Evet, şimdi hazırız.
0: Tamam.
1: Şimdi başka söyleyeceğim bir şey var mı yengeçlere? Bir de dijital ortamlarda yengeçler birazcık dikkat etsinler kendilerine.
0: Dolandırıcılık gibi.
1: Dolandırıcılık gibi. Çok acelidir
0: belki
1: yengeç burçları. Bir mesaj gelir. İşte şurada şu kadar borcunuz vardır. hakkınızda icra işlemi başlatılıyor. Ödemediğiniz takdirde sizi şu hukuk firmasından arıyoruz diyebilirler. Yengeç burçları hemen panik atak geçirebilen bir burç. Bu durum

0: da öncelikle derin nefes alıp başkalarının onu manipüle etmesine izin vermemeye dikkat etsinler. Bir de e-devletlerine baksınlar. Öncelikle telefonu kapatıp o linki tıklamasınlar. E-devlette birçok alana bakılabiliyor. UYAP'a kadar girilebiliyor bildiğim kadarıyla. Ve hemen bir yakınlarına, bilgili bir avukata ya da etraflarından birilerine danışabilirlerse daha iyi olabilirler. Çünkü Yengeç Burcu'nun panik atağı çok yüksektir. Hemen heyecanlanır eder. Ne oldu? Nerede borcum var? Neyi ödemedim? Ne yapmadım? Nasıl oldu? Kim yaptı? Biri kartımı mı kullandı? Bilmem ne paniğine kapılmamasında faydalı olur
1: Evet,
0: onun
1: tabii
0: için.
1: bunlar Yengeç Burcu için astrolojik
0: Veriler,
1: uyarılar.
0: evet.
1: Ama genel olarak da gerçekten dolandırıcılıklara çok dikkat etmek gerekiyor. Şimdi yaygın bir şey var. Çok arkadaşımın başına geldiği için de ben de uyarmak istiyorum. Bir sigorta şirketi adı vererek, farklı farklı şirketlerin adı vererek birikmiş sigorta alacağınız var. Ama şu kadar işte vergisini, parasını öderseniz hemen hesabınıza yatıralım gibi bir şey deniyor. Lütfen böyle şeylerde dikkat edin. Hakikaten sigortalıysanız sigorta şirketinizi arayın, teyit edin. Bu bilgileri vermeden önce, bu da benim
0: Bir
1: küçük
0: şey
1: bir
0: var.
1: uyarım olsun.
0: Geçen
1: Çünkü
0: hafta
1: arkadaşımın başına
0: başıma
1: geldi
0: 3
1: Cuma
0: defa
1: günü.
0: geldi geçen hafta. 3 defa böyle bu şekilde aradılar. Mesaj attılar. O yüzden aman ha dikkatli olun edin. Kendi poliçe uzmanınızın dışında
1: Evet,
0: başka
1: hiç kimseye
0: kimseyle
1: bilgi paylaşmayın.
0: görüşmemeye özen gösterin. Çünkü birçok kişisel verilere ulaşılabiliyor. Bir de şunu da belirtelim Nülüfer o zaman. Bu kargolar geliyor ya bizlere.
1: Evet.
0: Bu kargolar dijital ortamdan kargolar alıyoruz ya.
1: Evet.
0: Orada kargoların üzerindeki adımıza, soyadımıza, telefon numaramıza, ev adresimize çok dikkat edelim. O çöpe atarken o kutuları iyice yok edelim o kısımları. Çünkü oradan verilerimize ulaşıp bize size şu kargo geliyor, bu kargo geliyor
1: Aa, hiç
0: gibi
1: böyle
0: bir yönteme,
1: düşünmemiştim,
0: bu da
1: doğru.
0: yeni başlamış. Aman ha dikkat edelim.
1: Çok güzel bir
0: Yani
1: uyarı
0: her
1: oldu.
0: bilgimiz ortada dolaşmasın.
1: Evet, kesinlikle öyle. Zaten devlette kişisel verileri koruma kanunu
0: Var.
1: çerçevesinde çok önemli yaptırımları var. Çok güzel işler yapıyor. O yüzden lütfen dikkat edelim.
0: Şimdi sevgili aslanlar, bu hafta kişisel kararlar, ilişkiler, evlilikler, ortaklıklar, sosyal çevre, gelecek planları, para, ortak kazançlar, borçlar, krediler, aileden gelen sorumluluklar, psikolojik yükler ve sağlık konuları ön plana çıkabilir diyor. Yani özellikle hayatınızda daha güçlü bir ifadeyle bir yandan görünür olmak, bir yandan kendinizi daha güzel ifade etmek ve hayatınızda yeni bir sayfa açmak isteyebilirsiniz. Diğer yandan ilişkilerde, ortaklıklarda ve maddi konularda bazı gerçeklerle yüzleşmeniz gerekebilir. Bazı gerçeklerin kaçınılmaz olabileceğiyle ilgili bilgiler veriyor. Özellikle ayın başında Mars sınır dışına çıkıyor. Mars'ın sınır dışı hareketi insanların tepkilerinin daha hızlı, sert ve ölçüsüz hale getirebilir. Aslan burçlar için özellikle arkadaş çevresi, ekip çalışmaları, sosyal gruplar, ortak işler, topluluklar, projeler ve gelecek planları üzerinden şekilleniyor. Bir de tutulma Aslan burcunda olduğu için en yoğun değişimi onlar yaşayacak. Sosyal yaşayabilirler. Sosyal çevrenizde hareketlilik artabilir. Fakat aynı zamanda arkadaşlarla tartışmalar, ekip içinde rekabet, bir topluluk içinde güç mücadelesi ya da kim ne kadar katkı veriyor meseleleri gündeme bu
1: Gelebilir.
0: hafta ve bu ay yoğun bir şekilde gündeme gelebilir diyor. Ama bu dönemde çevrenizde bazı insanlarla daha iddialı, daha böyle rekabetçi atışmalar yaşayabilirsiniz. Ve bu yüzden birazcık bu rekabetler bazen tatlıdır ama bir nefrete, bir öfkeye, bir hırsa dönüşmemeli. Azimli olmak güzel ama hırsın esiri olmak kötü olabilir diyor. Aşk hayatınızda ise sallanabileceğiniz bir hafta. Terazi, şirazenin dengesini yitirebilir diyor. Bu yüzden kantarın topuzu mu kaçtı derler.
1: Evet, denir, öyle de
0: Evet,
1: denir.
0: kantarın topuzu bu hafta kaçabilir aşk hayatınızda. Özellikle gurur yapabilirsiniz, kırılabilirsiniz. Yeterince ilgi görmediğinizi düşünebilirsiniz. Daha fazla ilgi isteyebilirsiniz.

0: daha yoğun bir şekilde ilgiye ihtiyacınız olabilir. Bu da aranızda böyle bir uzaklaşma enerjisinin yoğunlaşmasını sağlayabilir. Mottom nedir? Duygularımı dile, sakince dile getiriyorum. İhtiyaçlarımı dile getiriyorum. Senin beni bu konuda anlamanı bekliyorum. Bu konuda senden bunu sağlamanı, bunu yapmanı rica ediyorum gibi kelimelerle ortamı yumuşatabilirsiniz. Yağlı gıdalardan, yağlı
1: Ağır yemeklerden
0: ağır
1: kaçınsınlar, değil mi?
0: yemeklerden,

0: içeceklerden uzak durmanız gerekebilen bir hafta. Özellikle gerçekten sağlıklı beslenmeye özen göstermeniz gerekiyor, gerekebilir. Zihinsel yorgunluklardan dolayı uyku düzeninize dikkat etmeniz gerekebilen bir hafta. Aynı zamanda yürüyüş, yoga, spor, hareketli olmak, sakin müzikler dinlemek sizlere çok iyi gelebilir derken sizleri sevgiyle uğurluyor, sağlıklı günler diliyorum.
1: Evet, Başak Burcu'na geçmeden önce ben de tüm aslan burçlarının doğum günü gelenlerin geçmişlerin doğum günlerini kutluyorum. Benim de bu hafta çok yakın bir arkadaşım Evelin doğum günü. Gününü de kutlayacağım efendim inşallah. Tüm aslanların tekrar burcunu doğum gününü kutladıktan sonra Başak Burcu'na bakıyoruz efendim. Of, aşk evi birazcık az yıldızlıymış. Bakalım sebebine soracağız. Para ortalama gibi gözüküyor. Sağlık iyi. Hep diyorum sağlık varsa her şey hallolur. Evet, Başaklar için bu hafta neler oluyor?
0: Başakların bu hafta gerçekten yoğun hareketli olabilecekleri bir hafta. Bir taraftan yeni bir düzen kurmak isterken, bir taraftan ev iş dengesinin değişebileceği, bazı değişim çanlarının çalabileceğine dair gökyüzü onlara uyarılarda bulunuyor. Para konusunda bir süredir şanssızlık yaşayan Başak burçlarına bu hafta itibariyle gelir anlamında bazı ödeme kolaylıklarının olabilmesi adına bazı kasalarına girebilecek fırsat gelirlerin olabileceğini gökyüzü gösteriyor. Yatırımları konusunda çok aceleci olmamaları gereken, acele hareket etmemeleri gereken
1: Zamanlardalar.
0: gerekebilen bir zamandan geçebilirler hafta boyunca. Özellikle sağlık konusunda ise şans onlardan yana olabilir diyor. Sağlıklarına dikkat ederlerse, beslenme düzenlerine dikkat ettikleri takdirde, kendilerine bir düzen oturturup zihnini de biraz sakinleştirdikleri takdirde sağlıklarının çok iyi olabilecekleri gözüküyor. İlişkilerde en dikkat etmiş olduğum nokta özellikle kadın figürlerinde işte bir sahibim olsun. Kimse kimsenin sahibi olamaz. Allah'tan başka bir sahibimiz olamaz. Ne annemizin, babamızın, ne karımızın, ne çocuğumuzun, ne kocamızın sahibi değiliz. Onlar da bizim sahibimiz değil. Bu
1: Evet, en fazla birbirimize yoldaş olabiliriz
0: yoldaş
1: hayat
0: ve rehber
1: boyunca.
0: olabiliriz. Bunlar çok büyük kelimeler, çok büyük laflar. O yüzden bu hafta özellikle aşk konusunda ise gerçekten ben neredeyim? Nasıl bir insana enerjim gidiyor? Nasıl bir insanla beraberim? Bu insan hayatımın hangi alanlarına dokunuyor derken bulabileceğimiz bir hafta. Ve burada ben ne yapmak istiyorum diyebileceğiniz bir haftaya doğru gidebilirsiniz. Bazı seçimler, bazı yollar önünüzde olabilir ve bu yollardan birini artık seçip aşk hayatınızda da ilerlemek
1: İsteyebilir.
0: isteyebilirsiniz. Özellikle kırılgan olmamaları gereken bir hafta. Çünkü Başak Burcu güçlü doğası altında çok kırılgan bir çocuk taşır. Yani çok hassastır. Ve bu yüzden biraz böyle alıngan olmamaları onlara iyi gelecektir diyor. Şimdi sahip oldukları değer konuları, yaptıkları yatırımlar, kazançlar bunların hepsini gözden geçirebilmeleri onlara çok iyi gelebilir diyor.
1: Başa ekleyecek bir şey yoksa teraziyle devam ediyoruz. Bakalım terazide bu hafta neler var efendim. Şöyle görelim tabloyu. Çok hepsinin birbiriyle aynı olduğu, çok dengeli, tüm yıldızların da şıkır şıkır olduğu bir terazi tablosu var efendim. Sadece birer yıldızları eksik. Orada nelere dikkat edecekler? Ferdi Bey anlatacak.
0: Evet. 2, 4. Bir tane mi yıldız eksik?
1: Evet,
0: Evet. Bir
1: 4
0: bak.
1: yıldız var hepsinde,
0: 4.
1: 5 üzerinden.
0: Evet. Şimdi terazilerin gerçekten bu hafta özellikle yükselen terazilerin ay itibariyle de büyük mucizelerle, büyük fırsatlarla karşılaşabilecekleri gözüküyor. Bu fırsat

0: tatlar içerisinde biraz hareketli, biraz karar aldırabilecek bir gökyüzü gözüküyor. Özellikle ayın ilk yarısında insanlarla temasları artabilir. Arkadaş çevresi, gruplar, davetler, organizasyonlar, sosyal medya, ekip çalışmaları, ortak hedefler fazlasıyla gündeme gelebilir. Fakat ayın sonuna doğru gündem çok daha ben bu tempoyu nasıl sürdüreceğim, sağlığımı ve düzenimi nasıl toparlayacağım noktasına gelebildiği için sağlık konusunda yani dinlenmelerine, beden kuvvetlerine, beslenmelerine dikkat etmeleri gerekebilen bir hafta. Bu yüzden onları uyarıyor. Bu anlamda dikkatli olsunlar. Yani iş olabilmelerinde fayda olacak. Ayın başında bir de Mars sınır dışına geçtiği için Mars ilk günden sizin uzak seyahatler, eğitim, hukuk, yurt dışı, akademik konular, yayıncılık, seyahatler, inançlar ve hayat görüşlerinizle ilgili alanınızı hareketlendirebilir. Bu nedenle Ağustos'un ilk bölümünde bir yolculuk, eğitim, başvuru, hukuki süreç, yabancılarla bağlantılı işler, sosyal medya, yayıncılık çalışmaları veya geleceğe yönelik büyük planlar ortaya çıkabilir. Mars sınır dışındayken insanlar daha hızlı ve daha sert tepkiler verebilirler. Sizin için bu etki özellikle eğitim, hukuk, uzak yolculuklar, yabancı bağlantılar, fikir ayrılıkları üzerinden çalışabilir. Bir görüş tartışmaya dönüşebilir ve bir hukuki konu daha belirgin bir hale gelebilir. Bir eğitim ya da seyahat planında acelecilik sorun çıkartabilir. Özellikle pasaport, vize, başvuru,
1: Dikkat edecek
0: sınav,
1: o konular.
0: bilet, yolculuk, evrak ve resmi işlemlerde dikkatsizlik yapmamaya özen gösterin. Zaten bu vize başvurularında en ufak bir eksiklik bay bay. Bir daha kaç hafta beklemenize
1: Evet, bazen
0: sebebiyet
1: insaflı
0: verebilir.
1: bir şey, o konuda danışana denk gelirseniz size bir minicik süre veriyor ama dediğiniz çok doğru. O evrakları son derece kontrol ederek vermek gerekiyor. İspanya ile ilgili siz de dediniz ya, orada bir olumlu haber vardı. İspanya vize sürecini biraz gevşeteceğini, hatta bir süre sonra belki vizesiz
0: Vizesiz
1: girişin
0: olabileceğini
1: olabileceğinin en azından sinyalini verdi.
0: çok
1: Daha şu an havada bir konu
0: evet
1: tabii ama...
0: çok farklı bir kültür, çok özel insanlar, çok özel ruhlar. Gerçekten Dünya Kupası'nı da candan kazanmalarını istemiştim. Bir kere daha
1: Evet,
0: tebrikler
1: tekrar
0: olsun.
1: tebrik ediyoruz. Kısacık araya gidiyoruz. Siz artık müziğimizden anlıyorsunuz. Kısa aradan sonra kalan burçlarımızla Yay burcunda kalmıştık efendim ve devamındaki burçlarla devam edeceğiz. Tabii ki sonrasında sağlık da diyeceğiz. Özellikle çocuk sahibi olmak isteyenler ama bir türlü şu ana kadar başaramayanlar, ekran başında olun. Bununla da ilgili çok güzel bilgiler var.
2: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel Angels Marmaris.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.

0: kilo Çaykur tiryaki çayı 1499 lira. Pınar süt 59 lira 50 kuruş yerine 39 lira.
1: Servis geldi. Çanta hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
4: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: 1-7 Ağustos arasında BİM'de efsane buğday unu 135 lira yerine 119 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira.
6: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
8: Ne?

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
6: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
11: Atıştırmalık?
12: Yok, ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyemiyorum.
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
15: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
16: Vay, baloncuklu Lipton mu?
17: Çok lezzetli.
15: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
18: Ton Bank, hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Ton Banklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini Vade Parksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Ton Bank'ı hemen indir.

0: varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Vay, baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel Okyanus Ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
9: İkisi birlikte çok iyi.
10: Tıpkı bizim gibi.
11: Pepsi ile hepsi güzel.
12: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
13: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Leistik yeni paketlerinde.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Bay bay bay, Domino's'a hoş geldin. Söylemezsem olmaz. Artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar. Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Abi, ne yapıyoruz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
5: Bu da hala peşimde.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Volkano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkano.
8: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volkano.
9: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
10: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
9: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
8: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
11: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
12: Baloncuklu Lipton mu?
11: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
13: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
14: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
15: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
16: Atıştırmalık?
15: Yok, ben doymalık takılıyorum.
16: Bir şey diyeyim ya.
17: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
16: Abi bu adam ne yiyor ya?
18: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
19: Hadi başamalız.
13: Oo.
19: Çayla şamalız en iyi arkadaş.

0: Taş gibi. O zaman herkesi benden şamur olsun. Çocuk ya da büyük ol, hadi boyla
1: mutlu ol. Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
6: Denizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
7: Astrolog Ferdi Bozduman'la kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tam yay burcundaydık, reklama gitmiştik. Bakalım yayların tablosu gelsin efendim. Nasıl bir tablo var? Yıldızlar nerede parlıyor? Nerede biraz sönükler? Görelim bakalım ekranımızı. Yaylar nasıllarmış? Geliyor mu tablomuz? Akrepteyiz.
8: Akrepteyiz.
7: Akrebi atlayıp yaya geçmem,
8: evet,
7: değil mi?
8: Çok.
7: Şu an akrep burçları nasıl kızdı bana?
8: Evet, bir şey söyleyeceğim kız, ama şöyle bir şey, ben de yayında olduğumuzu şimdi anladım, dalmışım. Yemin ederim.
7: Ben de izleyicilerimizin mesajlarını hep okuyordum. Hayır. Evet, sizlerin mesajlarına da birazdan yer vereceğiz. Çok güzel sorular sormuşsunuz Ferdi Bey'e, süremiz yeterse birkaçını hemen aktaracağım. Özür diliyorum sevgili akrepler. Geldi sizin ekranınız. Sizi hiç unutur muyuz? Unutsak da unutturmazlar, merak
8: vallahi
7: etmeyin.
8: Çok kindar bir burç.
7: Öyle mi diyorsunuz?
8: Öyle. Yani bakalım.
7: Yapmaz yapmaz. Bizim yapmazlar. Akrep burcu izleyicimiz küsmez bize.
8: Şimdi şöyle bir şey. Kamera beni çekmediği için görmedin. Az önce akrep kalmış dedi. Ben böyle bakıyorum aval aval. Yanımda olduğumuzu anladım yani gerçekten. Aval aval böyle akrebe geldik. Böyle bakıyorum, bir baktım yayındayız yani. Böyle değişik bir şey oldu. Merkür Retrosu'nun gölgesinin son günü bize çarptı.
7: Bize çarptı, olsun, bir şey olmaz. İnsanlık hali. Biz izleyicimizle samimi bir yayın yapıyoruz. Onlar bizim her halimizi eminim ki çok hoş karşılıyorlardı.
8: Evet, her halimizi.
7: Evet.
8: Şimdi sevgili akrepler, gerçekten ne diyebileceğimi tam bilemiyorum. Sizler için sıradan bir ay olmayacağı.
7: Evet, tablodan bu biraz anlaşılıyor Ferdi Bey.
8: Evet.
7: En az belki de şimdiye kadarki burçlarda yıldızı olan burç,
8: evet,
7: galiba.
8: Neden
7: akrepler.
8: Ama? Özellikle ev içerisinde bir gelir gider durumu gündeme, hı-hı, gelebilir. Evli ise eşinin harcadığı bir para, eşinin eve yeterince katkıda bulunmamasını dert edebilir. Hı-hı. Artık ben neyin fedakarlığını yapıyorum diyebilir. Çünkü 50-50 derler bazen, bilirsin.
7: Evet.
8: Yani hayat eşittir. Evet. Hayatta evlilikler de bir şirket ortaklığı gibidir sonuçta. Evet. Kalp ortaklığı kuruyorsun.
7: Evet, yarı yarıya olursa,
8: yarı yarıya
7: hala,
8: olursa,
7: evet,
8: daha iyi oluyor. Burada işte gelirler, giderler, ev harcamalarıyla ilgili dengeler gündeme gelebilir. Diyor. Hı hı. Ve bununla bir de kaza geçirdik yayında. Kazama takıldı. Söküldü kazam. Evet. Göze gelebilir diyor. Bunlara dikkat etmeleri gereken bir hafta. Hı. Partnerle tartışmamaya özen göstersinler. Hı hı. Bir de 6 Ağustos'ta Venüs terazi burcuna geçiyor. Çözülmemiş meseleler gündeme gelebilir. İlişkide naifleşmek isteyebiliriz. Hı hı. Daha tatlı, daha huzur içinde olmak isteyebiliriz ama geçmişten yana yapılmış hareketler, konular, anılar, eski bir partner aklımıza gelebilir diyor. Hı hı. Bu bizim huzurumuzu kaçırabilir diyor. Bunlara dikkat etmeleri gerekiyor. Para konusunda çok planlı, programlı hesaplar yapması gerektiğini düşünebilecekleri bir haftadalar sevgili akrepler. Çünkü plan ve programları onların geleceklerine yatırım yapmasının daha sağlam, daha iyi olabilmelerinin önünü açabileceğine dair işaretler de bulunduruyor. Sağlık konusunda mide, bağırsak, cinsel bölgeler, hı hı, üreme organları.
7: Daha alt batın gibi değil,
8: evet,
7: mi?
8: Evet, daha dikkatli olmaları gerekebilir. Özellikle her zaman ne deriz? Erken teşhis
7: hayat kurtarır. Evet.
8: O yüzden gerçekten tüm burçların kontrollerini, tahlillerini düzenli yaptırmaları her zaman onlar için iyidir, hı hı, iyi bir fırsattır deriz. Biraz uyku düzenlerine, biraz psikolojilerine dikkat etmeleri gerekebilen bir hafta. Özellikle danışmanlık veriyorlarsa, özellikle yoğun bir şekilde topluluk içinde çalışan birisi ise gerçekten bu hafta uyku düzenlerine dikkat etmeleri çok iyi olur. Bir de akrebin çok böyle gün görmemiş lafları vardır, gün yüzü görmemiş. Mars da sınır dışında, vallahi onlar bu hafta açığa çıkabilir. Aha. O dili var ya, kuyruğundan daha tehlikeli. Yani o diyor, öfkelendiği zaman
7: diliyle akrepler, zehirleyebilir diyorsunuz.
8: Zehirleyebilir bu hafta. Bunları söyleyelim ama şuradan bir...
7: Bir şey atlamayın akreplere, ben atladım. Kendimizi affettirmemiz lazım akreplere.
8: O zaman, şöyle söyleyeyim. Akrep burçları için özellikle 7 Ağustos civarında Güneş ve Satürn açısından destekleyici bir etki var. Bu etki kariyer, hedefler, iş düzeni, çalışma temposu, sağlık konularında sağlam düşünmelerini yoğun şekilde sağlayabilir. İş hayatında sorumluluk almak, bir görevi ciddiyetle ele almak, yöneticiyle daha olgun bir görüşme yapmak, çalışma düzeninizi daha sürdürülebilir bir hale getirmek için iyi olabilir diyor. Akrep burçları için özellikle bu açı, kariyerinde kalıcı olmak istiyorsanız yalnızca güçlü görünmek yetmez diyor. Düzenli çalışmak, sistemi kurmak, bedeni ihmal etmemek gerekebilir diyor. İş yükünüz artıyorsa buna karşılık günlük hayatınızı daha bilinçli yönetmeniz gerekebilir. Sağlık tarafında ve özellikle çalışma temposunun beden üzerindeki etkisini fark etmeniz de sizlere iyi gelebilir diyor.
7: Evet, akrepleri uğurluyoruz sevgili akreplere. Hemen yeni burcumuz gelsin efendim, bakalım. Yayların bu sefer doğru söylüyorum. Yayların bu haftaki tablosu nasıl? Aşk hayatları ortalama gibi, para ve sağlık gayet güzel gözüküyor. Bakalım detaylarında neler var.
8: Şimdi sevgili yükselen yayların ve güneş burcu yay olanların Ağustos ayı tek bir alanda kalmıyor hayatlarında. Bir tarafta yeni bir rota çizme istekleri oluşabilir. Okumak, öğrenmek, anlatmak, seyahat etmek, başka insanlara ulaşmak, daha geniş bir kitleyle temas etmek isteyebilirsiniz. Diğer taraftan ise ilişkiler, ortak para, aile düzeni, iş sorumlulukları bazı gerçekleri önünüze koyabilir. Yani yalnızca dışarıya açılmak değil, içerideki düzeni de toparlamak isteyebilirsiniz. Ayın başında Mars sınır dışı hareketiyle beraber Mars'ın ilk günlerinde sizin için İlişkiler, evlilikler, ortaklıklar, danışmanlıklar, anlaşmalar, açık rakipler ve karşınızdaki kişilerin tavrı alanınızda çalışabileceğine dair uyarılarda bulunuyor. Bu nedenle Ağustos'un ilk günlerinde eş, partner, ortak müşteri, danışman ya da birebir temas kurduğunuz kişilerle ilgili konular daha hareketli olabilir diyor sevgili Nilüfer. Mars burada ilişkilerde hareketi arttırabileceği için bir konuda hızlı tartışmaya dönüşebilir diyor. Karşınızdaki kişi daha sabırsız, daha talepkar, daha doğrudan davranabilir. Siz de bir ilişkide uzun zamandır biriken bir meseleyi artık konuşmak isteyebilirsiniz. Fakat Mars sınır dışındayken tartışmalar ölçüyü kolay aşabilir. Özellikle ben haklıyım, sen haksızsın çizgisine kaymadan konunun özünü konuşmak sizlere daha iyi gelebilir diyor. Özellikle bu dönem ilişkilerde açık sözlülük artabilir ama açık sözlülük de kırıcı olmak aynı şey değildir
7: kesinlikle
8: diyor.
7: Değil.
8: Evliliklerde, ortaklıklarda, danışmanlıklarda, ilişkilerde, müşteri bağlantılarında sakin kalmanız faydanıza olabilir diyor. Eğer hukuki bir süreç, bir sözleşme, ortak bir iş veya açık rekabet varsa karşı tarafın hamleleri bayağı sert olabilir diyor. Siz de yanıt verirken sadece anlık tepkiye değil sonuçlara uzun vadeli bakmanız faydanıza olabilir diyor. Sağlık konusunda ise beslenmenizi kesinlikle ihmal etmiyorsunuz. Saatinde uyumanız, saatinde kalkmanız sizlere galiba iyi gelebilir.
7: Evet, artık zaten uzmanlar da sevgili izleyenler hep söylüyor. Yani longevity, uzun yaşam, sağlıklı uzun yaşamda belki de beslenme kadar en önemli şey.

0: uyku diyor. İnşallah uykumuzu kaçıracak her şeyi de hallettiğimiz dönemlerden geçeriz. Yaydan hemen Oğlak burcumuza geçiyoruz. Bakalım Oğlak tablosunda neler var efendim? Nasılmış Oğlak tablosu? Aşk hayatı çok kötü değil gibi. Para ve sağlık da gayet iyi görünüyor.
1: Şimdi sevgili Oğlaklar, özellikle şunu söylemem gerekiyor. Bu ay iki önemli tutulma var bildiğiniz gibi. Biri 12 Ağustos Aslan Burcu'nda tam güneş tutulması. Biri 28 Ağustos'ta parçalı ay tutulması. Bugün de Mars sınır dışına çıkmış durumda. Özellikle sizin için bu ay Oğlak ve yükselen Oğlaklar için para, iş, ilişki, aile gündemleri varmış gibi görünse de aslında daha derinden güven, kontrol, paylaşım, sorumluluk, zihinsel netlik, hayatı yeniden yapılandırma temalarının öne çıkabileceğine dair bilgiler veriliyor. İlk tutulma onlar için paralar, borçlar, krediler, miras, vergiler, eşin ya da partnerin gelirleri, yatırımlar, kriz yönetimi ve psikolojik olarak derin bağlar alanını hareketlendirebilir. İkinci tutulma ise yakın çevre, kardeşler, komşular, eğitimler, belgeler, yazışmalar, kısa yolculuklar, iletişim dili, zihinsel dağınıklıklar üzerinden önemli farkındalıklar getirebilir. Ağustos boyunca Mars ve Plüton'un sınır dışı hareketi olayların daha keskin, daha hızlı, bazen alışılmış sınırların dışına taşabileceğini gösteriyor. Oğlak burçları genel olarak hayatı ciddiye alan, plansız hareket etmekten hoşlanmayan, bir karar vermeden önce sonucu görmek isteyen bir burçtur mizaç olarak. Fakat Ağustos ayı bazı konularda sizi bekletmeden kararlar almaya itebilir. Özellikle para paylaşımı, ilişki içinde sorumluluklar, aile düzeni, kariyer ve iletişim trafiği açısından bunun sonrasını da düşünmeniz gereken bir ay olacak. Ben bunu sonra düşünürüm deyip daha hızlı karar da verebilirsiniz. Ayın ilk günlerinde Mars sınır dışı hareketiyle Mars bu süreçte iş hayatı, çalışma düzeni, günlük rutinler, sağlık, çalışanlar, hizmet aldığınız kişiler ve bedensel tempo alanınızı hareketlendirebilir. İş yükü artabilir. Gün içinde yetiştirmeniz gereken konular çoğalabilir. Çalışma ortamında daha hızlı kararlar almanız gerekebilir. Biriken bir dosya, raporlar, hizmet işleri, sağlıkla ilgili konuları doğru bir şekilde ele almanız sizin faydanıza olabilir diyor.
0: Evet, harika. Eğer oğlaklara ekleyecek bir şeyiniz yoksa sevgili kovalarla devam ediyoruz. Kovanın ekranında gelsin. Kovanın aşk hayatı ortalama gibi, para gayet iyi, zaten çok da çalışkanlardır. Sağlığında dikkat edeceği anladığım kadarıyla bir şeyler var. Çünkü iki yıldız da eksik kovanın.
1: Evet, özellikle şunu söylemem gerekiyor. Kova burçları için Ağustos ayı ilişkiler açısından hafife alınamayacak bir ay gibi gözüküyor. Çünkü Aslan burcundaki tutulma tam karşıt burcunuzda gerçekleştiği için bu da ben ve karşımdaki insan dengesini çok güçlü bir şekilde gündeminize getirebilir. Yani kiminle yol yürüyorsunuz, kiminle aynı masaya oturuyorsunuz, kim sizi gerçekten görüyor, kim sadece kendi isteklerini dayatıyor, bu sorular ay boyunca daha belirgin bir hale gelebilecek gibi duruyor. Emeğinizin karşılığı ve maddi güvenlik konularında önemli farkındalıklar getirebilir bu hafta size. Ağustos'un özellikle ikinci yarısında Mars ve Plüton sınır dışı hareketlerinde olayların daha yoğun, daha keskin ve yer yer alışılmış ölçülerin dışına taşabileceğini gösteriyor gökyüzü. Mars sınır dışındayken özellikle heyecanla, öfkeyle birbirine kolay karıştığı için aşk hayatınızda ani tepkiler, çocuklarla ilgili sabırsızlıklar, yaratıcılık içeren işlerde acelecilik, sosyal medya paylaşımında hızlı çıkışlar ve rekabet duyguları artabilir diyor. Bir şeyin hemen olmasını isteyebilirsiniz. Ama özellikle romantik ilişkilerde ve çocuklarla ilgili konularda acele kararlar ve sonradan gereksiz gerginlikler yaşamamanız adına dikkatli olmanız gerekebilen bir hafta. Şimdi Mars'ın ilk günlerinde sizin aşk hayatı konusunda çocuklar, yaratıcı işler, sosyal

0: medya, sahne, hobiler, eğlence ve keyif alanınız da üzerinde çalışabildiği için bu alanda hareketlilik artabilir. Bir flört daha hızlı gelişebilir. Çocuklarla ilgili konular ve gündemler çoğalabilir. Yaratıcı bir proje için daha fazla enerji harcayabilirsiniz. Sosyal medyada, sahnede, eğitimde, üretimde veya dikkat etmek istediğiniz bir alanda daha dikkatli davranmanız sizin yararınıza olabilir diyor. Yani şöyle söyleyeyim, aşk hayatında evet hızlı bir dönem, hızlı bir duruşa doğru, duruş sergileyeceğiniz bir konuya doğru gittiğiniz gözüküyor. Ama çatışmalardan kaçının, herkese hemen güvenmemeniz sizin yararınıza olacaktır yalnız olanlar için. Bir de birbirinizi doğru anlamaya özen göstermeniz sizlere iyi gelebilir. Sağlık konusunda beslenme, sıvı tüketimi, düzenli uyku, bunlar sizlere iyi gelebilir.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Kova burçlarını da uğurluyoruz ve son burcumuz olan Balık burcu ekranlara gelsin. Balık burcu beklediğinize bence değmiş gibi gözüküyor. Aşk gayet yıldızlı, para tam yıldız almış. Sağlıkta biraz dikkat edilecek unsurlar var. Onları da soralım bakalım.
0: Şimdi balıkların daha dikkatli olması gerekebilen bir hafta bence. Balıklar bir anda içlerinde biriktirdiklerini ani bir şekilde dışarıya yansıtabiliyor ve kırıcı olabiliyorlar. Anlık saman alevi gibi bir öfkeleri oluyor onların. Özellikle ayın başında Mars sınır dışı hareketine geçtiği için Mars'ın ilk günlerinde sizin ev, aile, yuva, yerleşim, ebeveynler, özel hayat, geçmişten gelen meseleler iç güvenlik alanınızı hareketlendirebilir diyor. Ev içinde tempo artabilir, taşınma, tadilat, düzen değiştirme, aile büyükleriyle ilgilenme, gayrimenkul kiralama, evrak veya evin içinde çözülmesi gereken pratik işler hayat alanınıza ve gündeminize gelebiliyor diyor. Balık burçları zaten duygusal iklimi güçlü hisseden, görünmeyeni sezebilen, başkalarının halini kolayca üzerine alabilen bir burç olduğu için, fakat Ağustos ayında bu hassasiyet daha da belirgin bir hale gelebilir diyor. Bir ortamın enerjisini, bir insanın niyetini, bir sözün arkasındaki duyguyu daha çabuk hissedebilirler. Ama burada önemli ayrım var. Sezgi kıymetlidir. Fakat özellikle tutulma döneminde her yoğun duygu hemen gerçek bilgi anlamına gelmeyebilir. Bu ay hem kalbinizi dinlemeniz hem de olaylara daha biraz mesafeden bakmanız size daha iyi hissettirebilir.
1: Yani aslında kalpten geldiğine inanılan her ses kalpten gelmiyor olabilir. Biraz
0: Olabilir.
1: mantıkla
0: Evet.
1: da düşünecekleri
0: Kuruntu
1: bir
0: olabilir.
1: hafta. Evet. Biraz gökyüzüyle devam edelim istiyorum.
0: Tabii ki.
1: Bir de bugün bir ritüel paylaşır mıyız izleyicilerimizle?
0: Paylaşalım
1: Çünkü
0: tabii
1: Temmuz
0: ki.
1: ayı boyunca hep çok güzel ritüeller verdiniz. Ağustos'a giriş yaptık. Belki bugün de bizimle paylaşacağınız bir ritüel olur. Ritüelden hemen önce şunu sorayım. Dedik ki 12 Ağustos bir tutulma var. Herkesi bu tutulmalar çok korkutuyor ama tutulmalar hep negatif midir? Hiç iyicil tarafları yok mudur?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Tutulmalar kaderseldir. Kaderden kaçamazsın. Yani hayatında olması gereken, bırakman gereken, dönüştürmen gereken olayları önüne getirir her seferinde. Bunlardan yararlanıp ya da yararlanmamak tamamen senin elinde olan şeylerdir. Bazen bizlere fırsatlar verir. Şu demek değildir ki tutulmaların ağır olması hayatımızda olumsuz olayların olabileceği anlamına gelmiyor. Çok emek verdiğin, çok alıştığın bir mahalleyi bırakman gerekebilir.
1: Doğru.
0: Bir işi bırakman gerekebilir. Bir evi, bir ilişkiyi bırakman gerekebilir. Aslında hayat sana yeni başlangıçlar ve yeni güzellikler verebilmeye hazırlandığı için seni bu yöne itiyor. Senin kendi karakterini, nefsini terbiye etmeye itiyor seni tamamen.
1: Evet, aslında belki bir üst level'daki
0: Level.
1: versiyonumuza getirmek için bazı zorluklar yapıyor, değil mi?
0: Evet, şöyle William Shakespeare'ın hani kendime motto ettiğim o sözü, bazı yıkılışlar daha büyük kalkınışların habercisidir.
1: Evet, geçen gün de bir söz vardı. Dibe kadar indiysen inciyi almadan dönme diye. Belki
0: Dönme.
1: de tam o zaman yani dibe kadar indiğimiz ama inciyle geri döndüğümüz bir
0: Zaman.
1: dönemde olabilir bu
0: Evet,
1: zaman.
0: çok güzel. O zaman ne güzel bir söz.

0: bunu not alalım lütfen, sözü kullanayım. Dibe kadar indiysen
1: inciyi almadan dönme.
0: Bakın ben de bir şeyler öğreniyorum. İşte insanlar birbirlerine her zaman bir şey katıyor. Varoluş amacımız bu, değil mi? O zaman neyle ilgili bir ritüel istersin benden?
1: Yani mesela galiba hepimizin en büyük problemi şöyle, enerjimiz çok düşüyor. İşte bir sürü negatif şeyden etkileniyoruz. Artık bilim söylüyor yani enerji her şey. Herkesin bir titreşimi ve dolayısıyla bir frekans karşılığı var. O frekansları yükseltebilmek için doğal bir şey. Çünkü siz de çok doğal şeylerden faydalanıyorsunuz. Evet. O olabilir. Veya sizin başka vermek istediğiniz herhangi bir şeye de açılsın tabii ki.
0: Şimdi şöyle, enerjim düştüğü zaman enerjimin yükselmesi adına kendime güzel bir aura spreyi hazırlayabilirim. Çok kolay bir şekilde, kolaylıkla yapılıp bu sizlere iyi gelebilir, auranızı güçlendirebilir. Eğer üzerinizde çok ağır bir şey yoksa kendinizi daha iyi hissetmenizi, nazardan, kem gözlerden korunmanızı sağlayabilecek bir formül. Bir fısfıslı şişe alın. Bunları artık başka yerlerden kolaylıkla, internetten, bu kadınlarla ilgili
1: kozmetik
0: firmalarından
1: evet, çok kolaylıkla
0: bulabiliyorsunuz. İçine atın yaş defne yaprağını. 7-8 tane karanfili atın içine. Karanfili attıktan sonra bir tane çubuk tarçını atın. Biraz çok hafif bir gül suyu boşaltın. Eğer gül suyuna alerjiniz yoksa. Ondan sonra üzerine içine birazcık limon kabuğu da koyabilirsiniz. Ben yapıyorum çünkü. Biberiye koyabilirsiniz.
1: Çok da güzel kokar.
0: 3-4 dal. Ondan sonra suyla doldurun, çalkalayın, bir gün bekletin ve evden çıkarken kendinize doğru, aura alanınıza doğru üzerimdeki tüm negatiflerden korunmaya niyet ediyorum. Auramın güçlenmesine niyet ediyorum. Hayat enerjim yükseliyor ve üzerimdeki negatif enerjiler benden uzaklaşıyor diyebilirsiniz. Bakarsınız sizlere iyi gelir, belli mi olur?
1: Evet tabii, mesela biz aura kelimesini böyle soyut bir kavram gibi konuşuyoruz ama artık bilim insanları, özellikle Rusların yaptığını biliyorum. Mesela auranızın fotoğrafını çekebiliyorlar, kirleyen teknoloji
0: evet,
1: diye bir teknolojiyle, değil mi? Yani renklerle o sırada auranız ne kadar parlak veya ne kadar ışığı sönük, yani demin bizim verdiğimiz tablo gibi, aslında bu resmedilebilen bir şey, bu
0: Türkiye'de
1: enerji
0: birkaç
1: alanı.
0: Yerde var. Yıllar önce ben de yaptırmıştım. O zamanlar çok uçuk kaçık rakamlardı. Şimdi öyle değildir diye düşünüyorum.
1: Ya bilmiyorum Türkiye'de olup
0: yani,
1: olmadığını ama
0: tabii
1: evet.
0: Birkaç yerde var ve orada auranızdaki kirlilikler ya da auranızın ne kadar geniş olup olmadığı, ne kadar enerji yayıp yaymadığı gözüküyor zaten. Artık bilimsel olarak da, teknik olarak da sizin dışarıya yaymış olduğunuz enerji, enerjinizin boyutu hesaplanabiliyor. Doğru.
1: Evet. Ben bunu hep şeyde gözlemliyorum Ferdi Bey. Siz de hiç dikkat ettiniz mi? Mesela durgun bir suya bir taş attığınızda veya içinde kurbağa varsa bir ses çıkardığında
0: nasıl böyle
1: halka
0: titreşim
1: halka,
0: yayıyor, halka
1: evet, yayılan
0: halka.
1: Şey aslında o titreşimin ve frekansın bence en gözle görülür
0: Gözde
1: hali
0: insan
1: diye.
0: Da böyle işte.
1: Evet.
0: Kelimesiyle, kelimelerimizle karşı tarafın titreşimini etkiliyoruz. Kendimizin titreşimini etkiliyoruz. Yani dünyanın başka bir ucunda bir kelebeğin kanat çırpışı başka bir yerde tufana, fırtınaya dönüşebiliyor.
1: Evet, zaten
0: Yani
1: bununla ilgili çok da güzel bir film var. Butterfly Effect, yani kelebek etkisi diye. Çok klasik
0: seri
1: olduğu
0: galiba
1: için.
0: O değil mi? Bir seri galiba o.
1: Ben bir tanesini izledim.
0: 2-3
1: Bilmiyorum, seri olarak
0: ben
1: izlemedim ama
0: evet.
1: Çok güzel anlatan bir şey bu. Bir de dikkatinizi çeker mi? Bazı insanların böyle çok kısmeti açıktır. Enerjisi yüksek olduğu için mi?
0: Nasipli
1: Frekansı
0: insanlar.
1: Nasipli insanlardır ama kiminin de yani bunun artık kendi aramızda bir tabiri var. Yıldızı düşük diye. Bilimsel tabirini bilmiyorum. Frekansı düşük diyeyim. Öyle anlatmış olayım. Bunu yükseltmenin bir yolu var mı? Bunun için yapabileceğimiz bir ritüel var mıdır?
0: Bir kavanozun içine kendi adınızı küçük bir not parçasına kırmızı kalemle yazıp koyuyorsunuz. Üstüne toz tarçın, esmer şeker ve bal ekliyorsunuz. Balı eklemenizle beraber negatif enerjiler üzerimden gidiyor, uzaklaşıyor. Nasiplerim ve kısmetlerim daha yoğun bir şekilde artıyor. Benim elime attığım her şey birim bin olur. Benim birim on olur gibi ifadeler kullanabilirsiniz. Bolluk ve bereketin kendisiyim.

0: bana bolluk bereket aktığı gibi etrafa da bolluk bereket getiriyorum. Ve tabii ki bunun olabilmesi için, işe yarıyor olması için, ama kimsenin malında, mülkünde, namusunda gözünüzün olmaması,
1: ne güzel
0: kıskançlık beslememeniz gerekiyor. Yoksa diğer türlü kendinizi zehirler, aynı döngü, samsara dediğimiz aynı olaylarla sınanabilirsiniz. Bu sizlere iyi gelebilir. Bunu yaptıktan sonra 2-3 gün bekletiyorum. Bir toprağın dibine ben bunu biraz sulandırıp, dökeceğim zaman sulandırıp toprağın dibine döküyorum. Ya da bir saksının dibine, bu kadar.
1: Evet, ne güzel aslında, karmaya da tam örnek verdiniz. Ben buna çok inanıyorum. İnsan yaşattığını yaşamadan
0: ölmez,
1: gerçekten
0: gitmez.
1: Öteki tarafa
0: Ben bunu
1: gitmiyor.
0: Hayatımda yıllardır vermiş olduğum danışmanlıklarda çok tecrübe ettim. Kendi hayatımda bireysel olarak işime engel olmaya çalışan, çünkü bizim mesleğimizde çok böyle Esma-ül Hüsna'ları, Allah'ı kullanarak kendine kalkan yapıp, kendini çok inançlı gösterip ama çok iyi insanmış, çok böyle imanlı gösterip ama arkada meslektaşlarının çukurunu kazan çok insanla karşılaştım.
1: Her sektörde olduğu gibi
0: Ekran
1: sizde
0: önünde
1: de var.
0: olan, özellikle tanınan medyada çok kişiye ben denk geldim. O yüzden Allah benim yolumu her zaman açmıştır. Onların planlarını bir şekilde o planda boğulmalarını sağlamıştır. Şurasının temiz olması çok önemli. Bir de onların da hayatlarına baktığımızda o ışıklar altındaki hayatlar hiç de göründüğü gibi değil. Çünkü hayatı iyi olan birisi başkasının hayatıyla, işine engel olmakla uğraşmaz, kapı açar. Hani bizler vazifeliyiz diyoruz ya, bizler ilim sahibiyiz diyoruz ya, ilimin olduğu bir yerde bu işi yapan birisi bunu yapmaz. Ama bunu yapıyorsa, bu kötülüğü yapıyorsa, onda ne ilim vardır ne bilgi. Kitaplardan ezberleyip işte şu esmayı yapın, bunu yapın, şurada şunu yapın, iyilik yapın. Ama sen kendin iyilik yapmıyorsun, etmiyorsun. Ah ah, konuşacak çok şey var da, bakarsınız bir gün bir kitapta yazarım sizlere sektörün karanlık yüzünü.
1: Deşifre zamanı diyorsunuz.
0: Bakarsınız, her şeyin bir zamanı
1: evet,
0: var.
1: Ben şuna çok inanıyorum Ferdi Bey. İnsan böyle karşısında çok kötü şeyler görüyorsa aslında kendinde olan bazı şeyleri görüyor. İşte siz de takip ediyorsunuz.
0: Evet.
1: Ben de mesela YouTube'da bize yazılanları iyi kötü hep takip ediyorum.
0: Evet,
1: yani
0: ediyoruz.
1: Böyle çoğunlukla çok güzel şeyler yazıyorlar. Çok da teşekkür
0: evet,
1: ediyoruz.
0: Güzel yazanların içi güzel.
1: Evet,
0: kötü
1: evet.
0: yazanların ise sürekli eksik arayan, kendi eksikliklerini dile
1: Evet,
0: getiren
1: evet.
0: ya da birinin bedeni, birinin hayatı ya da birinin bedensel hayatı ya da şeyleri üzerinden yorum yapanlar içi kendisinin tercihleri, bilinçaltında öyle istekleri olduğu için yapan kişiler
1: Evet,
0: oluyor.
1: Tam şunu anlatacaktım aslında. Eleştiriye her zaman açığım.
0: Açığız.
1: Yani evet, işte ne bileyim, ses tonunu beğenmeyebilir, görüntünü beğenmeyebilir,
0: yani
1: diksiyonunu beğenmeyebilir, bilgini beğenmeyebilir. Bunların hepsi olabilir ama onun da bir üslubu var. Bir tane hanımefendi o kadar kötü şeyler yazmış ki, ama böyle ard arda, yani olabilecek, bir kadına söylenebilecek her şeyi
0: size
1: söylemiş.
0: Size mi yazmış bunu?
1: Evet. Sonra dedim ki cevap
0: ne
1: vereyim mi?
0: Ne yazmış, söyleyebilir misin?
1: Yok yok, gerek yok yani, o değil konu. Düşündüm, dedim ki yani, hani bir cevap yazmalı mıyım? Sonra sadece teşekkür ettim ve o kadar beni hafifletti ki dedim ki yani yazık, içinde nasıl bir mutsuzluk, nasıl bir şey içinde ki bu kadar, hani hiç mi olumlu bir tarafı yok şu yayının
0: Şimdi
1: dedim.
0: sana söyleyeyim, özellikle o kendisine aynalık yapmış, kendi içindeki pislikleri sana kusarak kendini rahatlatmaya çalışmış ama o yazdıklarının tamamı kendisi oluyor. Menajerimin çok güzel bir lafı var. Menajerim bugün transta galiba, bizde değil çok. Şöyle
1: İnciyi
0: bir...
1: çıkarmaya çalışıyor bence.
0: Efendim?
1: İnciyi çıkarmaya
0: İnciyi
1: çalışıyor
0: çıkarmaya
1: dipten.
0: çalışıyor. Şöyle, verdivenin altında olan insanlar, basamağın altında olanlar, yukarıda olanlara sürekli çamur atmaya çalışırlar. Kendi hayatına bir yatırım yapmamış, bir yere gelememiş, bir yere gelmek adına bir bedel ödemek için çaba göstermemiş kişiler her zaman yukarıdakilere kusarlar. Sen de verdivenin yukarısındasın. İzin ver de
1: Ederim.
0: verdivenin altındaki de içindeki pisliği kussun.
1: Evet, yani yok, eskiden mesela üzülürdüm, izleyicilerimiz de böyle,
0: Ben de
1: mesela
0: çok üzülürdüm
1: kendini
0: eskiden.
1: eleştirenlere, kötü söz söyleyenlere hiç kafayı takmasınlar. Yani o kadar kısıtlı zamanda yaşıyoruz ki sevgili izleyenler, zamandan daha kıymetli hiçbir şey yok. Yani
0: Yok.
1: hep onu söylüyorum, şu anda bir geriye bir sayaç olsa, ömrümüzün geriye kalanını saysa, o kadar telaşa kapılır, o kadar iyi şeylerle uğraşmaya çalışırız ki hem kendimiz hem çevremiz için.

0: bazen o sayaç varmış gibi düşünmek ve yaşamak lazım hayatı.
1: Şimdi şöyle bir şey, biz geçen hafta bir temizlik yaptık menajerimle. Benim evimde yıllardır benim sahnelerde kullandığım, işte toplantılarımda kullandığım, günde 5 defa üstümüzü değiştirecek kadar kıyafet lazım oluyor bazen bize. O kadar çok birikmiş ki marka marka. Yani bir alandan çıkardı, ben ona bıraktım. 3 defa 4 defa giyinilmiş ama evde yük olmuş şeyler. Bir baktık ki onları çıkardı etti, benim içim acıdı çıkarırken. Bir şey diyemedim çünkü ben müdahalesem onu da verme,
0: ama
1: bunu da verme.
0: Ama atmak yerine tekrar kullanıma verdiyseniz işte, aslında içinizi çok ferahlatacak bir şey bu.
1: O kadar iyi insanlara gitmiş ki, o kadar 3-4 defa çünkü giyinilmiş hepsi. Yani onlar hep, sen de gördün çoğunu onların hani zaman zaman. Ve bir evin bolluğu bereketi değişti biliyor musun? Yani çok istiflememek, evi ferahlatmak da insanın enerjisine çok iyi geliyor. Hani sakla zamanı, gelir zamanı tabii ki güzel ama fazla fazla 3-4 olan şeyleri evden çıkarmak insanın aurasına, yaşamına bir ferahlık getiriyor. Ve birilerine dokunabiliyorsanız o temiz ürünlerle, birilerinin hayatına fayda sağlayabiliyorsanız sizden mutlusu da yok.
0: Evet. Hepimizin depresyona girdiği anlar oluyor. Eminim sizin de oluyordur.
1: Olmaz
0: benim
1: mı?
0: De elbette ki oluyor.
1: Kötüdür benim depresyonum.
0: Nasıl çıkıyorsunuz mesela? Yani hangi olumlamalarla
1: yani
0: oradan çıkıyorsunuz?
1: Yani o an çok dibe iniyorum ben. Çok acı çekiyorum. Yatağa kendimi hapsediyorum. Uzanıyorum yani. Dış dünyayla bağımı keserim. Menajerim bende kalırken ya da ben onun evinde kaldığımda. Yani benim annemden babamdan, babama Allah rahmet eylesin, ailemden gördüğüm tek insan odur. Arkadaştan, eskiden, dosttan. Kimseye anlatmam. Bir onunla biraz paylaşırım. Fikir almaya çalışırım. Zaten psikiyatristimle konuşurum böyle durumları genellikle ama dua ederim ben sürekli. Yoğun bir şekilde Allah'ım lütfen beni bu durumdan çıkar. Canım çok acıyor. Şu an önümü göremiyorum. Eskisi gibi pozitif olabilmemi sağla. Hayat enerjimi bana ver. Bu gelip geçici bir şey biliyorum. Sen beni sürekli bu durumda bırakmayacaksın. Benim rehberim ve öncüm sensin. Benim rehberimsin, önderimsin. Bana doğru yolu göster meleklerinle beraber. Yeryüzünde görevlendirdiğin meleklerini kullan. Yani bir ışık ver ve ağlıya ağlıya, içim titriye titriye, işte ondan sonra peş peşe o bildiğim duaları seri seri seri seri okurum, ağlarım, gider duş alırım, yine yatarım, yine ağlarım. Bir süre sonra bakmışım geçiyor.
0: Evet, bu çok önemli bir şey. Tuz kullanıyor musunuz mesela
1: tabii,
0: böyle zamanlarda?
1: Tabii banyoda kullanırım ben. Bir de ellerimi tuzla yıkıyorum. Toz tarçın ve tuz, tutam tuz koyuyor. Bir tutam tuz, bir tutam toz tarçın koyuyorum. Bazen ben bal da ilave ediyorum. Elim tatlı olsun diye. İnsanların hayatına negatiflikler değil de daha çok pozitiflik getireyim. Çünkü benim de negatif noktalarım oluyor hayatımda. Musluğu açıyorum, ovuyorum, ediyorum, şey yapıyorum. Bunları yapıyorum ve suda tuzu çok kullanırım yıkanırken.
0: Evet,
1: yani
0: ben de çok kullanıyorum.
1: Tuz bana eritiyorum onu. Başıma döküyorum onu ben. Ve döker, bir de şunu yapıyorum yıkanırken. O gider var ya.
0: Evet.
1: Banyo gideri. Orası astral bir boyutmuş gibi üzerimdeki tüm kötülük besleyen kötü yükleri, düşünceleri çekiyormuş gibi aşağıya imgelerim.
0: Aa, ne kadar güzel. İmajinasyon çok önemli bir şey. Çünkü beden ve zihin gerçekle hayal ürününü, yani imgelediğimiz şeyi ayırt edemiyormuş. Bu bilgiyi öğrendiğimden beri aslında bir şey yoksa da varmış gibi kabul etmenin aslında insan vücuduna ne kadar iyi, değil mi? Şimdi mesela şurada çok üzüntülü olduğumuz bir anı düşünsek, buna konsantre olsak ağlayabiliriz, değil mi? Ortada hiç ağlayacak bir şey yok.
1: Bir anda yani çok sevdiğimiz birisini analım. Bir anda gözyaşlarımız
0: gelir. O zaman
1: gelir.
0: Bunun tersi de gerçek.
1: Tersi de iyi
0: yani
1: oluyor.
0: İyi olmadığımız halde iyi olduğumuz bir anı, bir ortamı düşündüğümüzde beden bu sefer nasıl
1: oraya
0: gözyaşı yaptığı
1: oluyor.
0: Gibi.
1: Pozitife dönüyor ve pozitife dönmesiyle beraber o emri beyin alıyor. Seni o yöne doğru çeviriyor Nülüfer. Çok doğru. Sen kuantum eğitimlerine de katıldın galiba değil mi?
0: Ben evet bu konularda
1: o yüzden,
0: böyle
1: bunlar
0: bir de
1: onların...
0: çok araştırıyorum, bilmiyorum yani şey, hem hayatın anlam arayışı herkes gibi benim için de çok değerli. Bir de ben bunların fiziki karşılığı, yani bilimsel karşılığını da araştırıyorum. Yani sadece böyle soyut kavramlar olarak bırakmak istemiyorum. Onların bilimsel
1: çünkü
0: karşılığıyla bir arada.
1: Çünkü kuantum fizikçiler çok kızarlar kuantum düşünceleri, düşünceyle çalışanlara. Fizik alanındakilere de evet doğru söylüyorsun. Bilimsel bir tarafı var bu olayın. Şimdi Einstein da zaten bu konuda birçok enerjiler fark etmiş. Mesela takyon antenleri dediğimiz bir sistem var. Takyon antenleriyle

0: kendi auranı ve frekansını yükselterek farklı boyutlara, farklı kapılara bağlanabiliyorsun. Yani düşüncenle bir başkasının düşüncesini bile değiştirebiliyorsun. Yani iyi ya da kötü olarak. O yüzden iyi düşünelim ki iyiye yer açılsın.
1: Evet.
0: Büyüklerimiz ne der? Kötüye düşünürsek kötüye yer açılır.
1: Kesinlikle öyle. Bu güzel cümleyle de veda edelim bugün. Çok
0: canım
1: teşekkür
0: benim.
1: Ediyorum.
0: Çok teşekkür
1: çok
0: ederim.
1: Keyifli bir sohbetti her
0: zamanki
1: gibi.
0: Nazarlara geldik bugün.
1: Yok ya, gayet güzeldi bence. Hayatın içinden evet. Harika samimi bir evet. Yayın oldu. Çok teşekkür
0: canım
1: ediyorum
0: benim. Görüşürüz. Ferdi.
1: Evet, biz devam ediyoruz efendim. İç hastalıkları ve fitoterapi uzmanı Doktor Ertan Cevizci geliyor.
2: Çocuk sahibi olmak isteyen çiftler, dikkat! Kısırlık nedir? Son dönemlerde neden artış gösterdi? Kadın ve erkek kısırlığında en sık görülen rahatsızlıklar. Kısırlık tedavisinde fitoterapi nedir? Süreç nasıl işliyor? Varikosel erkeklerde kısırlığa neden olur mu? Polikistik over nedir? Hepsi ve daha fazlasını iç hastalıkları ve fitoterapi uzmanı uzman doktor Ertan Cevizci Nilüfer zamanında anlatıyor. Şimdi.
1: Evet Ertan hocam, stüdyomuzda hoş geldiniz. Nasılsınız?
3: Teşekkür ederim, sağ olun, siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim hocam. Kısırlık hep çok yaygınlaştı diyoruz. Biz de sık sık yayınlarımızda bu cümleyi kullanıyoruz ama her çocuğu olmayan kısırdır diyebilir miyiz? Yani kısırlığın tam tanımını nasıl yapabiliriz?
3: Şimdi kısırlığın klasik tanımında evli çiftlerin korumasız bir ilişkiye rağmen bir yıl içinde hamilelik eğer gerçekleşmediyse biz kısırlık vakasından bahsedebiliriz ve hemen hızlı bir şekilde çiftler kadın ve erkek olarak ikisi birden tahlillere, tetkiklere başlamalı ve uzman doktorlara giderek bunun nedeninin araştırılması lazım. Bizim yaşımız genç, biraz daha bekleyelim, bir zamana bırakalım dedikleri zaman o geçen sürelerde biraz sıkıntı olabiliyor. Evet. O nedenle kritik süre bir yıl.
1: Bir yıl.
3: Bir yılda bir hamilelik gerçekleşmediyse çiftlerin hemen hızlı bir şekilde incelemelere başlamasında
1: peki,
3: fayda var.
1: Peki bu incelemeler, bu tetkikler neler hocam?
3: Şimdi
1: neleri
3: şöyle, kadın ve erkek de biliyorsunuz ayrı ayrı doktorlara gidiyor. Kadın jinekoloğa gidiyor, erkek de ürolojiye gidiyor. Erkek de işlem çok basit. Basit bir spermiyogram veriyor, ultrason yapılıyor ve rutin testler yapılıyor. Rutin testler bunlara yönelik özel testler değil ama rutin klasik testler yapılıyor. Kadında biraz daha İşlem daha fazla. İşte histerosalpingografi dediğimiz rahim filmi diyoruz. Tüpler açık mı kapalı mı onlara bakılıyor. Jinekolojik muayene yapılıyor tabii ki. Ultrason yapılıyor. Genital ultrason yapılıyor. Ve hormonal testler, yumurta rezervini gösteren bir takım testler yapılıyor. Bunların neticesinde hepsi ortaya konuyor ve sorun hangi tarafta? Kadında mı erkekte mi? Bazen ikisinde birden olabiliyor sorun. Bazen de nedeni belli olmayan infertilite dediğimiz kadın ve erkeğin incelemelerinde herhangi bir sorun problem yok ama hamilelikte gerçekleşmiyor. Biz buna nedeni belli olmayan infertilite diyoruz. Onu da belki konuşmamızda bahsedeceğiz. Bu da tabii ki önemli. Hiçbir neden bulamasanız da o çifti tedavisiz bırakma şansımız yok. Onlara da mutlaka bir fitoterapik kür planlaması yapıyoruz.
1: Evet, söz fitoterapiye gelmişken, çünkü siz hem iç hastalıkları uzmanısınız hem de fitoterapi uzmanısınız. Bir doktorun ağzından fitoterapinin ne demek olduğunu da dinlemek isterim.
3: Evet. Şimdi fitoterapi klasik olarak doğadaki tıbbi bitkilerden oluşturulan ve insanlar için kullanılan tedavi bilimi. Doğada binlerce bitki var. Bazıları bize zararlı, bazıları faydalı. İnsanlar için faydalı olan bitkilerden oluşturulan ve bitkilerin hazırlanmasıyla meydana gelen tedavi kür planlaması diyebiliriz. Tamamen doğal, tabiattaki bitki kökleri, yaprakları, esansları hepsinden faydalanılıyor. Bunları insanlardaki hastalıklarda artık teknoloji de çok gelişti. Psikiyatrik rahatsızlıklardan tutun deri hastalıklarına kadar, kanser en önemli konulardan bir tanesi, kardiyovasküler hastalıklar, endokrin hastalıklar, kısırlık, bunların hepsinde uzun yıllardır tüm dünyada kullanılan bir tedavi şekli. Son yıllarda biraz daha rağbet gördü çünkü insanlar daha doğal bir hayat istiyorlar, yaşam istiyorlar. İşte pazara gittiğimiz zaman gezen tavuk yumurtası arıyoruz.
1: Evet.
3: Hormonsuz meyve sebze arıyoruz. Tedavide de doğal bir tedavi peşinde insanlar daha sağlıklı olduğu
1: evet
3: için.
1: Evet hocam, önce teknolojik şeylerin yokken peşinde koşuyorduk ama şimdi tekrar hem işte cilt ürünlerinde hem yiyecekte, gıdada hep doğala dönme evet. başladı. Kısırlığın bu kadar artmasının sebebi de hocam o doğallıktan uzaklaşmamız mı? Yani eskilere baktığımız zaman benim anneannem de bir sürü bitkiyi karıştırdı.

0: yetiştirir, kendi kendine kürler yapar, bize yapardı ve sağlıklı bir uzun ömür yaşadılar. Hiç de kısırlık sorunları yoktu. İşte anneannemin 4 tane çocuğu var düşündüğümüz zaman. Biraz bunlar mı arttırdı?
1: Evet, çok doğru söylediniz. Anneanneniz bir takım bitkileri karıştırıyordu. O annenize öğretti. Eğer anneniz de sizde meraklıysanız siz öğreniyorsunuz. Fitoterapinin geçmişi budur. Anneanneniz de ondan önceki nesillerden çevrelerindeki doğadaki

0: siz etrafınızdaki objelerden faydalanmak zorundasınız. Dolayısıyla onlar onları kullanarak günümüze kadar getirdiler. Günümüzde biraz daha teknoloji geliştiği için eskiden anneannemizin doğada bulduğu bir yaprak kökün içinde ne var biz onları öğrendik. Hangi miktarda var onu öğrendik. Kansere iyi geldiğini öğrendik. Hangi kansere iyi geldiğini evet. öğrendik. Neden kısırlık bu kadar arttı? Evet söylediğiniz gibi teknoloji çok ilerledi. Şimdi hepimizin çantasında iki tane üç tane cep telefonu var. Evinde masaüstü bilgisayarlarımız var. Elektromanyetik dalgalar çok fazla arttı. Toksik bir kirlenme içindeyiz. Havada, suda, toprakta. Aldığımız gıdalarda sıkıntı var. Hormonlu gıdalar, tarım ilaçları çok fazla maalesef. Kullanılıyor. Tütün ürünlerinin çok fazla kullanılması, alkolün çok fazla kullanılması, obezitenin, kötü beslenmenin yaygın olması ve hareketsiz bir yaşamla psikolojik faktörler en önemli. Ruhsal dengemizde çok sıkıntılı. Tüm bunlar birleştiği zaman da kısırlık da arttı, kanser de arttı ve tüm kronik hastalıkların görülme sıklığında artış görüyoruz.
1: Evet hocam. Çiftler kısırlık teşhisi konduktan sonra birçok tıbbi yöntemi denedi ama yine de çocuk sahibi olamadı. O çiftler sonra fitoterapi destekli tedaviye başvuruyorlar mı ve iyi sonuçlar alabiliyorlar mı?
0: Evet, şimdi zaten klasik olarak erkekte sorun varsa üroloji doktoru o vakayı ele alıyor. Kadında sorun varsa da jinekolog arkadaşımız değişik tedaviler yapıyorlar. Hormon tedavileri, bir takım klasik ilaçlar kullanılıyor. Bunlarla birlikte tabii sonuç alınamadığı zaman da fitoterapik olarak da bir kür planlaması devreye giriyor. Çünkü insanlar artık bunları çok takip ediyorlar. Yani hasta olan da işte bağışıklığını arttırmak için gidip doğal bir takım ürünler almak istiyor. İşte portakal içiyor. Takviye edici bir takım gıdaları kullanıyorlar. Niye? Diyor ki benim bağışıklığım artarsa hastalıklardan korunma şansım da daha fazla artacak. Burada tabii ki önemli olan doğru bitkisel kürlerin kullanılması. Yani bu fitoterapi şu değil. Ben baharatçıya, aktara gideyim, sorunumu söyleyeyim.
1: O da bana
0: bir torba versin. İçinde, poşet içinde bana 10 tane karışımı versin. Bunu evde kaynatayım, limon dökeyim, bal dökeyim, karıştırayım, içeyim. Hayır, bu fitoterapik tedavi değil. Çünkü o otların ne olduğunu bilmiyorsunuz.
1: Tabii.
0: Nasıl toplandı, nasıl saklandı, nasıl kullanıldı, ne kadardır orada ve gerçekten o bitki mi onu da bilemiyorsunuz. Siz bir torbanın içinde poşette alıyorsunuz. Onun içinde işte çakşır otu var mı yok mu tanımıyorsunuz otu da. O nedenle fitoterapik tedavinin mutlaka bu işi bilen uzman hekimler tarafından yapılmasında fayda var. Çünkü yanlış bir bitkiyi kullandığınız zaman size de zarar verebilir. Diğer taraftan aldığınız ya da komşuların, eşin, dostun önerileriyle aldığınız bitkileri evde bir şeyler yapmaya çalıştığınız zaman da sıkıntı olur. Karaciğerinize ve böbreğinize zarar verebilirsiniz.
1: Evet, bazı bitki kombinasyonları aslında zarar da verebiliyor. Yani tekli bitkiler belki evet ama
0: evet.
1: Çoğaldıkça bitki sayısı tabii. Değil mi? Bu ilaç gibi bazı ilaçlar nasıl diğeriyle kullanılmıyor ama tek başına kullanıldığında çok büyük faydası var.
0: Kesinlikle çok doğru söylediniz. Yani birbirlerini olumsuz etkileyenler var. Olumlu etkileyen bir bitki var. Yanına başka birini ilave ettiğiniz zaman onun etkisini bozuyor. İki tane nötr bitki almış oluyorsunuz.
1: Evet. Erkeklerde hocam kısırlık sebeplerinden biri de varikosel olarak söyleniyor. Gerçekten kısırlık yapar mı erkeklerde?
0: Evet, şimdi varikosel gerçekten her yaşta, evli ya da bekar olsun, erkeklerde en sık görülen sorunlardan bir tanesi. Kısaca şöyle, testisteki kirli kanı toplayan damarların varis genişlemesi. Yani aynı bizim bacağımızda oluşan o işte mavi mavi, yeşil yeşil, kimsenin sevmediği hem görsel olarak hem de tıbbi olarak da varis genişlemesiyle kendini gösteren bir sorun. Orada kan göllendiği zaman hem kirli kanın içindeki toksik maddeler içeriye doğru nüfuz ediyor hem de oranın sıcaklığını arttırıyor. Dolayısıyla sıcaklık arttığı zaman da testisin içinde sperm üretiminde çok ciddi sorunlar oluyor. Çünkü testis ve sperm sıcağı sevmez. Vücudun dışında bir organdır testisler. Bunun da sebebi 4 derecelik bir koruma ısısı vardır. Vücudumuz 37 derecedir. Testislerin ısısı 33 ya da 34 derecedir. Bu bir yaratılış olarak testisleri koruma amacıyla ısısı daha düşük olsun diye. Ama orada kan göllendiği zaman ısı artıyor. Dolayısıyla oradaki üretimde de problemler meydana gelebiliyor. Evet, varikosel çok sık görüyoruz. Sebepleri arasında da sayılabilir ama bunun tedavisinde de klasik tedavilerle birlikte fitoterapik kür planlamasının da olumlu etkilerini olduğunu biliyoruz.
1: Yani olabiliyor mu diye. Çünkü variste de çok işe yaradığını biliyorum çevremde
0: klasik
1: de.
0: Klasik variste de kullanılıyor. Evet, doğru söylüyorsunuz.
1: Evet. Kadınlar

0: için kısırlığa sebep olan bir rahatsızlık da polikistik over. Çok da yaygın olduğunu biliyorum. Özellikle böyle genç kızlarda da çok var. Yani çok ileri yaş hastalığı da değil aslında.
1: Evet.
0: Bu da ciddi bir kısırlık sebebi midir hocam?
1: Evet, söylediğiniz gibi polikistik over sendromu, yani PCOS dediğimiz kısa ismi, bekar ya da evli kadınlarımızda meydana gelen, görülen en sık sorunlardan bir tanesi. Her iki kadın yumurtalığının içinde çok küçük sayıda, minik minik 10-12 tane kistlerle kendini gösteren, aşırı bir kilo alışı, adet döngüsünün bozulması, erkek tipi tüylenme meydana geliyor, hormonal dengeyi bozuyor ve dolayısıyla bu kadınlarımızda bir hamile kalmada bir sorun meydana geliyor. Bu çok çok önemli. Yani genç bir kızımız aniden hızlı kilo almaya başlarsa, adet döngüsü bozulursa ve erkek tipi bir tüylenme başlarsa, hızlı bir şekilde kadın doğum doktoruna gitmesi lazım ve bir PCOS incelemesinin mutlaka yapılması lazım. Çünkü eğer tedavi edilmezse, müdahale edilmezse ileri dönemlerde daha ağır, daha ciddi sorunlara yol açıyor. Bu sebeple bize gelenlerde gerçekten fitoterapinin de çok önemli faydası var. Adet döngüsü düzenleniyor, uygulanan fitoterapi kürlerle bir işte diyet programı veriliyor, zayıflaması lazım. Bunlar da uygulandığı zaman PCOS'lu hastaların da hamile kalabilmeleri mümkün.
0: Evet, tabii nasıl kadınların yumurta sayısı az olduğunda doğurganlık oranı azalıyorsa, erkeklerin sperma az olduğunda da, azospermi mi deniliyordu
1: Evet.
0: hocam?
1: Azospermi bir kere bizim erkek kısırlığında hiç görmek istemediğimiz tanılardan bir tanesi. Sayı sıfır. Canlı ya da
0: Ha,
1: ölü
0: hiç yok,
1: hiç
0: az da
1: yok.
0: değil.
1: Evet, yani azospermi siz test yaptırıyorsunuz. Canlı ya da ölü bir tane dahi sperme rastlamıyorsunuz. Oradaki amaç o hastalarda zaten bir tane canlı başrol oyuncusu spermi bulabilmek. Siz eğer onu bulduğunuz zaman çiftimizde tüp bebek için bir şansı ortaya çıkıyor. Yapılan tahliller, testler nedenini de ortaya koyamıyor. Çocukluk, bebeklik çağında geçirilen ateşli hastalıklar, çocukluk hastalıklarına kadar bunun nedenleri gidiyor. Ama orada da sperm ana kök hücrelerini etkileyecek doğal bitkileri devreye soktuğunuz zaman hem vücudun temizlenmesi, arındırılması, hem üreme sisteminin yeniden canlandırılması, yeniden sağlıklı, yani üretimi bozulan bir fabrikada biz üretimi düzeltip birkaç tane sağlıklı hücrenin oluşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Zor bir tedavi mi? Evet, en zor tedavilerden bir tanesi. Ama burada da sabırlı olunduğu zaman, düzgün bir fitoterapi kür planlaması yapıldığı zaman güzel
0: İmkansız
1: sonuçlar elde
0: değil.
1: edilebiliyor.
0: Evet, fitoterapiyle hakikaten bu kısırlığa yan tedavi olarak veya ek tedavi olarak devam etmek. Benim de çok adını vermeyeceğim ama ünlü bir arkadaşım eşlik ederek yaptı. İkizleri o
1: Aa, ne
0: oldu
1: güzel.
0: gün sonunda. O yüzden kimse çocuk isteyen kimse umutsuzluğunu yitirmesin. Yine hocam, kısırlığa sebep veren sorunlardan bir tanesi biraz önce söylediğim aslında spermin az olması. Az olanı çoğaltmak anladığım kadarıyla hiç olmamasından daha kolay.
1: Evet, şimdi orada bir kere hedef Dünya Sağlık Örgütü'nün verdiği sayı 15 milyon. Yani Dünya Sağlık Örgütü diyor ki erkek spermiyogramında sayı 15 milyon üzerindeyse, hareketlilik %40-45 bandındaysa, morfoloji dediğimiz spermin şekli de %4'ün üzerindeyse bu erkeğin spermiyogramı normaldir. Bu rakamların altındaki sayılarda, eğer 15 milyonun altında sayı varsa, oligospermi dediğimiz sperm düşüklüğü meydana geliyor. %4 morfolojinin altında olduğu zaman da morfolojik bozukluk, şekil bozukluğu diyoruz. Eğer harekette de bir sorun varsa, sonuçta spermler kuyruklarıyla hareket eden bir hücre. İçeride kuyruklarıyla hareket ederek gidecek ve kadından gelen yumurtayı bulacak, delecek, çatlatacak ve içine girerek embriyo meydana gelecek. Yani sistemin açıklaması bu. Harekette de bir sorun olduğu zaman problemler meydana gelebiliyor, ama biz diyoruz ki bir kere zaten bu tür sorunları oluşan ve karşılaşan çiftler bir kere morallerini bozmayacaklar. Çünkü psikolojik faktörler çok önemli. Siz eğer bir ben çocuk sahibi olamayacağım, ben anne olamayacağım, baba olamayacağım diye bir moda girdiğiniz zaman gerçekten uygulanan tedavilerin de etkisi yok. İster klasik tedavi olsun, ister fitoterapi kürler olsun. Morallerini bozmadan hızlı bir şekilde tanı ortaya konulacak ve ondan sonra da fitoterapi kürlerle de olumlu sonuçların elde edilebilmesi çok fazla mümkün. Bir kere kesinlikle umutlarını kaybetmesinler ve mutlaka tedavilerinin içine de fitoterapik destekleyici tedavileri alsınlar.
0: Evet, Kadınların şu anda bence yaşadığı en büyük problemlerden biri. Belki de birazcık anne olma yaşımızı ötelediğimizden dolayı
1: Evet.
0: da olabilir. Yumurta sayımızın az olması. Bazen tabii doğuştan rezervde az olabiliyor ama o zaman çaresiz miyiz? Fitoterapi bu alanda da kullanılabiliyor mu? Kısa ara sonra sevgili hocama bunu da soracağım. Sizi tekrar bekliyoruz.
2: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop! Bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
9: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
10: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
9: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
11: Uyandıralım. Çıtır külahtan nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
12: Dondurma gibi değil, dondurma.
13: Oh Milo Puf.

0: Ben Deniz Haş 5, işim gücüm hoş 5. Fındıklısı bitiyor, çileklisi başlıyor. Hiç durmak bilmiyorlar, hiç.
1: Yine ne söyleniyorsun Haş 5?
0: Devrelerim şişti, hoş 5'imizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
1: Şarj olmaya mı?
0: Ah, şarj olmaya.
2: Hoş 5'i durdurabilirsen.
3: Servis geldi, çanta hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine?
2: Hesap.
4: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
5: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.
6: Bellona, Bellona.
7: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
8: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
9: Handikredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
2: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
1: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Abi ne yapıyorsunuz şu an?

0: kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Bu var ya,
5: yok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyemiyorum.
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
10: Aa, baloncuklu Lipton mu?
11: Çok lezzetli.
9: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
12: Söylemezsem olmaz, artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.

Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
4: Bu var ya,
5: blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Bakın.
10: Tam da leyslik.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: her işin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
3: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
2: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: Bakın.
6: Tam da leslik.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Araba şamalos.
9: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi.
8: O zaman herkese benden şamalos.
10: Çocuk ya da büyük ol, haribayla mutlu ol.
11: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
12: Atıştırmalık?
11: Yok, ben doymalık takılıyorum.
12: Bir şey diyeyim mi?
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
12: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel Angels Marmaris.
3: Evet, Ertan Hocam'la kaldığımız yerden devam ediyoruz. Reklamdan hemen önce yumurta rezervi az olan hanımefendiler için sormuştum. Fitoterapi kullanılabilir mi? Yani aslında AMH değeri normalin altında olan herkes için soruyu sormuş olayım.
4: Evet. Şimdi evet, AMH değeri kadınlarda kabaca mevcut yumurtaların rezerv sayısını, durumunu gösteren bir testtir. Doğal olarak kadının yaşı ilerlediği zaman AMH değerleri de aşağıya doğru düşmeye başlıyor ve biz şunu biliyoruz ki kadınlarda hayatları boyunca yeni bir yumurta oluşumu yok. Doğduklarında sepet içinde bir yumurtaları var. Bunu kullanarak hayatlarını idame ettiriyorlar ve bittiği zaman da menopoza giriyorlar. Dünyada da bu yumurtaya, o sepete bir tane yumurta ilave ettirecek bir tedavi yoktur. Yani siz sabit bir yumurtayla devam edersiniz. Biz ne yapıyoruz? Biz de yumurta sayısına müdahale edemediğimiz için kadınlarda bu tür AMH değeri düşük, yumurta rezervi azalmış. Bu genç bir danışan olabilir, ileri yaşta bir danışanımız olur. Yumurtanın kalitesini arttıracak bir tedavi kür planlaması yapıyoruz. Burada da hep tabii şunu düşünüyorlar. Ya benim yaşım ilerledi. Yumurta rezervim tabii azaldı, düştü. Moralleri bozuluyor. Evet, 35 yaş 30'a göre kötüdür ama 40'a göre iyidir. Yani o nedenle siz işte 3 yumurta, 5 yumurta, 10 yumurta ne kaldıysa onu zaten kadın doğum doktoru da tetkiklerde ortaya koyuyor. Morallerini bozmadan. Oradan da çünkü biz kaliteli bir tane yumurta işe yarıyor. 500 tane yumurtanız olabilir, hamilelik gerçekleşmeyebilir ama yumurta kalitesi de iyi olduğu zaman, arttırıldığı zaman da o beklediğimiz güzel haber geliyor ve hamilelik yakalanmış oluyor. Bundan dolayı kadının adet döngüsü devam ettiği sürece biz yumurtanın varlığından bahsederiz ve morallerini bozmasınlar. Hani ne zamanki adet kesilir, bir yıldır hiçbir döngü yoktur, o zaman zaten menopozda olduklarını anlıyorlar ama adet döngüsü devam eden her kadının, yaştan bağımsız söylüyorum, 45 yaşında da 50 yaşında da hamile kalma şansı vardır. Mutlaka bunun peşinden gitsinler, uygulasınlar. Fitoterapi kürleri de klasik tedavi alıyorlarsa onları tamamlayıcı olarak kullanabilirler. Kadınlarda da AMH düşüklüğünde de fitoterapinin çok büyük ve etkili rolü var.
3: Evet, tabii şunu söyleyerek bitirelim. Hocam başında da söyledi, fitoterapi otları bir yerlerden alarak karıştırmak asla değil. Aslında çok önemli bir bilim dalı bile diyebiliriz değil mi hocam? Artık kesinlikle. Çünkü üniversitelerde uzmanlığı alınıyor.
4: Evet, üniversitelerde bilim dalı olarak kabul edildi. Asistanlar yetişiyor, uluslararası toplantılar ve sempozyumlar yapılıyor. Onlara katılıyoruz. Yurt dışından gelen meslektaşlarımızın deneyimlerini görüyoruz. Değişik toplumlardaki fitoterapik bitkilerin, çünkü bizde olmayan bitkiler de var tabii. Her bitki dünyada yaygın değil ama
3: endemik bitkiler
4: bizim
3: de var,
4: floramız çok zengin. Yüz binlerce bitki var. Çok faydalı. Bilim dalı olarak da kabul edildiği için artık insanların daha ciddi yaklaştığını biliyoruz ve şunu söylemek istiyorum. Hastalıkların şifası doğada saklıdır. Bizim onları bulup kullanmamız lazım. Ve fitoterapiyi denemeden de biz çocuk sahibi olamıyoruz demeyin lütfen. Mutlaka tedavilerinizin arasına fitoterapiyi alın.
3: Evet, gerçekten öyle. Hele ki Türkler işte geçmiş çağlara baktığımız zaman da bitkilerin çok kıymetini bilmiş. Bir de tabii toprak olarak da çok bitkiye sahip biriz. Şanslıyız diyelim, bunu neden kullanmayalım? Çok teşekkür ederim sevgili hocam.
4: Ben
3: çok keyifli
4: ederim.
3: Bir sohbetti. İnşallah sizi yeniden burada ağırlarız. Bugün programımızın sonuna geldik. Haftanın başındayız efendim. Çok güzel bir hafta olsun. İyi haberler alın. Bereketiniz bol olsun. Her şeyden önce sağlığınız çok olsun. Yarın aynı saatte yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
1: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.

0: Efendim herkese günaydın. Güzel, keyifli, bol bereketli bir haftaya giriş yapalım inşallah Rabbimin izniyle. Birbirinden lezzetli tarifler, güzel enerjilerle güzel bir haftayı tamamlamaya hazırlanalım. Çünkü biliyorsunuz pazartesi haftanın ilk günü, nasıl başlarsak bütün haftamız o şekilde gider. Umut ediyorum ki güzel başlayalım, güzel gitsin. Çünkü gerçekten artık insanın güzel şeyler duymaya ve güzel şeyler yaşamaya ihtiyacı var. Bu bahar havası mıdır nedir bilmiyorum ama inanılmaz bir hafta sonu geçirtti bana. Evden dışarıya çıkmayayım, bütün gün yatayım o moddaydım. Ama inşallah dinlendik, güzel oldu. Ve bugün sizlerin karşısında inanılmaz güzel bir enerjiyle, hem hediyelerimizle hem tariflerimizle evlerinize misafir olmaya geldik. Bakalım sizler için neler pişecek mutfakta.
1: Hayatı kolaylaştıran pratik bilgiler, yepyeni tarifler ve şık sunumlarıyla Nermin'in enfes mutfağı bugün de dop dolu. Örgü şeklinde sarılmış hamurun pizza esintili iç harcıyla buluştuğu, dışı çıtır, içi yumuşak dokusuyla dikkat çeken yaratıcı bir poğaça. Örgülü pizza poğaça. Patatesin baharatlı iç harçla buluşup şekil verilerek hazırlandığı, dışı çıtır, içi yumuşak, geleneksel bir lezzet. Patatesli içli köfte. Kahve ve süt aromasının kremamsı dokuyla buluştuğu, fırın kullanılmadan hazırlanan hafif ve modern bir tatlı. Fırınsız latte pasta. Zerdeçalın canlı rengi ve hafif baharatlı notalarının şehriyenin tane tane dokusuyla buluştuğu ferah ve renkli bir salata. Zerdeçallı şehriye salatası. Hindistan cevizinin tropikal tatlılığıyla yumuşak dokusunun buluştuğu hafif ve nostaljik bir tatlı. Hindistan cevizli koko. Hepsi ve daha fazlası birazdan Nermin'in enfes mutfağında.
0: Örgülü pizza poğaçayla bir giriş yapıyoruz. Hamurunda 2 su bardağı ılık süt, 2 yemek kaşığı şeker, 1 paket maya, 2 adet yumurta, 3 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı tuz, aldığı kadar un. İçinde 1 kase sucuk, 1 adet kapya biber, 2 adet yeşil biber, 1 çay bardağı mısır, kaşar peynir rendesi, üzerine sürmek için 1 adet yumurtamızın sarısı.
2: Evet.

0: Bir şey daha ekleyeceğim şimdi hamurumu yoğururken. Yani hazırlıklı olun İda. Şey yemek. Şöyle efendim güzelce bir peçeteyle bunun içine.
1: Yo ben sile şey yapayım.
0: Ha,
1: Yok yok.
0: sana
1: Usul
0: zahmet.
1: lekesi damlası kalmış.
0: Ben
1: Pişireyim.
0: terpile bir hamuru hazırlayayım. O yoğururken de biz de iç harcını hazırlarız. Şöyle bak, bu hamuru yoğurmalı mıyız? Bence yoğurmalıyız. Çok özel bir hamur bu Serpil Hanımcığım.
1: Bir
0: İster
1: şey
0: misin?
1: yok. Yoğururum canım, ne olacak? Niye yoğurmayayım
0: İster misiniz
1: ben bir
0: Serpil
1: şefim,
0: Hanım?
1: tabii ki yoğururum. Niye istemeyeyim?
0: Ilık
1: Keyifle.
0: sütümü ekledim. Bakın şekerimi içerisine ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Burada dikkat edilmesi gereken nokta bu. Ve üzerine mayayı koydum. Bunlar burada güzelce birazcık
1: Şunun
0: harmanlanırken
1: hakkını vereceğim.
0: bizler efendim yavaş yavaş yağını içine
1: Nasıl
0: ilave
1: oldu?
0: edeceğim.
1: Enine parçalandı.
0: Bakıyorsun ha. İstesen
1: Evet.
0: onu öyle yapamazsın.
1: Olmaz.
0: Sarısını da üstüne ayırıyoruz ki güzelce fırında kızarsın. Katlama tekniği çok keyifli.
1: Çok
0: Bir
1: şirin.
0: yaprak görüntüsünü böyle andıran ama pide görüntüsünü de andıran çok keyifli bir görseli var. Bu arada yarın biz Yeşilköy'de olacağız. Fuar alanında Serpil'le. Hepinizi de bekliyoruz. Çok güzel aslında. Trend parçalar. Hani ev dekorasyonu böyle geliyor ya perilerimiz
1: Bu arada bir şey
0: Serpil. Hava ısınırken
1: söyleyeyim.
0: hani mutfağı mı yenileyim, perdemi mi değiştireyim, halımı mı? Bütün ev tekstiline dair ne varsa yarın inşallah Yeşilköy'de fuar alanında olacak. Biz de yayın çıkışı gideceğiz. Belki bakarsın biz de evimizi değiştiririz. Oradan bir perde, buradan bir halı.
1: Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak perde de, bak perde ve halı
0: Değil mi?
1: bence evin havasını değiştiren
0: Ya
1: yegane ürün.
0: ufacık bir şeyler de olsa insan istiyor biliyorsun değil mi?
1: Bir de keyif alıyorum ben
0: Yani
1: böyle, göreyim onları.
0: etiketliyoruz nerede olacağını. Nermin'in Enfes Mutfağı'ndan takipte kalın.
1: Bence siz de gelin, kaçmaz.
0: Kesinlikle gelin. Biz yayın çıkışı oradayız Serpil'le. Seçeriz güzel bir şeyler Serpil.
1: Seçeriz.
0: Perdelerim zaten 7-8 yıllık olmuş. Artık değiştirmem
1: Ah
0: lazım.
1: Nermin, tabii seninkiler de eskimiş. Hafta sonu temizlik vardı ya bende.
0: Hissettin değil mi
1: Dur.
0: eksikleri?
1: Yok hayır, şöyle bir şey anlatacağım sana. Hafta sonu bende temizlik vardı. Bir hanımefendi bana şey demiş. Beni yanlış anlamayın. Beni de çok ilgilendirmiyor ama sizin eşyalarınızın modelleri çok eski.
0: Ben bana da aynısını diyorlar. Ne yapayım ya? Tuz ekledim.
1: Ben gayet mutluyum. Keyif alıyorum. Yırtığı, kırığı, döküğü yok. Lekesi yok.
0: Ya ben
1: Ben
0: hiç gitmedim
1: seviyorum.
0: evine. Çok bilmiyorum evindeki dekorunun nasıl olduğunu.
1: Öleceğim.
0: Bir gün evine gidersem sizin için antika parçaları çekeceğim.
1: Halılarım.
0: Ya bir şey söyleyeyim bana da aynısını diyorlar. Ne o var aklıma bile? Ne yapayım? 10 yıl önce o
1: Halacığım,
0: vardı.
1: hayır bir de bir...
0: Şimdi
1: Bak.
0: yaptırmam ama tamam.
1: Hayır, bir şey söyleyeceğim. Sen yine varak koyarsın bak.
0: Bütün
1: Nermin.
0: fenomenler villa aldı. Biz alamadık,
1: Ha,
0: yenileyemedik.
1: ben ağlıyor muyum
0: Yani
1: mesela?
0: biz ağlamamız gerekiyor şu
1: Ben
0: an.
1: böyle mutluyum.
0: Biz böyle mutluyuz, ne
1: Bir de şey demiş.
0: yapalım?
1: Hani yanlış anlamayın ama.
0: Anladık, anladık. Yanlış
1: Evet.
0: anladık.
1: Söyleme kardeşim, söyleme. Ben
0: Olsa
1: seviyorum.
0: değiştireceğim zaten ama değiştirmek istemiyorum.
1: Bu arada
0: Belki
1: ben çok
0: evimi
1: seviyorum.
0: kiraya çıkacağım, başka bir yere bakacağım.
1: Niye kiraya gidiyorsun?
0: O iki katlı yerler hep çok
1: Ha.
0: pahalı Serpil,
1: Yok,
0: alamıyorsun.
1: biz de yapalım lan. Biz de şey yapalım.
0: Bilmiyorum ben yapıyorum yapıyorum olmuyor Serpil.
1: Maşallah bir akşam da böyle selamun aleyküm diyorlar. Hop villaya gitmişler.
0: Valla ben villaya geçenlere hayranım. Geçemiyorum kaç yıldır biliyorsunuz bahsediyorum
1: Neyse,
0: ama
1: evet.
0: olmuyor. Efendim bakın
1: Neyse.
0: çok güzel bir hamur. Hepsini aşama aşama gösterdik. Yani Serpil'in eşyaları benim eşyalarım biz böyle seviyoruz
1: Yani
0: antikayız.
1: evet, izleyicimiz sevmiyor. Ne yapayım?
0: Ama
1: Keyfi
0: bak
1: bilir.
0: güzel bir evimiz
1: Ben çok
0: olursa
1: seviyorum.
0: kiraya gidersem güzel bir yere. Bak satın alma diyemiyorum. Oraya böyle beyaz beyaz koltuklar falan.
1: Nermin, sen salonda hiç yaşamıyorsun ki. Çocukların üst katta.
0: Doğru dedin.
1: Nermin de hem odasında, salonuna giden yok. Kimse yok.
0: Doğru
1: Yok
0: dedi.
1: yani.
0: Doğru dedi. Al hayatım bu sen.
1: Sen bana versene. Niye bu kadar uğraşıyorsun ki
0: O
1: onunla?
0: sende. Serpil Hanım hamuru toplarken Nermin Öztürk de doğuracak. Serpil Hanımcığım hafta sonu sponsor oldu bıçaklarımızı bileyledi.
1: Vallahi
0: Canım
1: gitti.
0: sponsorum
1: Ama
0: iyi ki
1: nasıl
0: varsın.
1: götürüp getirdik?
0: Vallahi.
1: Önce sardık, sonra kolye koyduk, sonra bez poşetle.
0: Vallahi çok iyi oldu. Artık bu bıçaklar jilet efendim. Sezon biterken jilet oldu, güzel oldu.
1: Bir yerde de iyi oldu
0: Bir
1: diyorsun.
0: yerde de iyi oldu.
1: Lazım, ne
0: Efendim,
1: yapalım?
0: şimdi bunları böyle minik minik doğrayacağız.
1: Hiç sevmiyorum Nermin. Yok mu? Çok mu şeysiniz yani, bunları şey yapamıyorsunuz?
0: Yapamıyorum işte ne yapayım.
1: Aa, kadın öyle dedi bana.
0: Bana da yazıyorlar hep. O ne öyle? Bu benim zevkimmiş zamanında. Ben boşnak kızıyım ne yapayım?
1: Bu arada zamanda dediğine bakmayın.

0: Valla yeni yaptırsın. Yine koyacak o sarılı armaralar. Asla vazgeçemez ama dediğim gibi onun zevki yok. Kime ne?
1: Yok hep yazıyorlar vallahi bana da.
0: Çok şükür pis değilim.
1: Ya hiç.
0: Kırım döküm yırtım hiç yok.
1: O koltuklarım yıkanır. Her hafta. İşte fuarda bakacağız, seçeceğiz Serpil'le. Siz de gelin.
0: Gelin bence valla.
1: Ben ev gideceğim. Tekstil fuarı her şey var.
0: Sen gör, sezon finali olsun, doğru Hallaç Bey'in oraya gideceğim. Halarımı değiştireceğim. Sonra Yılmaz Bey'in yanına gideceğim.
1: Perdelerimi değiştireceğim. Her şey var. Böyle markalarımızdan indirimleri alacağız, gideceğiz, yenileceğiz. Siz merak
0: aynen
1: etmeyin.
0: Aynen öyle. Valla size de lazımsa gelin kardeşim. Hazır orada beraber pazarlık da yaparız sizinle. Kendim alıyormuş gibi pazarlık yaparım. Ben çok severim. Kendime geçince söyleyemem de. Başkasına geçince söyleyebiliyorum. Benim öyle meziyetlerim var.
1: Senin yerine de ben söylüyorum sıkıntı.
0: Evet.
1: Bakar mısınız nasıl güzel kesiyor?
0: Maşallah. Hey, dikkat et inşallah. Arkana yaptım ha.
1: Hocam sana ne? Yüzüklerimi sorup duruyor. Evet takılıyorum ben de şimdi. Hocam diyor ki gümüşlü mü yüzüklerin?
0: Pırlanta hocam. Ha. Hayırdır?
1: Beğenmiş ekranda duruşunu.
0: Aa laf etmedi hayret. Hüseyin Hoca bir şey oldu değil mi oldu kız? Normalde laf ederdi o.
1: Etmiyordu. Beğendiğini söyledi.
0: Ay,
1: İlk
0: Nermin
1: defa bir şey beğendi.
0: İzleyicilerimizden bir tanesi de bana yazmış. Nermin Hanım'ın kaç tane sizin kaç tane toplam? Yanlış anlamayın beni ama.
1: Allah korusun ya.
0: Vallahi öyle
1: bizim
0: dedi.
1: Bizimkisi şey. Çakma çakma.
0: İmitasyon bizimkiler hocam. Aha.
1: Çakma. Yani, Allah ne? Versin gerçeklerini de takalım.
0: İnşallah inşallah. Bol bol versin Rabbim.
1: Çalışıyoruz vallahi. Ne yapalım? Ev alamıyoruz. Bari bilezik alalım. Şöyle minik minik doğradım. Tamam mı? Çok güzel bir iç harç yapacağız. Serpil nasıl bir hamur yoğuruyor. Bak orada bak kıvamını ayarladık. İçerisine bak. Sucuğumu koyuyorum. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Şu an o kadar yumuşak
1: ondan
0: bir hamurum var ki.
1: Ondan sonra şöyle mısır tanesi koyuyorum. Böyle kaşarını birazcık üstüne bırakacağım. Birazcık içine koyuyorum.
0: Tutulsunlar diyorsun.
1: Aynen öyle. Üstüne çok hafif koyacağım. Yansın istemiyorum ve iç harcı kapansın istemiyorum.
0: Bence de.
1: Şöyle birazcık.
0: Şimdi elimdekilerden şöyle kurtulacağım ki burayı Nermin'e veremem.
1: Minik güzel pizzalar yapacağız ama pizzanın o görüntüsü var ya katlama tekniği çok güzel olacak. Ben
0: asla klasik
1: toparladım.
0: Pizza değil yani onu
1: birazcık
0: söyleyelim.
1: Birazcık makineye atmayın da bari körleşmesin hemen.
0: Yok tembihledim ekip arkadaşlarımı.
1: Çünkü makinede de gidiyor.
0: Bu arada reklam arasında çalışıyorken o bıçaklar sakın yere eğilmiş vaziyette dolaşsın.
1: Kendinize de dikkat edin. Evet bayağı bir keskin olmuşlar.
0: Ay ne kadar un verdim hala alıyorsun sen canım benim ya hayırdır.
1: Malzemesi boldu koca süt koca bardak. Efendim şimdi burada görüyorsunuz ki güzel 40 dakika kadar 45 dakika kadar mayaladığımız bir hamurumuz var. Bu hamuru bezelere böleceğim. Bezeler böyle ne çok büyük ne çok küçük mandalina boyutunda olsa beni tamamlar diye düşünüyorum.
0: Bence de.
1: Takalarımızı çıkardık. Şekillendirmeye geçiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Serpil'in hamurunu da buraya alıyorum. Serpil'i vedalaştırıyorum hamurla.
0: Ama bir şey söyleyeyim sana. Dur.
1: Biraz daha mı?
0: İstiyor ve...
1: Bakar mısınız? Maşallah.
0: O da sakız. Sana dur.
1: Bak.
0: Dur dur dur dur dur dur dur dur.
1: Güzel düştü. Buraya Serpil'e veriyorum onu.
0: Şimdi benim hamurum da aslında toparlandı gibi.
1: Sonu çok kaoslu kızlar. Aman.
0: Olsun Benavim. Ona da şükür.
1: Yok.
0: Şimdi.
1: Ona değil.
0: Ben artık.
1: Ben kendim alışık değilim böyle görmeye.
0: Benim hamurum tamamdır.
1: Ellerine sağlık
0: Serpil. Hadi bakalım daha tatlım.
1: Şimdi efendim burada şöyle
0: ellerimle birlikte şurayı bir kurumadan
1: bezemi yapıyorum. Mandalina boyutunda güzelce toparlıyorum.
0: Avucumu aldım. Attı falan demeyin. Atmam. Vallahi.
1: Serpil evini temizliğini yaptı hafta sonu. Aa, mislendi.
0: Vallahi. Hallettim. Darısı isteyenlerin başına. Çünkü bayrama su geçe kalırsam Nermin yetişmiyor.
1: Bir de bu hafta düğünümüz var.
0: Tabii. Bir yok ki başka hafta sonumuz yok
1: vallahi
0: bizim.
1: Vallahi günümüz yok ha. Her

0: Perşembe kınamız var. Perşembe çok kıymetli. Ahmet Bey'in oğlu evleniyor.
1: Furkan.
0: Perşembe kınası var Furkan'ımızın. Cumartesi düğünü var. İnşallah Allah nasip ederse tabii
1: İnşallah.
0: Ki. İkisine de katılacağız. Kıyafetler falan hazırlanıyor. Bizim en güzel yanımız markalarla aile olmamız gerçekten.
1: Çok şükür.
0: Yıllardır süren bir dostluğumuz var elhamdülillah. Ve bu şekilde düğünlerine de tabii ki katılıyoruz. Size çok güzel gelin damat paylaşacağım. Perşembe ve cuma. Cumartesi.
1: Şimdi Nermin'im. Gitgide bir büyüdün sanki ha?
0: Sen bunları yuvarlasana önce onu alanaca. Girdi daldı.
1: Ne bileyim sanki hazır beni bekliyormuş gibi.
0: Neyi büyütmedim? Neyi büyütmedim?
1: Bak şu büyük.
0: Ne yapayım o kadar olsun.
1: Olmasın hocam yani gerek yok.
0: Ne yapayım?
1: Benim gibi takıntılı şeyin tekiyim ben.
0: Düğüne mi gidiyor yok burada?
1: Kısmetse perşembe.
0: Saçlar düğün topuzu olmuş.
1: Yok her zamanki Tusino mi dalgası?
0: Olmuş.
1: Arkası topuz.
0: Tusino mu dalgası mı? Ha. Öyle mi koydunuz?
1: Vallahi adı bunun adına biz böyle koyduk Hatice ile. Benim saç sponsorum Hatice biliyorsun.
0: Elhamdülillah.
1: Evet şundan biraz alırsam.
0: Şimdi efendim şunu söylemek istiyorum. Bu yapacağımız tarif aslında görseli çok iddialı bir tarif. O yüzden Serpil'le bir şey söyleyeyim size. Görselinde kalmalılar izleyicilerimiz.
1: Aa kesinlikle. Bak, pizza diyoruz ama.
0: Normal klasik bir şey görmeyeceksiniz.
1: İçinden ötürü pizza diyoruz biz bu arada.
0: Klasik bir şey görmeyeceksiniz şu an. Emin olabilirsiniz. Biz size klasik bir şey asla sunmuyoruz.
1: Onu verdim sana da.
0: Allah razı olsun.
1: Paylaşayım onu dedim. Kankamla dedim.
0: İyi ki varsın.
1: Sen de iyi ki varsın be Caniko.
0: Valla hafta sonu böyle dedim bir görsem, bir göresim geldi seni. Yalan yok.
1: Sonra gelseydin cumartesi.
0: Baktım seni.
1: Oradaydım.
0: 1,5 saat. 1,5 saattı baktım.
1: Ha,
0: dedim ki kendime daralacağım. Cumartesi sizin orası 1,5 burası. Beyaz TV 1,5 saatti. Dedim ki bu ne? Herkes kendini dışarı atmış.
1: Ya havada güzel olunca insanlar da aklına ermin. Dışarı çıkılmıyor bakma ben sana.
0: O yüzden ben dedim bu yolu kaldıramam. Otur. Psikolojik olarak da.
1: Akşam geç saat gelseydin.
0: İyi midir bu?
1: Sonra biz seninle giderdik. Yo yuvarla kaç. Yanlarını daha rahat keseriz bize. Alana kalır. Böyle. Oraya da. Bize çalışmaya alan da kalır. Aslında cumartesi günü gelseydin akşam şey yapardık seninle.
0: Çok kötüydü.
1: Oradan çıkınca biliyor musun?
0: Kebini zorla çıkarttı. Yüzüm
1: dışarı çıkardık
0: değişmiş.
1: Beraber.
0: Şimdi bunu alışmışım her gün görmeye. Görmeyince de böyle.
1: Bir eksik oluyoruz ha. Vallahi bak bir de öyle bir durumumuz var bizim.
0: Nerede bizim o yeni aparatımız?
1: Ay bunu söyleyelim bak hep soruyorlar. Şöyle ne rica etsem gösterir misin? Şunu gösterir misin?
0: Evet bu yine hafta sonu cuma günü gittik Serpil'le. Çok oyalandık Ahmet Bey'den aldık. Bunlar takıyorsun böyle aparatları değişiyor. Bak çok güzel portatif hangisini istiyorsan koyuyorsun.
1: Vallahi koyuyorsun.
0: Ama geç kaldık hadi.
1: Kalmadık niye kaldık ayol? Gel ortasını sabit bırakalım bunu ikiye böl.
0: Gördünüz mü?
1: Gel hocam gel. Bak, açtığımda ikiye böl. Bence orası bize gayet keyifli oldu.
0: Bak gördünüz mü? Bak şimdi geliyor. Bu sefer hata yok. Sıfır hatayla ilerlememiz lazım.
1: Bu sefer derken?
0: Genelde hep hata yapıyoruz.
1: Hayır efendim ne münasebet. Seni şiddetle kınıyorum Nermin.
0: Ne var? Hata yapmak biz kullara mahsus. Serpilko.
1: Ona bir şey demem zaten. Ama bu sefer hatasız falan filan. Rica ederim, rica ederim.
0: Böyle tertemiz çıkaralım.
1: Kılçıksız diyorsun.
0: Evet, evet. Tospik.
1: Bak, bak.
0: Hamurum. Bakar mısın ya? Yerim ben seni. Çok güzel oldu.
1: Şimdi.
0: Bak. Maşallah, subhanallah. Gel bakayım sen. Annesinin gülü.
1: Ortasında parmağınla küstür annesi onun bir.
0: Ben zaten biraz fazla küstürmüşüm zaten.
1: Yalan.
0: Ama çok güzel oldu bak. Uf. Tam böyle kayık.
1: Şimdi.
0: Pardon.
1: İki ucunu hop hop birleştirdim. Burayı da aldım.
0: Şöyle bak. Çok kolay. Sakın hani böyle ay bununla kim uğraşacak demeyin. Ben uğraşıyorsam siz de uğraşırsınız.
1: Evet bence de.
0: Çat çat çat. Mutfakta sesler. Güzel enerjiler. Beyaz TV ekranları açıldı. Haftaya Nermin'in Enfes Mutfağı ile giriş yapıyoruz.
1: Nermin'im benim seninle neyi hiç ölçülerim tutmuyor acaba? Bir fikrim var mı?
0: Seninki böyle bir tombiş oldu. Benimki biraz daha böyle ince oldu.

0: Süt yaprağı seninkisi böyle Europe uzuncacık.
1: Evet bak. Bu benimki. Bu Serpil Komunki.
0: Evet.
1: Evet.
0: Vallahi. Nermin'inki bildiğin böyle salkım süt vardır ya böyle incecik.
1: Yakında ben de böyle olmaya başladım. Allah'ın izniyle az kaldı. Eli kulağında.
0: Güzel oldu ama şık oldu, güzel oldu. Seninkisi salkım süt oldu.
1: Ben ne yapayım?
0: Ay. Salkım söğütünde yaz kış yaprağı durur. Yavrum yeşil efil efil sallanır.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Ne diyeyim? Allah herkesin gününü bahar yapsın. Herkesin gününe güzellik
0: versin.
1: Bazı şeylerde düşündüğümde gerçekten...
0: Bak yine uzun olduğunki.
1: Ben böyle ince seviyorum. Allah'ım inşallah hayalimdeki inceliği bana nasip etsin.
0: Sağlıkla inşallah.
1: Ben ince seviyorum. Bak çok hoş oluyor.
0: Aa, hiç sevmem öyle. Yapamadığım için çamur atma şeklim.
1: Bence seninki de güzel. Aynı sen.
0: Herkes kendini yapsın hocam. Ortasını küstür.
1: Ama çok güzel oldu bak. Severim ya. Severim ben seni ya. Bak işte böyle 18 dakikadır bir poğaça yapıyoruz. Hayat.
0: Yok hiç öyle düşünme. Neler yaptık biz 18 dakikada? Ne poğaçası? Sadece poğaça mı yaptık?
1: Biz böyleyiz artık hata yapıyoruz ne yapalım. Sev beni Serpil.
0: Ben seni her şey halinde
1: seviyorum. Hatamla sev beni Serpil.
0: Ben seni her halinde seviyorum.
1: Dermansız.
2: Dert olma.
1: Allah. Dert verdin ya Rabbim.
2: Sal beni.
1: Sal beni Rabbim.
2: Kaybettim.
0: Ben seni...
1: Hayat çok güzel biliyor musun?
0: Kesinlikle.
1: Sağlıklıyken bilmediğimiz kıymetimizi biliyoruz. Bak Allah diyor ki Nermin Öztürk tamam her şeyi atlıyorsun.
0: Evet.
1: Her şeyle başa çıkıyorsun.
0: Diyor.
1: Ama diyor bak diyor bir hastalık geldi mi böyle evde yatırırım ben seni diyor.
0: Tövbe estağfurullah ona yatmak demeyelim istirahat diyelim.
1: O yüzden ne yapıyoruz? Sağlıklıyken hayatımızın kıymetini biliyoruz bak arkadaşlar. Çok önemli bak kurban olurum size çok önemli. Hayat.
0: Bu arada ben cumartesi günü biriyle tanıştım Nermin.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Seninle aynı yaşta bir beyefendi. O gittiğim yerde. Böyle öyle konuştum.
1: Neyi var?
0: Ne bileyim anlatmalı mıyım bilemedim şu an.
1: Anlatmadım.
0: Boş ver. Allah'ım ona da sağlık versin öyle diyeyim siz anlayın. Öyle o gittim ya hani Seyhan'ın orada gördüm alayım. Tanıştım.
1: Tamam artık ikinci tarife geçelim bence. Evet kalmamış vakit.
0: Ya bir rahat olsana Nermin ya ne kalmadı ya. Kadına panik
1: kırdı.
0: Yaptım.
1: Kırdı.
0: Aha vallahi bizim bir ekip arkadaşımızın yerine Nermin geçti bugün. Gördün.
1: Bir de hamuru kestim kırmakla yetmedi.
0: Ah ah gitti en sevdiğim ruletim gitti.
1: Ya zaten bu daha güzel. Niye 5 saat onda ben açmaya uğraşıyorum ki? Ah benim var ya. Basiretim bağlanmıyor.
0: Yok basiretim bağlanmıyor canım. Onunla çalışması keyifliydi. Kırdın şimdi çamur atıyorsun.
1: Onu da benim evden tırtıklamıştık.
0: Yok tırtıklamamıştım. İstemiştim benim olmuştu.
1: Niye benim evden gelenler senin oluyor?
0: Burası Nermin'in enfes mutfağı. Bu cümle sana bir tanıdık gelecek. Serpil'in enfes mutfağı mı Nermin?
1: Hadi bunu kaldırıyoruz öbürüne geçiyoruz. Bunları arada devam edelim biz.
0: Ama yapmaya. Sen hiç ortalarını küstürmedin mi? Aa ondan
1: zaten
0: yavrum.
1: Zaten benim ortalarım
0: salkım süt.
1: Bunu sığdırabilir miyiz oraya bir?
0: Yok ben onları öbür tarafa alacağım reklam arasında. Kalsın. Burayı hiç... Aldı gitti hocam.
1: Geldim. Hemen dolduruyorum. Ve ikinci tarifimiz ne biliyor musun?
0: Ne?
1: Şimdi sen patates içi köfteyi çok seversin. Doldurmayı
0: evet,
1: da seversin.
0: Evet, evet.
1: Ben sana patatesli içi köfte yapacağım bugün.
0: Bak görüyor musun? Tabii ki.
1: Hem de oldukça pratik. Şak şak şak şekil verebileceğiz Serpil'im.
0: Aa şey yumurta. Önce yumurta.
1: Sürerim. Dur,
0: annesi.
1: Panik olma.
0: Bir panik oldum.
1: Sürerim onu ben. Aslında böyle daha iyi kenarlarından.
0: İçini idareli kullan bana da lazım.
1: Onu unutmuştum evet. Sonra geçtim idareye.
0: Olmaz ki Nermin. İdare şart. Şimdi sevgili sunucum bunlar senin...
1: Ben üstüne hiçbir şey istemiyorum Serpil. Onu da içine koyacağım.
0: Koy yani.
1: Çünkü zaten eriyecek.
0: Saklayacak değil mi üstüne koyarsan?
1: Aynen öyle.
0: Tabii. Yiyecektim de demedim sana mukavemet göstermek için.
1: Çok harikasın.

0: Erminim.
1: La havle ve la kuvveti illallah. Bakın bu kadar pratik bir tarifi dakikalar içerisinde nasıl hazırlıyoruz gördünüz. Şimdi hemen şu patatesli köftenin de bir şeklini bir verelim bence, tamam mı? Sizler de görün o şekli. İnanılmaz bir görsele hitap edeceğiz efendim. Çok hoş oldunuz be. Yerim ben sizi.
0: Beğendim. Minnoş minnoşlar annesi pizza dedik için.
1: Beğendim.
0: Harcından ötürü pizza dedik ona.
1: Şöyle başlıyoruz.
0: Bu arada iç harcını siz tamamen değiştirebilirsiniz ha. Sevmezseniz öyle sucuklu mucuklu.
1: Oh, bunun içine patates yap, kıyma yap bacım. Ne istiyorsan yap aşkım.
0: En sevdiğim kıymalı börekte benim patates ve kıyma karışık.
1: Bu sizde, tamam mı? Bunun görseli çok iddialı. Şimdi pişecek ya, kalıp gibi bir görsel. Bir de fark ettiyseniz ben beğenerek yaptıysam çok kolaydır o. Ben bir şeyde mukavemet gösteriyorsam o beni zorlayacaktır. Bak bunu da göstermedim. O yüzden ne yapın? Girin mutfağa yapın. Gerçekten. En tembeli bile yapar bunu Serpil.
0: Çok kolay, ben sana söyleyeyim, bence de aynı fikirdeyim seninle.
1: Tak tak tak, hamur mayalandıktan sonra, bezeleri ayırdıktan sonra 10 dakika içerisinde hazırla. Bak hem hamuru mayaladık hem yemeği hazırladık.
0: Bir de onda çene yaptık.
1: Kaç dakika aldı toplamda? 20 dakika. Yani bunu yapmanız çok kolay.
0: Bak bu arada sohbet muhabbet eşliğinde lütfen
1: evet,
0: oraya
1: 20
0: atlamayın.
1: Dakika. Ay, şunun güzelliğine bakar mısın? Şunu çok beğendim.
0: Hangisi bakayım?
1: Şu. Çok istedik oldu bak.
0: Buna bayıldım. Çınar yaprağı.
1: Evet, buna bayıldım bak.
0: Şurası da şey yapsana, şu şöyle.
1: Güzel oldu, çok güzel oldu.
0: Tabii kendi yaptı, beğendi.
1: Yok, normalde beğenmem. Ama bunu beğendim. Çok benim hoşuma gitti.
0: Çınar yaprağı, annesi çınar çınar.
1: Çok zarif gözüküyor.
0: Ay ne uzun ömürlüdür, çınar gibi ömrün uzun olsun derler bak.
1: Evet.
0: Görüyor musun?
1: Efendim önceden ısıttığımı 80 derece dökseydik, hep birlikte dökseydik. Hadi bismillah.
0: Hadi tavamı rica edeyim ben.
1: Et buyur.
0: Ben kıymamı hemen gönderelim.
1: Ben de yoğurayım onu o zaman.
0: Kıymamı hemen atayım ki soğanım gelene kadar.
1: Ne vermedik
0: takma eldiven
1: hocam.
0: Tatlım. Takma eldiven. Şu elinin sıcağıyla.
1: Tırnağımın arasına. Ama gerçi bak. Bakımlarımı yaptım. Görüyor musun?
0: Beni ektin. O, tamam.
1: Ne yapayım, gelmedi.
0: Tamam tamam.
1: Allah Allah.
0: Sen görürsün.
1: Bak.
0: Vay.
1: Tertemiz oldum. Ne yapayım? Tertemiz oldum. Çok uzamıştı. Bugün öyle çıkamazdım yayına.
0: Tamam.
1: Çok güzel oldu. Sen beni hafta içi ektin götürmedin. Yok, hafta sonuna çıkarım ben, temizlik yapacağım şöyle böyle.
0: Sorun yok Nermin'im. Ne yapalım?
1: Ben. Efendim. Patatesli içli köfte yapıyoruz.
0: Eken
1: tamam sen mı? 4-5 adet haşlanmış patatesimiz, 1 su bardağı galeta unumuz, 3 yemek kaşığı nişasta, 1 adet yumurta, tuz, akbiber. İçinde bakın tavanın görseli görüyorsunuz. Ekranda da şıkır şıkır bir tava var.
0: Mis gibi.
1: Bakın çok güzel bir şekilde kızartıyoruz. Bu tavadan da size gelecek bak. Yapıya bak, aman yarabbim nasıl duruyor. 250 gram kıyma, 2 adet soğan, yarım çay bardağı ceviz, tuz, karabiber, pul biber, kimyon, 1 su bardağı kaşar peynir rendesi, kızartmak için ise sıvı yağımız var. Bu köfteyi hazırlarken çok dikkatli hazırlamamız lazım. Patatesin hepsini koysam mı?
0: Evet.
1: Çok mu geldi sanki gözüme?
0: Bence değil ama seni bilemem tabii. Ne düşünüyorsun?
1: Catering işi çalışıyor. Catering işi. Buradan 15 tane köfte çıkar.
0: Çıksın tabağımızda 3 tane köfte koyup

0: kıvamını belirleyecek.
1: Hem de pırıl pırıl kızardığında gözükecek.
0: Şöyle bir yoğuruyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle güzelce. Biz bunun bir tanesini yetiştiririz. Reklama gitmeden. Sonrasını arada yaparız. Bismillahirrahmanirrahim. Çok başarılı, kumlu kumlu bir patatesimiz var. Şöyle güzelce toplamaya devam ediyorum.
1: Ben şimdi cevizimi ve baharatlarımı da alayım.
0: Ah Serpil Hanımcığım.
1: Şimdi baharatlarımı da ekliyorum ben.
0: Ekle Serpil Hanımcığım. Karabiberi, kimyonu,

0: gibi pul biberi. Allah'ım renge bak. Muazzam bir rengi var. Ben de böyle hamurumu yaptım.
1: Ben onu şimdi tavasını da hazırlayacağım. Aa, bir tane soğanım böyle kaçmış araya.
0: Olsun zaten, hiç problem değil. Kaşar.
1: Onu finalde alacağım. Bunu bir kapatayım da. Doldurması rahat olur. Şimdi erirse saçaklı saçaklı dolduramam. Hemen şuracıkta cevizimi.
0: Sence su mu kullanalım, yağ mı?
1: Açmakta mı? Bence yağ. Çünkü sonra ben onu kızartıyor iken maşallah maşallah maşallah 41 kere.
0: Dikkat et parmağına. Maşallah derken.
1: Vallahi.
0: Şöyle aldım.
1: Sen istersen toplarını hazırla. Ben hemen hop hop hop geleyim yanına senin.
0: Şöyle. Yuvarlıyorum kartopu yapar gibi.
1: Hepsi o kadar şık ki şey cam kapak. İçini dışını gör. Şimdi bakın bunu da attım. Şunu vereyim sana. Daha temiz ve rahat çalışırız. Şimdi Nermin'im o. Bu ocağın
0: böyle birazcık şeyden büyük olsun. Mandalina'dan. Rahat rahat açabilelim. Ve bu diyorum ya maşallah 30-40 tane çıkacak Allah nasip ederse.
1: 30-40. Hı hı. Yok be, o kadar olur mu?
0: Yok canım, olmaz.
1: Tamam, o zaman sorun yok. Hı hı. Şimdi
0: 30 tane olmaz, 29 tane çıkar.
1: 30 yok ama 29.
0: Bir tanesini göstermemiz lazım arada bunları doldurabilmek adına. Alalım bir iki dakika size zahmet. Şöyle ki hemen bir tanesini dolduralım. Veriyorum Serpil sana, al.
1: Yo yo, bırak sen oraya, ben geliyorum.
0: Çünkü reklama gideceğiz, artık orayı şey yapmayalım. Bir tane görseli görsün izleyicimiz. Ben tamam oyuyorum hemen. Giriyoruz. Şöyle. Bakın şöyle ortasını bir çukur açacağız. Birazcık ekmek zaten dinlendi mi daha da güzel olacak. Bakın şöyle. Biz bunu arada doldururuz. İçine koyuyoruz böyle mis gibi hazırladığımız cevizli kıymalı harçtan. Öyle. Sonra bunu böyle kapatıyorum. Tamam mı?
1: Şu an çok sıcak.
0: Evet, elimiz yanacak. O yüzden ben şöyle bir tanesini hazırlayıp izleyicime göstereyim. Tamam.
1: Yatsı bir köfte yapacağız.
0: Bakın şöyle yuvarlıyorum ve yassılaştırıyorum. Allah'ım, içindeki kıymasıyla bak patatesi çatlatıyor. Bu birazcık soğusa hiçbir şey sıkıntı olmayacak. Dakikalar sonrasında efendim Beyaz TV ekranlarında sizlerle olacağız. Biz bunları güzelce kızartırken sizlerle kızartacağız. Geliyoruz efendim, bir yere ayrılmayın.
2: Aradığınız her şey mutlu olduğunuz her an Metromol AVM.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. 5 kilo Çaykur Tiryaki çayı 1499 lira. Pınar süt 59 lira 50 kuruş yerine 39 lira.
9: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
10: Abi ne oluyor ya?
11: Açlık basıyor, bir şey yok.
10: Niye basıyor ki?
12: Açlığın gong dediği yerdeyiz, ondan basıyor.

0: Nasıl duracak?
1: Açlık bastığında gonglayacaksın, duracak.
2: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
3: Servis geldi, çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
5: Uyandıralım. Çıtır ki.

0: Cappuccino bu latte. Cappuccino latte, latte cappuccino.
1: Lezzeti de.
0: Ha?
2: Bravo! Bravo!
1: Italiano.
3: Festi.
4: E festi.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Aa, baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
3: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
2: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
5: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
5: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.

Tombank Hadi Bilek kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi, Tombank hemen indir.

0: Bu otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Siparişiniz
5: ve Pepsi'niz.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
4: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
3: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
6: Ben Feyyaz.
7: Bu da Sarı Kola.
6: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
5: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
6: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
7: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
6: Değişemem ve değişebileceğime dair
5: inancım da yok.
6: Başka lezzet yok.
7: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinksat.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
4: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
3: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
6: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
7: Sevince
8: Leslik. Araba şamalos.
9: Oo.
8: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalos.
10: Çocuk ya da büyük ol, Haribo'ya mutlu ol.
11: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
13: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
14: Tribünde de olsam üzümümü çıkarır tek tek yerim. Altı üstü meyve diyemiyorsan... Yeni et ilif alif meyve var. Altı da üstü de meyveli. Altı hurmalı, üstü üzüm ve fındıklı. Üstelik yulaflı. Şekeri ve lezzeti meyvelerden. Yulafın iyiliği et ilif alif'ten. Yeni et ilif alif meyve var. Altı da meyveli, üstü de.
15: Et ilif alif meyve var.
16: Ama ne otel?
17: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
16: Trivago'ya bakmadın mı?
18: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
17: Gerçekten mi? Kanıtla.
18: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
16: Favori sitendekini bile.

0: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
6: Evet efendim, fırından pizzalarımız çıktı. Görselleri o kadar güzel ki yakından da görün ve iç köftelerimizi yavaş yavaş Serpil Hanım doldurdu.
7: Evet.
6: Patates kumlu olmasaymış daha rahat mı dolarmış?
7: Hayır, kumlu olması çok daha iyi. Biz biraz ne derler, ılık kaldı bizim. Onun için zorluyor beyni. Hmm. Ama izleyicilerimiz bunu su olsun, mis gibi yaparak gayet keyifli yapılır.
6: Evet, orada güzelce onlar kızarsın. Ben bunun altını açtım hafiften, okay. Isınsın. Ben diğer tarife geçiyorum. Efendim onları kızartırken de yakından çekeceğiz. Fransız latte pasta gelecek efendim. Hem yapısı hem görseliyle biz çok iddialıyız. Çok şık bir pasta haline dönüştüreceğiz. 4 adet yulaflı bisküvimiz, muhallebisinde 1 litre süt, 1 su bardağı şeker, 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta, 3 yemek kaşığı tereyağı, 1 paket vanilya, 2 yemek kaşığı granül kahve, üzeri için çikolata sosumuz mevcut kıymetli Beyaz TV izleyenleri. Ben buradan hemen bir çırpıcı alıyorum ve başlıyoruz yapımına. Bakın yeni tencerelerimi çıkarttım.
7: Nasıl artık güzel gözüküyor ama. Şıkır
6: 5
7: şıkır.
6: Tane size hediye etmiştik bunlardan. Şimdi birlikte deneyimleyeceğiz. Şıkır şıkır. Harika. İstersen çorba yap, istersen muhallebi yap. Yanmaz, yapışmaz. Ve en önemlisi de çizilmez. Özellikle sordum. Demir kaşık sürdüğümüzde çizilir mi? Hayır dediler.
7: Bu arada bir şey söyleyeyim mi? O çizilmeme olayı nasıl konforlu bir olay?
6: Çok çok
7: hayat
6: çok.
7: Hayat kurtarıyor.
6: Aynen öyle. Bakın koyuyorum. Unumu ekledim. Şekeri ekledim. Çok güzel. Ve şöyle nişastamı veriyorum. Vanilya çok severim. Mis gibi. Burada kahvemiz var. Kahve aromayı bambaşka boyuta getirecek.
7: Tam olarak onu latte yapacağız işte.
6: Bambaşka bir boyuta gelecek.
7: Şimdi benim kahveyle burada
6: ve sütümü ekliyorum. Bismillahirrahmanirrahim deyip şöyle sütümü ekliyorum. Güzel, artımlı, böyle pamuk gibi bisküvileriyle ıslanmış harika bir lezzet hazırlıyoruz. Serpil içi köftelerini doldurdu. İçine kıymalarını ekledik böyle. Biraz da kaşar koyduk iç harcına. Ama kaşarı koymayın bence. Uzuyor böyle, zor doluyor sonra.
7: İşte ama diyorum ya, biz hani çok hızlı yapmaya çalışıyoruz ya.
6: Birazcık dinlendirmek
7: ondan
6: gerekiyor.
7: Her şey dinlense çok daha... Güzel ve
6: rengi de böyle muhallebinin karamel gibi olacak. Çok hoş gözükecek.
7: Evet. Şimdi herkes kendi ekipmanını topluyor yanına, bak tek tek, fark ettin mi?
6: Şöyle
7: karınca gibi
6: çalışmaya devam ediyoruz efendim. Yağını birazdan ekleyeceğim. Sunumuna birazdan geçeceğim. O esnada
7: haydi, bismillahirrahmanirrahim.
6: Da böyle birazcık dedikodu yapalım.
7: Yapalım. Efendim. Şimdi
6: dikkat edelim, kaşarlar çıtlatır.
7: Olabildiğince kapattım yanlarını.
6: Tabii tencereler konforlu ya Serpil Hanım. Bak tencerelerimin şu güzelliğine bak. Ekran nasıl hoş. Bir yandan keyifli patates köftelerim. Bir yandan harika muhallebim. Hem de karamel rengiyle pişiyor. Bak görüyor musun? Hattır, İçine hattır karıştırıyorum, çizilmiyor. Neden? Çünkü bu benim markamın konforu, bana sunduğu. Bak ekrana bak. Ne güzel.
7: Şıkır şıkır ve pırıl pırıl.
6: Ama size bundan 5 böyle tane hediye ettik. Bu hafta çıkıyordu değil mi bunlar?
7: Evet evet. Bugün itibariyle çıktılar yola.
6: Ya sakın demeyin daha bizim hediyeler gelmedi. Vallahi öyle deyince bana geliyorlar.
7: Şey var.
6: Cuma verdik çünkü 5 kişiye.
7: Şimdi. Nermin'im. Bunu zaten biliyorsun, her şeyi pişmişti. Her şeyi pişmişti. Bak şöyle.
6: Ay nasıl koktu.
7: Bak.
6: Allah'ım.
7: Ay tencereye bakar
6: mısın? Yemin ederim çok
7: atıyorum mübarek. Kendi gidiyor.
6: Vallahi. Tenceredeki konfora bak. Bak ekrandakine. Renkleri nasıl güzel gösteriyor.
7: Cime ya biraz yatay çekmen lazım tatlım.
6: Bak. Ya bence bunu böyle bir video yapıp ona sayfa atabilirsiniz. Çok hoş oldu.
7: Bunu harca metalleri kullanıyorduk. Ama neden?
6: Ben sordum. İlk geldim arka, dedim ki çırpıcı çizer mi? kaşık çizer mi? Yok dedi Nermin Hanım dedi. İyi dedi. Ben de izleyicime söylerim dedi.
7: Dans ediyor köftelerime bak Nermin.
6: Maşallah subhanallah.
7: Hadi bakalım.
6: Bıçaklar kesiyor, tencereler yenilendi ama yayın bitmesine son bir ay kaldı.
7: Olsun, olsun. Ne yapacağız? Bırakacak mıyız yani? Bir ay kaldı değil mi?
6: Diyorsun devam zaten.
7: Allah nasip kısmet ederse.
6: Hatta belki Ağustos'un son haftası gireriz.
7: Yok ilk haftası gelirim Nermin'im. Yani yana yana.
6: Son haftası gireriz. Tabii. Özleyeceğiz. Serpil sen öyle diyorsun ama senin de canın sıkılıyor.
7: Ben işimi özlüyorum o ayrı ama ben bu sene Allah kısmet ederse yoğun. Yoğun Nermin'im.
6: Yok musun?
7: Sen de yoksun hoş da. Bilmiyorum bana söyle.
6: Şu anda bilmiyorum. Hiçbir şey halletmediğim için şu an rahat hiçbir ol. Şey bilmiyorum.
7: Rahat ol.
6: Şu an hiçbir şey halletmediğim
7: için köftemin güzelliğine bakar mısınız? Her şey zaten pişmiş. Bakın lütfen onlara. Annesinin balları.
6: Hadi bunu bakalım. İstiyormuş Hüseyin Bey.
7: Yok hocam sipariş almıyorum. Siparişle çalışmıyorum canım ben. Sipariş yok. No no no.
6: Şöyle. Şimdi. Güzelce.
7: Bundan sonra Serpil'i çekmiyorsunuz. Tek Nermin çekiyorsunuz. Bana ceza.
6: Şöyle koyduk.
7: Kek şey yap hocam.
6: Bak ne dedi ama bizde öyle yamuk yok dedi. Sen vermedi ben hocam. Yine çekerim dedi.
7: Bırak hocam.
6: Hocam. Bunun yer değiştirsek nasıl olur?
7: Bu? Senle benle mi yer değiştirmek aynen. istiyorsun? Bir hep gelesin var
6: ya,
7: buraya.
6: O köşeye git.
7: Yok oraya gidemem.
6: Çünkü
7: ben senin yerine geleceğim.
6: Mübarek.
7: Çünkü senin yerin beni ancak şey yapar.
6: Bu çok sıcak bir dakika.
7: Orada silikonların elimi yağlı diye sana gelmiyorum ama. Tutamadık mı?
6: Yok yok.
7: Bir tek şu. Bir tek şu.
6: Aha. Evet şunu ben hemen 2 dakikada.
7: Ama benim tavam soğuttu Nermin ya.
6: Aha bu da 2 dakikada nasıl ısındın sen mübarek ya.
7: Şimdi.
6: Allah Allah.
7: Hoppa.
6: Bak hemen ateşi gördük kendini sıktı bak. Burada güzelce sürekli karıştırmamız gerekiyor ki.
7: Maşallah.
6: Pişirme olmasın. Hatta şimdi Serpil'den şey isteyeceğim ya. Hemen onu da ata ben alayım burası boşalmışken. Evet bakın şöyle içine yağını ekliyorum. Muhallebimin kıvamı tam istediğim ayara geldi. Biraz böyle 1-2 dakika ceylan gözü gibi böyle pıt pıt pıt pıt pıt. Yaptıktan sonra
7: renge
6: alacağım.
7: Bak. Buyurun işte latte. Mis.
6: Nasıl güzel bir yumuşak bir latte oldu anlatamam size. Benim gibi kahveyi sevmeyenler ama tatlıda o aromasını beğenenlere çok şık bir tarif. Bak gördün mü? Ateşi gördüğü anda kendini topladı.
7: Diyorsun ki ateşe yürüyorum gönlüm alev alev.
6: Vallahi öyleymiş baksana. Çıt çıt çıt çıt yapıyor.
7: Senin aslında bitti şeyin.
6: Evet.
7: Ne derler?
6: Ocakla bağlantım koptu.
7: Ben bu elime... Nermin onu kapatman lazım altını. Şimdi şöyle. Ben eski yerime geçiyorum. Sana benim yapacak hiçbir şeyim yok değil mi?
6: Yok ben yok. Bir kepçe alacağım. Tamamdır.
7: Sana şu en güzeli ve en misinden bunlar artık aşağı inmiş. Bunları veriyorum.
6: Evet. Şöyle bu kalıplardan genelde herkesin evinde mevcut. Yoksa da normal bir fırın cam kabın içerisinde de yapabilirsiniz. Bu sizde tamamen. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle başlıyorum. Zemine bir kepçe gezdireceğim. Bisküvilerim de tutun.
7: Senin kalıbın açık ama birazcık. Açık mı istedin onu?
6: Daraltayım mı?
7: Yani. Bence şey bisküvileri sıralayalım. Biraz daraltırız bence.
6: Kocamanım böyle koymuş.
7: Şey çünkü.
6: Bence daha ince yapayım ki. Daha hoş gözüksün.
7: Evet bir de şey. Bisküvileri sıralayınca onun ölçüsüne göre. Maşallah altın gibi kızardı. Teyzesinin balları. Köfteyle de konuşmazsın ama konuşurum yani. Ben konuşurum. Maşallah maşallah. Son 3 köftem. Değil mi? Daha güzel oldu.
6: Şöyle koydum.
7: Nermin sen bana reklam arasında böyle şarkılar, türküler çalıyorsun ya. Sonra o benim ne oluyor biliyor musun? Yayın içerisinde. dilime dolanıyor.

0: Ne güzel.
1: Neden sürekli şey diyesim var? Tadı baldan şeker diye giresim var mevzuya. Ama olmaz ki böyle.
0: Diyorsun.
1: Evet. Reklam arasında hep müzik dinletiyor bana. Enerjisi Serpil'in diyor, yükselsin diyor sevgili sunucum.
0: Tabii Serpil'in enerjisini ben yükselteyim.
1: Evet. Dolayısıyla böyle içime söylüyorum.
0: Hafta sonu ne yaptınız abimle?
1: Vallahi işte böyle bir yalandan bir dışarı çıktık onunla.
0: Gezdiniz mi? Ha? Niye yalandan?
1: Yani öyle onun da bir fikri yoktu. Benim de bir fikrim yoktu pazar günü. Öyle bir yalanda. Dışarı çıkmış olmak için çıkardı beni sağ olsun. Allah razı olsun. Baktım benim sunucudan da haber yok dedim.
0: Memnuniyetsiz şey gibi.
1: Ne?
0: Ev kadınları gibi ne öyle?
1: Ama o da öyle çıktı. Yalan mı söyleyeyim şimdi?
0: Bak, nasıl?
1: Ara sor yayın bitince.
0: Bak yine birisi varmış çıkaracak. Ben de böyle akşama kadar yalnız.
1: Ya benim başımdan eksik etmesin, bazen onunla mı çıkmalıyım kendim mi diye de düşünüyorum. Yalan yok. Beylerle dışarı çıkmak zor iş. Zor zanaat.
0: Kız şikayet etme sus.
1: Ya hayır bak dedim ama bak cümlemin başında dedim. Allah eksikliğini göstermesin ama
0: dedi.
1: Zor.
0: Dedim, dedi.
1: Bir yere gitsen.
0: İşini atsana.
1: Diyecek ki alacak mısın Serpil bakıyorsun? Bu cümleyi hep bana sorar. Diyorum ki hayır almayacağım. İhtiyacım yok ama bakmak istiyorum. Falan filan. Diyorum ya Allah.
0: Dur.
1: Kesiyor musun? Sana ben keseyim hocam birkaç tane.
0: Sen zahmet etme ya. Sen yoruldun köfteleri yaparken.
1: Yok hiç de yorulmadım. Müzik eşliğinde reklam arasında çalıştım. Canım sesçi arkadaşlarım da bu konuda çok hassaslardır.
0: Size yayın... laf sokuyor bu bana değil bu arada.
1: Yayın öncesi de böyle onlar da bize çok güzel eğlenceli müzikler veriyor. Böyle enerji tavan oluyor hocam.
0: Şöyle alıyorum.
1: Gönder. Ben şimdi sana birkaç tane keseyim. Bakın,
0: ne çok kalın ne çok ince. Ve kırılmasan özellikle olmazdı. Böyle kalıp şeklinde olmasını istiyorum açıkçası. Böyle kestiğimde tabii benim dinlendirme çok vaktim yok ama inşallah sizlere de yaptıktan sonra böyle dinlendirin buz gibi olsun. Üstüne böyle bir top dondurma nasıl güzel gider bunun biliyor musunuz?
1: Of of.
0: Anlatamam kıymetini.
1: Vanilyalı mı?
0: Evet ya beyaz.
1: Ay Allahu Ekber.
0: Çok seviyorum.
1: Ben de severim. Bak buraya kestiklerimi sana şey yaptım. İstersen malzemen varsa bir sıra daha çıkarabilirim sana.
0: Bir sıra daha gideceğim gibime geliyor.
1: Tamam ben de. Ben de bittim geliyorum yanına.
0: Şöyle.
1: Ay. Köftelerimin rengine bakar mısınız? Nasıl güzel oldular. Nermin. Bak Allah sen. Mis mis. Ay çok sıcak.
0: Ya havle vela komik. Bence çıkmayacak. Neyse. Tam üstüne
1: hangisi çıkmayacak?
0: Muhallebi.
1: Öyle mi diyorsun? Aha,
0: bunu güzelce kapatayım
1: ki. Tamam.
0: Güzel oldu çünkü. Bununla da komple üstünü
1: bakabilirim. Şöyle
0: bak tane. Bakayım beğenecek misin?
1: Dur önce bunu sana vereyim.
0: Yo ben sana yiyeyim bunu.
1: Hı-hı.
0: Sen kahve seviyorsun ya ben çok kahveyle aram iyi değil.
1: Bak. Mis. Kahve hiç alakası yok. Çok da şık olmuş bu arada. Ellerine sağlık.
0: Harikayız be.
1: Sonsuz mis gibi. Bu bir de kabarıyor. Sonra dilimlerin arasında şey gözüküyor.
0: Bir spatula isteyeceğim Serpil Hanım.
1: Hemen geldim. Hemen.
0: Işığımı da böyle güzelce sıyırsın.
1: Şimdi önce sana şunu vereyim.
0: Ben sana da bu kepçeyi vereyim. İki dakika tenceremi bırakayım. Elime bir tutayım geleyim.
1: Dur hemen senden aldım. Bir
0: iki dakika alayım mı şurası güzel gözüküyor. Sana vereceğim. Hah al Serpil Hanım'cığım.
1: Ya kusur.
0: Buyur. Of çok iyi ya. Bunu bir de buz gibi olduğunu düşünün hanımlar.
1: Bir de şey oluyor biliyor musunuz?
0: Ay keşke lavaboya koymasaydım.
1: Şey sıcak diye önemli şeye koyamadım onu da.
0: Aynen.
1: Bilinçli olarak.
0: Ben de elimi çıtlattım.
1: Mermer zarar görüyor. Yok yok harareti geçti onu. Hiç korkma.
0: Diyorsun.
1: Tabii tabii. Çocukken.
0: Kepçemi alayım.
1: Çocukken Nermin annem hamur yapsın muhallebi
0: çektim
1: yapsın. Çektin
0: mi orayı da? Yalarken çektin mi kepçemi? Çok severim o muhallebili kepçeyi. Hani bana ver falan. Biz bir de dört kardeştik. Bana sıra gelmezdi tabii. Genelde Vedo'ya verirdik.
1: O küçük çünkü değil mi?
0: Vedat en çok rızıklanan Vedo'ydu.
1: Baltıdan?
0: Yok o sende olsun.

0: Ha, sen de onu yaladın. Tamam, bugün senle beni gömecekler.
1: Ama ne yapayım? Evde olsa hepimiz yapıyoruz. Yalan mı? O lavaboya
0: yıkanacak.
1: Gitmeden...
0: O mis gibi makinede yıkanacak canım.
1: O lavaboya gitmeden mutlaka şey olur. Daha bunun üstüne bir şeyler de gelecek. Onun için şöyle.
0: O çıkar zaten. Ben de bu tabağını sildim. Ben bunu vereyim. Evet, dolaba evet. Gitsin.
1: Hadi bakalım selamette.
0: Günün dördüncü.
1: Daha bak onun üstünün süsleri var. Annesi.
0: Aman Özlem. Heh. Bak kaydı. Tıstı,
1: o zaman bana şey dedi.
0: Düştü. Sunum yuvarlandı.
1: Sunum kabının altı yoktu dedi, ondan düştü.
0: Bak altı
1: bana.
0: Var Özlem. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbiyesi ve atmosfer.
1: Bence de sen oku. Ne olur ne olmaz. Söylemeyeyim diyorum ama benim canım
0: ay,
1: arkadaşım.
0: Leşeledim.
1: Çok dikkatliydin.
0: Vallahi öyle.
1: Şimdi.
0: Islak mendilim nerede kızlar? Şöyle bir tane ıslak mendil alayım lütfen.
1: Ne canım? Bir tane de peçete rica edeyim mi? Onu sürmeseydin.
0: Yok, yok mu kağıt havlu? Şimdi peki. Efendim. Dördüncü tarifimiz ve beşinci tarifimiz olacak. Hindistan cevizli kokoyu hiç yaptınız mı bilmiyorum ama biz bu Hindistan cevizli kokoyu yapacaktık. Sırada olsun, o da kalabilir.
1: Vardı. Ama o fırınaki çok o gelmedi. Evet, doğru mu? Evet.
0: O da kalsın.
1: Olsun. Sırada bu vardı.
0: Kıymetli izleyenlerim. Sen nasıl bir şeysin maşallah subhanallah, bakar mısınız? Allah'ım, dünyanın en güzel şeyi bu hamur işi. Beni büyüleyen nokta yani.
1: Allah, Allah eksikliğini vermesin. Benim de sabrımı sınıyor. Nefsimi sınıyor o hamur işi.
0: Ne yapacağız bilmiyorum Allah.
1: Allah. Bir su bardağı şekerimiz. Efendime söyleyeyim. Yumurta akımız. Efendim un, Hindistan cevizi. Pudra şekeri buraya. Şimdi. Nermin gelik abi, malzemeyi saymalı mıyım? Sayayım mı? Saymayayım.
0: Zaten malzeme yokmuş.
1: Niye yok ayol? Aa, 5 şiş durum var orada.
0: Çok malzeme. 3 adet yumurta akı. 1 su bardağı şeker. 1 yemek kaşığı. 2 su bardağı Hindistan cevizi, sunumunda pudra şekeri.
1: Şimdi bu senin kabın. Kağıt havlu.
0: Serpil işte.
1: Ha canım, ne arıyorsun?
0: Canlı yayında yapılmayacak şeyleri bana getiriyor koyuyor.
1: Hemen. Sen neler yapmış insansın? Niye böyle yokuş yukarı yapıyorsun ki şimdi?
0: Yumurta akı ayrı.
1: Evet.
0: Sarısı ayrı.
1: Evet. Bu tarafa akı geçerse mahvolduğumuzun resmi. Ben söyleyeyim. Ay şunu da yesim geldi. Oba. At at gelsin şu. Şimdi bu kaplarım temiz. Ben şöyle bir kaldırayım. Şeyler tamam, sonları fırına alabilirim ben. Aynısını yapmak zorunda değilsin ki canım. Neyse, ha tamam artık boş ver. Olmuşsa dedim fırına alayım da. Oh! Hadi sana iyi günler hocam.
0: Geliyorum.
1: Ben seni bekliyorum, yapmıyorum.
0: Yap yap. Ne koyuyorduk şimdi sırada?
1: Şekeriyle bunu.
0: Onu bir köpürtelim önden. Bir fisket uzatsan mı?
1: Bir de şey yapmak ister misin?
0: Müzik İsteriz ya. Daha müzik koyarsanız iyi olur. Siz
1: bu birkaç dakika evet.
0: Bir fisket uzatayım mı?
1: Ver fiske ver. Ben.
0: Bu çünkü çok zor bir tarif aslında. Yani çok çırpılması gereken bir tarif. Sizler şimdi sizler için hazırlıyoruz. Hamur yok artık.
1: Evleneceğim.
0: Sana yaptıracağım onları.

0: ismim. Kaçtı.
1: Klip çekesim geldi diyor. Bir klibi çekeceğiz.
0: Bu şarkıya aşık oldum Nermin. El alem yapay zekayı.
1: Ver hocam. Klip çekiyoruz.
0: Çekiyor muyuz?
1: Çekiyoruz. Geç.
0: Yalan. Ben öylesine söylemiştim onu.
1: Şimdi al şeyden, çekmeciden. Bunu Özlem'e vereyim. Özlem, bu güzel çöp.
0: Vay.
1: Sönmesin. Mikrofonunu al. Klip çekiyoruz.
0: Yok, ben mikrofonsuz söyleyeyim. Sen mikrofonu tamam. Söyle. Ben
1: utanırım. Hayır, bana bak sen de. Hocam ver. Tamam, orası bende. Özlem hemen onu çek. Çok kısa.
0: O mikrofon. Yok, ben mikrofonu söylemeyeyim.

0: da çıkardım.
1: Oh be, iyi oldu be.
0: Özlem gönder.
1: İçime bir dert olmuş bu şarkı ne zaman?
0: İzleyicimin de başını şişirmedik, güzel oldu. Haydi bismillah.
1: Bu aralar en sevdiğim bu. Bir de depresyon şarkım var Nermin.
0: Depresyondayım.
1: Ha yok o değil.
0: Unutuldu.
1: Sen siyah ol, sen siyahsın da.
0: Ben beyaz ben.
1: Ben beyazım da sen mi siyahsın? Bir şeydi işte o. Bu aralar... Hiç gerek yok Nermin'im.
0: Zaten şeyle yuvarlayacağız.
1: Koy.
0: Yeter
1: Hindistan cevizini koy. Bana bak, beni sev.
0: Tamam. Ayhan abim hafta sonu bunu mu söyledin?
1: Ayhan'a ben çok önce söyledim onu. O biliyor. Şimdi.
0: Neler yapıyoruz size var ya.
1: Gel.
0: Biliyordum hop, bilmem hop, mi yapay zeka neler yapıyor.
1: Vallahi. Ama güzel yapıyor be. Gönder sunucum, gönder.
0: Ses tonu falan inanılmaz insana iyi geliyor ya.
1: Vallahi.
0: Ben de bir tane şeye takıldım.
1: Afyon'da sunucuma. Hep klip çektim.
0: Doğrumla yanlışımla falan diye var ya, o da çok hoşuma gitti benim.
1: Ver bunu alır o. Değil mi?
0: Yedire alıyorum.
1: Misafir gelecek Nermin. Ki bu Hindistan cevizi biraz beklediğinde bence ver arasına ki. Şey... biliyorsunuz hem açılıyor hem sıkıyor onu, güzel oluyor. Ama tabii ki biz bekleyecek miyiz? Ne o?
0: Bakar mısınız nasıl kar topu gibi oldu? İşte tam olarak şu
1: canlı
0: an...
1: Canlı yayında da yapmazsın ben Ermin'im.
0: Yaptırıyor, bir de klip çektiriyor üstüne ne yaparken.
1: Yapayım? İçime dert olacaktı. Ben bu şarkıyı böyle çürütene kadar dinleyeceğim artık belli.
0: Kulağa da hitap ediyor yapay zeka artık, görüyor musun? Allah Allah, hasbinallah ve nimel vekil. Sevimli şey.
1: İyi mi oldu?
0: Çok iyi oldu.
1: Kıvamı?
0: Kavurmayacak beni zaten.
1: Tübe estağfurullah. Tübe estağfurullah.
0: Kıvamı da iyi bence.
1: Değil mi? Hı-hı. Şöyle bir çarpıştır annesi onu sen. Ben de. Vallahi karıştı. Güzel karıştı.
0: Yavaş yavaş verdim. Özenerek yaptım. İnşallah dümdüz gelmez. Yıllar önce bir yayın yaptığımız kanalda.
1: Allah vermiş. Değil mi öyle şeyler? Çağırma.
0: Öyle şeyler olmuştu hatırlarsan.
1: O merengdi annesi.
0: Doğan'ın kardeşi.
1: Ya bu şey mi? Bunda Hindistan cevizi de var değil mi? Öyle korkutma beni.
0: Oturt. Bak aldık, tamam mı?
1: İnşallah aldık.
0: Koyduk. Çok güzel. bu merenge çok benziyor. Eğer onu yapamıyorsanız.
1: Uzak birbirinden uzak.
0: Bunu yapabilirsiniz biliyor musunuz? Çok güzel oluyor bu.
1: Şuraya alacaksın değil mi? Aldım. Hadi. Şarabbim, bismillahirrahmanirrahim.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Gel, dal Nermin'im, dal.
0: Şimdi yumurta hakkı da bunu şişirecek kıymetli izleyenlerim. Tamam mı? O yüzden rahat gelin. Araları açın.

0: Şey yapmanıza hiç gerek yok bunu. Böyle 180-200 yapmayın. Merenk
1: Birazcık
0: var, şey
1: daha
0: var.
1: şey pişin.
0: Düşük ayarda.
1: Aynen 130-140'la başlayıp.
0: Ben seninle bir elmanın yarısı gibiyim.
1: Tabii.
0: Sana bir şey itiraf edebilir miyim?
1: Et.
0: Ama kızmayacaksın.
1: İtiraf
0: Ama
1: et.
0: gider yıkarım be. Ah, kızarsan da. Hah,
1: Ne
0: bana
1: oldu gene? Ne yaptın?
0: Nasıl yaptın diye sor, sor. Dövme. Ben yaptım, onu ben yaptım.
1: Kirletmiş.
0: Ama ne yaptım biliyor musun? Öpücük koydum oraya.
1: Beni öpmek istedi.
0: Bana bak
1: Olsun.
0: beni sev dedi ya. Ben de beni öp diye öptüm yani orada.
1: Gördün mü?
0: Şurada. Bak. Ama ben yıkarım onu, ne olacak? Ah.
1: Keten bu yıkanmaz.
0: Aa, bal gibi de yıkanır ayol.
1: Güzelim, ceketim gitti. Canı sağ olsun Serdar. Bu ne? Hüseyin'in bu herhalde.
0: Hüseyin Hoca'nın mı?

0: Bugünkü bölümümüzü komple kırpacaklar.
1: Ama biz orada zaten ses yapmıyorduk ayol. Kim kırpacak? Nida kırparsan ben de seni kırpıklarım Nida.
0: Onun bir suçu yok ki bizim.
1: Biliyorum ya.
0: Efendim, önceden ısıttığımız bakın düşük ayar. Heh, bak bu düşük.
1: 150 bile iyidir bence.
0: Bu bence gayet iyi. Ay. Buraya verdim.
1: Öptü, öptüm. Yok yok, silmeye gerek yok.
0: Malzeme buradaydı.
1: Ben onu yıkayacağım.
0: Böyle 140 tabii pişsin bakayım. Yavrum inşallah.
1: Ben onu bir dakika, 5 dakikada evde yıkar gelirim. Ne olacak?
0: İnanın Serpil o güzel köpürtmediği için olur. Yani dümdüz olmazsa güzel yapmışızdır.
1: Ne bileyim, biz zaten güzel yaptık onu. Sen bir rahat ol.
0: Bak içinde az un da var, böyle şeker krizleri için de güzel bence, değil mi?
1: Hı hı.
0: İçinde az unlu falan.
1: Limon suyu ve zeytinyağı finalde alacağız. Ne bileyim, şimdi biz bunu yaptık ya, sen bunu bizim izleyicilerimize
0: görüyor
1: bir anlat.
0: Musun hocam? Hı? Görüyor musun hocam? Bak. Serpilko. Bak.
1: Hangisi bu, köfte mi? Hiç hayır diyemem.
0: Çok çok. Aman ya Rabbil alemin.
1: Vallahi yapın. Yapın. Yapın yiyin aç. Bak bana diyorsun yok diye. O da hiçbir şey yok demiyor maşallah.
0: Onun göbek belli zaten.
1: Canımın içi. Hı. Ben mola istiyorum.
0: Niye?
1: Çalışmayacağım.
0: Var,
1: ne Nermin. Şeyi.
0: Ne canım?
1: Ben ne anlatıyorum? Beni dinlemiyor ki.
0: Geliyorum. Hemen geliyorum. Al çocuğum. Afiyet olsun.
1: Paket servisi yapıyoruz çocuğum.
0: İzmirli
1: adres verin. Adres.
0: Al İzmirli.
1: Heh, verin annem adreslerinizi.
0: İzmirli tam zamanlı.
1: Bu İzmirli
0: diyette. Falan. Buyurun hocam. Hı. Afiyet bal olsun. Aç çocuğum.
1: Akgel, kadın niye sürekli ceketinin arkasını çekiyorsun kirli kirli?
0: Niye çekiyorsun, isteyerek mi? Ben sana yemek verdim. Ben sana aç verdim. Sen benim arkamı ne çekiyorsun?
1: Sonucunda ceketinin... Kirli kirli ceketini çekiyor.
0: Rejitsiz de artık.
1: Yok, adres verin, biz paket yaparız hocam.
0: Paket
1: sıkıntı
0: yaparız Serpil'le birazdan.
1: En sevdiğim. Bayılırım.
0: Evet, efendim. Bak bir de hepsinin yüzü gözü bizi daha zayıf, daha önce çekecekler. Çok şanslıyız Serpil, bak. Hepsi bizi daha böyle güldü.
1: Maşallah. Yanaklarım bir içime çökmüş. Kim çekiyor beni şu an? Hı? Sen çıksın. Bak yanaklarım bir... Olmuş.
0: Öyle yap, öyle yap. Ha, öyle kal. Öyle kal. Bak daha güzel çekecekler demiştim.
1: Zayıf. Evet, evet. Evet.
0: Efendim, şimdi yanlış duymadınız. Bizler de çalı birçok şeyde kullanıyoruz ya. Son zamanlarda sizler özel...

0: Özellikle bu baharat akımını çok sevdiniz. Şimdi biz zerdeçallı arpa şehriyeli bir salata hazırlayacağız sizlere. Bakın zerdeçalın o eşsiz rengi şu an tam olarak burada. Arpa şehriyeyi önden güzelce haşladık. 2 su bardağı arpa şehriye, 3 yemek kaşığı tereyağı, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı zerdeçal, tuz ve sıcak suyla bu haşlandı. Diğer malzemeler ise 3 adet közlenmiş kapya biber, 1 adet kırmızı soğan, 12 adet salatalık turşusu, 2 adet sotelenmiş havuç, yarım demet dereotu, yarım demet maydanoz, sosunda yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 adet limon suyu, tuz ve pul biber. Kıymetli Beyaz TV izleyenlerine özel bir tarif. Evet.
1: Şimdi Nermin'im,
0: Ayhan abimle hafta sonu gittin ya. Hı. Ne yaptınız?
1: Ne yaptık biliyor
0: Yürüyüş
1: musun?
0: Yürüyüş yaptınız mı biraz?
1: Söylemesi ayıptır. Hayır. Ben rüyamda seni gördüm. Bak. Neyse.
0: Allah hayır olsun. İyi mi kötü mü?
1: Güzel güzel.
0: Nasıl gördün kız? Evlendiriyor muydun beni?
1: Yok. Boş ver. Garip bir eve gidiyorduk.
0: Garip bir ev.
1: Hı. Ama bizim evler değildi.
0: Hayır olsun.
1: Neyse Allah hayır etsin inşallah. Nereye gittik biliyor musun? Hı. Bir dışarı çıktık. Hı hı. Dönüşte market yaptık. Sonra marketi yapıp arabada bırakıp sonra bir kahve molası verdik beraber. Sonra ben Ayhan'ı eve bırakıp Özlem'le aşağıda bir kahve daha içmektim kankamla biliyorsun.
0: Yazıklar olsun insan beni arar. Senin bu hareket Serpil'indir bu.
1: Evet o benim en sevdiğim hareket bu aralar.
0: Yazıklar olsun.
1: Sonra bir buz böyle harika bir içecek içtik. Beraber içelim ben.
0: Kahve tarzı mıydı yoksa?
1: Değil. Sen onu acayip seveceksin. Bak içinde pancar...
0: Senle ne zamandır sahil kenarına gitmedik bizim aşk bahçemizin olduğu yere.
1: Sen gelmezsen?
0: Yok götürmüyorsun beni.
1: Yazıklar olsun.
0: Sen davet ettiğinde ben gelmedim mi?
1: Yazıklar olsun. 6 aydır bir yere götürmek istiyorum.
0: Zeynep hocam çağırdı akşam gittim. Onun kendi kendine bir sıkıntılar. Allah yardım etsin Zeynepciğim.
1: Allah yardım etsin inşallah. Nerede sıkıntısı olana? Seni geçen seneden bu yana Poyrazköy'e götürmeye çalışıyorum.
0: Hayır.
1: Gelmiyor.
0: Ben evimize gidelim artık yeter. Yeter evimize gidelim. Bak bütün hafta yorulduk bu. Bugün evimize gidelim uyuyalım. Dediği tek şey bu. Şimdi bana gelmiş burada hava atıyor. Evimize gidelim.
1: Tamam
0: abi.
1: Ya müdür sensin sen ne dersen o doğru.
0: Şifteleri böyle mi dizelim? Böyle mi dizelim?
1: Ay,
0: böyle mi yapalım? Böyle mi yapalım? Şimdi izleyicime sorarım. Bence dizelim. Su yolu gibi dizelim. Allah bize su yolu göndersin. Bak.
1: Ben bunu yarım piyaz yapacağım ya Nermin.
0: Çok güzel olmuş kızlar ya. Vallahi çiğ köfteyle uğraşmayın. Yap mis. Bir de artımlı bir de bereketli.
1: Bu arada bunun boşu da çok güzel olur. Benim çocuklarım bayılırlar. Rahmetli kaynanımın tarifiydi.
0: Ha, üstüne böyle sarımsaklı yoğurt yapıyorlardı bizde de.
1: Ama olarak da yaparım Nermin. Anne köftesi gibi yaparım onu ben. İçinin baharatları vesaire vesaire. Mücverin değişiği. Bayılırlar.
0: Hoş olduk kız.
1: Soğanların artık tazeleri çıkacak ya. Oldu. İçi bir yumuşadı onların. Nermin.
0: Hamurumuz var ya buradaki kıymalı harçla falan poğaçalar dolara. Şey yapmayın.
1: Evet. Ben olsam onu şu an var ya 40 kere arkada attırmıştım bile.
0: Değil mi?
1: Vallahi atarım biliyorsun. Aklıma düşmesin. Benim aklımda duracağına attırırım onu. Şimdi Nermin'im. Sen Zeynep Hoca ile mi buluştun ki?
0: Akşam. Aradı beni.
1: İyi yapmışsın.
0: Ben
1: onun storiesinde gördüm.
0: Üzülüyorum ben ona.
1: Hayat sağlığı kısa.
0: Versin, sağlık yerinde olsun yeter.
1: Öyle orası öyle ama var. Hayat üzülmeye değecek kadar değil arkadaşlar. Vallahi üzmeyin, üzülmeyin. Çok kısa.
0: Vallahi öyle.
1: Bakmışsın. Vallahi üzenin de yanına kar kalmaz ben sana söyleyeyim.
0: Kimsenin yanına karmıyor zaten. Şimdi efendim biz soğanları Serpil birazcık iç içe getirdi. Onları böyle güzelce harmanladı.
1: Vallahi hiç kimsenin yanına.
0: Güzelce harmanladı.
1: Ben şimdi buluşturma kabıma gideceğim.
0: Ben de

0: Böyle güzelce bakın. Doğradım. Bir tane büyük bir kap alacağım böyle.
1: Ona sağar mısın?
0: Sağ.
1: Sağarsın.
0: Önce şunları karıştırırsak daha rahat sağar.
1: Bence de ben o şeydeyim. Bence sosun olsun da şeyin
0: Şöyle.
1: üstüne verelim.
0: Soğan girecek devreye. Dereotu, maydanoz.
1: Araya havucu vereceğim şimdi dereotundan önce ki havucun ılıklığı soğanı öldürsün ama maydanozu öldürmesin. Şimdi Nermin'in verdiği kaba
0: Keramet.
1: soğanlarımı
0: Bıçak
1: atıyorum.
0: yardaymış valla. Bak bıçaklar kesildi. Yemin ederim işimiz kolaylaştı.
1: Ilık havucumu da üstüne atacağım ki soğanlarımı öldürebilir, hiç sorun yok. Hop
0: Onu
1: hop bitti.
0: birazcık havalandıralım dediğin gibi.
1: Evet. Şimdi buradaki turşu ve soğandı ya, bunları onun bir sıcağını alıyor zaten. Allahu Ekber. Biz
0: Şek makinesinde
1: dağıldık.
0: bugün sana güzel bir şey yapacağım.
1: Yok, ben sana
0: İçecek.
1: yaptım. Ben sana yaptım. Soracaksın, aşık olacaksın ona, aşık.
0: Ana aslında.
1: Yok, ananası yapmadık, yetiştiremedik bugün. Onu da yapacağız.
0: Ananası ödü mü atmamız lazım?
1: Onu yapmamız lazım. Güzel
0: Ben gece
1: karbonatlı.
0: kalktım.
1: Ha.
0: Oruç tutacağım diye. Yemeğimi de yedim.
1: Sen
0: Sonra
1: bir
0: bir baktım.
1: karıştırsana, ben burayı bir
0: İmsak
1: toplayayım.
0: vaktini 20 dakika geçmiş. İmsak vakti oluyormuş. Ben dedim ki ezan okumadı daha dedim. Hemen iyi niyet edeyim. Zilhicce ayına girdik biliyorsunuz. 10 günlük işte sürede çok dua edin. Rabbim inşallah kabul edilenlerden eylesin.
1: Amin.
0: İnanılmaz güzel günlerdeyiz. Allah'ım herkesin
1: Ah
0: sağlığını,
1: güzel.
0: saatini yerinde kılsın. Sıkıntısı olanın sıkıntısını alsın. Darda
1: Amin.
0: olanı dardan çıkarsın. Dedim ki bugün niyet edeyim. 4'e 10 geçe yedim. 3.45'miş imsak. Dedim ki olmadı kızım. Ama 10 gün boyunca tutabiliyorsunuz. Tutacağım aralarda.
1: Tutar.
0: Pul biber ve tuzu ekledim. Şöyle bir harmanladım yine. Limon suyumu ekliyorum.
1: Ben
0: Kurbana kadar çok dua etmek, çok tekbir getirmek gerekiyor. Rabbim inşallah vatanıma, milletime zeval vermesin. İnşallah bolluk bereketle bizleri şenlendirsin. Her zaman söylediğim bir şey var. Ettiğiniz dualar çok önemli. Doğru dualar etmeye çalışalım. Ben hep ediyordum dua. Bak ama sağlık en önemlisi. Şöyle zerdeçalla haşladığım arpa şehriyemi de içine koyuyorum. Ne yapıyor bu yanarlı dönerli? Çok merak ettim arkada yine. Kız ne yapıyorsun arkada? Çarşamba pazarı. Çarşamba pazarı gibi. Bismillahirrahmanirrahim. Biliyorsunuz bir sürü hediyemiz var ana sayfada. Hanımlar kaçırmayın. Bak şimdi bir sürpriz geliyor arkadan. Ne gelecek? Allah Allah. Allah hayırlı etsin. Bakın burada da dereot maydanoz. Ne güzel kıydı. Bak görüyor musun? Kaç aydır böyle dereotu kıyamıyorduk. Bıçak bıçak işte. Vallahi bıçak. Her şey işin ehli olmalı bak. Of. Aman ya Rabbil alemin. Allah'ım şükürler olsun vermiş olduğun. Burada yapaydık. Niye zahmet ettin orada? Ekran önünde yapaydık. Hasbünallah ve nimel vekil.
1: Buzumu da getireyim.
0: Çakır şakır şukur şukur. Ne
1: Yok,
0: yaptın
1: öyle bir
0: sen?
1: ses çıkarmadım. Sana öyle geldi galiba.
0: Bana öyle geldi. Efendim salatamı şurada böyle
1: Bitti
0: bir
1: mi salatan?
0: harman.
1: Bitti mi?
0: De şöyle
1: Dur ben şunu alayım.
0: tabağımın içine yapıyorum, yere yapmıyorum.
1: Tövbe etmiş. Hocam ben daha çalışmıyorum.
0: Oh merenkler.
1: Ben kız bir tık
0: Halil
1: yükselttim onu.
0: Hoca'yı orada tut gönderme. Vallahi bozuşurum Serpil.
1: Gel buraya. Akçay, Akçay gel annem.
0: Çok güzel oluyor. Yüzüm güldü. Şimdi bu ne ya? Allah'ını seversin. Söyle izleyicime. Ne
1: Dur.
0: bu?
1: Dur bir iç bakayım, beğenecek misin
0: Öyle
1: ayol?
0: hemen içemem bilmediğim şeyi. Anlat önce ne
1: Sen
0: yaptın?
1: bileceksin, bileceksin şimdi.
0: Anlat ama bir.
1: Hemen anlatıyorum.
0: Heh.
1: Nermin, bu çok sağlıklı bir içecek oldu. Ne
0: Tamam.
1: oldu? Ne var
0: Ne
1: içinde?
0: oldu? Ne oldu?
1: İçinde hibiskusumuz var. Bak buradan görebilirsiniz.

0: diye
1: Kusun
0: düşünüyorum.
1: bir tozunu şey yaptınız mı?
0: Aa. Yapar mıyım aksine? Hibiskusum var. Hibiskusu çay demler gibi demledim, demlendi. İçine...
1: Bu ne? Şey mi bu?
0: Dur anlatıyorum. Hibiskusumun içine biraz böyle limon kabuğunu böyle ince ince aldım, attım içine. Tarçın ve 4 tane de karanfil
1: Hayır, bu
0: var
1: nokta nokta olanlar
0: burada.
1: şey
0: Hemen
1: mi?
0: örebiliyorum.
1: Neydi?
0: Chia.
1: Ha, kız ondan yemem lazımmış dizim için. O eklem sıfısına iyi geliyormuş. O yumuş böyle. Kız bak, Allah işte bak.
0: Çayımı demledikten sonra çiyalarımı da böyle bir bardak suyun içinde
1: Bak.
0: şişirdim. Sonra buluşturdum buzla birlikte. Şuraya bir nane yaprağı da isterdi ama.
1: Hadi al o zaman.
0: Alayım
1: Ben
0: mı?
1: tabii görselimiz ön planda
0: Tabii, o
1: olmalı.
0: zaman okey
1: Yani
0: gidiyorum
1: bir şey
0: ben.
1: yaptık mı tam yapalım biz seninle.
0: Bu arada çok şekerli de değil. Böyle şeker oranı çok
1: Şu salatanın
0: düşük.
1: rengine bakar mısınız ya? Kurban olayım zerdeçal. Bu kadar mı güzel olur ya? Alkış hak ettim. Teşekkür ederim Reci. Vallahi
0: Şimdi.
1: ödümüzü patlattınız.
0: Nermin.
1: Güzel oldu.
0: Şey sever. Limon.
1: Kız
0: Rengine
1: sakin.
0: bak nasıl oldu.
1: Rengine bak nasıl oldu.
0: Geliyorum,
1: Bak.
0: şimdi geliyorum.
1: Bak rengine. Ekrana bak. Aman ya
0: Allah'ım
1: Rabbil
0: çok güzel olmuş. Ellerine sağlık.
1: alemin. Rabbim ya. Şükürler olsun ya. Sonsuz şükürler olsun. Bak ayaktayız. Kalktık.
0: Şimdi.
1: Pazartesi yeni bir hafta. Yeni bir enerji. Evet hayat zor. Evet inişler çıkışlar var ama şunu da belirtmeden edemeyeceğim. Bak yemek yapabiliyorum, konuşabiliyorum, derdimi anlatabiliyorum, çalışabiliyorum, çocuklarıma yetebiliyorum, onların başındayım. Çok güzel bir şey ya elhamdülillah. Şu an ekran başında beni böyle dolu dolu, sevimli sevimli izleyen bütün izleyicilerime de Rabbim inşallah her şeyin en güzelini versin. Dua, dua, dua. Bütün kapıları açacak olan dua. Vatanım, milletim, devletim zeval görmesin Rabbim inşallah.
0: Hadi gidelim.
1: Sadece Hindistan cevizinin o eşsiz aromasıyla bütünleşmiş.
0: Pudra şekerimi aldım.
1: Evlat candır can şükürler olsun demiş bak. Profilindeki fotoğraf çok güzel. Böyle dolu dolu. Bak ilk defa çocuklarım her şeyim bizim gibi çocukçu.
0: Maşallah
1: Bak.
0: maşallah
1: Cengiz
0: Allah'ım.
1: ve Mete. Çocukların ismini de koymuş herhalde.
2: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an Metromol AVM.
3: Bir ömre eşlik edecek sarık ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: A101 Ekstra'dan yapacağınız 20 bin lira ve üzeri seçili televizyon alışverişinize A101 Ekstra'da geçerli 2 bin lira hediye çeki sizi bekliyor.
9: Ben Deniz Hoş 5, işim gücüm Hoş 5. Fındık nasıl bitiyor? Çilek nasıl başlıyor? Genç durmak bilmiyorlar.
10: Gençliğine ne söyleniyorsun Hoş 5?
9: Devrelerim şişti, Hoş 5'inize çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
10: Şarj olmaya mı?
9: Ah, de şarj olmaya.
11: Hoş 5'i durdurabilirsen.
12: Servis geldi, çantam hazır mı?
13: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine?
14: Hesap kırdık.
13: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
15: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
16: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.
17: Bellona, Bellona.
18: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
19: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Adam'la.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Otomobil piyasası durgun.
3: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü? Arabanı arabamla
4: takoma, değerinde trimsat. Bu haberlerle kapanıyor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trimsat.

Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.

0: Arada dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
1: Budur.
2: Gelmiş geçmiş en iyi püskü
1: şeftali.
2: Budur.
1: Boş ver sen bu reklamı.
3: Füsti.
1: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
8: Sarık ola!
9: Fanta sarık ola canım o.
7: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
11: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
12: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
11: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: en iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
1: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
2: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
3: Sarı kola!
4: Fanta sarı kola canım o.
2: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
5: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
6: Sana alkış yok, önce finger snap.

Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca gazoz.
2: Hadi başamalos.
3: Oo! Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi.
2: O zaman herkesi benden şamalos.
4: Çocuk ya da büyük ol, Haribo'ya mutlu ol.
5: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
6: Sen seversin diye aldım.
5: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
7: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
8: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an Metromol AVM.
9: Yok canım, olmaz onlara. O olur mu?
10: Bakar mısın Serpil?
9: Gönder hocam. Şunu şöyle koy Nermin'im, koy.
10: Bunu bir, böyle bir oval bir şey. Sen bunu neyle şey yaparsın?
9: Kokuyu mu? Her şeyle. Çayla, kahveyle. Her şeyle yerim ben. Rahat ol.
10: Onu biliyorum. Ama özellikle...
9: Ne oluyorsun garip garip?
10: Özellikle kimin, neyin yanında yersin?

0: Kahve.
1: Versene azıcık şöyle şafi.
0: Vereyim mi?
1: Evet.
0: Tadım
1: Bu arada
0: yapıyoruz. Bakın. Kokumuzun
1: sade
0: tadını.
1: filtreyle bunu yerim, yerim, gömerim. Sade filtreyle birlikte.
0: Efendim, şöyle koyuyorum.
1: Aha.
0: 5 tarif. Beşi de
1: Bismillah.
0: bitti maşallah.
1: Ay.
0: Bizim hız tanımaz altyapımız.
1: Sana bir şey söyleyeyim mi?
0: Allah'ım. Bir
1: Allahu
0: de
1: Ekber dedirtiyor.
0: senden bir şey isteyeceğim. Ben bunları neye koyacağımı bilemedim yani. Bunlara bence yakışır bir dil lazım Serpilim. Bu olmaz. Bunu yakıştıramadım. Cam ya genelde.
1: Bana bak.
0: Beni
1: Beni sev. Yokluğu.
0: Var mı cam bir şeyimiz? Yoksa buna koyacağım.
1: Bence onu ona koy ya. Yaprak ya böyle sırt sırta
0: Tamam.
1: yaslandır onları.
0: Sen nasıl
1: Aa, rahat
0: uygun?
1: ol, tatlımız yok ortada. Vah maşallah.
0: Getirsen tatlının sunumunu yapalım.
1: Çiçek yaptık da gene de beğenmedi.
0: Neyi beğenmedim?
1: Yo yo. Şuraya yaslandırsana bunları böyle.
0: Ben böyle bir yaprak görseli çıkartacağım Serpil Hanım. Münasipse.
1: Tabii canım, ne demek?
0: Bunlar hoş olmuş. Senin yaptıkların. Çok beğendim. O şey.
1: Kadın beğenmedi içeceğimi, görüyor musun?
0: Kız bir tansiyonum gitti galiba. Bir dönüyor başıma. Normal mi acaba Serpil?
1: Normal tabii.
0: Yok sahur yaptım ben ama tutamadım.
1: Hı. Aç aç dolanıyor, sonra diyor ki normal mi diyor.
0: Ama yedim sahurda kendime dün şeyli yapmıştım. Meğerse geçmiş imsak vakti.
1: Olsun.
0: Ezanı bekliyorum. Niye bekliyorsan bazen böyle oluyor.
1: O şey insanın basireti bağlanıyor.
0: Kız
1: Ramazan gibi
0: Halil Hoca
1: düşünün.
0: iyi değil ha. Flu çekiyor. Başı döndü.
1: Ne başı be? Senden önce kalktı. O şimdi numara yapıyor. Bir tane de şey istiyor
0: Flu
1: senden.
0: çekiyor bize ekranda
1: Ben
0: kız.
1: sana söyleyeyim. O bir tane de şimdi şey istiyordur kesin. Koko'dan istiyordur.
0: Çok araştırıyor Serpil. Hiçbir şey olmaz.
1: Olmaz.
0: Merak etmeyin. Onun verdiğini böyle gözüm kapalı içerim. Bak bu çok önemli biliyor musun? Güven. Herkeste olmaz o güven. Nerede benim şeyim? Çıt çıt çıt.
1: Neyi canımın içi? Söyle bana ne arıyorsun?
0: Ha bu.
1: Hı, sorsana bana,
0: Bak
1: bende o.
0: bak bak bak. Hazır mısın Serpil Hanım?
1: Bak bunun dinlenmiş haline ben bayılıyorum bu arada hazır.
0: Sunumlarımızın yıkılsın yani. Sunumlar bak efsane. Özellikle içecek masada yer almalı. İçeceğin tarifini açık ve net bir şekilde paylaşacağız sosyal medyada, Nermin Nefes Mutfağı'nda. Bakın bu içecek kaçmaz. Ben söyleyeyim.
1: Bırak bırak, gözlerin başka, ağzın başka söylüyor Nermin.
0: Bazı şeyler şifa için içilir Serpil'im.
1: Ha diyorsun, ancak bu da şifa niyetine içilir.
0: Sen şifa niyetine yaptın bana. Oo, güzel Serpil. Şey getirsen kürdanla
1: Her şeye de
0: içeriz.
1: illiyor, her şeye. Şekeri düştü onun da be. Ne yapsın adam?
0: Değil mi?
1: Şimdi Nermin.
0: Kürdan.
1: Bak görüyor musun? Tirliçe görünümlü ama asla tirliçe değil. Of. Bunun şu köşesine çilek vesaire vesaire istiyorum. Böyle çok şey
0: Tamam.
1: olur.
0: Bir deseni görsünler. Serpilko başlayacak şimdi merak etmeyin. Açtım araları biraz. Geri geleceğim. Serpilko başla. Şuradan bir tane daha geçeyim canım. Evet efendim. Yine birbirinden renkli sunumlarla karşınızdayız. Şu güzel görsele bakar mısınız efendim? Soframız Halil İbrahim bereketi. Pazartesi muazzam bir şekilde açarak başladık. Pizzamız ayrı güzel, salatamız ayrı hoş. Görüntü yıkılıyor efendim. Patates köftelerine ne demeli? Latte pastamız ve tabii ki fırında pişen harika kurabiyelerimiz. Hepsinin yapımı o kadar kolay ki sadece şunu söylemek istiyorum. Az malzemeyle sizlerin sofrası bugün de şenlenecek. Bak çok
1: evet.
0: Az ve öz malzeme. Sen
1: Kesmek
0: favori.
1: istiyorum.
0: Neyi kesmek istiyorsun?
1: Şundan bir kenarından böyle köşesinden almak istiyorum. Alalım mı?
0: Ben alayım sana. Ben servis.
1: Yok
0: sen,
1: ben şey yapmayayım.
0: Sen bana o kadar lütfettin. Ben sana. Sen bana
1: Yaptım da
0: neler
1: işte.
0: hazırladın?
1: Ama olsun.
0: Ben sana.
1: Yine de beğenmediğini fark
0: Beğendim.
1: ettim.
0: Çok beğendim.
1: Olsun. Olsun.
0: İçmem normalde anamın elinden, senin elinden içtim.
1: Lütfen o tarafında böyle izleyicilerimize
0: Bak.
1: bir şey yapsana.
0: İzleyicim benim görsün.
1: Of of kat kat.
0: Bakar mısınız? Efendim şu dilimi aldığım köşeye bakar mısınız?
1: Ay çok güzel oldu.
0: Görsel yıkılıyor efendim. Lezzet zaten.

0: biten olay. Bisküviyi kim sevmez? Hiç ıslatmaya gerek yok.
1: Bir de siz dinlendirin böyle, bayılacaksınız.
0: Efendim, %1 milyon deneyebileceğiniz en konforlu, en kolay pastayı yaptık. Ve şu merengler inanılmaz güzel olmuş. Bunu da bakın muhakkak denemenizi öneriyorum. Valla efsaneyiz yine ya, maşallah, süperallah. Biraz sağır, biraz topallı idare ediyoruz efendim. Yapacak bir şey yok. Bu arada tekrardan söylüyorum. Yarın biliyorsunuz ki yayın çıkışı harika bir fuarda olacağız. Bu fuar yaza damgasını vuracak. En trend, en gözde parçaları Serpil'le gidip sizler için sunacağız. Ev tekstili diyoruz, ev ürünleri diyoruz ve bütün güzellikler bizlerin sayfasında. Hiçbir yere ayrılmayın efendim, storylerde de paylaşacağım.
1: Siz de gelin, siz de gelin.
0: Sizler de çıkın, çıkın gelin efendim. Sayfayı etiketliyorum, nerede olacağımızı etiketliyorum. Yarın Yeşilköy'deyiz. Evimizden sağlık, saat, bereket, huzur, soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. Yarın aynı saatte Beyaz TV ekranlarında yine sizler için harika sofralar hazırlayacağız. Allah'a emanet.
1: Hoşçakalın.

0: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: Adama daha ilk günden düz karnabahar mı yapacağım ben ya? Diyecek kendi gibi yemekleri de sıkıcı. E Gülben becermişti. Ben de beceririm. Ne kadar zor olabilir ki ya? Neriman! Neriman!
1: Hah. Efendim?
0: Koş git bilgisayarını getir. Geliyorum ben de salona.
1: Bilgisayarımı ne yapacaksın sen? Kullanmayı bilmiyorsun.
0: Sağ ol Neriman. İyi ki hatırlattın bilmediğimi. Git getir.
1: Ne yapacaksın ama?
0: Kız getir dedim. Allah Allah. Öğreteceksin işte bana. Koş salona.
1: Anladın değil mi abla? Yani buraya basıyorsun, başlıyor. Aynı yere tekrar basıyorsun, duruyor.
0: Üf, anlamasını anladım da. Acaba diyorum başlamadan şu bilgisayarı adam akıllı bir silsek mi leş gibi ya? Ay yazıktır ya. Hiç mi temizlemedin? Utanmıyorsun da. Tozlar girmiş aralarına tuşların. Koloni kurmuşlar resmen orada.
1: Abla, senin gözünün önünde temizledim ben bu bilgisayarı daha az önce. Yani buna bak deterjan sıkarsın. Bilgisayarın bozulur. Aman diyeyim. Sen şimdi bana söz ver. Söz ver. Bir daha temizlemek yok. Bitti. Temizleme olayı.

0: bitti. İyi tamam be. Dokunmayız kıymetli bilgisayarına, tamam. Nasıl, şöyle mi?
1: Şimdi sizlere kış aylarında yapabileceğiniz hem çok kolay hem de çok klas bir yemek tarif vereceğim. Karnabahar graten. Bir adet orta boy karnabaharı az tuzla haşlıyoruz. Haşladığımız karnabaharları kenara alıyoruz. Daha sonra uygun bir kapta 2 yumurta, 1 su bardağı su,
0: İlk ne yapıyorduk ya? Nasıl başlıyorduk? Hay Allah ya. Neyse tamam, baştan izleyeceğim gidip.

0: yumurta, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı
1: 2 yumurtayı çırp,
0: az tuz,
1: karnabaharı küçük doğra haşla, tuzlu suda haşlamayı unutma, maydanozu doğra, haşlanan karnabahar parçalarını süzüp sosun içine at.

0: Ne işin var burada? Sen gitmedin mi?
1: Gitmedim.
0: Neden?
1: Seni bekledim çünkü.
0: Beni mi? Senin işe gitmen gerekmiyor mu?
1: Önemi yok. Bugün canım babamla olmak istedi.

0: Oh. Ay maşallah mis gibi oldu be. Çok güzel oldu. Ayvalarımı da tatlı yaptım mı her şeyim tamam. Aferin kız
1: Abla.
0: Safiye.
1: Heh. Abim aradı. Babayı merak etmeyin. Onu evden ben aldım dedi.
2: Ne? Nasıl yani, gitmiş mi?
1: Vallahi ben de hiç duymamışım. Gitmiş.
2: Allah Allah. Ne ara gitti? Bu ne yapacakmış babayı?
1: Ne yapar ki insan babasıyla?
2: Ne bileyim Neriman, ben de onu soruyorum.
1: Gezer herhalde. Ne bileyim ya.
3: Ayva, tatlı mı yapacaksın yoksa?
2: Tabii, baksana mis gibi.
3: Oh, vallahi ziyafet var bundan sonra. İyi ki Naci Hoca gelmiş, iyiyiz he.
2: Hadi kız oradan. Ben zaten size hep ne güzel ziyafet hazırlıyordum. Hayret bir şey. Mis... Ay, ay! Allah kahretmesin, elim boşaldı bir anda. Ne yapacağım ben, düştü hepsi pislik içinde.
1: Tamam, tamam abla. Ne olur sakin ol bak. Biliyorum onları yıkamak için çok uğraştın. Yoruldun da bırak, bu sefer ben yıkayayım.
2: Olmaz Neriman. Leş gibi oldular. Yıkanmaz artık bunlar. Yenilir mi? Zehirlenirsiniz hep.
1: Abla onları çöpe atmayacaksın değil mi? Bak günahtır lütfen.
2: Asıl ben bunları size yedirirsem günahtır. Asıl günah o, ben bunu yediremem size. Ne yapacağım ben?
1: Annemden geçti bu sana değil mi? Halbuki sen onun yakıp döktüklerini hep kurtarırmışsın. Abla ya, çöpe bile elini sokmuşsun beni kurtarmak için. Sen yoksa onun yaptığını yapmamak için mi? Hani atmaman gereken bir şeyi çöpe atmaktan korktuğun için mi yukarıda biriktiriyorsun her şeyi? Sen o kadar korkunç bir hata yapmazsın ki. İstesen de yapamazsın.

0: Efendim, tereyağı alır mıydınız?
1: Yok. Evet. Neyse, tamam kalsın.
2: Buyurun, dökün siz.
0: Afiyet olsun.
1: Sağ ol.
2: Nasıl baba? İstediğin gibi olmuş mu?
1: Çok güzel. Sağ ol oğlum. Ne kadar kalacağız burada?
2: Daha yeni geldik. Bir yere yetişmem mi gerekiyor?
1: Yok, öylesine sordum. Hani trafik olur filan diye.

0: Baba. Bana kızgın mısın?
1: Sana niye kızayım oğlum? Karnen dört dörtlük. Hiç zayıf notun yok. Ya mecazi anlamda söylüyorum. Evi çekip çeviriyorsun. Bütün sorumluluğu üstleniyorsun. Ben sana kızabilir miyim hiç?
0: İhmal ettim seni, biliyorum.
1: Hangi birimize yetişeceksin oğlum? Sen canını sıkma, iyiyim ben.
0: Eve tıkılıp kaldın ama. Bundan sonra baba oğul birlikte daha fazla vakit geçireceğiz. Söz veriyorum sana.
1: Sen işinden geri kalma ben. Zaten kızla da yeni yeni aramız düzeliyor.
0: Olsun. Ben babamla birlikte vakit geçirmek istiyorum. Benim şu hayatta bir tane babam var.
1: Benim de bir tane oğlum var.
0: Doğru. Senin bir tane oğlum var baba. O da benim. Diğeri hayatta değil maalesef. Eminim bir gün birbirinizi göreceksiniz. Ama umarım o zamana da çok vardır.
1: Ya ben o kadar beklemek istemiyorsam? Ya hemen görmek istiyorsam oğlum?
0: Beklemen gerekiyor baba. Üzgünüm, benimle idare edeceksin.
1: Hayır hanım. Gerekmiyor.
0: Baba. Ömer.
2: Ben gelmeden söylemişsiniz yemeğini.
0: Aşk olsun baba.
1: Sana da söyleriz oğlum. Ama sen de bu kadar geç kalmasaydın.
0: Sen mi çağırdın onu buraya?
1: Evet, ben çağırdım. Artık tanışmanız gerekiyor. Bilmen lazım hanım.
0: Neyi?
1: O senin abin. Ömer. Geri döndü. Ölmedi. Yaşıyor.
0: Değil baba, o benim abim falan değil.
2: Baba, söylemiştim sana. İnanmaz, ikna olmaz diye.
1: Olacak. Kabullenecek. Ben söylüyorum. Daha ötesi var mı? İnanmasan da, kabullenmesen de o senin abin oğlum. Ömer.
0: Değil, değil. O benim abim değil. Ömer öldü. 40 yıl geçti üstünden. Neden anlamıyorsun baba?
1: Ölmedi. Geri döndü o.
0: Baba yeter. Neden anlamak istemiyorsun? Bak, o senin oğlun değil. Senin oğlun öldü. Ölen biri geri gelemez. Ömer dönemez. Anlıyor musun?
1: Ama o döndü.

0: Niye döndü biliyor musun? Çünkü babasını özledi. Dayanamadı. Çok zaman kaybettik han. Artık kabullenmeniz gerekiyor. Ne olur görüşeyim onunla. Ayırmayın bizi. Çok özledim oğlumu, ne olur.
1: Baba tamam, hadi sonra konuşalım onları. Hadi kalk.
0: Gitmiyorum. Sen abinle konuşup anlaşıncaya kadar hiçbir yere kımıldamıyorum buradan.
2: Tamam baba. Biraz zaman ver ona. Yiyeceğim ama zamanda işlemiyorsun da genelde.
1: Bana bak. Babamı bu işe karıştırdın, yetti, defol git buradan.
0: Gitmeyecek. Hiçbir yere gitmeyecek Ömer.
2: Tamam baba, üzülme sen. Anlamıyor işte. Ona da o kadar kızmamak lazım. Bilmiyor bazı şeyleri.
1: Neyi bilmiyorum? Bırak benimle imalı konuşmayı, söyle artık. Ne yaptım ben sana?
2: Sende olmayan, bende olan şeyler vardı. Dayanamadın. Hepsini çaldın.
1: Neyi çaldın?
2: Hangi birinden başlasam? Topaç mesela. Sen de artık o. Çaldın benden.
1: Başka?
2: Maç bileti mi? Niye biliyor musun? Kimse maça seni götürmüyor diye.

0: Barış Manço'nun hiçbir şarkısını dinlememişsiniz beraber.
1: Kiminle beraber?
2: Baba oğul.
1: Melek çok severdi ama. Ondan aldı kaseti. Dinlemiştik beraber. En sevdiği şarkı neydi biliyor musun?

0: Hatırladım seni. Sen olsun. O çocuksun sen. Mazlumdu senin adın. Bizimle beraber okulda yatılı kalırdın. Hatta hafta sonları sadece senle ben kalırdık okulda. Sen bir gün cumartesi günü maça gidecektin babanla beraber.
1: Sonra? Ne oldu sonra?
0: Hatırlamıyorum sonra ne olduğunu. Bir daha görmedim ben seni. Seni okuldan aldılar. Ağlıyordun son gün. Yani ne oldun bilmiyorum ama ben sana bir şey yapmadım. Benim yüzümden ağlamıyordun sen. Ben hiçbir şey yapmadım sana.
1: Senin yüzünden bir daha hiç ağlamadım ben. O gün sondu.
2: Nereye oğlum? Oğlum.
1: Ömer.
2: Gitme.
1: Babacığım üzülme sen. Geleceğim gene. Görüşeceğiz. Ama şimdi değil.

Senin yüzünden. Şimdi belki de küstü. Yine babasız kalacak. Hepsi senin yüzünden.

0: yok. Gitti. Herkes gitti. Bir tek senle ben kaldık.
1: Sana gidemeyeceğiz.
2: Gideceğim ben. Babam bekliyor beni.
0: Gelsin bulsun o zaman seni.
2: Babamı istiyorum ben. Buradayım baba.
0: Boşuna bağırma. Bak orada suyun da var, gofresin de var.
1: Ökülüm sabret sadece.
0: Al, neyse canın sıkılmasın diye sana bir ilik daha yapayım. Tamam mı? Arkadaşım eşek.
2: Babam oralarda görmüyorum ben. Çok özür dilerim.
0: Sabret. Hafta içi gelsin görürsün.
2: Neden bunu yapıyorsun?

Son kez görebilecekti babasını. Engel olmasaydım, izin verseydim, gidebilseydim, son kez görebilecekti babasını. Son kez görebilecekti.

0: Özür dilerim.
1: Hatırlamışsın. Şimdi sen söyle bakalım. Bu mevzu tek özürle kapanır mı?

0: Safiye'm, sana papatya almıştım ama işte burada düştü, yazık oldu.
1: Allah'ım ya Rabbim ya, sen delirdin mi Naci? Bir şey oldu sandım sana. Ya meraklandırıyorsunuz, yukarıda var var bağırıyorum, biri bir ses eder.
0: İşte düşünce ben de ne yapacağımı şaşırdım, o anda da Ceylan geldi.
2: Ben de Naci'ye dedim ki yani ziyan olmaz, merak etme, ben giderken götürürüm eve, atmak zorunda
1: kalmam. Hayır canım, ne münasebet. O kadar düşünmüş almış, ben yıkarım onları, durur, bir şey olmaz. Hadi al, yürüyün. Safiye, şey ya, benim seninle şey özel bir şey konuşmam gerekiyor da. Allah Allah, yani tam sırasını buldun, yemek saati, acil mi? Yani hem acil hem de biraz özel. Naci, ay kusura bakma ne olur. Sen çık hadi. Olmaz öyle şey Naci, yani biz apartmanda konuşamayız. Naci burada kalırsan kusura bakma. Biz seninle yukarıda konuşsak.
2: Yani pes. Nasıl bir bencillik, hep aynıydı vallahi. Kusura bakma Naci, 2 dakika sürer tamam mı?
0: Tabii tabii.
2: Çok siz sürmez. Şunu al hadi.
1: Tamam.
2: Hadi.
1: Kusura bakma.
3: Tamam ya, aldım koptu, yemin ediyorum.

0: Seni başımdan atmak için söylemiyorum. Gerçekten çok üzgünüm. Nasıl yapabildim bilmiyorum. İnan çok pişmanım.
1: Nasıl yapabilmişsin ben söyleyeyim.

0: Bazıları benim gibi sonradan kötü olur. Başına gelenler onu karartır. Ama sen... Sen en başından öyleymişsin. Kötü gelmişsin dünyaya. Masumiyet nedir bilmemişsin. Ki bu çok daha iyi. Sonradan kaybetmek fena koyuyor. O gün beni oraya kapamasaydın, babamı son kez görebilseydim, ben böyle bir adam olmayacaktım. O maç çok önemliydi. Çünkü bana söz vermişti. İki elim kanda olsa geleceğim oğlum. Hastaydı. Ama o tuttu sözünü, geldi. Ama ben gidemedim. Çünkü sen o günü bizden çaldın.
1: Ben babanın durumunu bilmiyordum. Çocuktum. Kıskandım. Melek'ten başka kimsem yoktu benim. Korktum.
0: Babamın ölüm haberini aldığımda ilk bedduamı ettim ben. O anı çok iyi hatırlıyorum. Ne diledim biliyor musun? Ömür boyu sürecek bir yas diledim sana. Tutsa da tutmasa da içim soğumayacak biliyorum. Çünkü ben kötü ve açgözlü bir adamım sayende.
1: Madem özrümün bir anlamı yoktu. Madem beni affetmeyecektin. Neden yaşadık o zaman bunları?
0: Hatırlaman için. Bu fedakar, koruyucu adam aslında kim? Maskesinin altında ne var? Unutma diye.
1: Bana istediğini yapabilirsin. Ama babamdan uzak dur.
0: Babana benden zarar gelmez. Aynıyız onunla. O da benim gibi. Masum bir çocuğun yasını tutuyor içinde.

0: Allah Allah, hani istemiyorsa ben ne yapayım ya? Bana niye söylüyorsun?
1: Ne bileyim canım, bir akıl verirsin falan diye söyledim.
0: Baba iyi değil bu ara, hanımı bırakamaz. Sen de bir sabret yani, atlı mı kovalıyor, ne bu acele? Kaç oldu bu, 3 oldu mu?
1: 3 oldu. Heh. Siz nasılsınız Nacile, her şey yolunda mı?
0: Yolunda. İyiyiz gayet. Niye sordun ki sen şimdi bunu durup dururken?
1: Öylesine sordum. Şey, 4 oldu Safiye.
0: Ha, 4. Tamam. Tamam. Çok solmadı değil mi? Dikkatli olmaya çalıştım da ama Naci üzülmez değil mi? Solmadı.
1: Yo, gayet güzel gözüküyorlar bence.
0: Sen de mi acaba gidip belini yıkasan? Ha? Bir vücudunu şaşırtmış olursun. Diğer banyo boş. Kağıt havlu kullan ha. Baba bunlar kuruyunca düzelir değil mi? Yani Naci üzülür yoksa. Ben yıkayacağım, bir şey olmaz dedim ona ama. Ha? Baba... Ay, Naci sen miydin? Ya baba sandım ben. Yıkadım ama böyle göründüklerine bakma. Kuruyunca düzelir yani, toparlar hemen kendini.
2: Düzelir Safiye, düzelir.
0: Sen iyi misin?
2: Karnım acıktı biraz.
0: Ay tabii, acıkır tabii. Kaç saat oldu?

0: Tamam, zaten masa hazır. Sen ellerini yıka.
1: Yıkadım Safiye.
0: Ha, tamam, tamam dur. Ceylan, baba hadi masa hazır. Hanımefendi yine yok ortalıkta, az solist.

0: Siz.
1: Gülben, hoş geldin.
0: Şimdi ben sürpriz yapacağım ama babaya kimseye hiçbir şey söyleme. Ablama da söyleme. Söyleme. Çünkü önce babayı sevindireceğim, sonra ablayı.
1: Tamam, kimseye söylemem, merak etme.
0: Nerede? Odasında mı baba?
1: Dinleniyordu galiba.
0: Tamam, ben gidiyorum.
1: Tamam o zaman.
0: Hadi.
1: Hoş geldin.
0: Hoş bulduk.

0: Ben geldim. Kızın geldi. Özledin mi beni baba? Pardon, ben sürpriz yapayım sana demiştim. Yani rahatsızlık etmek istemedim.
1: Hoş geldin kız.
0: Hoş buldum baba.
1: Acıkmışsınızdır. Yemek var. Hadi.
2: Allah Allah baba. Duymadı mı acaba ya?
3: Baba! Ha gel.
2: Gel gel gel. Ha şöyle.
0: Ben geldim. Sürpriz. Merhaba abla.
2: Hoş geldin Gülben. Koyayım mı tabağını, aç mısın?
0: Hayda. Ay niye şaşırmadın abla, anlamadım. Yani ilk defa bu kadar uzun süre ayrı kalıyoruz. Ne yani, insan bir ne bileyim bir havaları hoplar, bir şeyler yani. Hiç mi sevinmediniz ya beni gördüğünüzde?
2: Sevindim Gülben. Allah Allah.
0: Ha belli belli. Sevindik. Daha enişten bile hoş geldin demedi de belli yani.
4: Hoş geldin Gülben.
0: Aa, sağ ol.
2: Hayır biz senin yarın geleceğini sanıyorduk.
0: Yani dayanamadım, ailemi özledim, geldim. Ha gelmese miydim ki?
1: Gelmeseydin tabii. Boşuna gelmişsin. Her şey aynı burada.
3: Esat yok mu? O niye gelmedi?
0: Nasıl gelsin? Yıkanmadı ki daha. Ablam kızar diye getirtmedim. Han nerede? Hayır madem Han yok, sen niye buradasın? Ablamın kankası sıfatıyla mı acaba? Olabilir çünkü.
3: Aa bu ne sürpriz?
0: Sağ ol kardeşim ya. Vallahi çok teşekkür ederim Neriman. Gerçek vefa budur. Sağ ol kardeşim. Oh be.
3: Yok. Bence Elan ablanın geleceğinden haberim yoktu da ona dedim. Ama sen de hoş geldin abla.
0: Benim geleceğimi biliyor muydun yani?
3: Yarın diyebiliyordum.
0: Tamam Neriman. Tamam tamam sağ ol. Anladım ben sizi. İyi ya tamam o zaman ben gideyim eve. Kocam evde beni bekler. Aç falan. Oynamayayım burada boşuna yani. Ben gideyim.
2: Gülben ne saçmalıyorsun? Gel otur şuraya.
0: Tamam abla anladım ben. Manası yok. Tamam hadi yemeğinizi. Çok güzel ya. Çok iyi. Hoş geldin. Han geldi. Hoş geldin Han.
1: Hoş bulduk.
0: Allah Allah. Ben bu kadar coşkuyla karşılanmayı hak edecek ne yaptım? Çok merak ediyorum biliyor musunuz? Eve gidince düşüneceğim şimdi. Hiçbir fikrim yok.
2: Gülben.
0: Tamam abla. Tamam abla.
2: Aşk olsun sana. Yeri dedin. Nerede kaldın? İyi misin?
5: Daha iyiyim. Kusura bakmayın geciktim biraz trafikten. Afiyet olsun.
2: Şehzadem, tabağınızı uzatırsanız yemeğinizi koyacağım. Zahmet olacak, elinize yapışmazsa hani. Oho, Ceylan bunun aklı gitmiş. Bununla tatile falan gidemezsin, unutsan.
5: Ne?
2: Yok bir şey. Sen hasta falan değilsin değil mi? Yüzün bembeyaz.

0: Yok bir şey miyim?
1: Hayır, bu Gülben durduk yere gitti. Ne yapayım, arayayım çağırayım mı? Gelsin. Ayıp olmasın kıza. Allah Allah, herkesin suratı beş karış. Bir şey soruyorum, bir cevap verin de.
2: Ben arayayım mı abla, ister misin?
1: Ay arama aman. Şuraya bak, masada zaten herkes bir beş karış suratla, ne oluyorsa.
3: Eline sağlık Safiye, çok güzel olmuş.
1: Afiyet olsun. Bu önünüzdeki yemek ne biliyor musunuz? Adını bilen var mı?
4: Karnabahar gratin.
1: Vallahi bildin Naci. Yani helal olsun. Her şeyi de biliyorsun ha. Ne kadar kültürlüsün sen.
4: Ellerine sağlık. Çok güzel olmuş Safi.
3: Hancım yesene. Çok uğraşmış belli ki.
5: Ben sonra yiyeceğim.
1: Hayır baba. Yiyeceksin şimdi. Ben çok uğraştım onun için.
6: Baba, ilaçlarını vaktinde alman lazım.
5: Çok mu düşünüyorsun sen babanı?
2: Yalnız abla ne kadar lezzetli yapmışsın. Şu kaşarın üzerindeki eriyişini gördünüz mü? Yani mis gibi olmuş. Ablam bugün bilgisayar kullanmayı da öğrendi. Abi ya internetten aldı tarifi. Ama sonuç enfes olmuş. Mis.
1: Yani söylemesen olmaz değil mi?
2: Ama iyi bir şey söyledim abla. Kötü bir şey mi söyledim ki?
1: Baba uğraşmayacağım benimle? Safiye Naci için bilgisayar kullanmayı bile öğrenir. Bize de her gün kereviz.
5: Uğraşmayacağım. Sen kendinin ne olduğunu biliyorsun zaten.

0: Heh. Oo. Anlatmadın. Ne yaptılar? Ha? Sevindiler mi seni görünce?
1: Aa, çok. Nasıl sevindiler hem? Kendilerine gelemediler sevinçten, biliyor musun?
0: Özlemişler tabii.
1: Çok. Çok. Biliyor musun? Galiba çoktan alışmışlar benim yokluğuma.
0: Bu mümkün değil Gülben. Bak, mümkün değil. Ben mesela seni 2 dakika görmesem kalbim kazınıyor.
1: Ya.
0: Ya. Şimdi de midem kazınıyor ama. Uf, ne güzel yapmışsın. Oh be. Eline sağlık aşkım benim.
1: Kusura bakma. Başka bir şey yapamadım. Bugünlük idare et, bir daha olmaz.
0: Nasıl yapacaksın ki zaten? O kadar yoldan geldik. Ben sürekli öyle sofrayı donatmanı falan beklemiyorum zaten.
1: Neden? Ben olsam beklerdim. Bari bunu becersin derdim. Neyse, ben su koyayım.
0: Ben koyarım.
1: Esat lütfen ya, ne olursun bari bunu yapma. Çünkü sen böyle yaptıkça ben kendimi çok kötü hissediyorum. Bırak işe yarayayım lütfen.
0: Yarıyorsun zaten hayatım. İyi, tamam. Tamam, al koy. Sen koy. Kızmazsan bir şey söyleyeceğim Gülben.
1: Söyle tabii.
0: Bu akşam sen yatakta yat, ben kanepede uyuyayım, tamam?
1: Olmaz.
0: Boynun tutulmuş hayatım, o yüzden söylüyorum bunu.
1: Olmaz Esat, olmaz dedim. Benim suçum, orada ben yatacağım o yüzden. Balayını da zehir ettim zaten sana.
0: Hayır ya. Ne demek o? Ben gayet mutluyum. Ne güzeldi, baş başa kaldık işte.
1: Evet, ayrı odalarda.
0: Gülben, beni alacaktan olarak görme, olur mu? Sen bana herhangi bir şey borçlu değilsin.
1: Değil miyim? Ben sana gerçek bir evlilik borçlu değil miyim yani?
0: Tamam. Madem gerçek bir evlilik borçlusun, şu an hemen ödeyebilirsin bunu. Hemen, şimdi.
1: Ne iyi. Ne? Esat ya, niye böyle bir şey şimdi?
0: Boynuna biraz masaj yapayım senin, olur mu?
1: Ha? Boynuma mı masaj yapacakmışsın?
0: Hı hı. Sağlık masajı. Ben futbol oynarken öğrenmiştim, biraz anlarım o işten.
1: Şey ama o kadar direksiyon kullandın ya hani, ne bileyim, kolun ağrımıyor mudur, ağrıyordur.
0: Ağrımıyor. Ağrırsa da ağrır. Ne olacak? Tamam bak, eldiven de takarım. Bekle sen. Bekle.
1: Nereye?
0: Bekle.
1: Nereye?

0: Şey yok vallahi hiç gerek yoktu ki.
1: Tamam. Bak eldiven de taktım. Dur şimdi. Heh. Sen ağrırsa söyle bana, tamam mı? Hı hı.

0: yaptırıyorum. İlk defa böyle başka bir el omzuma dokunuyor. Yani biraz gerilebilirim. Ya bırak gerileyim yani ben
1: tamam.
0: Şu an.
1: Tamam sen geril ben açarım.
0: Aa ne yapıyorsun? Sadece boyun demiştin.
1: Canım bir izin verir misin? Biz rahatlat.
0: Veririm. Veririm tabii ki. Niye vermeyeyim de? Böyle olmadı ki. Aç açına açsın. Benim hiç içime sinmiyor. Yani yemeğini yesen. Devam ederiz sonra. Vallahi ederiz. Hadi. Hiç soğumasın şey olmasın yemeğin ama.
1: Tamam.
0: Hah hadi.
1: Peki. Öyle olsun.
0: Tamam. Ver onu. Ver onu sen bana. Ay yavaş.

0: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
1: Bir ömre eşlik edecek sarık ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Ama ne otel.
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Toplantıda olsam da çileğimi çıkarır yerim. Altı üstüme ev. Diyemiyorsan. Yeni ek.

0: saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Bu Perşembe A101'de aldın. 5 kilo Çaykur Tiryaki çayı 1499 lira, Pınar Süt 59 lira 50 kuruş yerine 39 lira.
6: Hadi başamalos.
7: Oo!
6: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalos.
8: Çocuk ya da büyük ol, Haribo'ya mutlu ol.
9: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
9: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
9: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
11: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye

0: Tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
3: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
4: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
5: Ben Feyyaz.
6: Bu da Sarı Kola.
5: Al tanem, can tanem de diyebilirim ama Sarı Kola diyorum.
7: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
5: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
6: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
5: Değişemem ve değişebileceğime dair
7: inancım da yok.
5: Başka lezzet yok.
6: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
8: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
9: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
10: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
9: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
10: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
11: Ama ne otel?
12: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
11: Trivago'ya bakmamış.
2: Otel mi? Trivago.
13: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerine vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi, Tonbank'ı hemen indir,

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
10: Vay, baloncuklu Lipton mu?
11: Çok lezzetli.
9: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
13: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.

0: için.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trimsat.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
5: Isı saçınızı yıpratıyor mu? Buna son. Yeni Pantene Heat & Glow kremi deneyin. Formülümüz ısıyla aktifleşir ve saça 4 kat daha fazla provitamin sağlayarak kuru saçları nemli saçlara dönüştürür. Isı kullandığında beslenen, yumuşak, parlak ve sağlıklı saçlar için. Isıyla aktifleşen, kesintisiz nem. Pantene.
6: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Migros'tan alacağınız her Oral-B Ayo çocuk ürünü çocukların sağlıkla gülümsemesi için desteğe dönüşüyor.
7: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
8: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
11: Otel mi? Trivago.
12: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
13: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
8: Ama ne otel?
9: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
9: Gerçekten mi? Kanıtla.
10: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
8: Favori sitendekini bile.
10: Aynı otel. Yarı fiyatına.
8: Trivago'ya bakmamış.
9: Trivago'ya bakmadım.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
15: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
16: Han? Siz bugün nereye gittiniz baba oğul?
17: İskenderci'ye.
16: Heh, tamam işte. Ondan siz yemiyorsunuz bunları değil mi? İkiniz de. Tabii doldurdunuz midelerinizi bir güzel. İnşallah bozmazsınız o mideyi. Hayırdır, siz kavga falan mı ettiniz? Ha? Baba, yine İskenderci'den sonra tutturduğun dondurma falan yiyeceğim demedin inşallah.
17: Ben hiçbir şey tutturmadım. Artık hiçbir şey istememem gerektiğini çok iyi anladım.
16: Aa baba, aşk olsun ya, niye öyle diyorsun?
18: Ama Hikmet amcacığım, öyle derseniz çok üzülürüz biz. Söyleyin hadi, sizi mutlu etmek için ne yapabiliriz?
17: Hiçbir şey yapamazsınız.
18: Niye öyle diyorsunuz ki? Dene artık.
17: Sizin gücünüz beni mutlu etmeye yetmez.
16: Baba niye öyle diyorsun kız? Sana iyilik yapmaya çalışıyor, yardımcı olmaya çalışıyor.
17: Benim lafım ona değil.
18: Kime peki?
17: Afiyet olsun. Ben odamdayım.
16: Baba lütfen, yemeğim bitmedi daha.
17: Bırak gitsin.

0: Allah Allah. Nesi var babanın kaç gündür ya? Bunalıma falan girmiş olmasın Allah korusun. Ne oluyor?
1: Naci ne yapıyorsun? Maşayı kullanman lazımdı. Bilmiyor musun ya? Ekmekler ziyan oldu hep.
2: Of Safiye ya, ben de bir şey oldu zannettim. Tamam, almıyorum, bıraktım Safiye.

0: Safiye. Kusura bakma. Biraz ters çıkıştım.
1: Önemli değil. Zaten bir daha bu yemeği yapmayacağım. Kimse sevmedi.
0: Neden? Ben çok sevdim.
1: O yüzden 4 kilo ekmek yedin Naci?
0: Safiye. Bir şeyi sevdim diyorsam sevmişimdir. Sevmeseydim sevmedim derdim. Bu kadar basit.

0: Neriman, sürahiyi versene. Su bitmiş.
1: Yemeği çok sevdim Safiye.
2: Niye tersleyip duruyorsun onu? Kadın özenmiş, senin için sofra kurmuş. Gitmiş ilk defa bir yemeği denemiş, yapmış. Bilgisayara dokunmuş ya senin için. Ne olur sanki maşayla alsan o ekmeği. Ne olur biraz anlayış göstersen.
0: Ya tamam. Tamam. Geldiğimizden beri burnundan getirdik kızı. Yazık, o kadar emek harcamış. Tatlı tatlı sohbet edelim, güzel güzel yemekler yiyelim diye şurada. Kendini heba etmiş. Sizin şu yaptığınıza bakın ya. Anlıyorum. İkinizin de canı çok sıkkın. Ama böyle bir yüzünüz güz. Ha? Yani onun üzülmesini istemiyorsanız biraz çaba. Çok zor bir şey değil ha.

0: Yardıma ihtiyacın var mı?
1: Yok.
0: Beni sen davet etmişsin. Çok hoşuma gitti. Teşekkür ederim.
1: Aman sanki ilk defa davet etmişim gibi.
0: Ya tamam canım, daha evvel de davet ediyordun ama hep bir amacım vardı. Yani Han'la aramızı yapmaya çalışıyordun ya. Bu seferki başka. Yani belli ki öyle içinden gelmiş. Keyif için çağırmışsın beni.
1: Yani bu sofra pek keyifli olamadı artık, kusura bakma.
0: Vallahi benim keyfim gayet yerindeydi. O tarifi de acilen istiyorum ha.
1: Gir bak internetten, bulursun.
0: Papatyalar toparlamış biliyor musun?
1: Aman Ceylan uydurma Allah aşkına. Hepsi can çekişiyordu, ruhlarını teslim edecek.
0: Ya inanmıyorsan gel birlikte bakalım, gel.
1: Ceylan. Bir şey soracağım sana ama. Sence ben çok mu Naci biraz bunalmış gibi, sıkkın gibi de. Hani acaba ben... Gerçi sen nereden bileceksin, anlayacaksın.
0: Safiyeciğim, elinde çiçeklerle eve gelmiş hiçbir erkek sıkılmış olamaz ki.
1: Sen diyorsan öyledir. Maşallah tecrübe konuşuyor.
0: Evet.
1: Han pek iyi görünmüyor ama.
0: Yapma ya. Öyle mi diyorsun?
1: Yani. Maşallah çocuk masada ölü balık gibi bakıyordu.
0: Hay Allah. Ne yapsam acaba?
1: Bilmem. Ne yapsan acaba, biraz az mı konuşsan, şu dırdırı kessenmiş o ağzını bir kapatmayı öğrensen mi acaba?
0: Doğru söylüyorsun. Yani bundan sonra senin gibi olacağım. Az söyleneceğim, söylenmeyi azaltacağım. Öyle sessiz, sakin.
1: Aynen öyle. Sen beni örnek al. Şöyle hafif ol biraz. Rüzgar gibi, böyle Meltem gibi hafif ol yani. Ağırlık yapma. Ne gülüyorsun kız sen?
2: Ay Allah! Benim hiç güleceğim yoktu. Vallahi Allah da seni güldürsün. İnşallah.
1: Aa bak bak, ablasıyla nasıl dalga geçiyor, terbiyesiz.
0: Nerimancığım bak, bundan sonra ablanı örnek alıyoruz. Çünkü ben de ona örnek alıyorum. O ne yapıyorsa onu yapıyoruz. Onun gibi böyle pozitif oluyoruz. Güler yüzlü oluyoruz, neşe saçıyoruz. İnsan canlısı oluyoruz.
2: Neşeli.
1: Bak bak, gülüşe bak. Anırıyor mübarek. Traktör gibi keh keh keh. Kadın ol biraz. Kadın kadın, zarif ol biraz. Şöyle küçük küçük gül. Hiç öğretemiyoruz bunları da. Şöyle hafif.
0: Ağız önemli. Şöyle. Gerdan mı kırdın sen?
3: Atak geçirdim yine. Kız arkadaşın gördü ama sağ olsun. Safiye söylemedi, bir şey belli etmedi. Ama istersen bir konuş kendisiyle sonra.
4: Demi ya. Sen hala doktora gitmedin değil mi? Yarın randevu alırım, gidersin. Ama kimseye bir şey belli etme, tamam mı?
3: Elimden geleni yapıyorum.
4: Daha iyisini yap. Neyse, merak etme, kötü bir şey çıkacağını sanmıyorum.
3: Nereden biliyorsun?
4: Hep beddualar tutmaz bu hayatta. Bazen de dualar kabul olur. Değil mi?
2: Al işte, hala yememişler. Biz kızlarla kahve içeceğiz. Var mı isteyen kahve?
3: Yok, ben içmeyeceğim. Ben bir tabak daha yiyeceğim Safiye. Çok güzel olmuş. Çok hoşuma gitti.
2: İyi tamam, o zaman sen kendini alırsın buradan. Sor bakalım seninkine, içiyor muymuş kahve?
0: Hancım, içmek ister misin? Teşekkür ederim, zahmet vermek istemiyorum dedim.
2: İyi tamam o zaman, siz başınızın çaresine bakarsınız. Biz sohbet edeceğiz. Neriman, ara Gül beni de. Benim neşe dolu, sevgi dolu kardeşimi de çağır. Kadir kıymet bilen canım kardeşimi de çağır. Hadi afiyet olsun.
5: Afiyet olsun. Ben de ne getireyim, ister misin?
6: Yetti bu kadar, ben doydum.
5: Ama niye böyle bir ağzın tatlıları çok güzel olur, böyle iyi geliriz. Esat, senin niye canın sıkkın? Ben mi sıktım canını? Niye böyle yüzün asık?
6: Yok hayatım, sen değil ya. Anneme sıkıldım. Telefonda ses çok kötü geliyordu, böyle bir şey üzülmüş gibi.
5: Allah Allah. Belki sana öyle gelmiştir. Ha?
6: Bilmem.
5: Olabilir belki. Efendim Neriman. Nasıl? Ha, beni özlediniz siz. Allah Allah. Allah Allah, demin aklınız neredeydi kardeşim? Tamam tamam. Ne? Kahveye mi? Yani kız kıza kahve mi içeceğiz?
6: Git git. Git.
5: Aha şey. Ablam özellikle çağırıyor diyorsun. Ha, buradayım Neriman. Yok şey. Gelemem Neriman'cığım. Biz Esat'la çok önemli bir şey konuşuyoruz da. Şu an gelemem. Yarın gelirim, olur mu? Ha tamam. Selam söyle çok. Hadi iyi geceler.
6: Niye şimdi böyle bir şey söyledin? Biliyorum gitmek istediğini.
5: Hayır. Sen bana bir şey anlatıyordun ve ben seni dinlemek istiyorum. Gerçek bir evlilik anca böyle olur Esat. Anlat hadi.
6: Bazen beni çok şaşırtıyorsun biliyor musun?
5: Ya. Ben sürprizlerle doluyum çünkü biraz. Olabilir yani. Sürprizli bir kızım. Hı hı.

0: O kadar mı kızgınsın bana?
1: Ne bekliyordun? Al işte, senin yüzünden açmıyor telefonlarım. Kaçıyor benden Ömer.
0: Baba, o senin oğlun falan değil.
1: Evet, bir tek sen oğlumsun. Başkası olamaz. Hiç değişmedin. Küçükken de böyleydin. Paylaşmayı sevmezdin hiç. Öfkelenirdin, saldırırdın. O benim der vermezdin. Ama başaramayacaksın. Bu sefer öyle olmayacak. Al işte, Naci'yi kapattın kazandı ailesine. Ne oldu? Şimdi içeride oturuyor. Bu sefer izin vermeyeceğim sana. Ne yaparsan yap, Ömer'i bulup eve kardeşlerinin yanına getireceğim. Şimdi çık, uyuyacağım ben.
0: Ben seni üzmek istemedim baba.
1: Tabii canım, sen kimseyi üzmezsin. Çok iyi çocuksun sen.

0: Kapat da falına bakayım.
1: Gerçekten mi?
0: Aman ne falı be? Daha bu yaşta falmış.
1: Allah Allah ya. Kız üniversiteye gidiyor. Erkek arkadaşı da var.
0: O normal arkadaşı arkadaş. Hayret bir şey.
1: Karışma sen.
0: Hay çok merak ediyorum. Vallahi. Acaba Neriman Hanım'ın hayatının ayrıntılarıyla ilgili ne söyleyeceksin? Hani detaylarında ne var acaba?
1: Üf abla ya.
2: Hazırım. Sen mi geldin canım? Gel. Olmaz ama. Hani bana fal bakacaktın?
1: Aa doğru. Gelemezsin. Sonra gelirsin canım. Olur mu?
2: Sen sonra gel abi. Tamam yani şu an o kadar kritik bir noktadayız ki.
0: Tabii Han. Şu an çok kritik bir noktadayız. Neriman Hanım doğru söylüyor. Acaba kendisi kariyerini mi seçecek yoksa evliliği mi? Onun kararını verecek.
3: Gittim ben.
2: Evet. Hazırım.
1: Bence soğumamıştır ama.
2: Olsun.
0: Aman çorba olmuş o be. O ne öyle? Hayret bir şey. Bak orada kız var bir tane. Neriman da değil bu. Bu boylu postu çünkü bak. Ege'nin yanında başka kızı var.
2: Ege'nin yanında mı?
1: Ya kafa buluyor seninle. Görebilmesi mümkün mü oradan? Bakma sen ona.
2: Şimdi Neriman'cığım.
4: Uyumuyorsun değil mi?
5: Yok yok. Uyuyamadım da.
4: İyi. Al iç bir bardak şunu. Ben her gece yatmadan içerim. Uyumama yardım eder. Senin aldığın süt bu Gülben. Rahat rahat iç işte. Al.
5: Tamam. Beni düşündüğün için teşekkür ederim.
4: İyi geceler.
5: Sana da.

0: Ablamlar ne yaptılar acaba ya? Naci kesin benim odamda kalıyordur ha. Yatsın kalksın dua etsin. En azından çok rahat. Canım odam. Mis gibi tertemiz bir oda. Ne şanslı.
1: O kadar da kötü durumda değiller değil mi?
2: Değiller evet.
3: İyi geceler Safiye.
2: Korkuttum kusura bakma.
1: Yok aniden gelince ben.
2: Dikkat ederim bundan sonra.
3: İyi geceler Safi.
1: Kızdın mı?
3: Kızmadım. Yorgunum sadece.
1: Tamam, tamam. Sen dinlen o zaman.
3: Işığı söndürürsün sen.
1: Tabii sen şimdi bütün gece böyle kolunu uzatınca yoruldun haliyle.
2: Safiye, elimde olsa sonsuza kadar öyle dururum seninle. Biliyorsun değil mi?
1: Naci ben de elimde olsa seni bu kadar yormazdım. Biliyorsun değil mi? İyi geceler.

0: Saatler olsun.
1: Sağ ol. Ferici'm, teftişe geldiysen bak her tarafı temizledim. Şimdi buraları da topluyorum, hiç merak etme yani.
0: Yok canım, ne teftişi, ben öyle koca adamsın yani, öyle bir şey toplarsın zaten, niye yapayım? Ben kahvaltı hazır diye onu söylemeye gelmiştim.
1: Sağ ol.
0: Kıl kalkmış. Ha şey, tamam, şey değil, önemli değil. Sileriz geçer zaten, sıkıntı yok. Hallederiz onu, tamam.
2: Şükür, sıra bize de geldi.
1: Günaydın Hikmet amca.
2: Günaydın.
0: Tamam. Baba lavaboyu bir şey yapayım da ben... Lavaboyu bir silseydim baba, kırka... Baba ya. Baba şapır şupur da yapma şunu Allah aşkına. Baba Naci'nin ne olursa o, ne yapıyorsun? Nasıl sildin? Mikrop kapacaksın, hasta olacaksın. Ne yapıyorsun sen ya? Ya Naci, sen de yani yaptığını beğendin mi? O kadar söyledim sana. Havlunu unutma, karıştırma lütfen diye yani. Bak gördün mü şimdi ne oldu?
1: Gördüm. Gördüm Safiye, sen de gördün mü? Bak hiçbir şey olmadı. Baban iyi, sağlığı yerinde. Yani yaşanan şey bir felakete yol açmadı yani.

Gene de özür dilerim yaptığım bu hata için. Kendime söz vermiştim ama olmadı. Beceremedim.

0: Naci.
1: Efendim?
0: Bir şeyler hazırlasaydım. Öğlenleri ne yiyorsun iş yerinde?
1: Simit, peynir bir şeyler idare ederim. Biliyorsun seviyorum simit.
0: Ay yok, olmaz öyle. Sen bekle, hemen hazırlayayım.
1: Yok hayır, zahmet etme. Akşama görüşürüz.
0: İyi tamam. Hadi Allah razı getirsin.
2: Aa, günaydın enişte. Ne oldu senin gözünün altına? Uyuyamadın mı? Ha, yerini mi yadırgadın, ne oldu? Çok rahat duruyoruz aslında ama ben anlamadım.
0: Gülben tamam, tutma, işe gidecek Naci.
2: Ha, tamam tutmayayım, iyi, kolay gelsin.
1: Hoşça kal.
2: Abla, nesi var hakikaten, canım sıkkın.
0: Evet Gülben, canı sıkkın.
2: Neden ama?
0: Benimle yaşıyor çünkü.

0: Abla ne yapıyorsun?
1: Ne yapayım Gülben? Naci tıraş oldu. Her taraf kıl içinde kalmış. Gitmesini bekledim temizlemek için.
0: Neden?
1: Neden olacak? Delirmişim gibi bakmasın diye.
0: Abla anlıyorum, kendini suçluyorsun ama yani ne bekliyordu ki? İlk günden aynı odada kalacağınızı mı sanıyordu?
1: Ne?
0: Yani biraz anlayışlı olması lazım abla ya. Bak Esat'a, o ne yapsın? Kaç gün oldu yani? Bir de ne bileyim, idare ediversin, ne var yani? Benim yatağım gayet rahat. Çok rahat, en azından hani Şükret'sin boynu tutulmuyor. Ben zaten bugün kalan eşyalarımı da alırım, orada biraz yer açılır.
1: Yok Gülben, gerek yok.
0: Hayır, ben onun iyiliği için diyorum abla. Adam bunalmasın iyice, bir ferahlasın şöyle. Alırım.
1: Naci senin odanda kalmıyor Gülben.
0: Nasıl? Nerede kalıyor o zaman?
1: Benim odamda kalıyor.
0: Nasıl? Sen onunla... Yani siz birlikte mi uyuyorsunuz? Çok sevindim abla. Yani hep ben söylemişimdir zaten, benden daha güçlüsün.
1: Gülben, iş onunla bitmiyor ki.
0: Onunla bitmiyor belki. Ama onunla başlıyor.
1: Nereye?
0: Benim eve gitmem lazım. Seninle gurur duyuyorum abla.

0: balayında bile ayrı odalarda kaldık. Ama ablam başarmış. İlk günden hem de. Halbuki ben ona güveniyordum.
1: Güveniyor muydun?
0: Yani yapamaz sanıyordum.
1: Yapamasa daha mı iyi olurdu?
0: Hayır. Hayır tabii ki ama en azından kendimi bu kadar yalnız hissetmezdim. Dünyada benim kadar korkak bir kadın var mıdır acaba?
1: Gülben, sen daha önce bırak biriyle aynı yatakta uyumayı, aynı odada bile kalmadın. Korkman doğal değil mi? İnsan bilmediği şeyden korkar. Konuştuk bunu.
0: Ama ablam da bilmiyor. O nasıl korkmadı?
1: Nereden biliyorsun korkmadığını? İnsanlar bir şeyi ilk kez yapacakları zaman korkarlar.
0: Bence siz hiçbir şeyden korkmazsınız.
1: Sen beni ilk araba kullanmaya başladığım zaman görecektin. Korkudan elim ayağım titriyordu. Ya kaza yaparsam, ya birini ezersem?
0: Ya, yaptınız mı kaza?
1: Hayır. Kullandıkça da gözümde ne kadar büyütmüşüm dedim. Bil bakalım şimdi en çok neden keyif alıyorum?
0: Araba kullanmakta. Ben hiçbir zaman onu da yapamayacağım işte.
1: Neden?
0: Pis çünkü. Yani arabada, direksiyonda, kapısı da. Yani ben pis dokunamam ona.
1: Diyelim ki dokundun. Ne olabileceğini düşünüyorsun?
0: Pislenirim. Ne olabilir ki başka?
1: Pislensen ne olur peki? Çünkü baktığında hepimiz her yere dokunuyoruz, kirleniyoruz. Senin düşündüğün gibi çok kötü bir şey olsa tüm insanlar için geçerli olurdu, öyle değil mi?
0: İşte ben zaten onu çok merak ediyorum. Yani mesela bütün insanlar, herkes niye pislenmekten korkmuyorlar?
1: Sen neden bu kadar korkuyorsun?
0: Neden mi? Pis çünkü.
1: Yani?
0: Yani pislikten korkulmaz mı?
1: Pislikten ne anladığına bağlı.
0: Mesela ben bu masaya dokunamam mesela.
1: Pis olsa ben neden dokunayım?
0: Dokunur musunuz?
1: Dokunurum tabii. Hadi sen de dokun. Burası pis değil. Pis olsa da hiçbir şey olmaz.

0: Esat da pis mi sence? Bu yüzden mi ona dokunmak seni bu kadar korkutuyor?
1: Yok. Korkutmuyor. Benim kocam.

0: Evet pis. Ne yapabilirim size, yalan mı söyleyeyim şimdi? Yıkanmadan yatağa giriyor. Nasıl yatayım ben onun yanında? Ya sarılırsa, ya ne bileyim, ayağı değerse, eli değerse. Olmaz, o kir bulaşır bana.
1: Yıkanırsa temiz olur mu?
0: Bilmem. Bilmem ki, yine mi pis olur?
1: Sen pis olduğunu düşündüğün sürece pis olur. Aslında sen temizsin ama dünyadaki her şey pis ve seni kirletiyor.
0: Esat'ı bile değil mi? Halbuki o kadar... Ben niye böyleyim?

0: Hiç böyle olmak istemiyorum.
1: Biliyorum, içim başka şeyler istiyor. Esat'la aynı odada, aynı yatakta uyumak istiyorsun.
0: O kadar çok istiyorum ki. Böyle ona, böyle kocaman sarılmak istiyorum. Böyle sımsıkı. O da bana sarılsın istiyorum. Beraber yan yana el ele uzanalım. Ne bileyim, başımızı aynı yastığa koyalım. Sabah uyandığımda bana sarıldığını görsem. Kollarımda falan.
1: Ne güzel. Hayal ederken de korkuyor musun?
0: Yok. Yok, hiç korkmuyorum.
1: Çünkü hayal kurmakta deneyimlisin ama yaşamakta değil.
0: Benim hayallerim hep tertemiz. Hiç kir yok orada. Ama işte bugüne kadar sadece hayal edebildim. Hiç yaşayamadım ki.
1: Artık yaşama zamanı Gülben.

0: Anıl. Ne yapıyorsun orada?
1: Seni bekliyorum. Ultimatum vereceğim, gideceğim.
0: Neyle ilgili?
1: Tamam, sevmemeye hakkım var ama sevdi diye onu itip kakamazsın. Bu olmaz. Bu yani senin kibrini dar ağacında sallandırırım. Kaç senin boyun kaç? Ya kaçmayacak senin dünya.
0: Tamam. Ona biraz sert davrandım ama.
1: Kışlar sert geçer. Ya. Senin yazın da baharın da donduruyor. Havanda kalpleri dövüyorsun. Kalp mi var ya? Kalp sarımsak değil. Enginar'ın bile kalbi var. Yeri geliyor. İnsan kıyamıyor ama sen kıyıyorsun. Hiç yeri gelmiyor. Hep kıyıyorsun.
0: Ben de böyle biriyim demek ki. Kötüyüm, kabayım. Lanet herifin tekiyim. Allah benim belamı versin. Oldu mu? Tamam mı?
1: Allah'ın işine karışılmaz.
0: Ya ben mi dedim gel bunu sev diye? Ha?
1: Demedim.
0: Aynen işte. Demedim.
1: Peki. Tamam. Peki niye cezalandırıyorsun?
2: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metro Mall AVM.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Bu otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmemeli. Vefanın tadı hala aynı.
9: Sen seversin yavrum.
8: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
10: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. 5 kilo Çaykur Tiryaki Çayı 1499 lira. Pınar Süt 59 lira 50 kuruş yerine 39 lira.
11: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
12: Hadi başamalız. Çayla şamalaz en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalaz. Çocuk ya da büyük ol, Haribo'ya mutlu ol.
13: Ama ne otel?
14: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
13: Trivago'ya bakmadın mı?
15: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
14: Gerçekten mi? Kanıtla.
15: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
13: Favori sitendekini bile.
15: Aynı otel. Yarı fiyatına.
13: Trivago'ya bakmamış.

0: Trivago'ya bakmadım.
1: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
2: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B Ayo şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
3: Budur.
4: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
3: Budur.
4: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da. Paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
3: Otomobil piyasası durgun.
4: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
5: Bu haberlerle kapanıyor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinsat.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Sana alkış yok. Anca finger snap.

0: Abi ne oluyor ya?
1: Açlık basıyor, bir şey yok.
2: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Tonbank hadi bilek kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi, Tonbank'ı hemen indir,

0: Kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmadım.

0: yaşarsın.
1: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
2: Budur. Gelmiş geçmiş en iyi Christmas şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı. Kendinlere uzadı. İlk
3: yudumda sen de söyle. Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: Sonunda leslik.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Ey canım, halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
3: Sarı kola.
4: Fanta sarı kola canım o.
2: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
5: Vay vay vay vay vay vay. Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
5: Vay vay vay, Domino'sum hoş geldin.

aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
0: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies.

0: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Migros'tan alacağınız her Oral-B Ayo çocuk ürünü çocukların sağlıklı gülümsemesi için desteğe dönüşüyor.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
6: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın. Trivago.

0: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
1: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.

0: bana kendimi borçlu hissettiriyor. İstemiyorum, giymeyeceğim diyorum. Habire hırka uzatıyor. Al üşürsün, giy diyor.
1: Halbuki sen çoktan donmuşsun, üşümüyorsun. İnsan bir titrer.
0: Ben zamanında titredim. Kimse duymadı.
1: Şimdi hırkasını alıp gidecek. Sevindin mi?
0: Sevindim tabii. En doğru olanını yapıyor.
1: İnşallah ısınmak isteyen birine verir o hırkayı. Sen kutupta yaşıyorsun.
0: Anıl.
1: Evet. Benim.
0: Ben onun kötülüğünü istemedim.
1: Cehenneme giden yol iyi niyet taşlarıyla dekor edilmiştir. Ya sarımsak dur. Hırkayı yere atma.

0: Biliyor musunuz, bir keresinde az kalsın yaşayacaktım. Biriyle aynı odada kalacaktım. Çok yaklaşmıştım.
1: Kiminle?
0: Annemle. Az daha yerlerde kalmayacaktı.
1: Ne zaman?
0: Çocukken. Çocukken. Yani ablam çok üşütmüştü. Babam onu acile götürmüştü. Biz evde yalnız kalmıştık. Ama böyle çok, nasıl bir gök gürüldüyor. Yani çok ciddi bir gök gürültüsü vardı. Çok korkmuştum. Sonra bir ses duydum. Gülben, gel yanımda yat. Anlamadım yani, annemin sesi. Önce dedim herhalde rüyadayım, rüya zannettim yani. Sonra bir daha, Gülben gel. İnanamadım biliyor musunuz? Yani o şok, tabii gök gürültüsü falan gitti, ben hiç. Yani gök gürültüsü silindi gitti bende, hiç korkmadım ama. Bilmiyorum, düşünsenize yani annemle aynı odada kalacaktım. Aynı yatakta, beraber uyuyacaktık yani. Pis sucuklu olmama rağmen beni yanına çağırmıştı.

0: Masal anlatayım mı sana?
1: Anlat.
0: Hangi masal istersin?
1: Pamuk Prenses.
0: Ama onun sonu çok kötü bitiyor.
1: Hayır hayır, mutlu bitiyor.
0: Nasıl mutlu bitiyor? Pamuk Prenses ölüyor sonunda.
1: Yakışıklı Prens kurtarıyor mu zehirli Emna'dan?
0: Nasıl kurtarıyor? Kim söyledi sana bunu?
1: Ablam.
0: Ablan sana yalan söylemiş. Ben sana doğrusunu anlatayım. Nasıl olsa büyüdün artık. Pamuk Prenses geri zekalı ve aşırı meraklı.

0: olduğu için komşunun verdiği elmayı yıkamadan yemiş. Sonra bir midesi bulanmış, zehirlenip ateşlenmiş bu.
1: Yakışıklı prens geliyor mu?
0: Gelmez olur mu? Gelmiş tabii. Baktı kız baygın, uyuyor. Hemen öpmüş bizim prensesi. Prensesin de hoşuna gidiyor tabii. Niye? Çünkü edepsiz ruhu kirli.
1: Ama onlar birbirini seviyor. İyileştirmek için öpüyor prens.
0: Olur mu canım? Kötü niyetli olduğu için öpüyor. Öpünce de kirini, mikrobunu prensese bulaştırıyor. Öldürüyor bizim kafasız prensesi. Sonra da bizim o kafasız prenses nereye gidiyor biliyor musun?
1: Nereye?
0: Bütün kirlenmişlerin gittiği yere. Cehenneme.
1: Hayır.
0: Sen ol, sakın elmayı yıkamadan yeme. Hele ki başkasının elinden. Bir de asla, ama asla bir erkeğin seni öpmesine izin verme. Tamam mı? Hadi uyu şimdi.

0: O gece bir rüya gördüm. Esat bana elma şekeri veriyordu. Tam böyle uzanmıştı, beni öpecekti ki uyandım. Bir baktım böyle her yer nasıl leş gibi sidik kokuyor. Çok korkmuştum yani. Annem beni elmadan, masaldan, güzel olan her şeyden o kadar çok korkutmuş ki.
1: Çocuklar masalları neden çok sever biliyor musun? Çünkü asla kötü sonla bitmezler. O yüzden dinledikçe güvende ve huzurlu hissederler. Rahatça uykuya dalabilirler. Ama sizde bunun tam tersi olmuş.
0: Annemin masalları bile kötü sonla biterdi. Onlar bile hep çok kirliydi. Elma bile, hayat öpücüğü bile öldürecek kadar kirliydi. Hala kırmızı elmadan nefret ediyorum biliyor musunuz?
2: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
4: Nasıl mı?
5: Zaman kaybetmek yok.
6: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
3: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Geldin Polat.
1: Geldi efendim.
0: Buz koyun gözünüze Hüsnü Bey.
1: Koyuyorum efendim.
0: Nerede Polat?
1: İnci Hanım yanında savcı hanım.

0: Yok mu bir haber? İnci?
1: Kötü. Gerizekalı Hüsnü bebeğin CD'sini izlettirmiş.
0: Ne CD'si?
1: İzzet oğlumun görüntülerini çekip yollamış. Ben sizden iyi bakarım demiş.
0: Hepsi benim yüzümden Polat.
1: Ya bir de sen başlama Leyla.
0: Tamam. Sen başla o zaman. Sen söyle. Her şey senin yüzünden Leyla de. Aklımı çelmeseydin senin değil İnci'nin yanında olacaktım de. İzzet karımı oğlumu kaçırmayacaktı de.
1: Aklımı çelmedin. Ben hata yaptım.
0: Çeldim Polat.
1: Sen olmasaydın ben çoktan ölmüştüm. Sen bana yaşama ümidi verdin.

0: çok ağır. Benim yaşama ümidim varken oğlumun yaşama ümidi de var mı acaba?
1: Eğer oğluna bir şey olursa ben buralarda duramam. Bir daha yüzüne bakamam.

0: Binci'nin hamile olduğunu ilk öğrendiğimde çok üzülmüştüm. Ama bir taraftan da içimden oh dedim, biliyor musun? Benim Polat'a veremeyeceğim çocuğu İnci verecek dedim.
1: Nasıl yani? Anlayamadım.
0: Benim çocuğum olmayacak Polat. Olması mümkün değil.

0: hastalık geçirdim. Bu hastalık sonucunda da anne olma şansımı yitirdim. Bunu sana söylesem beni sevmezsin, istemezsin diye düşündüm. Bu dünyada en çok görmek istediğim şey sana benzeyen, senin gibi mert, yakışıklı, insanları seven ve onlara hizmet etmeye çalışan bir erkek çocuğa sahip olman. Ve onu Allah sana verdi. Ama ben her şeyi mahvettim. Eğer oğluna bir şey olursa kendimi asla affetmem.
1: Hayatımda ilk kez korkuyorum Leyla. Elif'i kaybettiğimde evlat sevgisini bilmiyordum. Acısını bu ölçüde yaşamadım. Ama Elif'le birlikte babalığı tattım. Dünyanın en kıymetli duygusuymuş. Eğer Allah bana bir fırsat verirse, seninle çok güzel bir ailemiz olacak.

0: İzzet Bey, buradaki koşullar bebeğin sağlığı açısından çok olumsuz.
1: Seni niye getirdik doktor? Düzelt neyi düzelteceksin?
0: Efendim, bebek prematüre doğduğu için gerekli koşulları burada temin etmemiz mümkün değil. Zaten ortam mikrop yuvası. Bir hastane ortamında...
1: Hastane yok. Burada bakacaksın.
0: Çok riskli. Allah korusun, bir enfeksiyon kapsa bebeği kurtarmamız mümkün olmayabilir.
1: Doktor, hiçbir şey olmayacak. Bu bebeğe bir şey olursa seni dilim dilim keserim, haberin olsun.

0: Memati müsaade et.
1: Etme usta.
0: Memati müsaade et.
1: Usta, Ali Memati'yi defnederken Allah'ını seven üstüme toprak atsın demiştim. Sen toprak atmadın, beni o mezardan çekip çıkarttın.
0: Yanlış yapmışım Memati. Seni çıkartıp kendimi sokmam lazımmış.
1: Usta, senin oğlun yaşıyor. Oğlun elindeyken mi bunu söylüyorsun? Oğlunu kurtaralım, sonra kim mezara girecek karar veririz. Vakit o vakit değil.
0: Memati çok ağrıma gidiyor.
1: Gitmez Musta. Bunca zaman geçti, benim hala ağrıma gidiyor. Diyorum ki silahı onca adamın kafasına dayadım, sıktım. Kendi kafama dayıyorum. Ali Memati'nin kokusu burnuma geliyor. Baba yapma diyor. Usta, sen bir oğlunu kucağına al, kokusu burnuna değsin. O vakitten sonra ölüm de yok, ayrılık da yok usta.
2: Nasıl izin verirsin abini almalarına? Bostan korkulu musunuz siz?
3: Yenge, dışarı çıktık, istihbaratçılar aldılar.
2: Niye takip etmediniz?
3: Takip etmeyelim diye karakol polisini aldırdılar.
2: Gidin kim?

0: kimin aldırdığını öğrenin. Öğrenemezseniz de gözüme gözükmeyin.
1: Geç.
2: Bu kadar protokole gerek yoktu. Boşuna harcıyorsunuz zamanınızı benim için.
3: Olur mu? Sen pusat çakırsın. Yeni babasın. Bizim için çok önemlisin.
2: Ben bekar adamım. Ne babası?
3: Bakalım baban kadar dayanıklı mısın? Baban da senin gibi geldi artis artis. İki gün sonra bir etek giymediği kaldı.
4: Şuna babamın adını pis ağzına alma. Ne yapacaksan yap.
3: Götürün bunu yiyeceğiz. Bir daha değil mafya babası, iskele babasıyım diye bile gezmesin.
5: Son günlerde kamuoyunda örgütümüzün TEC'nin derin ajanlarıyla işbirliği içerisinde bulunduğunu, güya yeni yapılanmamızın taktik ve stratejilerini bu ajanların oluşturduğuna dair haberler çıkmaktı.
6: Başkanım, bunlar TEC'nin dezenformasyonları. Akıllarınca psikolojik harekatla halkımızın ve örgütümüzün moral motivasyonunu bozmaya çalışıyorlar.
7: Öyle değil Cemal arkadaş. Önderliğimizin hayat hakkı ve iletişim kanallarının açık tutulabilmesi için böyle bir taviz verilmesi gerekiyordu. Fakat bugün gelinen noktada olay kontrolümüzden çıktı. TEC ajanlarıyla emperyalist devletlerin ajanları içimize cirit atar hale geldiler.
6: Sen metropolde sıcak, rahat ofisinden bakarak değerlendiriyorsun. Kandil'de sadece silahlı gücümüzle durmuyoruz. Önderliğimizden bize kalan diplomatik kıvraklıkla kendini devrim adamış arkadaşları orada tutabiliyoruz.
5: Her devrim hareketi gibi biz de mücadele ettiğimiz emperyalist TEC'ye karşı diğer emperyalistlerle, Amerika'yla, İsrail'le, Rusya'yla da kısa ve orta vadeli çıkar ilişkilerine girdik. Girmeye de devam ediyoruz. Bu ilişkiler sayesinde TEC'ye büyük zararlar verebildik. Ancak diplomasi yanlış kişiler tarafından uygulanmaya kalkıldığında bize dönen bir silah haline gelir ki buna asla müsaade etmem. Bir takım TEC ajanları diplomasi bahanesinin ardına sığınarak kendilerini kurtaracaklarını sanmasınlar. Hainlerin sonu ölümdür.
8: TEC'nin ajanları nasıl Gladio'ya hizmet ediyorsa sen de Gladio'ya hizmet ediyorsun. Önderliğin ve diğer arkadaşların artık bunu bilmesi lazım. Onlar TEC üzerinden hizmet ediyorlarsa sen de İsrail üzerinden hizmet ediyorsun.

0: Bir 10 gün önce taşındı abi.
1: Nereye taşındığını söyledi mi?
0: Yok abi.
1: Tamam koçum, sağ ol. Buyurun.

0: Verilen adrese geldim ama 10 gün önce apar topar kaçar gibi gitmiş. Nereye gittiğini kimse bilmiyor.
1: Tamam Cahit, sağ ol. Bir dakika beklesen. Abi, Cahit doktoru kaçıran adamlardan birini tespit etmiş. Ama yerini bulamıyor.
2: İleriden soldan dön.
1: Nereye abi?
2: Kör bir umudum var. Buna bakacağız.
1: Cahit, Beykoz istikametine doğru yola çık. Ben seni sonra ararım.
0: Tamam, geliyorum.
3: Yenge, Çakır'ı gayri resmi almışlar. Hiçbir şubenin haberi yok.
4: Aldıran kim?
3: Mete'nin eski ekibinden bir müdür. Yenge, siz görüşürseniz Mete sizi kırmaz.
4: Saçmalama.
3: Yenge, Çakır'ı harcarlar.

0: Onlar ezemediler. Seni mi gönderdiler ihtiyar?
1: Senin alındığını söylediler. Dedim ki karışmayın yeğenime. Rahmetli babanın dilinden bir ben anlardım. Gelip bir de seni ben göreyim dedim.
0: İyi bak o zaman. Hala yaşadığına göre rahmetli babam seni unutmuş. Ama ben unutmayacağım.

0: çay içer misin?
1: Tırsma Necmi, tırsma. Sana gelsem tek gelirdim. Bu İzzet'in bir adamı varmış. Adı neydi Cahit?
2: Talat abi. Tır şoförüymüş İzzet'in yanında.
1: Nerede oturur?
0: Ben nereden bileyim abi? Ne vuruyorsun abi ya? Vurunca evin adresi mi gelecek gözümün önüne? Dur abi.
3: Gözünü dört aç diye vuruyorum.
1: Bir saatin var. Bir saati öğrendin. Yoksa kör gözünü oyarım, bir daha beni göremezsin.

0: Abi bu Necmi geri gelmeyecek.
1: Otur Abdüley, gelecek. Necmi beni görmeden yapamaz.
2: Abi bizim bulamadığımız adamı kör Necmi mi bulacak?
1: Bu alemde bazılarının işi bu Cahit. Bu işten para kazanıyorlar.
0: Ya abi bir de bu köre para mı vereceksin?
1: Herkes Necmi kadar faydalı olsun, parasını hak etsin, ben bütün paramı veririm.
3: Abi buldum, adres bu.

0: Efendim, Mete Bey'e ulaşamıyorum.
1: Bir daha dene.
0: Efendim, aralıksız arıyorum fakat cevap vermiyorlar. Geri de dönmüyorlar.
1: Tamam kızım. Tuğrul geldi mi?
0: Dışarıda bekliyor efendim.
1: Söyle gelsin.
0: Buyurun Tuğrul Bey.
1: Bu dosyayı en iyi muhabirlerinden birine ver. Hemen başlayarak yazı dizisi yapsın. Hadi ne duruyorsun be adam?
2: Davut Bey, bu dosyayı yayınlarsak Mete kadar biz de yıpranırız.
1: Bu saatten sonra hiçbir şey umurumda değil. Mete'nin en korktuğu şey cezaevine girmek. Onu bugüne kadar kimse sokamadı. Ama ben sokacağım cezaevine.

0: Ne yapıyorsunuz? Kimsiniz siz? Ne oluyor?
1: Kocan nerede?
0: Burada değil.
1: Nerede?
0: Asa'nın yanına gitti. Nerede olduğunu bilmiyorum.
2: Temiz.
1: Ara. Ara dedim.

0: Ya kaç kere söyledim şurada telefon açma diye.
1: Efendim?
2: Alo?
1: Alo, ne oldu?
3: Yeri tespit edin hemen.
4: Beni iyi dinle. Dediklerimi yapmazsan karınla çocuklarını bir daha göremezsin. Anladın mı?
1: Anladım.
4: Yanında kimse var mı?
1: Evet.
4: Kimseye bir şey belli etmeden karınla konuşuyormuş gibi konuşmaya devam et.
1: İşim çok. Bu gece beni bekleme.
4: Hadi şayet.
1: Ne diyorsam onu yap. Ağa geliyor.
4: Sakın kapatma. Kapatma.
3: Hadi çabuk.
5: Siz de telefonla konuşmayacaksınız demedim mi lan?
1: Ağam çocuk hastaymış.
6: Götürsün bir doktora.
5: Sen ne yapacaksın ki?
1: Öyle dedim ben de ağam.
6: Doktora malzeme lazımmış. Gidin halledin hemen.
1: Baş üstüne ağam.

0: Neslihan'cığım her zamanki gibi çok güzelsin.
1: Teşekkür ederim. Kadınlarla nasıl konuşulacağını her zamanki gibi iyi biliyorsun.
0: 20 yıldır senden başka hiçbir kadına tek bir güzel söz etmedim.
1: Sevdiğimi unutmamışsın.
0: Seninle ilgili hiçbir şeyi unutmam. Pusat'ı duydum. Çok üzüldüm.
1: Ama bir şey yapmadın.
0: Ben 20 yıldır senin bana gelmeni bekliyorum. Pusat için araya girseydim buraya gelmezdim.
1: 20 yıl. Bir insanı unutmamak için uzun bir süre.
0: Bazı kadınlar zamanla unutulur. Bazı kadınları unutmaya bile değmez. Senin gibi kadınları da insan unutmak istemez.

0: Aziz. Pusat Çakır'ı almışlar. Görüşün hemen serbest kalmasını sağlayın.
1: Emredersiniz efendim.
2: Teşekkür ederim. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım.
0: Bak, 20 yıl sonra ben de unutulmaz oldum.

0: Bu örgütçülerin ne işi var burada?
1: Ezzet onlara sığınmış Abdüley.

0: Yürü gidiyoruz İzzet ağa. Senin şahsi manyaklıkların yüzünden koca örgütün para trafiğini riske atamam.
1: Ben hiçbir yere gitmiyorum. Ne istiyorsanız yapın.
0: İzzet, kafana sıkmamak için dişimi sıkıyorum. Ama artık sabrımın da bir sonu var. Ulan örgüte 3 günde 15 milyon dolar zarar ettirdin. Yürü adam gibi işinin başına.
1: Doktor, çocuğu hazırlayın, gidiyoruz.
2: Kolatal Endar ve adamları baskın verdiler.
0: Çocuğu siz alın. İzzet, biz çıkıyoruz.
1: Çocuğu almadan çıkmam.
0: Yürü dedim. Alın çocuğu, hadi.
3: Ne yapıyorsunuz, öldürecek misiniz çocuğu?
1: Kuvvetle gitmesi lazım bu çocuğun.
0: Alın şunu. Çıkıyoruz, şunu. Hadi.
2: Bebeği almadan çıkmayın.
0: Hadi.
3: Dur, yapma.
4: Çekil be adam.

0: İndirin silahlarınızı. Yaklaşmayın, bebeği vururum.
1: Tamam, sakin ol. İndireceğiz silahlarımızı.
0: İndirin dedim.
1: Söz veriyorum, bebeği bırakırsan gitmene izin vereceğim.
0: Gelme, indir silahını.
1: Çocuğu bırak.

0: silahlarımızı indirdik.
1: Buradan sakince çıkacağım. Bana karışmayacaksınız. Yoksa bebek ölür.
2: Yapma! Yapma!

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
3: Servis geldi. Çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
5: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Aa, baloncuklu Lipton mu?
7: Çok lezzetli.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
8: Hah! Maydanoz.

0: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: El aşka.
1: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
2: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
1: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Ne?

Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Bakın,

Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi, Tonbank hem

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Siparişiniz.
2: Ve Pepsi'niz.
0: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel. Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
4: Hala etkisindeyim.
5: İnanılmaz bir goldü.
6: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: aran hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Küsmüş, kızmış, küçük bir kız çocuğunun masumiyeti.
2: Ben Esat'la aynı yatağa girsem cehenneme gidip cayır cayır yanacakmışım gibi geliyor.
3: O ne dedi peki?
4: İnsan sevdiğine dokunmak ister dedi.
1: İyi geceler.
2: Dokunulmadan büyüyen çocuklar eksik kalırmış.
3: Biz hepimiz çok eksik kalmışız öyleyse.
1: Babamı paylaşamadım ben.
5: Ömer o değil baba. Ömer burada.
6: Benim oğlum öldü. Ben gitmedim. İşim var dedim.

0: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
1: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
2: Kredi. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
4: Budur.
5: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
4: Budur.
5: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Bu var ya,
6: yok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyemiyor.
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
11: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
12: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
11: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
13: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
14: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
15: Buradan sakince çıkacağım. Bana karışmayacaksınız. Yoksa bebek ölür.
16: Yapma!

0: Efendim, Davut Bey fenalaştı. Sakinleştirici verildi. Şu anda uyuyor.
1: İnce.

0: Başınız sağ olsun.
1: İnci Hanım, iğnenizi yapayım mı?
2: Oğlumu bir kucağıma alayım. Öyle yaparsın. Uyutuyor bunlar.
1: Tamam.
3: Sakinleştirici yaptınız mı?
1: İstemedi efendim.
3: Sen burada bekle.
1: Tabii efendim.
2: Oğlum nerede? Kuvezde mi? Hadi beni yanına götür Polat. Kötü mü durumu yoksa? Allah'ım, bebeğime bir şey olmasın. Allah'ım, oğlumu kaybetmeyeyim.
3: İnci.
2: Hayır, duymak istemiyorum. Söz verdim bana oğlumu getireceğine.
3: Sözümü tutamadım. Oğlumuzu kaybettik.

0: silahını. İstanbul'da İzzet'in birçok malı satılmayacak dedim.
1: Haberin yok mu?
2: Abi vallahi bunlar eski mallar. Yenisini almıyoruz.
0: Kolunu uzat.
2: Abi yapma. Çoluk çocuğum var abi.
0: Bizim yok. Uzat.
2: Abi.
0: Ben bir söz söyleyeceğim. Sen de benim sözümü kafana göre eğip bükebileceğini zannedeceksin. Öyle mi? Cahit.
2: Yapma abi. Bunu bu kadar büyütecek ne var abi?
0: İzzet'in malını alan,
2: abi,
0: satan, dağıtan ve hatta yiyen içen adama ne olacağını dünya alem görsün.
2: Abi yapma. Abi kurbanın olayım yapma. Abi yapma.

0: Dön şöyle. Yavaş. Tamam, sen git.
1: Mete kim?
0: Eski bir emniyetçi. Aile dostumuz.
1: Ben niye duymadım daha önce?
0: Oğlum, senin babanın dedenin o kadar çok dostu var ki.

0: Hepsini nereden tanıyacaksın?
1: Anne, bırak aile dostunu falan. Beni babamın ayrına mı bıraktılar?
0: Sen dedenin dostluğunu küçümseme. Zamanında onlara büyük iyilikleri oldu.
1: Benim kimsenin gücün iyiliğine ihtiyacım yok.
0: Pusat, sen deden baban nasıl güç sahibi oldular zannediyorsun? Bir anda mı? Tek başlarına mı? Bu alemde cesaretli, gözü kara olmak yetmez. Bir o kadar da güçlü dostların olacak ki istediğin güce sahip olasın.
1: İyi ya. Yarın gider teşekkür ederiz. Bakalım bizim de dostumuz olacak mı Mete?

0: Efendim, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk yavrum. Nasıl oldu?
0: Efendim, İnce Hanım kimseyle konuşmuyor. Böyle gözlerini tavana dikmiş bakıyor. Ama sizin gelmeniz iyi oldu. Belki sayenizde hayata döner.
1: Kapıyı aç evladım.

0: Başın sağ olsun kızım. Allah sana uzun ömür versin.
1: Ben yaşamak istemiyorum artık.
0: Böyle konuşma kızım. Senin bir evladın daha var. Onun için acıların en büyüğünü de yaşasan, sabretmen, kendini iyileştirmen, acını yüreğine gömüp evladın için yaşaman lazım.
1: Herkes sizin kadar güçlü olamıyor. Çünkü herkes sizin sahip olduklarınıza sahip değil. Ömer Baba, Polat, bir kadının hayatta sahip olabileceği, sırtını dayayabileceği, güvenip inanabileceği nadir adamlar.
0: Kızım, Allah

0: Biliyor, sen de çok iyi biliyorsun. Ben senin ailemize girmeni istemedim. Çünkü senin bu hayatımıza ayak uyduramayacağını, bizi hak etmediğini düşünüyordum.
1: Bunu hep hissettim. Çok üzüldüm ama sizden ayrılmak istemedim.
0: İyi ki istemedin kızım. Sayende bir şey daha öğrendim. İnsanların değişebileceğini, onlara karşı ön yargılı olmamak gerektiğini öğrendim. Polat hayatında olur olmaz. Orasını bilemem. Ama biz yaşadığımız müddetçe kapımız sana her zaman açık olacak. Ömer baban da, ben de her zaman senin hayatında olacağız.

0: Ben hazırım Hüsnü Bey. Ne zaman taburcu oluyorum?
1: Öğleden sonra çıkaracağız sizi. Polat Bey'in emri var. Şahsen güvenli bir yere yerleştirilmenizi sağlayacağım.
0: Teşekkür ederim.
1: Dicle Hanım, moralim çok bozuk.
0: Ne oldu Hüsnü Bey?
1: 2 haftadır burada yaşadığım gerilimin, stresin haddi hesabı yok. Bu kadar işte tek başıma uğraşıyorum ama ne bir terfi, ne bir taltif, hiçbir şey yok. Hayatım yataya girdi.
0: Üzülmeyin Hüsnü Bey, geçer bu günler.
1: Dicle Hanım, İzzet'i bulmama yardım edin.
0: Ben nereden bileyim Hüsnü Bey? Bilsem Polat'a söylerdim.
1: Anlamıyorsunuz, benim için çok önemli. Polat Bey beni tam terfi ettirecek. Polat Bey'in çocuğuna kıydı. Şimdi 2 taraflı birden bileniyorum. Ex kocanız olacak 5 harfi.
0: Polat'ın bebeğini mi öldürdü?

0: Abi Mete'nin adamının yerini öğrendim. Ama girmesi çıkması biraz zor.
1: Oğlum biz hiç kolay bir şey yaptık mı bu hayatta?
2: Abi Mete'nin herkesle irtibatta olduğunu biliyorsun. Adamına ne soracaksın ki?
1: Baki, ben net adamım. Her şeyim net olmadan yaşayamam. Mete sizi gerçekten buldu mu? Yoksa beni tavlamak için tezgah mı kurdu? Çözmem lazım.

0: Aa. Sen niye geldin? İzinli değil misin?
1: Evde duramadım bir sen. Çıktım. Nereye gideceğimi şaşırdım. Senin yanına geldim.
0: Benim yanımda ne işin var Leyla? Polatların yanında olman gerek.
1: Bebek senin yüzünden öldü der gibi bakmalarından korkuyorum. Sanki biri çıkacak. O gece Polat senin yanında olmasaydı bebek ölmeyecekti diyecek gibime geliyor.
0: Öyle de olsa gitmen gerek. Kalk. Beraber gidiyoruz. Hem benim de başsağlığı dilemem gerekir.
1: Hastaneye mi gidiyoruz, eve mi?
0: Hastaneyle ne ilgisi var?
1: İnce hastanede, gözetim altında. Polat evde. Hangisini önce taziye vereceğiz?
0: Önce hastaneye gideriz, sonra eve geçeriz.
1: Ya hastanede şimdi rahatsızlık vermeyelim kadına. Bari eve gidelim.
0: Yürü, başımın belası. Yolda karar veririz.

0: Cemal çocuk nerede?
1: Sayende öldü.
0: Ulan öldürdün değil mi çocuğu? Bunun hesabını senden soracağım.
1: Ulan psikopatlığın da bir sınırı var. Sana ne elin sözünden? Milyarda olarak işimiz olmasa şimdi sıkardım kafana. Topla kendini. Bir aydır ödeme yapmıyorsun. Çağır adamlarını. Piyasadan alacaklarını toplasınlar. Önce bizim paramızı öde.
0: Sen öldün Cemal. Ben ölülere para ödemem.
1: Lan kafam bozma. Ararım Polat Alemdar'ı, veririm seni. Leşini köpeklere yedirir. Serkan. Bir telefon getirin, adamlarını arasın. O odadan da çıkartmayın.
0: Seni...
2: Davut bizi harcayacak.
3: Davut eskisi gibi güçlü değil. Şu ara götürmemiz lazım. Yoksa o bizi götürecek.
2: Davut'u götürmek için birilerinin kalemini kırması lazım.
3: Eskiden herkesin kalemini siz kırardınız. Ne değişti?
2: Davut'un sahipleri var. Onlarla anlaşmadan Davut'u götürürsek başımıza çok iş açarız. Hem adamın torunu yeni ölmüş. Bırak biraz acısını yaşasın.
3: İzzet Polat'ı bayağı çizmiş. Ne yapmayı düşünüyorsunuz?
2: İzzet Polat'ı çizmedi. Kendi ölüm emrini yazdı. Yakındır. Kucağımıza düşer.
3: Polat Alemdar'la mı çatışacağız?
2: Hayır. Eninde sonunda Polat İzzet'i öldürecek. Polat İzzet'in cesedini alacak. Biz de miras yapacağız.

0: Polat niye üzgün?
1: Bebeğini kaybettiği için canım.
2: Ben anlamıyorum ki baba. Sağ ol. Kocaman adamız ama hala gözyaşımızı tutamıyoruz.
3: Evladım, bunlar bize yanlış öğretilen şeyler. Peygamber Efendimiz evladı Kasım'ı defnederken gözyaşlarını tutmamış.
4: Peygamber.
3: Senin gibi sormuşlar Memati. Ya Resulallah, cennete gittiğini biliyorsun, neden ağlıyorsun diye. Ben de insanım diye buyurmuş Efendimiz. Efendimiz kamil bir insan. İnsani bütün duyguları en yüksek, en mükemmel seviyede. Hele de merhameti. Ama maalesef Müslümanlar zaman içinde yanlış bilgilerle evlat sevgisinden kendilerini mahrum bırakmışlar.
2: Benim babam bir gün kucağına alıp başımı okşamadı. Ayıp olur millet ne der diye.
3: Rahmetli dinle örfü karıştırmış, hata etmiş. Çünkü insanlar yanlış örfü de terk etmeli, kötü özellikleriyle birlikte. Bir baba çocuğunu sevmeyecek de neyi sevecek? Ölüm var evlatlarım. Baba anne evlatlarına, evlat anne babasına, kardeş kardeşe, komşu komşuya, insan insana sevgisini göstermeli. Sakın bunu ertelemeyin. Çünkü ayrılık var. En kolay ama en kıymetli şey insanın sevgisini diğerine vermesi. Verirken de göstermesi.

0: Dedem dedi ki babalar da ağlayabilirmiş çocukları için.
1: Öyle mi dedi?
0: Ama sen ağlayınca ben de ağlıyorum.
1: Sen ağlama güzel Elif'im. O zaman hiç dayanamam.
0: Sen de ağlama.
1: Peki, ağlamayacağım.

0: sana baba dersem sen mutlu olur musun?
1: Olurum tabii, olmaz mıyım?
0: Hiç ağlamaz mısın?
1: Hiç ağlamam.
0: Babacığım sen bir daha hiç ağlama, olur mu?
1: Olur kızım, olur kızım.
0: Söz verdin ama ne olur hadi ağlama baba.

0: Bu ne ya?
1: Oğlum görüntü gitti. Aa,
2: ne oluyor ya?
1: Ara şu servisi gelsin baksın ya.

0: Matkap içinde mi?
1: Evet abi.
0: Yardım et kambura. Ben içeri gireceğim. İşaret verince ön taraftan sıkmaya başlayacaksınız.
1: Tamam abi.
0: Ben arkadan adamı çıkaracağım. Ben sizi arayınca arka sokağa gelin. Sakın geç kalmayın ha.
2: Yardım et bakayım.
0: Oldu mu?
3: Ne çabuk geldiniz.
4: 61 numara değil mi dur?
3: Evet.
4: Tamam da. Şu yakınlarda bir eve bakıyordum. Merkezden arayınca hemen buraya geldim.
3: Bagajı aç, in arabadan.
4: Açık da.

0: Tamam, geçebilirsin. Geç hadi. Hadi al takımları.
1: Ver. O sarı kutuyu ver, Ver şunu da.
2: Geldiler.
3: Bir ilgilensene.
2: Tamam. Buyur abi, gel.
1: Çatıya buradan mı çıkılı?
2: Buradan çıkabilirsin. Ne yapacaksın onunla? Daha arızaya bile bakmadın.
1: Ustanın işine karışılmay.

0: Ne oluyor orada?
1: Uzun zaman oldu be hiç.
0: Ne yapıyorsun Kara? Burada ne işin var?
1: Anten tamir etmeye geldim. Seni görünce de dayanamadım. Hasret giderelim dedim.

Alo. Ya sen nerelerdesin hayırsız? İyiyim, iyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Çocuklar nasıl? Hiçbir emrim yok, ricam olur. Tamam, tamam. Gözlerinden öperim koçum.

0: Efendim, beyi çalmışlar.
1: Nasıl? Kim almış?
0: Biri anten tamircisi gibi gelmiş ve...
1: Mevzu anlaşıldı. Kara almış.
0: Efendim, karanın yerini biliyoruz. Müdahale edelim mi?
1: Oğlunun olayını aklınca çözecek. Beyci sorgulasın ki içi rahat etsin. Bize bağlılığı artsın.

0: Benim İzzet gibi aşağılık bir feodal umurumda mı zannediyorsunuz? Onun ölmesini en çok isteyen benim.
1: O zaman ne diye İzzet'i evlat edindik başkanım?
0: Şamir emperyalisti arkasında da ondan.
2: Başkanım, İzzet dünkü kadar önemli bir konumda değil bizim için. Bir tek sigaranın bile metropollerde satılmasına izin vermiyor Polat Alamdar ve ajanları.
0: Çözümün ne Cemal arkadaş?
2: Her zamanki taktiği öneriyorum başkanım.
0: Ya bana şifre çözdürtme. Nedir söyle?
2: Oldu bittiye getirme taktiği başkanım. Bırakalım da Polat Alemdar ajanı onun intikamını alsın.
0: İzzet'ten sonra bu işi kim yapacak? Bir önerin var mı?
2: Başkanım, sizin kafanızda buna dair bir plan vardır.
1: Madem başkanın kafasının içini okuyorsun, başkanı neden yoruyorsun ki?
0: Lale arkadaş, bu arkadaşlar bizi yormayınca kendilerini objektif ajan hissediyorlar. İstiyorlar ki önderlik yorulsun, önderlik çalışsın. Nasıl daha önce önderlik halkı yoktan var ettiyse, şimdi de önderlik düşünsün, hatta mucize yaratsın.
2: Başkanım, yine taktik yapıyorsunuz. B planınızı söylemiyorsunuz.
0: Senin bir adayın mı var Cemal arkadaş? Ya da adamın?
2: Yok başkanım. Şu an aklıma gelen bir adayı yok.

İzzet işi hallolsun önce. Ondan sonra adayımı açıklayacağım. İzzet ölmediği müddetçe adayımın adını söyleyerek canını yakmam. Ayrıca da yıpratmam.

0: Lan sen bilmiyor musun sigaranın içkinin sağlığa zararlı olduğunu?
1: Tamam bir daha satmayacağım.
2: Lan! Lan ben demedim mi İzzet'in malı satılmayacak?
0: Sen içki sigara değil beni sattın koçum.
1: Abi tamam abi yapma abi. Yapma abi. Abi yapma. Abi yapma. Yapma abi. Yapmayın abi. Abi yapma.
2: İyi bakın. İzzet'in malını satanı ne hale getireceğimi herkese anlatın.
1: Yapma abi. Yapma abi.

0: Daha sorduracak mısın bana? Bak son defa soruyorum. Ferman'ın kaçırılması tezgah mıydı?
1: Kara, sana kendimi işkence ettirecek kadar gerizekalı mıyım? Ben senin araya da iş yapmam. Arkandan iş çevirmem.
0: Senin çevirmeye gücün yetmez de Mete bu işe cüret etti mi?
1: Mete'ye Ferman'ın yerini ben söyledim. O bir hatta istediğinde bana mı sorar?
0: O zaman Mete'nin Şamir'le zamanında yaptığı operasyon neydi ha? Onu söylesen bana.
1: Hepimiz biliyorduk ki İsrail'le o dönemde iş yapmayan adamı 2 dakikada devletten el çektirirlerdi. Ayrıca savaşmak için az silah, az istihbarat almadık Mossad'dan.
0: Ben hiçbir şey almadım. Hiç.
1: Tamam, almadın. Sen farklısın. Ama herkes senin gibi değil.
0: Sen var ya sen. Sen karakterli ol biraz, karakterli. Sen niye göz yumdun? Sesini çıkarmadın Mete'ye, ha?
1: Mecburdun. Mecburduk.
0: Ben mecbur değildim. Hele artık hiç değilim. Ferman'ın yerini nereden öğrendiniz?
1: NATO'da çalışan bir Türk subayından öğrendim.
0: Adı ne bu Türk subayının?
1: Allah'ını seversen beni çöz. Ağrıma gidiyor kara.
0: Bana bak be hiç. Bu İsrail işi zaten canımı sıkıyor. Tek tek hıncımı sizden çıkarırım. Benim artık aldatılmaya tahammülüm yok. Anladın değil mi? O subayla da konuşacağım. Eğer tek birinizin bir yalanını yakalarsa namerdim. Ölmek için yalvartacağım.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Hepimizi bir araya getiren sıcak bir sofradır. Her biri özenle seçilmiş gurme lezzetleriyle üstat ürünleri sofralara tat katar. Üstat sadece A101'lerde.
3: Anadolu'nun hatırı, çiftçinin emeği sana emanetse emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur duyuyoruz.

0: Birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Pepsi ile hepsi güzel.
3: Servis geldi. Çanta hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
5: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Baloncuklu Lipton mu?
7: Çok lezzetli.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
8: 1-7 Ağustos arasında Bim'de efsane buğday unu 135 lira yerine 119 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira.
9: ...80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
10: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde... ...belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim... ...ya da yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
11: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
12: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan.
1: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu HandiKredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. HandiKredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Leistik yeni paketlerinde.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Sana alkış yok, önce finger snap.

Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
1: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
1: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
4: Bingo jet jelle. 15 dakikada yetişecek. Bingo jet jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo jet jel akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo jet jeli hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
5: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B Ayo şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
6: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
7: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde.
8: Hala etkisindeyim.
9: İnanılmaz bir goldü.
8: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
10: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
11: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
1: Sigortam Net. Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Hala etkisindeyim.
6: İnanılmaz bir goldü.
5: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
7: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
8: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel bulunuyor.

0: buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
2: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
1: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
4: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
3: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
6: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
7: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
8: Bana bak be hiç. Bu İsrail işi zaten canımı sıkıyor. Tek tek hıncımı sizden çıkarırım. Benim artık aldatılmaya tahammülüm yok. Anladın değil mi? O subayla da konuşacağım. Eğer tek birinizin bir yalanını yakalarsa... namerdim. Ölmek için yalvartacağım.

0: Hoş geldiniz savcı hanım, hakime hanım. Sizlerin de başı sağ olsun.
1: Kimse var mı İnci Hanım'ın yanında?
0: Nazife validemiz var.
1: Bir sen bir sonra gelelim.
2: Kızım daha iyi ya Nazife Hanım'ın yanında.
1: Yok istemiyorum.
0: Buyurun buyurun. Valideciğim, savcı hanım, hakime hanım geldiler.
3: Buyursunlar.
0: Buyurun.
1: Başınız sağ olsun.
3: Siz sağ olun evlat.
2: Başınız sağ olsun.
3: Siz sağ olun yavrum.
1: Başın sağ olsun. Biz rahatsız ettik böyle. Sonra gelelim.
3: Ağrı kesici yaptılar. Ondan da biraz halsiz İnci.
1: Doğrudur.
4: Teşekkür ederim geldiğiniz için. En azından üzgün halini bir tek burada görebilirim sanırım.
1: Anlamadım.
4: Nasıl olsa oğlum öldü. Eşimle aramdaki bağ bitti. Mutlu olacaksın diyorum.
2: Ben müsaadenizle bir telefon açacaktım.

0: İnan çok üzüldüm. Acım büyük. Ne söylesen alınmam.
1: Alınmayacağını biliyorum. Bazen insanların istedikleri olur. Özellikle senin gibi hırslı insanların. Senin mutluluğunla sevinecek değilim. Ve benim mutsuzluğumu da paylaşmanı istemiyorum.
0: Peki. Müsaadenizle. Ben bunları hak etmiyorum. Hem de hiç hak etmiyorum.

0: Bayram Bey.
1: Buyurun Hüsnü Bey.
0: Vicdanım nerede?
1: Görmedim Hüsnü Bey.
2: Usta ufak tefek kaçak oluyor ama İzzet'in satışı büyük ölçüde durdu. Dediğin gibi herkesin gırtlağına bastım. Kimse İzzet'in malını satmayacak.
3: Abi, biz adamın malıyla uğraşacağımıza kendisini bulmamız lazım.
4: Abdüley, her yolu deneyeceğim. Örgüte para akışını kesersek İzzet'i kapının önüne koyarlar.
3: Abi, karaya gidelim. Karanın adamı yok mu örgütte? Bir işe yarasın.
0: Abi Hüsnü aradı. Dicle Hanım hastaneden kaçmış.
5: Yakacağım o hastaneyi sonunda.
4: Memati, git bak nereye kaçmış.
2: Usta, şimdi işimizi gücümüzü bırakıp kadın peşine mi düşeceğiz?
4: Memati, sen dediğimi yap. Abdüley, biz de gidip karayı bir görelim.
6: Abi, taziyeye gelmek için arayıp duruyorlar.
4: Şimdi sırası değil gülüm.
2: Eren, sana dediğim işi ne yaptın?
6: Daha fırsatım olmadı abi.
2: Bir an önce hallet Eren.
6: Tamam abi.
7: İzzet bunca yıldır sizin yapamadığınızı yaptı. Polat Alemdar'a en büyük acıyı tattırdı.
8: Sayesinde örgütle Polat aynı acıda buluştu. Onun yüzünden tek bir kaçak mal satılmıyor. Örgüte para akışı durdu. Para olmazsa TC ile savaş da olmaz.
7: Ne hoş Amiran? Silahları susturacağız. Barış olacak diyordunuz. Vaz mı geçtiniz?
8: Bakıyorum keyfin yerinde. Bizim stratejilerimizi dalgaya alıyorsun.
7: Aksine. Ciddiye alıyorum. Daha da savaş olmazsa masada 5 dakikada kaybedersiniz. Hem dağda savaşacaksınız, hem masada.
8: Tece'yi iki türlü yıpratabiliriz. Bir, asker cenazelerinin sayısını arttırarak, ikincisi de Tece'nin bizimle pazarlık yapmaya ne kadar istekli olduğunu göstererek.
7: Ben söyleyene kadar görüşmeleri sızdırmayacaksınız.
8: Bizim bu görüşmeleri bir an önce sızdırmamız yok olma var olma meselemiz.
7: Ben izin vermesem sen Tece'nin muhtarıyla bile görüşemezsin. Onun için sakın dediğinden çıkma. Öyle bir plan yaptım ki ya Tece çizilecek ya Polat Alemdar çizilecek.
8: Nedir planınız, merak ettim şimdi.
9: Lezzeti Sarıyer Kola sundu.
10: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
11: Nasıl mı?
10: Çok güzel.
12: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
10: Şipşak.

0: Beyaz TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Ben Hande Sarıoğlu. Beyaz Ana Haber başlıyor efendim. 15 Temmuz gecesi firarileri için çember daraldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan teröristler arasında yer alan ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe'ye yardım eden hain de yakalandı.
1: Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast imindeydi. FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin ardından ona yardım eden hain de tutuklandı. 10 yıl boyunca firariydi.
2: Afyonkarahisar'daki bir otelde bereyle toplantıya katılınca Milli İstihbarat Teşkilatı'nın radarına girmişti. Yüz tanıma sistemiyle o şahsın ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe olduğu ortaya çıktı. O terörist 3 ayda 3 ayrı hücre evi değiştirdi.
1: O hücre evlerinin görüntüleri ortaya çıktı. Komşuları ise şaşkınlık içerisindeydi.

0: Çünkü herkese farklı bir hikaye anlatıyordu. Kimi zaman Konyalı ya da Suriyeli olduğunu, Afyonkarahisar'a okumak için geldiğini, kimi zamansa ailesiyle sorun yaşadığı için memleketine dönmediğini söylüyordu. Geçimini ise kağıt toplayarak ya da inşaatlarda çalışarak sağladığını anlatıyordu.
1: FETÖ'cü terörist kiraladığı evlerin hepsini paravan olarak kullanıyordu. Saklanmak için kimsenin yaşamadığı bir binanın en üst katını hücre evi olarak kullanıyordu.
0: Tüm bunları yaparken her zaman yalnız değildi. Ona yardım eden biri daha vardı. Öyle ki o şahıs kendi sim kartını Burkay Karatepe'ye veriyor, saklanmasına da yardım ediyordu.
1: FETÖ'cü teröriste yardım eden zanlı da tutuklandı.
2: Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında karar çıktı. Bir Ankara polisiyesi, Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu tutuklandı.
3: Behzat abi!
4: Kim?
3: Lan!
4: İtiraf etti ama kimin azmettirdiğini söylemedi daha.
5: Etimesgut'ta senaryoyu biz yazacağız bundan sonra.
1: Belediye Başkanı kariyerindeki senaryosu yolsuzluğa bulaştı. Erdal Beşikçioğlu tutuklandı.
4: Bu çetenin başı benim.
6: Meslekten atıldım Behzat.
5: Abimin yanında güvenlik müdürü olacağım.
1: İhalelerde usulsüzlük, sahte belgeler ve otopark kiralamalarında usulsüz işlemler.
7: Yaparız efendim, yaparız. Onu da yaparız.
4: Yarın buluruz onları.
1: İşte bu suçlamalarla başlamıştı soruşturma Etimesgut Belediyesi'ne. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu gözaltındaydı.
5: Bizim belediyemiz bir marka belediyeye dönüşecek.
1: Aylık 2,5 milyon liralık gelir beyanında bulunan Beşikçioğlu'nun banka hareketleri bu tutarla uyuşmadı.
4: Şu anda temiz bir siyasetçiyim ben.
8: Araştırıyoruz. Ama baksana hayranı çokmuş. Çiçek bile göndermişler.
1: Belediyedeki tartışmalı ihale süreçleriyle ilgili ihalelerde herhangi bir görev ve yetkim yoktur savunmasını yaptı.
7: Yaparız efendim, yaparız. Onu da yaparız.
8: Alacaklısı vereceksi var mı? Onu da siz öğrenin.
9: Anlayacağın evin didik didik aranıyor kardeşim şu anda.
1: Beşikçioğlu Behzat Ç. dizisinin çekim ve tanıtım çalışmalarında belediye imkanlarının kullanıldığını kabul etti.
4: Olmaz olmaz, bir şey olmaz.
5: Bu işin nasıl olduğunu bilmiyormuş gibi böyle.
9: Ne var ana? Akbabayla hayatı gönder. Bize geliyoruz.
1: Erdal Beşikçioğlu dahil 40 şüpheli ihaleye fesat karıştırma ve irtikap suçlamalarıyla tutuklandı.
4: Sonra ama işin aksattığını görürsem eğer kafanı kırarım.
2: Şimdi de muhalefete bakacağız. Ben bu kadar kötüsüyle karşılaşacağımı bilseydim siyasete girmezdim. Bu cümleyi bir CHP'li, bir AK Partili için söylemiyor. Bir CHP'li, yıllarca birlikte çalıştığı başka bir CHP'li için söylüyor. Tahmin ettiğiniz üzere Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu için sarf etti bu cümleyi. CHP ve Yeni Parti cephesinde hafta hareketli başladı. Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde kamera karşısındaydı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de mecliste MYK toplantısı yaptı. İşte açıklamaları.
10: Ben bu kadar kötüsünden karşılaşacağımı bilseydim siyasete miyasete girmezdim yani.
1: Yeni Parti Genel Başkanı sıfatıyla ilk kez Kılıçdaroğlu'nu hedef tahtasına koydu.
10: Uzun yıllar görev yaptık ama işin bu yüzünü görebilmiş değildim.
1: Özel'in bu sözleri sonrası CHP ve Yeni Parti için hafta hareketli başladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde kamera karşısındaydı. Konuşması terörsüz Türkiye süreci çerçevesindeydi.
11: Sürecin tüm aşamaları Türkiye Büyük Millet Meclisi merkezli yürütülmelidir.
1: Özel'e cevap vermedi, soru da almadı.
11: Hepinize saygılar sunuyorum.
1: Ve yeni parti kanadı. Özgür Özel MYK'sını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde topladı. Toplantı sonrası parti sözcüsü Zeynel Emre konuştu.
12: Şimdi bu rakamları düştüğümüzde 355 gibi bir belediye sayısı var halihazırda. Bunun 200'ün üzerindeki bir rakamın bize katıldığını ifade edeyim. Yapılan görüşmeler, çalışmalar sonrasında kısa süre içerisinde bunun 300'lü rakamlara gelip geçeceğini değerlendiriyoruz.
1: Ve günün bir başka gelişmesi. Özgür Özel yeni parti genel başkanı sıfatıyla ilk kez grup toplantısı yapacak. Özel yarın saat 11.30'da kürsüde olacak.
13: Ana muhalefet partisi olduk. Kurulduğunda ana muhalefet partisi olabilen bir başka parti yok.
2: Temmuz ayı enflasyon rakamları bugün açıklandı. Enflasyon oranının netleşmesiyle birlikte gider kalemlerine de yeni zam oranları geldi. Temmuz ayının zam şampiyonu %50,42 ile ayakta tedavi hizmetleri oldu. Kira artış oranı da netleşti. İşte kalem kalem o giderler.

0: Yılın ikinci yarısının ilk enflasyon verileri açıklandı. Temmuz enflasyonu aylık %1,78 oldu. Yıllık artış %31,75 olarak açıklandı. Enflasyon rakamları tüm gider kalemlerini yeniden belirledi.
1: En büyük gider kalemlerinden biri de kira.

0: Ve diğer oranlar.
1: Ana harcama gruplarında en yüksek aylık artış %10,74 ile sağlıkta görüldü. İkinci sırada ise %2,59 ile ulaştırma grubu yer aldı. Zam şampiyonuysa %50,42 oranıyla ayakta tedavi hizmetleri oldu.
0: Temmuz enflasyonu ile birlikte SSK ve Bağkur emeklilerinin 2027 Ocak ayında alacağı maaş zammını belirleyecek ilk veriden netleşmiş oldu.
2: Bir semt pazarındaki armut seçme tartışmasında kan aktı. Pazarcı müşterisinin kafasına tahta kalasla vurdu. Yaralanan kadının kafasına 10 dikiş atılırken saldırgan pazarcı tutuklandı.
0: Armut seçerken hayatının şokunu yaşadı. Pazarcı kalasla kafasına vurdu. Kanlar içinde kalan kadına 10 dikiş atıldı.
3: Doğrudu bir şunu bir anda kafama vurdu. Kan revan içinde kaldım.
0: Olay Beyoğlu semt pazarında yaşandı.
3: Annem armut istedi. Anne alacağım dedim, tamam dedi.
0: 50 yaşındaki Nurcihan Yıkılkan annesine armut almak için bir meyve tezgahına yaklaştı.
3: Çürük çarık şeyler vardı anneme göre. Bakıyordum orada, adam dedi ne yapıyorsun? Olmuş armutlar alacağım dedim. Alamazsın dedi.
0: İddiaya göre tezgah sahibi Selahattin Ş. Yıkılkan'a küfür ve hakaretler etti. Meyve seçmesine izin vermedi.
3: Senin dedi anneni bilmem ne yaparım dedi. Alamazsın dedi.
0: Tartışma büyüdü. Gözü dönen Selahattin Ş. tahta kalasla Nurcihan Yıkılkan'ın kafasına vurdu.
4: Kan geliyor.
3: Doğrudu bir şunu bir anda kafama vurdu. Kan revan içinde kaldım.
0: Yıkılkan'ın başına tam 10 dikiş atıldı. Saldırgan pazarcı ise tutuklandı.
2: Bursa'da 7 aylık hamile kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti. Talihsiz kadının eşinden korkup karşı binanın balkonuna atlamak isterken düştüğü ortaya çıktı.
5: Anam diye niye gelmiyorsun Bekir? Ben senin anan değil miyim Bekir? Niye gelmiyorsun?
6: Bu sırada karşı komşu bize dedi ki kadını attı.
7: 7 aylık hamileydi. 4. kattan aşağı düştü. Hayatını kaybetti. Korkunç ölümün arkasından eşi çıktı.
8: Sudan uyruklu Ekrem Hasan 7 aylık hamileydi. Genç kadın dün gece saatlerinde 4. kattaki evinin penceresinden aşağı düştü. Ne yazık ki olay yerinde hayatını kaybetti.
7: Komşuları hemen ekiplere haber verdi. Hasan'ın eşi Ferdi ise evdeydi. Gözaltına alındı.
6: Çocuğunu 4. kattan aşağı doğru sarkıttığını söyledi bize.
8: Genç kadının eşiyle tartıştı. Ardından korktuğu için karşı binanın balkonuna atlamak isterken aşağı düştüğü ortaya çıktı.
7: Şüpheli eşin ailesi de haberi alır almaz sokağa koştu. Annesi gelini için gözyaşı döktü.
5: Anam diye niye gelmiyorsun Bekir? Ben senin anan değil miyim Bekir? Niye gelmiyorsun?
7: Hasan daha önce de eşinden kaçmak için konuk evine sığınmış ama daha sonra evine dönmüştü. Şüphelinin abisi mahalleli tarafından dövüldü.
9: Sokağa girmeden bam gün bana karşı komşu saldırdı.
2: İstanbul'da laf atma kavgasında kan aktı. İddialara göre 44 yaşındaki adam eşine laf atan kişiyle kavga etti. Taraflardan biri silah çekince olanlar oldu. Kavgayı ayırmaya çalışan kişi ise hayatını kaybetti.
0: Laf atma kavgasında kan aktı. Tarafları ayırmak isteyen adam can verdi. Enis Emre C. iddiaya göre eşine laf atan 44 yaşındaki Raşit Ö ile tartıştı. Kafe önünde oturan iki kişiye işte böyle saldırdı. Yumruklar, tekmeler havada uçuştu. Enis Emre C.'nin silahı vardı. Taraflar arasında arbede yaşandı. Silahlı şüpheli etrafa rastgele ateş açtı. Kurşunlar tarafları ayırmaya çalışan Mehmet Pehlivan'a isabet etti. Kanlar içinde kalan adam kafeye sığındı. Hastaneye kaldırıldı ama tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
2: Zonguldak'ta 5 gündür kayıp olarak aranan adamı jandarma buldu. Kayıp adamın ilk sözü karnım aç oldu.
10: Beş gündür kayıptı, bulundu, karnım aç dedi. Sezgin Göcen'den 5 gündür haber alınamıyordu. Ekipler kayıp adamın izini sürdü. Eski okul binasında bulundu.

0: oldu. Sağlık durumu iyiydi ama ilk sözü karnım aç oldu. Evine teslim edildi. Göcen'i gören yakınları gözyaşlarını tutamadı. Duygu dolu anlar yaşandı.
1: Ağlamak yok, ağlamak yok.
2: Aşiret düğünü denince kilolarca altın ve para gelir akla, değil mi? Van'da bir aşiret düğünü getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Gelin ve damada milyonlarca lira takılınca düğün sonrası parayı saymak için toplanan aileler haliyle yoruldu ve devreye para sayma makinesi girdi. Paralar bavullarla taşındı.
3: Hayırlı olsun.
4: Yine bir aşiret düğünü klasiği. Gelin ve damada milyonlarca lira takıldı. Paralar bavullarla taşındı. Aşiret düğününde yine takılar yarıştı. Gelin ve damada milyonlarca lira takıldı. Düğün bitimi aileler paraları saymakta zorlandı.
5: 200 bin.
4: Dolarlar, eurolar, altınlar havada uçuştu. Balya balya paraları saymak için para sayma makineleri devreye girdi.
6: Güzel bir düğünümüz oldu. Herkese teşekkür ediyorum.
7: Bu mutlu günümüzde herkes yanımızda olduğu için çok teşekkür ediyorum.
8: Bu mutlu günümüzde tüm dostlarımız, akrabalarımız, arkadaşlarımız, hepiniz hoş geldiniz. Zahmet verdiniz, şeref verdiniz.
4: Yaklaşık 20 milyon lira nakit, geline ise kilolarca altın takıldı. Paralar taşınmak üzere bavula dolduruldu.
2: Altın demişken altın yeni haftayı yükselişle açtı. ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları sonrası petrol fiyatları geriledi. Gram altın yeniden 6200 liraya yükseldi. İşte piyasalardaki son durum.
9: Altın alıyor muyum?
10: Bundan 3-4 ay önce alıyordum.
9: Benim beklediğim bir durum açıkçası ve daha da çok artacak.
11: Amerikan Başkanı Donald Trump İran'a yönelik saldırıları erteledi, müzakere mesajı verdi. İşte o mesajın hemen ardından petrol fiyatları düşerken altın yeni haftaya güç toplayarak başladı.
12: Donald Trump'ın açıklamasıyla birlikte gerçekten piyasada bir bahar havası esti diyebiliriz.
10: Yani ben 7 liraya aldım o zaman. 6135 liraydı en son galiba.
11: Şu an 6200.
10: Yavaş yavaş yüzümüz gülecek inşallah.
4: Piyasalarda bu hafta ibre tersine döndü.
11: Ham petrol fiyatları %5'in üzerinde kayıp yaşayarak varil fiyatı 80 doların altına düştü. İşte bu düşüşse altına yaradı.
12: Donald Trump'ın da savaşı fonlamak istemedi. Altının rakibi olan faizlerin daha da düşme eğilimini göstermesi altın yönünü yukarıya doğru taşır diyebiliriz.
11: Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları yeniden yükselişe geçti ve yatırımcısını bir kez daha sevindirdi. Gram altın şu an öğle saatlerinde 6200 liradan işlem görüyor.
10: İyi yükselirse en azından aldıklarımızı yatırım olarak kullanacağız inşallah.
11: Yüzler güldü mü bir kere daha?
9: Evet.
12: Tabii yatırımcı burada ne yapmalı? Böyle zamanlarda ani kararlar vermemeli.
2: Mardin'de 4 yaşındaki Muhammed Aras temel sıcak altında kalan araçta hayatını kaybetti. Acı olay gözleri bir kez daha araç içi sıcaklık tehlikesine çevirdi. Peki güneş altında bırakılan bir otomobilin içinde dakikalar içinde neler yaşanıyor? Haberimizden öğreniyoruz.
13: Çocuk asla hava sıcakken herhangi bir şekilde arabanın kapıları açıkken, camları açıkken bile yalnız olarak bırakılmamalı.
9: Güneş altındaki araçta uyuyakaldı, hayatını kaybetti. 4 yaşındaki Muhammed Aras Temel kapısı açık otomobile bindi. Otomobil güneşin altındaydı, bir süre sonra da uyuyakaldı. Uzun süre güneş altında kaldı. Ailesi çocuğu çok geç fark etti. Hızlıca hastaneye götürdü. Havale geçiren çocuk kurtarılamadı. Acı olay gözleri bir kez daha araç içi sıcaklık tehlikesine çevirdi. Kapısı açıktı. Nasıl olabilir sorusuysa binlerce kişinin aklındaki ortak soru haline geldi.
13: Çocukların vücut ısı düzenleme sistemi yetişkinlere göre tam olgunlaşamamıştır. Onun için sıcak ve soğuktan daha kolay etkilenirler.
9: Güneşin altında bırakılan otomobilde dakikalar içinde neler yaşanıyor?
13: Çocuklarda vücut ısı aşırı arttığı zaman önce huzursuzluk, daha sonra halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı, mide bulantısı, kusmalar ve şuur kaybı görülebilir.

0: Adana'da bir seyyar satıcının çocuğuna lahmacun almak isteyen anneye tavrı vicdanları sızlatmıştı. O satıcının tezgahı kaldırıldı, küçük çocuğun sözleri ise gündem oldu.
1: Buyur abla.
2: Sadece lahmacun yemek istemişti. Seyyar satıcı annesine kızdı, söylendi. Onun bu sözleri ise yürek burktu. Adana'da önceki gün bir anne çocuğu için seyyar bir tezgahtan lahmacun almak istemişti.
1: Ben 5'ten aşağı vermiyorum. Çocuk bir tane vereyim. Para da vermeyin.
2: Ama karşılaştığı tepki karşısında şok oldu. Satıcı 5 lahmacundan aşağı vermiyorum dedi. Poşet isteyen kadına böyle söylendi.
1: Var abla. Ben 5'ten aşağı vermiyorum. Çocuk bir tane vereyim. Para da vermeyin. Ama 2 tane poşete koy, kağıda atar.
2: Tepki çeken görüntüler üzerine açıklama geldi ama tezgahı çoktan toplandı.
1: Beni gerçekten üzdü. Ben böyle bir insan değilim. Benim kapım herkese açık.
2: O çirkin görüntülerden geriye ise küçük çocuğun yürek burkan bu sözleri kaldı.
0: İstanbul'da bir iş insanı kendisini 3 saat bekleyen tetikçinin saldırısına uğradı. Kanlı infaz kameraya yansırken tetikçi Taksim'de yürüyüş yaparken yakalandı.
3: 3 saat boyunca otobüs durağında hedefini bekledi. İş insanını görür görmez tetiğe bastı.
4: İki çocuk babası olan inşaat firması sahibi Ercan Ekşi için sıradan bir gündü. Onu hayattan koparacak tetikçinin otobüs durağında beklediğinden haberi yoktu.
3: İş insanı Ekşi'nin aracına yönelmesini bekleyen tetikçi hedefini görür görmez silahını çekip kurşun yağdırdı. İş insanı kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan koşarak uzaklaştı. Silahını boş bir araziye attıktan sonra kendisini bekleyen araca binip kaçtı. Ağır yaralı Ekşi hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
4: Ve ekipler tetikçinin peşindeydi. 480 saatlik güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. 23 yaşındaki tetikçi olaydan bir gün sonra Taksim'de yürüyüş yaparken gözaltına alındı.
3: Tetikçi Muhammed K. saldırıyı para karşılığında gerçekleştirdiğini itiraf etti. Öldürmek istemedim dedi ve soruşturma derinleşti. Saldırganın kaçışına yardım eden ve cinayetin azmettiricisiyle irtibatı sağlayan iki şüpheli daha yakalandı.
0: Yeni bir eve taşınmanın maliyeti 250 bin lirayı geçti. Kiracılar taşınmak yerine kira artışlarını kabul etti. İşte kalem kalem yeni bir eve taşınmanın maliyeti.
5: Evin temizliği var, evin tadilatı var, boyası var. Kiralık evlerde bunlar çok büyük bir problem.
6: Kimse evinden dışarı çıkmıyor. Çıksalar bile kiralar cep yakıyor.
7: Kira, depozito, emlakçı ve nakliye. Ev değiştirmek lüks haline geldi.
4: Kiralık bir ev bulmak ayrı, dert taşınmak ayrı. Artan kiralar ve taşınma giderleri ev değiştirmeyi ciddi bir maddi yük haline getirdi. Peşin kira, depozito, emlakçı komisyonu ve nakliye masrafları derken yeni bir eve taşınmanın maliyeti 250 bin lira. Geçti.
8: Yani çok pahalı. Zaten ev kiraları da çok pahalı. Nakliye de çok pahalı. Bence şu anda kiracı olanların evinde kalması daha mantıklı gözüküyor.
4: Kirası 44.500 lira olan bir eve taşınacak kiracının bir kira bedeli peşinat, iki kira bedeli depozito ve emlakçı komisyonuyla birlikte daha taşınmadan önce yaklaşık 186 bin liralık bir bütçe ayırması gerekiyor.
7: Maliyetin en önemli kısmı ise nakliye. Bir evin taşınması ortalama 35-40 bin liraya mal oluyor. Asansör kullanılması halinde tutar daha da artıyor.
4: Ayrıca yeni evde boya ve tadilat ihtiyacı olursa ortalama 30 bin lira daha masraf çıkıyor ve böylece yeni bir eve taşınmanın maliyeti 250 bin lirayı aşıyor.
7: Kiracılarsa çözümü taşınmamakta buldu.
8: Yeni kira sözleşmesi daha mantıklı bence.
9: Kira kontratını yenilemek daha makul.
0: En düşük emekli aylığı alanlar zam farklarını hesapta görmeyi bekliyor. Peki takvim netleşti mi? İşte detayları.
2: Emekli maaşı düzenlemesi yürürlüğe girdi. Milyonlarca emekli gözünü SGK'dan gelecek açıklamaya çevirdi. En düşük emekli aylığı 20 bin liradan 23.552 liraya yükseltildi.
10: En düşük emekli aylığı alanların Temmuz ayında hesaplarına 20 bin lira yatırılmıştır. Çünkü düzenleme henüz resmi gazetede yayımlanmamıştı. Şimdi düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte en düşük emekli aylığı alanların hesaplarına 3.552 lira zam farkı ödemesi yatırılacak.
2: Peki fark ödemeleri ne zaman hesaplarda olacak?

0: olacak.
1: Ödemelerin hesaplara yatmasında yasal bir engel kalmadı, ancak ödemeler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ödeme takvimi yayınlamasıyla kamuoyuna duyurulacak.
0: Ödemelerin Ağustos ayının ilk haftasında hesaplarda olması bekleniyor.
2: İstanbul'da arkadaşına banka kartını veren genç bir adam hayatının hatasını yaptı. Kart bilgileri dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldı. Talihsiz genç tam 22 yıl hapis cezası aldı.
3: 17 yaşındayken Murat isimli şahısla arkadaşlık ediyor.
4: İşte o arkadaşlık hayatını kabusa çevirdi. Arkadaşına verdiği IBAN 22 yıl hapis cezası almasına neden oldu.
3: Şu an hiçbir delil yokken benim çocuğum şüpheye dayalı tutuklandı.
4: İstanbul'da yaşıyor 20 yaşındaki Bülent Karaçeper. İddiaya göre arkadaşı Murat G. ondan banka kartını istedi.
3: Bir yerden para gelecek, hesabın blokeli verir misin diyor.
4: Genç adam arkadaşına kartını verdi.
3: Ertesi gün geriye getiriyor kartı ama herhangi bir işlem yapılmıyor o tarihte.
4: Bülent Karaçeper kartının içinde olduğu cüzdanını kaybetti ve birkaç gün sonra telefonlar çaldı.
3: Yusuf isimli bir şahıs arıyor bizi. ATM'den telefon numaranı değiştirerek benim paramı çaldığını mı düşünebiliyorsun diye hakaretler etmeye başlıyor.
4: Arayan kişi dolandırıcıların hedefi olmuş. Parayı da Bülent Karaçeper'in IBAN'ına atmıştı.
3: Savcı benim oğlumu dinledi. Korkma, bir şey olmaz. Bir iki kere en fazla ifadeye çağrılırsın dedi.
4: Ama 22 yıl hapis cezası aldı.
3: Çocuk denetimi serbestliğe çıkacak. Bir dosya daha geliyor. Bir daha alıyorlar.
4: Dolandırıcılık Antalya'da gerçekleştirilmiş. HTS kayıtlarına göre genç adam İstanbul'daydı. Üstelik arkadaşı Murat G.'nin ATM'den para çekme görüntüleri vardı.
3: Bir an önce iddianamemizin hazırlanmasını istiyorum. Çocuğumun tahliyesini talep ediyorum.
2: 2021 yılındaki bir dolandırıcılık hikayesi bambaşka bir boyuta ulaştı. Dolandırıcılardan biri Almanya'da hapishanedeyken diğeri Türkiye'de nikah masasına oturdu. İşte detayları.
4: Film gibi soygundu. O dolandırıcılardan biri hapiste, diğeri ise nikah masasında çıktı. Yasemin Gündoğan Almanya'da bir para nakil şirketinde çalışıyordu.
1: Tarih 2021 yılını gösteriyordu. Yasemin Gündoğan çöp konteynerlarının içerisine 8.2 milyon euro gizledi. Ardından da bir minibüsle o paraları alarak kayıplara karıştı.
4: 3 yıl boyunca Interpol tarafından arandı. 2024 yılında Gündoğan Almanya'ya dönerek teslim oldu. Gündoğan suçunu itiraf etti ama çete lideri olarak Sarışın lakabıyla bilinen Yiğit Tufan'ı işaret etti.
1: Gündoğan'la birlikte Büşra Satılmış da bir süre cezaevinde kalıp çıkmıştı. Sarışın lakabıyla bilinen Yiğit Tufan ise iki isimle de bir ilgisi olmadığını söylemişti. Ancak aradan geçen iki yılın ardından nikah masasına oturduğu kişi Büşra Satılmış'tan başkası değildi.
4: Üstelik çift dünya evine girdiğinde Tufan'ın çocukluk arkadaşı ve suç ortağı olan Yasemin Gündoğan cezaevindeydi.
2: Eskişehir'de kamyonetle kaza yaptıktan sonra kaçan sürücü çorba içerken yakalandı. Ehliyetsiz sürücü 2.97 promil alkollü çıktı. Alkollü sürücüye rekor ceza yazıldı.
5: Gel gel ifade ver. Alo.
6: Abicim çorbam yarım kaldı.
7: Kaza yapıp kaçtı, çorba içerken yakalandı. Hem ehliyetsiz hem de alkollüydü. Cezadan kaçamadı.
6: Abi nezaretle kaldın oğlum bir gün.
7: Bir şoför nakliye kamyonetiyle kaza yaptı. Hızlı bir şekilde olay yerinden kaçtı. Ekipler şoförün peşine düştü. Çorba içerken yakalandı.
6: Kim diyor?
7: Şoför 2.97 promil alkollüydü. Üstelik ehliyeti de yoktu.
6: Tamam atmıyorsan tamam bırak. Bırak atmıyorum demiyorum. Tamam. Abi atmıyorum demiyorum ki.
7: Sürücüye 436 bin lira ceza yazıldı.
2: Samsun'da ağızlı bulunmayan pitbull cinsi köpek, küçük bir kızın poodle cinsi köpeğine saldırdı. Poodle cinsi köpek ağır yaralanırken sahibi ise yere savruldu. Küçük kızın yaşadığı dehşet güvenlik kamerasına yansıdı.
7: Pitbull cinsi köpek dehşet saçtı. Küçük kızı yerle bir etti, köpeğini ise ağır yaraladı. Olayın adresi Samsun. Görüntüdeki Ade isimli kız çocuğu poodle cinsi köpeğini gezdiriyordu. Bir kadının gezdirdiği pitbull cinsi köpek bir anda sitenin

0: bahçesine daldı, küçük köpeğe saldırdı.
1: Köpek diğer köpeği ısırıp bakmıyor herhalde. Anladığım kadarıyla kız kurtardı köpeğini.
0: Pitbull cinsi köpeğin sahibi vahşete engel olamadı. Çünkü saldırgan köpeğin ağızlığı yoktu. Poodle cinsi köpek ağır yaralandı.
1: Kurtardılar diğer köpeği. Göremiyorum şu.
0: Pitbull köpeğini kurtarmak isteyen küçük kızı da yere savurdu. Ardından parmağını ısırdı. Yaşananlar an be an güvenlik kamerasına yansıdı.
2: Beslemeyin diyorlar.
0: Pitbull'un dehşeti çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Yaralanan küçük köpek veterinere, sahibi ise hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından aile köpeğin sahibinden şikayetçi oldu.
1: Çocuklara saldırsa ne olacak? Beslemeyin şu köpeği diyor.
3: Usta sanatçı İbrahim Tatlıses, manevi kızı Didem Caros'un isteme törenine ev sahipliği yaptı. Çiftin yüzüklerini kesen Tatlıses, manevi kızına beşi bir yerde taktı.
4: Hayırlı uğurlu olsun.
0: Yüzüklerini taktı, en mutlu günlerinde gülüp eğlendi. İmparator manevi kızı Didem Carus'un isteme törenine ev sahipliği yaptı. Son dönemde sağlık durumu ve aile içi olaylarıyla gündeme gelen arabesk müziğin usta ismi İbrahim Tatlıses'in bu kez mutlu günüydü.
4: Sen hep bizim tarafa gel. O kamerayı öyle gelsin.
0: Tatlıses manevi kızı Didem Carus'un isteme töreninde Bodrum'daki evinin kapılarını damat tarafına açtı.
4: Bir dikişte içmesi lazım.
0: İş insanı Orkan Çömlekçi Carus'u Tatlıses'ten istedi. Tatlıses manevi kızının en mutlu gününe şahitlik etti. İsteme töreninde imparator zaman zaman duygulandı. Manevi kızına beşi bir yerde taktı.
3: Aylarca Türkiye'nin gündeminden düşmeyen şarkıcı Güllü dosyasında soruşturma tamamlandı. Çarpıcı detayların yer aldığı iddianamede annesini öldürmekle suçlanan Tuğyan Ülkem Gülter hakkında istenen ceza da belli oldu.
0: Sırlarla dolu ölümü ardında birçok soru işareti bırakmıştı. Şarkıcı Güllü dosyasında iddianame tamamlandı. Annesini öldürmekle suçlanan Tuğya Mülkem Gülter için ağırlaştırılmış müebbet istendi.
5: Annenizi siz mi öldürdünüz?
6: Acımızı yaşatmadılar bize.
0: Arabesk müziğin kraliçesi evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmiş, yurt dışına kaçış hazırlığında olan kızı tutuklanmıştı.
6: Her şey zaten ortada. Avukatlarım zaten gerekli açıklama yapacaktır.
0: Savcı iddianamesini tamamladı. Tuğya Ülkem Gülter hakkında üst soya karşı tasarlayarak kasten öldürme suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet talep edildi.
6: Her şey zaten ortada. Avukatlarım zaten gerekli açıklama yapacaktır.
0: Dikkat çeken ayrıntılar da dosyada yer aldı. Onlardan biri de Güllü'nün çok sevdiği Malkati isimli şarkıydı. O şarkı kızı tarafından bilerek açılmış ve odaya gelmesi sağlanmıştı.
4: Bir şey söyleyecek misiniz?
0: Güllü'nün o gece 18 metre yükseklikten beton zemine düştüğü tespit edildi. Ölüm sebebi ise iç kanama olarak kayıtlara geçti. Savcılık Tuğya'nın yurt dışına kaçmak için telefon görüşmeleri yaptığını ve telefonundan seri katil davası oyununu incelediğini de söyledi. Gözler şimdi mahkemenin vereceği karara çevrildi.
3: Çocuğunun doğum gününde fotoğrafını çekip sanal medyada paylaşan ailelerin dikkatlerini çekelim. Masum bir fotoğraf karesi ağır hukuki sonuçlara yol açabilir. Neden mi? İşte detayları.
7: Pasta kesilirken video çekiyorlar. Doğum günü kutlu olsun diyorlar.
8: Sosyal medyada fotoğraf paylaşıyorum ama
9: çok nadir yaparım.
10: Çocuğunun doğum gününde pasta keserken fotoğrafını çekip sanal medyada paylaşan aile üyeleri artık bunu yapmadan önce en az iki kez düşünmek zorunda kalacak.
9: Neden?
8: Yasak mı? Neden?
10: Neden mi? Bir kişinin doğum gününde aynı evdeki aile üyeleri tarafından çekilen fotoğrafların telefonda saklanması kişisel verilerin korunması kanunu kapsamına girmiyor. Ancak söz konusu fotoğrafların sanal medyada paylaşılması kanun kapsamında yer alıyor.
11: Kanunda doğrudan ceza uyarısı yapılmıyor. Ancak veri güvenliği yükümlülüklerine dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü
10: bir kişinin fotoğrafını rızası olmadan sanal medyada paylaşanlar 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalıyor. Ayrıca fotoğrafı izinsiz paylaşılan kişi uğradığı manevi zarar için tazminat davası da açabiliyor.
11: Paylaşılan masum bir kare sizi mahkeme salonundan cezaevine kadar götürüyor.

0: sürebilir.
1: Bir kadın yolcu uçakta aniden fenalaştı. Aynı uçakta Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve heyeti de vardı. Fenalaşan yolcunun yardımına Bakan Memişoğlu yetişti.
0: Uçakta fenalaştı. Yardımına Bakan Memişoğlu yetişti. İlk müdahaleyi heyeti yaptı. Bir kadın yolcu uçakta aniden fenalaştı. Kabin ekibinden yardım istedi. Aynı uçakta Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve ekibi de bulunuyordu. Hastalanan yolcuyu gören Memişoğlu yardıma koştu. Kadını boş bir koltuğa oturttu. Ekibindeki Muhammed Emin Demirkol'a talimat verdi. Demirkol yolcuya ilk müdahaleyi yaptı. Tansiyonunu ölçtü. O anlar sanal medyada gündem oldu.
1: Botoks yaptırmak istedi, hayatı kabusa döndü. Botokstan zehirlenen kadın şimdi hastanede tedavi görüyor. Peki botoks zehirler mi? İşte detayları.
2: Botoks yaptırdım ve şu an videoyu nörolojik servisindeki hastaneye tanınacak arkadaşlar.
3: Botoksun kendisi aslında bir zehirdir.
4: Birkaç gün öncesinde hiçbir sağlık problemi yoktu. Yaptırdığı botoks hayatını tamamen değiştirdi.
2: Kollarımı kaldırmakta zorlanıyorum.
3: Borçtan olmayan ürünler sistemik etki yaparak yani vücuda yayılarak bütün vücut kaslarını etkilemeye başlıyor.
4: İşte bu şikayetlerle hastanenin yolunu tuttu. Doktorların teşhisi ise korkutucuydu. Çünkü genç kadının yaptırdığı botoks onu zehirlemişti.
2: Çok tedirgin yapıldı. Doktor bana botoks zehirlenmesi yaşadım ve botulizm geliştiğini söyledi.
4: Belki biraz daha güzelleşmek, belki de ufak kusurları örtmek. Botoks artık en çok yaptırılan medikal işlemler arasında yer alıyor. Çok yaygın olarak kullanılıyor ama herkes bu işlemin nelere yol açabileceğini bilmiyor.
2: Doktorlar bana botulizm tanısı koydu. Şu an botulizm antitoksini alıyorum.
3: Bu durum solunum yetmezliğiyle ve ilerleyen dönemlerde ölümle sonuçlanabilir.
2: Lütfen bir işlem yaptırmadan önce risklerini de araştırın. Çünkü sağlık her şeyden daha değerli arkadaşlar.
1: Robot teknolojisinde büyük bir adım daha atıldı. ABD'de insansı askeri robotlar geliştirildi. Robotlar orduda aktif görev yapmak için hazırlanıyor.
0: İnsansı askeri robotlar sahaya çıktı. Emir alıyor, selam duruyor.
5: All lined up, ready for inspection. Ra 01, give me a salute.
0: Geleceğin en büyük adımlarından biri olan insansı robot alanında dev bir aşama daha kaydedildi. ABD'de insansız askeri robotlar geliştirildi.
6: Unit 1 operational. All systems nominal.
0: Robotlar tek sıra halinde dizildi. Selam durdu.
5: And say something for the camera.
6: Unit 1 operational. All systems nominal. Awaiting orders.
0: Robotların maliyeti yaklaşık 150 bin dolar. Binaya ilk giren ve riskli bölgeleri önceden kontrol eden birlikler olarak kullanılmaları hedefleniyor.
6: Unit 1 operational. All systems nominal.
1: Mersin'de vicdansız bir sürücü çarptığı kişilerin üzerinden aracıyla geçmişti. Orcani tutuklandı.
7: Bir aileye dehşeti yaşatan Ocani sürücü cezasız kalmadı. Yakalandı ve tutuklandı. Burası Mersin. Bir otomobil ve karşı yönden gelen motosiklet. Çarpmanın şiddetiyle motosikletteki 4 kişilik aile havaya savruldu. 3 kişi asfaltın üzerine düştü. Bir çocuksu otomobilin kaputunda kaldı. Sürücü frene bastı, araçtan indi. Kaputun üzerindeki çocuğu kucağına alıp yere bıraktı. Tam o anda herkes yardım edeceğini düşündü ama olmadı. Tekrar direksiyon başına geçti, gaza bastı. Yerde yaralı halde yatan iki kişinin üzerinden geçti. Arkasına bile bakmadan olay yerinden uzaklaştı. Ekipler o caninin peşine düştü. Kısa sürede yakalanan cani kasten öldürme suçundan tutuklandı.
1: İstanbul'da bir sürücü yokuş aşağı kayan aracı fark etti. Kendi aracından inip kayan aracı kaputtan tutarak durdurdu. O anlar kameralara bakın nasıl yansıdı.
8: Araba gidiyor. Araba kayıyor.
4: Araç yokuş aşağı kaydı. Faciayı başka bir sürücü önledi.
9: Arabanın

0: bir aile aracındaydı. Sürücü bir anda yokuş aşağı kayan otomobili fark etti.
1: Araba gidiyor. Araba kayıyor.
0: Aracını durdurdu, koşmaya başladı. Önce kapıları açmaya çalıştı. Kilitli olduğunu görünce kaputa asıldı. Aracı işte böyle durdurdu. Adamın eşi ise şaşkınlığını gizleyemedi.
2: Annem baba arabayı tutuyor baba.
0: Muhtemel bir faciayı önledi. O anlar sanal medyada gündem oldu.
3: Dikkatsizlik ve hız kazaları da beraberinde getirdi. Yurtta kayda alınan kaza anlarını getiriyoruz şimdi ekranlarınıza.
4: Otomobil tali yoldaydı. Karşıya geçmek istedi. Sağ şeritten gelen motosiklet otomobile işte böyle çarptı. Motosiklet devrildi. Sürücü kazadan sonra ayağa kalktı. İki yaralı hastaneye kaldırıldı. 63 yaşındaki adam yolun karşısına geçmek istedi. Dehşeti yaşadı. Otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savruldu. Bir sürücü sapağı kaçırdı. Sağ şeride yanaştı. O sırada orta şeritten gelen araç fren yapınca olanlar oldu. Arkasındaki otomobil işte böyle çarptı. Savrulan araç dönüş yapan araca da çarptı. Hızla geldi. Yol kenarına savruldu. Metrelerce takla attı. Otomobilin devrilmesiyle büyük bir toz bulutu oluştu. Biri çocuk, 3 kişi yaralandı.
3: Kiralık araç sektöründe yeni dönem yolda. Araç kiralama firmalarına yetki ve mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu geliyor.
0: Araç kiralama sektöründe yeni dönem yolda. Firmalara yetki ve mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu geliyor.
5: Artık sektör tamamen kayıt altına alınacak.
0: Ticaret Bakanlığı araç kiralama sektörüne ilişkin yeni bir yönetmelik hazırladı.
6: Yeni yönetmelikle birlikte araç kiralama firmalarına bir dizi yeni düzenleme geliyor. Buna göre artık firmalar yetki ve mesleki yeterlilik belgesi olmadan araç kiralayamayacak.
5: Bunun yanında işletmelerin en az 10 araçlı bir filoya sahip olmaları istenecek. Bu 10 aracın da 5000 mülkiyetinin firma üstünde olması şartı aranacak.
6: Sadece kayıt dışı işletmelere sıkı denetim gelmekle de kalmadı. Araç kilometresi ve yaşına da yeni kriterler geldi.
5: Araçların 5 yaşını doldurmamış ve 100 bin frankoya aşmamış olması şartı aranacak.
0: Bu şartları tamamlayan işletmelere ise 1 Ocak 2027'ye kadar zaman tanındı.
3: Sıcaklıklar bir kez daha artıyor. Birçok ilde termometreler 40 dereceyi zorlarken mega kentte de rüzgarlı havanın yerini kavurucu sıcaklar alıyor. İşte bu hafta hava durumu.
7: Vallahi yanıyor ortalık abla ya.
8: Nasibinizi almışsınız.
7: Almaz mıyım?
9: It's very hot in İstanbul ya.
10: Çok sıcak, bunaltıcı, gergin bir hava.
11: Turisti, yerlisi, yaşlısı, genci mega kentte herkes sıcak havadan dertli.
6: Türkiye'yi bu hafta yeniden kavurucu sıcaklar bekliyor. Meteoroloji uyardı. Termometreler 35-40 dereceyi zorlayacak.
12: Bugün Diyarbakır'dan geldim. Diyarbakır yanıyor, 45 derece. Şu anda burası çok serin, çok güzel.
6: Mega kentte hafta boyu sıcaklık 29 ila 31 derece. Derece arasında seyredecek. Önümüzdeki haftaya kadarsa yağış gözükmüyor.
8: Gözlüksüz çıkmıyor mu?
10: Çıkmıyorum. Gözlük, şapka, su hepsi yanımda.
11: İç Anadolu ve Güneydoğu'daysa sıcaklıklar 42 dereceye kadar çıkacak.
8: Daha da sıcak olacak.
7: Ben kaçıyorum cuma günü.
8: Nereye gidiyorsun?
7: Karadeniz'e, yaylaya. Gelin siz de gelin.
6: Yurdun geneli kavrulurken yağışlar da durmuyor. Kuzey ve Kuzeydoğu bölgelerinde ise sağanak etkili olacak.
12: Aa, buyurun.
8: Şapkayı da taktın.
12: Aynen öyle.
3: Efendim şimdi kısa bir araya ihtiyacımız var. Aranın ardından sizlere haberlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Bizden hiçbir yere ayrılmayın.
13: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
14: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflarda...

0: Bankası.
1: İş Bankası Elif'le sunar.
2: Ay böyle çok hazırlıksız yakalandım ev halimle ama.
1: Yani.
2: Isınalım.
1: Tabii tabii, buyurun.
2: İş Cep'ten akıllı mı akıllı? Maxi. Yatırımla ilgili aklıma takılan soruları İş Cep'ten Maxi'ye soruyorum. Anında yanıt alıyorum.
1: O zaman ne diyoruz?
2: Ben isterim, İş Cep'im yapar.
1: Harika.

24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
1: Sarı kola!
2: Fanta sarı kola canım o.
0: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
3: Bu Salı binde Güven Asa Riviera zeytinyağı 465 lira. Bal parmak bal kovan süzme çiçek balı

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Otomobil piyasası durgun.
3: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü? Arabanı arabamla
4: takoma. Değerinde trinsan. Bu haberlerle kapanıyor. Bir dakikada teklif al. 90 dakikada değerinde trinsan.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Akbank Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle
2: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
3: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
4: Sarık ola!
5: Fanta sarık ola canım o.
3: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
6: Milo çek, Milo sil.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Servis geldi. Çantam hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine?
10: Hesap kurduk.
9: Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
11: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
12: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
11: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
12: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
13: Yeni Ariel hepsi bir arada Pods. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pod'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
14: Budur.
15: Gelmiş geçmişin yedisi
14: şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
15: Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle.
14: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
16: Vay vay vay vay vay vay. Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
14: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana. Bir bedava.
16: Vay vay vay. Domino'sum hoş geldin.

0: sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Migros'tan alacağınız her Oral-B IO çocuk ürünü çocukların sağlıklı gülümsemesi için desteğe dönüşüyor.
1: Sana alkış yok, önce finger snap.

Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Oh Milo Puff, sil ağzını bur.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
1: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
2: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
3: Sarık ola!
4: Fanta sarı kola canım o.
2: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
5: 1-7 Ağustos arasında Bim'de efsane buğday unu 135 lira yerine 119 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira.
6: Bim. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobili indirip hemen müşterimiz ol.
7: Sana alkış yok, önce finger snap.

Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Beyaz Ana Haber devam ediyor efendim. İstanbul Kuzguncuk'ta İETT otobüsünde gergin anlar yaşandı. İddiaya göre bir kadın otobüs içindeki yolcularla tartıştıktan sonra araca saldırdı. Kadının öfkeli anları ve çevredekilerin sakinleştirme çabası cep telefonu kamerasına yansıdı.
2: İETT otobüsünde gergin anlar yaşandı. Otobüste bir kadın önce yolcularla tartıştı. Ardından öfkesini kontrol edemeyip araca saldırdı.
3: Allah sizin belanızı versin.
2: Kadın otobüs içindeki yolculara hakaretler savurdu. Durakta duran otobüsün kapısını tekmeledi. Çevredeki vatandaşlar ve yolcular sinirli kadını sakinleştirmeye çalıştı. Ancak öfkeli tavırları devam etti.
3: Allah hepinizin belasını versin. Allah sizin
2: Yaşanan gerginlik çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Otobüsteki yolcuların ve çevredekilerin müdahalesiyle gerginlik sona erdi.
3: Allah belanızı versin.
1: Şanlıurfa'da bir düğünde alevler yükseldi. Düğün bir anda kabusa döndü. Karanlığa gömülen salonda bir anne bebeğini bulamadı. Gözyaşlarıyla dakikalarca bebeğini aradı.
4: Düğün eğlencesini çığlıklar böldü. Salondan müzik sesi değil, alevler yükseldi. Bir anne ise çaresizce bebeğini işte böyle aradı.
5: Bebek arabası çıkartan oldu mu içeride? Hayır. Bebek arabası. Bebek arabası.
4: Düğün salonunu bir anda dumanlar sardı. Davetliler karanlığın içinde kaldı. İşte o kargaşada bir anne ise bebeğini kaybetti. Panik içinde davetlilerin arasında bebek arabası aradı.
5: Bebek arabası
4: anne daha sonra bebeğini buldu, herkes rahat bir nefes aldı. Düğünü yarım bırakan yangınsa çok geçmeden söndürüldü.
1: Ünlü sunucu İlker Ayrık'tan hayranlarını üzen bir haber geldi. Talihsiz bir kazada Ayrık kaburgasını kırdı. Tam bu kırıklarla uğraşırken bu kez de zatüre olduğu için Ağustos ayında

0: Daki gösterilerini iptal etmek zorunda kaldı.
1: Tam zamanı.
2: Muhtemelen bana diyecek ki bula bula bugünümü buldun diyecek. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz.
3: Önce düştü, kaburgasını kırdı. Ardından zatürre oldu.
2: Vallahi savaşın ortasında kaldık. Çok enteresan bir deneyim.
3: Ünlü sunucu ve oyuncu İlker Ayrık'tan hayranlarını üzen bir haber geldi.
4: Emekli olacağım. Nasıl fikir?
3: Ayrık talihsiz bir kaza geçirdi.
5: Ya işte biliyorum kardeşim, duyduk hemen geldik biz de.
3: Sanal medya hesabından paylaştı sağlık durumunu.
2: Hayatta etkilenme böyle şeylerden. Acayip kalın bir iradem var benim.
3: İki kaburgası çatladı, bir kaburgası kırıldı. Tam düzeldim derken bu kez de zatürre oldu.
6: Madem birlikte olmayı beceremedik bari düzgün ayrılalım.
3: Ayrık Ağustos ayındaki gösterilerini ertelemek zorunda kaldı.
2: Şu görmüş olduğunuz arabanın yarısı sizin çünkü finaldesinizler.
0: Efendim, bu haberimizle ana haberi bu akşamlık noktaladık. Yarın saatler 18.30'u gösterdiğinde bu ekranlarda buluşabilmek dileğiyle ben yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Mutlu akşamlar diliyorum.
7: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
8: Nasıl mı?
9: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
7: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: Aaron, bence Reha'dır. Uzun süre oldu. Buraya gelmelisin. Cenaze için.
1: Kevera'da katil intihar etti. Bebek hayatta.
0: Luke'un cenazesi için.
1: Luke yalan söyledi. Sen yalan söyledin. Cenazeye gel.
0: Seni bekliyoruz.
2: Hava durumu. Hala görünürde yağmur ihtimali yok ve bütün eyalette kuraklık, yangın tehlikesi hakim. Benzer bir haber de.
3: Tüm eyalette yaklaşık %70 kuraklık ilan edildi. Eyalet yönetimi tarafından kırsal alanlara yardımlar yapılmakta ancak çiftçiler büyük zorlukta.
2: Kendilerini bu yaz beklenen yangınlara hazırlıyorlar. Orman yangını ve doğal tehlikeler araştırma merkezine göre beklenenden sıcak bir kış mevsimi.

0: Sen şu gazetecilerden değilsin değil mi?
1: Hayır, aslında Luke'un eski bir arkadaşıyım.
0: Çok trajik.

Berbat sıcaklık ve kuraklıkla boğuştuğumuz bu günlerde bu sabah hep birlikte burada toplandık. Karen, Billy ve Luke'un ruhlarını onurlandırmaya geldik. Bu hep beraber üstesinden gelmemiz gereken bir zorluk. Üzüntülüyüz. Ancak umutlu olmalıyız. Birlikte baba, oğul ve kutsal ruh adına dua edelim.

0: Hadi hadi. Hadi tut Gretchen.
1: Teşekkür ederim.
0: Çok güzel. Acele et.
1: Kıskandın mı?
2: Ya ne demezsin.
1: Ellie kıskandı.

0: Berbat görünüyorsun.
1: Nasılsın Gretchen? Gelecek misin diye merak ediyorum.
0: Başka nerede olacaktım? Hadi. Barb ve Jerry belediye salonunu kiraladı. Herkes sandviç yaptı. Hey Lucky, nazik ol.
1: Luke çocuğun olduğunu söylemişti.
0: Öyle mi? Aa, zavallı. Billy ile aynı sınıftaydılar. Bir çocuğa böyle bir şeyi nasıl anlatırsın bilmiyorum. Luke sana bir şey söyledi mi?
1: Hayır. Aslında onu arayacaktım. Ama bilirsin hiçbir zaman. Hiç.
0: Bahane yaratmana gerek yok. Hepimiz suçlu hissediyoruz.
2: Bunları şuraya bırakayım. Bugün Karen ve Billy'yi anmaya geldiğiniz için hepinize teşekkür etmek istiyoruz. Bu olay... Çok ama çok korkunç bir şey. Ama umarız ki Luke aklınızda hep önceden olduğu gibi kalır. O birçoğunuzun arkadaşıydı. Ve ailesini de seviyordu.
3: Evet, onları doğrayana kadar.
0: Bugün olmaz.
3: Hey, ben buraya çocuk ve Karen için geldim, tamam mı? Katilin tekini almaya değil.
0: Kapatır mısın çeneni Grant? Ne şimdi aç ne de başka zaman.

0: Hadi neredesiniz?
1: Nereye gideceksin?
2: O nasıl koşma?

0: Bu Charlotte. Oh, mamasına alışmaya çalışıyor. Ve çok da huzursuzsun değil mi tatlım? Al bakalım. Oh. Jerry güllere çok su harcadığımı söylüyor. Duştan sonra bir kova halbuki. Hala yaşıyorlar.
1: Merhaba Jerry.
2: Erhan.
0: Otursana.
1: Nasıl dayanabiliyorsunuz?
0: Sorduğun için sağ ol. Buraya gelen insanların çoğu gözümüze bile bakamıyor değil mi Jerry? Bunu Luke'un yapmadığı açık. Asla yapmaz. Bunu sen de biliyorsun. Kendine bunu yapmaz. Ailesine de yapmaz. İşte bu yüzden biz... bize yardım eder misin diye merak ediyorduk.
2: Barb'ın bir düşüncesi var.
0: Çiftliği Luke'a verdiğimizde elbette ona yardımcı olduğumuzu düşünüyorduk. Ama son birkaç haftadır düşünüyorum da... Biliyorsun kuraklık bu kadar kötüyken, herkes çaresizken, buğday hasat yapmadan kururken, birinden borç almak zorunda kaldıysa ve onlara geri ödeyemediyse alacaklıları çiftliğe gelmiş olur.
1: Eğer soruşturmanın yürütülmesiyle ilgili endişelerin varsa seni Melbourne'daki tanıdıklarımla temasa geçirebilirim.
0: Hayır, hayır. Biz seni haberlerde gördük.
2: Pemberley davası.
1: Evet.
0: Hepimiz seni izliyorduk ve sen parayı geri almayı başardın. Luke arkadaşın olduğu için o kadar gururluydu ki.
3: Eve dönmeden önce dosyalara bakacak mısın?
1: Yasal olarak bir izin olmadan bu davaya...
3: Sen bak. Barb'ın hatırı için. O zaman yalan söyledin Aaron. Luke da yalan söyledi, hep biliyordum. Zavallı kızın. Boğulduğu gün Luke'u nehirden dönerken gördüm. Söylediğiniz yerle ilgisi bile yoktu.
1: Tavşan avlıyordu.
3: Saçmalık. Ben oğlumu sevdim. Bana şunu söyle. Şimdi bunu o yaptıysa, onu da yapmış olabilir mi? Ellie'ye. Eğer ikinizden biri o zaman doğru söyleseydi, belki de...
1: Dosyalara bakacağım, tamam mı? Ama sonra giderim.
4: En az iki gece kalabilirsin.
1: Tamam, zaten bir gece kalacağım yani.
4: Pekala.
1: Teşekkür ederim.
4: Sert bir şey mi olsun yoksa orta ayar mı?
1: Ha.
4: Elimde orta kalmadı ama.
5: Oo, şu işe bak. Şanslı gülümde.
6: Nasıl gidiyor? Hiç değişmemişsin, değil mi? Çünkü kim bilir ne zamandır seni rüyamda görüyorum. Öyle değil mi Mel amca? Bak kim gelmiş.
7: Neden döndün Folk? Mesajı aldığını düşünmüştüm. Çocuğu da yanında getirdin mi? Şu oğlunu diyorum, lanet oğlun da seninle geldi mi?
6: Otur. Oğlan bu. Otur hadi. Her şey yolunda.

0: Bak nasıl da üzdün adamı. Seni baban sanıyor.
1: Önemli değil Bay Deacon.
0: Önemli değil. Bu kadar mı Falk? Demek önemli değil. Hı?
1: Zamanında söyleyecek fırsatım olmadı ama üzgünüm efendim. Başınız sağ olsun. Eli için çok üzgünüm.
0: Defol buradan. Hemen. Gidecek misin yoksa geçmene yardım mı edeyim?
2: Mesele de bu Grant. Burası halka açık bir bar. Herkes burada içebilir. Bu da ona dahil. Sen de.
3: Evet, sorun onun barda olması değil. Asıl sorun Kievra'da olması. Şimdi bunu anlıyoruz. Oğluna da anlat. Sizin için Kievra'da oğlunun kızıma yaptıklarını asla unutmayan insanlar dışında bir şey yok.

0: Sakin ol Gretch. Öylesine takılıyordum. Onu boğacak değilim elbette.
1: Onu öldürebilirdin.
0: Peki tamam, özür dilerim. Özür dilerim Eli. Özür dilerim. Tamam, sakin ol. Sakin ol.
1: Sen ciddi misin? Sen ne dedin bana?
0: Evet.
1: Aptal mı?
0: Evet,
1: aptal
0: elbette,
1: mı dedin?
0: Aptal.
1: Hiç komik değilsin.
0: Evet.
2: Eli, gel biraz uzaklaşalım.
0: Hadi ama, eğlenceliydi.
1: Senin derdin ne, söylesene. Derdin ne senin, ha?

0: Nerede o kirli domuz ha? Mahvoldun sen. Neredesin? Yukarıda mısın ha? Aynasız. Uyan aynasız. Uyan seni kokuşmuş hınzır. Hey, tekrar kasabamıza gelmiş ne yapıyorsun ha? Hey, sana diyorum uyan hadi. Sen lanet bir katilsin. Çok doğru. Evet. Zavallı küçük Eli'yi öldürdün. Yalancı. Hem katilsin hem de yalancı. Hey!
1: Ha, günaydın. Ben Aaron. Dinle, burada biraz daha kalmam gerekecek. Cenaze epey yıkıcıydı doğrusu. Bu yüzden bir süre daha kalıp aileye birkaç konuda yardım etmek istiyorum. Ne kadar sürer emin değilim ama en azından bir günümü alır yani. Neyse, teşekkür ederim.

0: İyi günler.
1: Nasıl gidiyor? Yardımcı olabilir miyim?
0: Ben Aaron Falk. Headler'ların arkadaşıyım.
1: Aa evet. Greg Rekko. Yerel polis. Jerry uğrayacağını söylemişti. Federal polis, öyle değil mi? Önemli bir şey olmalı.
0: Hayır, kişisel bir mesele için buradayım.
1: Pekala.
0: Onlara kayıtlara bakacağımı
1: söyle.
0: Peki.
1: Evlerine öyleyse. Sana göstereyim.
0: Harika.

0: Karen oradaydı. Görünüşe göre Luke'u kapıda karşılamış. Bilmiyorum. Eşin seni kapıda karşılıyor mu?
1: Ben evli değilim dostum.
0: Evet, biraz aklımı kurcaladı.
1: Oğlanı nerede buldun?
0: İşte burada.

0: Görmek istersen Charlotte'ı da burada buldum. Şu
1: Bu adam.
0: hayır diğeri. Bağırmaktan ciğerlerini parçalamış. Susuz kalmış. Şey, 8 adım saydım. Heyecanlıydı ve kalbi küt küt atıyordu. Fikrini 8 adımda değiştirip bebeği vurmamış.
1: Belki bebekler iyi tanıklar olmadığındandır. Sen ne dersin?
0: Bilmiyorum. Onu tanıyordun, değil mi? Sen ne düşünüyorsun?
1: İlk kez mi bir cinayet yerini görüyorsun?
0: Evet.
1: Sonrasında yardım aldın mı?
0: Evet, Ballarat'ta psikoloğa gittim. Çok yardımcı olmadı.
1: Bir kere de olmaz. Devam etmen gerekiyor.
0: Evet, biliyorum.
1: Çevreyi gösterdiğin için teşekkür ederim.
0: Tabii önemli değil.

0: İyi bir törendi.
1: Aa, ihtiyacımız olan şeydi. Ağacın hiç şansı yok gerçi. Öldüğünde çocuklara ne diyeceğiz Tanrı bilir. İşte burası. Çalışma yeri.
0: Muhasebeci miydi?
1: Evet. Genel olarak haftada 2 gün.
0: Farkında olduğun bir sıkıntısı var mıydı?
1: Şey, yani biliyorsun. Diğer müfettişlere de söylediğim gibi. Yalnızca hesapta ufak tefek yanlışlar. Önemli bir şey değil. Fakat onunla konuştuk ve kocasına biraz kızgındı.
0: Neden kızgın olduğunu söyledi mi?
1: Belli belirsiz. Bilirsin para. Burada herkesin o konuda sıkıntısı var.
0: Ondan korkuyormuş gibi geldi mi? Sana, yani Luke'tan.
1: Yani hiç öyle gelmedi. Belki de yeterince iyi dinlememişimdir. Sinyalleri kaçırdığım belli.
0: Pekala. Teşekkür ederim.
1: Her zaman. Dinle, ne dersin? Bir ara mesleğinle ilgili konuşmaya gelebilirsen çocuklar bayılır. Herkese esin kaynağı olursun.
0: Zaman ayırdığın için
1: elbette
0: teşekkür ederim.
1: Elbette, ne demek.
0: Sağ ol. Gretchen. Merhaba.
2: Merhaba. Hayalet gördüğümü sandım. Buradan gitmek için sabırsızlanıyordum.
0: Evet, Karen'ın çalıştığı yeri görmek istedim.
2: Evet, burası. Doğru gelmişsin.
0: Nasıl biriydi?
2: Daha genç. Aslında iyi bir insandı.
0: Hedler'lar biraz daha kalmamı istedi.
2: Evet, tabii isterler. Barb yaptığı keklerle Kadınlar Birliği'nin kraliçesi olmuş bir kadın. Böyle bir çocuk yetiştirdi.

0: yetiştirdiğini asla kabul etmeyecektir, değil mi?
1: Hey, burayı hatırlıyor musun? Üçüncü sınıf. Bayan Messi.
0: Evet. Kayıt cihazımı almıştı. Birinci sınıf hatırlıyor musun? Kitabıma tuvaletini yapmıştın. Evet, yapmıştın. Tuvalete gitmenize izin vermediler. Sen de tutamadın. Sonra Luke da ayağa kalkıp sana eşlik etti. Hatırlamıyor musun? Dayanışma. Buralarda kalacaksan yemek yemen gerek.
1: Bu akşam?
0: Başka randevun mu var?
2: İşte burada. Merhaba Taş Ağaç. Bana bildiklerini anlat.
3: Bu çok güzel.
2: Her şeyden kaçmak için buraya geliyorum. Bana yardım eder misin? Lanet olsun.
3: Lanet olsun.
2: Aaron.

0: Sonsuza kadar burada unutulurdu. Getirdim.
1: Annemin olduğu için önemli.
0: Onu özlüyor musun?
1: Sen özlüyor musun?
0: Üzgünüm.
1: Şunu demeyi kes.
0: Eli?
1: Tamam, bir şey yok.
2: Merhaba.
3: İyi günler.
2: Bir şey buldun mu?
3: Hayır, henüz bir şey yok. Merak ediyorum da sabah ben geldiğim zaman kulübede ne arıyordun?
2: Oradaki mermiler eşleşmiyor. Üç el bununla ateş edilmiş Remingtons. Mavi fişek. Ama bütün arazide yalnızca Winchester bulabildim. Parlak kırmızı fişek. Yani hala arıyorum ama

0: Luke'la buraya balık tutmaya gelirdik.
1: Pekala.
0: Şimdi şu haline bak.
1: Dedektifler Luke'un eve 4.30'da gelip ailesini öldürüp kendini öldürmek için buraya geldiğini söylüyor. Doğrusu ben ölmek için burayı seçmezdim.

0: Bu gölün etrafında yan yana üç ev var. Luke'un ailesinin, Mal Deacon ve Grant Dawn. Murray'lerin mülküne kim bakıyor şimdi?
1: Jamie Sullivan. Büyük annesiyle yaşıyor. Evet, Jamie Sullivan. Luke'un öldüğü gün onunlaydı. Tavşan vuruyorlarmış. Onu birkaç kez emniyete getirdim. Ne oldu?
0: Tavşan vurduğunu mu söyledin?
1: Evet, neden?

0: Kim bu peki?
1: İyi günler. İyi günler,
2: merhaba.
3: Sakin ol büyükanne, polisler. Uzun kalmayacaklar.
0: Çikolatalı kek yapmıştım. Biraz ister miydiniz?
1: Aa, hayır, karım bana şekersiz diyet yaptırıyor.
2: Ben biraz alabilirim, teşekkür ederim. Silahına bakabilir miyiz?
3: Evet, elbette.
0: Luke Hedler için mi geldiniz çocuklar?
1: Evet, birkaç yarım kalmış işi hallediyoruz.

0: Vallahi bar beceri.
1: Onlara sevgimi iletir misiniz? Cenaze törenine gitmek istedim. Ancak Jamie araba kullanmamı istemiyor.
2: Teşekkür ederim. Bunun için ne kullanıyorsun?
3: Tavşanlar, kangurular.
1: Sürekli beni vurmasını istiyorum ama torunum çok hassas bir ruh.
3: Tavşanlar son zamanlarda kanola tarlasına dadandı. Ben de Luke'tan gelip yardım etmesini istedim. Hepsi bu.
2: Mermiler senin miydi? Hangi marka?
3: Bilmem. Winchester, Remingtons. Hangisi ucuzsa? Neden?
4: Luke hiç kendininkilerden getirdi mi?
3: Tavşanlar benim, mermi de benim. Öyle düşün.
2: O gün sana nasıl göründü?
3: Normal. Aynı.
2: Burada ne kadar kaldı?
3: Bilirsin, belki iki dublelik bir şey işte.
2: O gittikten sonra çıktın mı peki?
3: Hayır. Burada kalıp büyük annemle çay içtik.
4: Ailesi hakkında bir şey dedi mi?
3: Lanet kadınlar.
2: Lanet kadınlar mı?
4: Ne demek istedi?
3: Ona Karen nasıl diye sordum. Lanet kadınlar, varsa yoksa dırdır dedi ve bir tavşan daha vurdu. Sonra gidip karısını vurdu ve de çocuğunu.
5: Dünya liderlerinin katılım sağlaması bekleniyor. Gelişmelerle ilgili bilgileri aktarmaya devam edeceğiz.
6: Merhaba dostum.
2: İyi günler.
5: Bizden ayrılmayın.
7: İyi günler.
2: İyi günler.
7: Seni cenazede gördüm. Kalıyor musun?
2: Evet.
7: Tam da kapatıyordum. Bir şey lazım mı?
2: Hayır ben... Babam ben küçükken burada çalışırdı. Sadece biraz anılara daldım. Hepsi bu.
7: Falk mı?
2: Evet, Aaron.
7: Doktor Lee, Chris Lee.
2: Tabii ya. Hedler'ları tanıyor muydun?
7: Evet, bu işte herkes tanırsın.
2: Evet, bazen fazladır eminim. Hey, düşünüyordum da Luke, onun sıkıntılı bir hali var mıydı acaba? Yani Karen'ın yarası beresi var mıydı?
7: Bunu söyleyemem biliyorsun. Evine hoş geldin.
2: Sağ olasın.
8: Billy!
2: Bir gece daha kalsam sorun olur mu dostum? Dolusun biliyorum
8: sorun
2: ama
8: değil
2: belki
8: dostum.
2: Bana...
8: Dolduk. Taştık battık zaten.
2: Teşekkür ederim.
8: İyi geceler.
9: Merhaba.
2: Nasılsın?
9: İyiyim. Güzelmiş.
2: Evet, biraz halka destek olayım dedim.
9: Yakışmış. Sokak barlarının birinde içki servis ederken hayal edebiliyorum.
2: Hayatım hakkında yanlış fikirlerim var.
9: Öyle mi?
2: Hı.
9: Pekala.
2: Teşekkür ederim.
9: Ben teşekkür ederim.
2: Sağlığına. Seni görmek güzel.
9: Seni de. Tüm kasabanın soruşturmandan haberi olduğuna şaşırmazsın herhalde, değil mi? Pek çok kişi de kendi işine bakman gerektiğini düşünüyor.
2: Söylesene, sen buna inanıyor musun? İçinde hiç şüphe yok mu yani?
9: Bazı şeyler göründüğü gibi değildir. Dedektiflik okuluna gitmedim ama...
2: İyi günler.
10: Ne alırsınız?
9: Ortaya balık sepeti alabilir miyiz?
10: Evet, iyi tercih.
2: Ah, okyanustan o kadar uzak ki.
9: Kapa çeneni, bayılacaksın.
2: Fazladan kerevit koyar
10: tamam,
2: mısın?
10: Tamam, oldu bilin.
9: Teşekkürler Kelly.
2: Sana hiç sert davrandı mı?
9: Luke mu? Hayır. Pislik bir herifti ama...
2: Birlikte şansımızı denemek mi istedin?
9: Evet. Yani

0: Sanırım Eli'den sonra hassaslık ve sen gittin. Sonra birbirimize sarıldık. Dört aptal çocuktuk.
1: Sence Eli'ye ne oldu?
0: Aa, Aaron lütfen. Sadece oturup kafayı çekebilir
1: Daha
0: miyiz?
1: önce o zamanlar ne düşündüğünü hiç söylemedin bana.
0: Bence intihar etti. Sanırım Luke orada koptu. Bence Tanrım desteğe ihtiyacı olan bir çocuktu. Yani bilmiyorum. Evde olup bitenler
1: Ne gibi?
0: babasından nefret etmesi gibi. Annesi terk ettikten sonra insanlar destek olmalıydı. Ama herkes sırtını döndü. Bu konuda çok yetenekliyiz, öyle değil mi? Bu konuda suçlu hissettiklerine eminim. İnsanlar suçlu hissetmekten hoşlanmaz. Bu yüzden üzerinde senin adın yazan bir not buldular. Hayatlarının sonuna kadar seni suçlayabilirler. Çünkü daha kolay.
2: Hop hop hop hop hop hop. Merhaba. Ne oluyor burada?
3: Hızlıca yukarı mı? Yapacaksınız.
2: Biliyorsun dikkatli olmalısın Gretch. Bu herifle dolanan kelebekler ölmeye meyilli oluyor.
0: Aa, Grant, arkamı kolladığın için teşekkür ederim.
2: Arkanı da kolladım, önünü de. Söylemeliyim, bugün çok çok güzel görünüyorsun. Bu elbise çok güzel. Bunun için mi? Tanrım, umarım değerini bilirsin Falk.
1: Ne istiyorsun dostum?
2: Madem sordun söyleyeyim. Neden defolup geldiğin yere gitmiyorsun ha? Burada olanlar seni hiç ilgilendirmez. Hiç. Görüşürüz Gretch. İyi eğlenceler.
4: Hadi Grant.
0: Karondayı ateş sarmış. Yağmur için o kadar uzun zamandır bekliyoruz ki.

0: Merhaba. Merhaba. Barb. Jerry. Barb.
1: Oh, merhaba canım. İyi bir temizlikle bütün sırlar açığa çıkıyor değil mi?
0: Seni seviyorum baba. Babalar günün kutlu
1: Billy
0: olsun.
1: Billy de babası gibi belli ki heceleme de kötüymüş. Aaron, bütün bu eşyaları ne yapacağım şimdi ben?
0: Belki de her neyse bir süre bırakamaz mısın?
1: Hayır, Jerry yüzleşmemizin zamanı geldi diyor. Oh tanrım, bunlar kütüphane kitapları. Bu lanet şeylerin zamanı ne kadar
0: ben
1: geçmiştir?
0: Onları götürürüm, geri götürürüm. Merak etme.

0: çiftlikte ne yapacağınızı düşündünüz mü?
1: Neden? Bir şey mi öğrendin? Çiftlik mi sebep olmuş?
0: Hayır, muhtemelen hayır.
1: Peki ya para durumu?
0: Yersiz bir şey yok.
1: Ama hala buradasın.
2: Dosyalara baktın mı?
0: Evet. Ve hiçbir şey çıkmadı, üzgünüm.
2: Luke'la devam ederiz diyorduk ama... Bundan sonra her şey makinelerle olacak zaten, değil mi? Uzaktan kumandalı, GPS'li, insansız çiftlikler. Bir düşünsene. Şehirlere gerek yok. Hiçbirimize gerek yok. Şuna yardım eder misin?
0: Evet, tabii.

0: peculiar under the Milky Way tonight.
1: Çok güzeldi.
2: Annem de bana söylerdi. Tekrar, tekrar, tekrar.
3: Bana biraz duygulu geldi. Ben gidip tuvaletimi yapacağım.
4: Şerefe.
3: Ah, lanet olsun.
1: Luke.
5: Hey,
2: numara Red, yapıyor.
5: Sakin ol.
3: Acele etmediniz değil mi?
2: Sersemin tekisin.
5: Lanet olası sersem.
2: Gerçekten mi? Midemi bulandırıyorsunuz. Onu şımartma şekliniz mide bulandırıcı.
3: Tanrım Eli, sana ne oluyor?
5: Neden dönmüyorsun?
2: Hadi dönelim.
3: Hayır, arkadaşça soruyorum. Gretch bile söylüyor.
2: Luke.
3: İçtiğin yok, güldüğün yok.
2: Luke. Tamam, gidiyorum.
3: Kahretsin Eli, üzgünüm. Geri gel, Eli.

0: Yani Karen Hadler'la hiç tanışmadın.
1: Doğru.
0: Öyleyse neden senin hakkında bir makale saklamış?
2: Evet
1: hiç
2: böyle.
1: Hiç fikrim yok.
2: Şimdi daha yükseğe çıkın. Biraz daha yüksek. Evet, olur dostum. Güzel, harika. Öyle kalsın.
3: Bakın kim gelmiş. Domuzlar. İş mi arıyorsunuz baylar? Ha? Tüh, çok kötü oldu. Sersemleri işe almıyoruz.
1: Egrant, Karen Hadler'la ilişkini nasıl tarif edersin?
3: Tatmin edici Sal.
1: Onu çekici buluyor musun?
3: Buralarda hiç fena değil. Evet.
1: Onunla en son ne zaman konuştun?
3: Gerçekten söyleyemem, bilmiyorum.
1: Peki ya ölmeden bir hafta önce? 19 Şubat'ta?
3: Bunu yapmak zorunda mıyım? Ha? Bu sersem beni öylece sorguya çekiyor ve sen de orada oturuyorsun.
0: Belki de bizi adının öldüğü hafta neden Karen Hadler tarafından yazıldığını açıklamak istersin.
3: Bunu benim üstüme yıkamazsınız.
0: Neyi yıkamayız Grant?
3: Dinle. Luke Hadler ailesine mermi yağdırmak istemişse bu onun lanet sorunu. Bunun benimle hiçbir alakası yok. Hiç.
1: O öğleden sonra neredeydin Grant?
3: Polis raporunda yazıyor. Lanet raporu oku.
1: Evet, okudum. Burada ismini verdiğim birkaç arkadaşınla doğu yolunda çalıştığın yazıyor. Arkasında duruyor musun?
3: Evet, bütün gün oradaydık. Sonra da bara gittik. Gidin sorun. Sen sordun, git onlara sor.
0: Çok çalıştın değil mi? Amcanın çiftliğinde. Ölünceye satmayı mı düşünüyorsun?
3: Seni hiç ilgilendirmez.
1: Peki ya Luke'un çiftliği? Yakında satılacağını duydum da.
0: James Salomon'unkini almaya çalışıyorsun değil mi?
1: Yan yana tam 3 çiftlik. Potansiyel yatırımcılar için kulağa hoş geliyor Grant. Sen ne dersin?
3: Canın cehennemi. Senin de canın cehenneme Falk.
1: Grant.
4: Adamı beni tanıyormuşsun gibi söyleme. Benim kim olduğumu bilmiyorsun. Beni asla tanımadın Falk, tanımadın. İsmimi öyle söylemeyi bırak.
1: O günkü hareketlerini kontrol edeceğiz. Söylediğin her şeyi kontrol edeceğiz. Belki seni de koruyacak birkaç arkadaşım vardır, kim bilir. Ancak üzerlerine yeteri kadar gidersek mazeretleri hemen çözülür.
3: Seninki gibi, ha? O zaman sen Veluk'un kullandığı mazeret gibi mi? Neydi o? Tavşan mı vuruyordunuz?
1: Güvenlik kameraları. Hepsine bakmak istiyorum. Dov yalan söylüyor. Mazeretini test etmek istiyorum.
0: Evet, hepsi elimizde.
1: James Sullivan da büyük annesiyle değildi. O da yalan.
0: Evet. Evet, barın yanından bir tane var. Bir tane eczane deposundan, iki tane benzin istasyonu ve iki de okuldan.
1: Ondan başla. Okuldan başla.
0: Hı hı. Okul çıkışı. Karen Hadler burada. Olaydan 2 saat önce...
1: Bir terslik görünüyor mu?
0: Bilmiyorum.
1: Tersliğin kendi benim lan.
0: Sonra bir süre bir şey olmuyor. 1 saat. 2 saat. Ah, Müdür Whitlam geliyor. Şu an biliyor, onu aradık. Evet, bu kadar. Sağ olasın. Bu da Luke'un arabası. Vurmuş gölde bulduk.

0: Eli, dün akşamki olanları bir konuşabilir
1: miyiz? Konuşacak bir şey yok.
0: Var. Bak sadece yardım etmek
1: istiyorum.
0: Yardımına
1: ihtiyacım yok.
0: Saçmalık.

0: Eli, şunu eve götürmeme yardım eder misin?
1: Bunu yapamam.
0: Önemli değil.

0: Ah tanrım. Pekala millet, bize biraz yer açın. Lütfen. Kimse bir şey gördü mü? Bir şey gören
1: Hayır,
0: var mı?
1: Hayır, hiçbir şey görmedim.
0: Hiç kimse mi? Tamam. Aa, Cem.
2: Katil. Evet, manyağın teki buzağı almıştı. Onu var ya, gerçekten. Ben yerinde olsaydım.
3: Evet. Tabii ki bu yeterli olacaktır.
1: Hepsi bu kadar sayılır.
3: Pekala beyler. Tamam, bekleyin. Onları indireceğiz, tamam mı?
4: Nerede o? O burada mı?
0: Seni burada istemiyorum. Onunla ben konuşayım.
3: Dostum, dinle. Gel biz de bir şeyler içelim, olur mu? Arabanı yıkayacağız. Olur mu? Hey Wall, John. Şunları indirin, tamam mı? Hepsini indirin.
5: Eli? Eli?
4: Dostum, güzel mekanmış.
3: Aa, evet. Kırsal bölgede banliyö. En kötü kombinasyon. Aldın mı?
4: Tamam, evet.

0: Al bakalım.
1: Ah, dostum teşekkür ederim. Sağlığına.
0: Sana da teşekkür ederim.
1: Yardımın için teşekkür ederim.
0: Dert etme, yardım edebildiğime sevindim.
1: Kirli suları biriktirmemiş olsan ne yapardım bilmiyorum.
2: Sesini duymak istersin diye düşündüm.
3: Merhaba Sandra, ben Karen. Korkarım Billy bugün gelemeyecek. Havalardan biraz kırgın. Sanırım eve gelse daha iyi, tamam mı? Geç haber verdiğim için üzgünüm. Pekala. Görüşürüz. Kendine iyi bak Sandra. Hoşça kal.
2: Gerçek biri olduğunu anla diye.
1: Geri aradın mı peki?
2: Açıkçası sinirlendim. Planımız vardı ama...
0: Aşkım, aşkım. Öyle bir şey olacağını nereden bilebilirdin? Tamam mı? Kimse bilemezdi.
2: Özür dilerim. İyi biriydi. Samimiydi.
1: Buralarda ender görünen bir özellik.
2: Onu herkes severdi. O hayvanın Kerem ve küçük oğluna yaptığı şey.
0: Evet. Aaron çocukken Luke Hedler'la arkadaşmış. Yani...
2: Belki de o zamanlar farklıydı. Sen... Kerem ve Billy'nin son anlarını hayal edebiliyor musun?

0: peki? Edebilir misin? Özür dilerim.
1: Sana bir şey gösterebilir miyim?
2: Tabii.
1: Bunu buldum.
2: Aa, vay canına.
1: Okul arşivi. Sen ve baban.
2: Ah, bu inanılmaz.
1: Dinle ben. Sandy için üzgünüm. İşe alma sebebim oydu. Melbourne'dayken biz soyulduk ve kızlar evde değildi. Tanrı'ya şükürler olsun. Onlar bize bıçak dayadı.
2: Tanrım.
1: Evet, iki tane keş. Kasayı boşalttılar, bilirsin. Sandy'nin bütün mücevherleri.
2: Polis ne dedi? Buldular mı yoksa?
1: Yakalayamadılar ve... o zamandan beri bıçak sırtında.
2: Tabii ki.
1: Evet. İçindeki çatışmayı hissediyorum. Bilemiyorum, bazen... benden uzaklaşıyormuş gibi hissediyorum. Neyse. Bir içki daha?
2: Olur tabii.

0: Hey dostum, Aaron'u gördün mü? Hayır mı? Okuldan sonra nereye gitmiş olabilir ki? Hayır, genelde direkt eve gelir.
1: Merhaba baba.
0: Oğlum, nerelerdeydin? Nehirde bir ceset bulmuşlar diyorlar. Bir genç, sen sandım. Seni seviyorum. Aaron. Aaron.

0: Herkesi kıyıdan çekin. Geri çekil.
1: Kızım.
2: Eli.
1: Kızım.

0: Bunun için mi o kadar didindim? Ah, o kadar istiyorum ki.
1: Hep söylüyorum, bir kadeh içebilir.
0: Bir kadeh, biliyorum.
2: Ne kadar kaldı?
0: 4 hafta. Her şey iyi giderse.
1: Bebek ters duruyor.
0: Tabii.
1: Dönmesini bekliyoruz.
0: Dönmeyebilir. Babası gibi inatçı olabilir.
1: Tabii.
0: Gidip tatlıyı fırına koyar mısın lütfen canım?
1: Hallederim.
0: Teşekkür ederim.
2: Bana şeker yasak, teşekkür ederim.
0: Diyet yüzünden ağlanıp sızlanıyor musun?
1: Hayır.
0: Umarım öyledir. Tüm hamilelik boyunca her akşam bir paket Tim Tam yedi.
1: Evet.
0: Benim değil, onun hamilelik şekeri çıkacak. Ona iyi geldin.
2: Hı?
0: Sanırım senden hoşlanmaya başladı.
2: Evet, dinle, bence çok başarılı. Biliyorsun, çok kararlı ve çalışkan biri.
0: Ayrıca kolay güveniyor. İşi için iyi değil ama çocukluğundan beri polis olmayı istedi. Ben de onu destekledim.
2: Evet, buralara kadar taşınmışsın.
0: Evet, öyle. Sanırım biri gelip onu kendi çıkarları için kullanırsa bu kötü olurdu.
2: Hakkımda dedikodu mu duydun?
0: Şöyle böyle.
2: Hı. Açıkçası kocan gibi ben de ailesini Lukma öldürdü, bunu öğrenmeye çalışıyorum.
1: Ah, olamaz. Seni sorguya mı çekiyor? O
2: hayır,
1: çok
0: evet,
1: sever.
0: Çünkü senin ve bir yabancının alınma ama seri katilin tekini kovalamanız hiç hoşuma gitmiyor.
1: Bak.

0: Onları kovalamak benim işim.
1: Onları bulduğundan beri uyumuyor.
0: Hey! Hiç hoş değil.
2: Bak, gerçekten endişelenecek bir şey yok.
1: Söz mü?
2: Söz veriyorum tabii.
1: Güzel.
3: Aaron dostum, başımız belada. Ellie'ye verdiğin not, üstünde buldular. Senin yaptığını düşünüyorlar. Nehirde buluşmak mı istemiştin?
4: Evet ama gelmedi ki.
3: Peki dostum, sana asla inanmayacaklar biliyorsun.
4: Tanrım.
3: Aaron dinliyor musun? Sana yardım edeceğim. Sorduklarında bekledim ama gelmedi diyeceksin. Sonrasında benle birlikte Kurin yolunun oradaki otlakta tavşan vurduk. Bir iki tane vurduk, tamam mı? Hayır, iki tane vurduk. İki tane, tamam mı? İki de.
4: Peki, tamam. İki.
3: Peki. Unutma. Birlikteydik. Hadi söyle.
4: Luke Heather'laydım.
3: Evet.
4: Kurun yolundaki otlakta tavşan avlıyorduk.
3: Tamam.
5: Okul çıkışından sonra nerede olduğunu bilmediğinize emin misiniz?
6: Bir fikrim yok.
4: Tavşan avlıyordum.
5: Hangi civarda?
4: Kurun yolundaki otlakta.
5: Tek başına mıydın yoksa?
4: Hayır, Luke Heather'laydım.
5: Sadece sen ve Luke yani?
4: Evet. Ben ve Luke.

0: Buraya gel. İç şunu tepesinden. Sakin ol. Otur.
1: Bunu büyükanneden mi öğrendin boş boğaz?
0: Kes sesini. Lanet çeneni kapalı tut. Tamam mı?
1: Lanet olası
0: gevezer. Lanet çeneni kapa. Tamam mı?
1: Lanet sersem.
0: Çeneni tutman senin iyiliğine. Lanet olsun Tanrım. İyi misin?
2: Yanlış yer yanlış zaman.
0: Burada ne halt oldu ha?
3: Dostumuz Dav, James Sullivan'ın çiftliği satın alacağını söylediğinden Hedler davasında adının geçtiğini düşünüyormuş.
0: Seni rahatsız ediyorsak Grant, o zaman tek yapman gereken Karen Hedler'ın neden öldürülmeden önce senin adını bir kağıda yazdığını açıklamak.
2: Ben nereden bileyim?
0: Bana anahtarları ver.
2: Anahtarlar 5 kilometre ötede.
0: Biraz yağ yakarsın.
2: Sersem.
0: Sen benimle geliyorsun. Neden eve gitmiyorsunuz siz de?
3: Pekala. Pekala yeterli. Hey.

0: Her şey yolunda.
1: Doktor, seninle biraz konuşabilir miyiz? Sen burada bekle. Adler'ların öldürüldüğü gün Jamie'nin buradan geçtiği görüntüler var. Bize yalan söyledi. Bize evde olduğunu söylemişti. Bize gerçeği anlatmak için bu son şansın.
0: Bak, ben hemen bir şey söylemek istemedim. Jamie, süzme bir... Ona söyledim ama... Sanırım panikledi.
1: Burada mıydı?
0: Adler'ların öldürüldüğü gün. Öğlen 4'e kadar ameliyattaydım. Bana mesaj gönderdi. Buraya gelmesini söyledim, her zamanki gibi. Geldi ve sohbet ettik. Soğuk bir şeyler içtik ve... Yatağa gittik.
1: Dostum, soruşturmaya müdahale, polis memuruna yalan, kiminle yattığın umurumda değil. Gerçekleri istemiştik, vaktimizi harcadın.
2: Gerçekten de böyle bir kasabada gerçekleri öğrenebileceğini mi sanıyorsun?
1: Anlayamadım.
2: Bir konuda o kadar zaman yalan söylersen bir alışkanlık olur.
3: Volk, sen katilsin.
4: Burada kal.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop! Bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
8: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
9: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
10: Bu Salı Bim'de Torku Kakaolu Fındık Kreması 255 lira. Tadelle Çikolatalı Gofret 9 lira 75 kuruş.
11: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.
12: Bellona, Bellona. Ben Deniz H5, işim gücüm hoş 5. Fındıklısı bitiyor, çileklisi başlıyor. Hiç durmak bilmiyorlar, hiç.
13: Yine ne söyleniyorsun H5?
12: Devrelerim şişti, hoş 5'inizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
13: Şarj olmaya mı?
12: Şarj olmaya.
14: Hoş 5'i durdurabilirsem.
13: Ha! Maydanoz.

Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
2: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.
3: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
4: Bakın,

0: yaparsın.
1: İstersen yaparsın. Önemli olan oraya çıkıp içindeki gücü göstermen.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
5: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
5: Bay bay bay, Domino's'um hoş geldin.

0: Regl gecelerimi.
1: Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Akbank Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle
4: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
9: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
10: Sen seversin diye aldım.
9: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar.

0: Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Sonunda leslik.
1: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
2: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Servis geldi. Çanta hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
4: Hesap kırdık.
3: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
5: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
6: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
5: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
7: Hadi başlamalıyız.
8: Ooo.
7: Çayla şamalaz en iyi arkadaş gibi. Hı-hı. O zaman herkesi benden şamalaz.
9: Çocuk ya da büyük ol, haribo ya mutlu ol.
10: Oh Milo Puf.

0: Anadolu'nun hatrı çiftçinin emeği sana emanetse, emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur duyuyoruz. Çitlekçi.
1: Tatlı yiyelim.
2: Tatlı konuşalım.
3: Nesildi festi?
4: Enfesti. Sana çekersin videonu. Şu kekten ye bak. Enfes kahveyle çok güzel gidiyor.
5: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
6: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
7: Baba, dinle, izin ver cenazeye kalayım.
8: Gidiyor musun? Onu gömmemiz lazım.
7: Geri geleceğim.
8: Söz ver.
7: Luca, vedamı ilet.

0: Ey ona dokunma seni pislik. Her hafta buraya gelip onu temizliyorum. Ellerini ondan çek.
1: Sorun değil dostum, zaten gidiyorum.
0: Hey. Hey. Sen. O çocuksun değil mi? Folkların çocuğu. Babası değil.
1: Evet, ben o çocuğum.
0: Biliyor musun, bana yalvardı. Baban. Benden polis halledene kadar herkesin geri durmasını istedi. İstese ona günahımı bile vermem. Kendi babanın seni umursamaması çok kötü bir şey olmalı. Baban korkak olabilir ama değil. Hedler Veledi ile uydurduğunuz hikayeye kanmazdı o.
1: Neden Luke'la birlikte oğluma hiç inanmadın? He? Bildiğin bir şey mi var acaba?
0: Bildiğim şey kızımı sevdiğim.

0: Baba.
1: Arabada kal.
2: Neden durdun ha? Devam etmen gerekirdi.
1: Sen kazandın. Gidiyoruz.
2: Güzel. Güzel. Durma öyleyse. Gözden yok olana kadar bu yoldan devam et.
3: Bize yaptığın onca şeyden sonra. Oğlumun bununla ilgisi yok.
2: Öyle mi?
3: Onlar arkadaştı.
2: Nereden biliyorsun ha?
3: Burası bizim evimizdi.
2: Umurumda değil. Sakın geri gelme. Bir tane çakacağım şimdi.

0: Luke, bir kez soracağım. Yalnızca bir kez. O yüzden bana doğruyu söyle. O kızın ölümüyle bir ilgin var mı?
1: Hayır. Hayır baba. Tanrım. Ben böyle bir şey sorduğuna inanamıyorum.
0: Gerçekten Luke'la mıydın? Bana bak. Gerçekten Luke'la mıydın?
1: Evet.

0: Merhaba.
1: İyi günler.
0: Burada ne işin var?
1: Daha dostça bir yüzü görmeye ihtiyacım vardı. Güzel bir arazin varmış. Çok etkileyici.

0: Teşekkür ederim. Bir de yağmur sonrası görmelisin. Ben biraz daha devam edeceğim, olur mu? Kulaklarına tıpı ister misin?
1: Hayır, gerek yok.
0: Peki. Tavşanlar şurada. Görünce işaret ver. İşte bir tanesi. Denemek ister misin?
1: Tabii, olur.
0: Ders ister misiniz memur bey?
1: Hayır, sanırım böyle iyi.
0: Sorun ne? Orada duruyor işte.

0: Sen bilirsin.
1: Ben yine de vuracağım biliyorsun, değil mi? Arazimde bulunamazlar.
2: Lucky.
3: Tamam anne, geliyorum.
1: Dağınıklık için kusura bakma.
4: Bir de benim evimi gör. Bunlar nedir peki?
1: Okula fon almak için başvurular, kabus gibi.
4: Bu Karen'ın el yazısı mı?
1: Evet. Elimden geleni yapıyorum ama pek benlik değil. Crossley Vakfı bağış listesi. Bakalım geçen yıldan fazla olacak mı?
4: Sen mi devraldın?
1: Evet. Başvuru kafamı kurcalıyor.
4: Hey, aklıma geldi de. Karen benden hiç söz etti mi?
1: Hayır, sanmıyorum. Neden?
4: Hiç adım geçti mi diye merak ettim, hepsi bu.
1: Bu yüzden mi geldin? Kerin'i sormak için.
0: Hey hey hey hey hey hey hey, geri gel. Gel buraya, kucak.
1: İşte böyle. Biriyle tanışmak ister misin? Bu dünyadaki en eski arkadaşım Aaron.
4: Merhaba.
5: Merhaba.
4: Nasılsın?
5: İyiyim.
4: Aferin sana.
1: Pekala, uslu duracaksın, tamam mı?
5: Olurum.
1: Seni seviyorum.
5: Görüşürüz.
1: Teşekkür ederim Andrea. Yatıya kalacak. İyi denk geldi. Davayı çözene kadar kalacak mısın? Niye hala buradasın? Tamam, peki.
4: İş alışkanlığı.
1: Hayır, sen hep suskundun. Ama sonra her şeyi görürdün. Aman Tanrım, aklıma bir şey geldi, gel. Gel, bunu görmen lazım.
4: Aa, olamaz.
1: Evet.

0: Burada neler varmış? Ha, acaba. Jimnastik ödülü mü? Dikkat. Vay.
1: Eliye bak.

0: Lucky olabilir. Aa evet oymuş. Bekle. Özür dilerim, hemen geliyorum.
1: Merhaba Andrea. Her şey yolunda mı? Tamam, onu verir misin? Hayatım, iyi misin? Tamam, anladım canım. Tamam. İyisin değil mi? Aa tamam, bakalım çaydan sonra geçecek mi? Tamam tatlım, sen merak etme. Seni seviyorum. Tamam. Tamam, usludur olur mu? Teşekkür ederim Andrea. Evet, tabii. Tamam, teşekkür ederim. Görüşürüz. Aa, biraz

0: Evi özlemiş.
1: Jerry ve Barb biliyor mu?
0: Hayır, bilecek bir şey yok.
1: Ya Karen?
0: Ne? Hayır. Söyledim sana, Lucky'nin babası gitti. Luke da eskiden beri dostum. Arada gelip Lucky ile ilgilenirdi, o kadar. Lucky'nin babası değil.
1: Peki doğum belgesinde ne yazıyor?
0: Ne? Boş. Ayrıca bu seni ilgilendirmez. Ne var?
1: Lucky'nin babasının fotoğrafı var mı? Bana gösterebileceğin bir fotoğraf.
0: 2 gecelik bir şeydi. Fotoğrafımız falan yok. Neden yalan söyleyeyim?
1: Çünkü Luke öyle istedi.
0: Ne söylemeye çalışıyorsun?
1: Şey, sormak zorundayım.
0: Sor öyleyse. Sor.
1: 3 kişi öldürüldü. Ve umarım Lucky için Luke'la ilişkin hakkında söylediğin yalanlardan fazlasını yapmamışsındır onlara.
0: Defol. Defol git evimden.
1: Hey,
0: Hayır, defol git.

0: Sandra, iyi misin?
1: Sadece Scott'ı arıyordum. Bir şeyler içmeye gelebileceğini söylemişti.
0: Geç oldu. Belki de eve gidiyordur.
1: Evet, belki de. Sanırım üstüne çok yük binmeye başladı.
0: Ve söylesene. Sen iyi misin? Her şey yolunda mı?
1: Bazen evin dışında insanlar görüyor gibiyim. Bizi izliyorlar. Hayal işte. Ben geriliyorum.
0: Sizi neden izliyorlar?
1: Melbourne'de şey vardı.
2: İşte buradasın hayatım. Neredeyse kalpten gidecektim. İyi misin?
1: Buradasın sandım. Hepsi bu.
2: Pekala şey. Her yerde seni aradım. Hadi eve gidelim.
0: İyi geceler.
2: Sağ ol dostum.
0: Whitlam her akşam burada mı dostum?
3: Evet. Bazen erkenden evine mi göndersem, yoksa kumara para bassın diye bedava içki mi versem kararsız kalıyorum. Sanırım bir gece daha kalacaksın.
0: Evet öyle.
3: Gevera'nın gölü.

0: Ah, yüce tanrım.
1: Deacon karakola geldi ve ona saldırdığını söylüyor.
0: Öyle mi?
1: Kızının mezarının başında yas tutuyormuş.
0: Yalan söylüyor. Neyse ben hallederim.
1: Hayır, etmeyeceksin. Çok dedikodu var. Görevde olmayan bir dedektif gelmiş, çözülen bir davayı yeniden çözmeye çalışıyor.
0: Hey, sakin ol.
1: Ellie Deacon'ın ölümünde adı geçen bir dedektif.
0: Aksini hiç iddia etmedi.
1: Ben de sormadım. Peki nedir bu?

0: bir intikam gezisi mi? Çünkü dostum sen Maldeacon ve Grand Dove'u takmışsın. Bu kasabada 20 yıl önce ölen bir kızdan daha büyük şeyler dönüyor.
1: Bu ölümler arasında bir bağlantı var.
0: Bir şüpheli gerekiyor.
1: Uğraşıyorum.
0: Halk bana güvenmedikçe işimi yapamam.
1: Biraz daha zamana ihtiyacım var.
0: Hayır, olmaz. Bu işe burnunu sokmana izin vermek Cem'in hatasıydı. Artık gitmelisin, anlıyor musun? Bunu ben halledebilirim.

0: Merhaba Rita, o evde mi?
1: Şeyi bul. Burada ne yapıyorsun?
0: Karen'ın notu. Mesele bir isim değilmiş. O bir bağışmış. Okula yapılan bağış. Gidelim.
1: Tamam.
0: Karen bu bağıştan şüpheliydi. Grant Doe'dan korkmuyordu ya da kocasından. Bir şey buldu. Luke'a anlattı. Luke ona bu yazıyı gösterdi ve Karen da beni arayıp benden yardım isteyecek.
1: Peki ama ne buldu?
0: Scott Whitlam'ın kumar sorunu olduğundan eminim. Poker. Bunu sorgulattı. Sadece bunu.

0: sanırım yolsuzluğunu yakaladı.
1: Ya kamera görüntüleri cinayet gerçekleşirken okuldaydı?
0: Onu en son ne zaman araba kullanırken gördün? Hep o lanet bisikletini kullanıyor, değil mi?
2: Kayıtlarımız gayet açık. Bağışı onayladık ve 2 ay önce bir hesaba 70.000 dolar aktardık.
0: Tanrım.
1: Peki paranın aktarıldığına emin misiniz?
2: Kesinlikle eminiz. Parayı geri almak için bir şey yapacak mıyız?
1: Sağ ol Helen, gerisini bize bırak, biz halledeceğiz. 70.000 dolar ve 3 ölü. Tanrım.

0: Ah, gelmişsiniz. Helen aradı. Crossley Eğitim Fonu'ndan. Onu arar mısınız? Acil olduğunu söyledi.
1: Laptopumu evde.
2: Önemli değil.

0: Scott, o nerede?
1: Az önce bir süreliğine çıktı.
0: Kızı hala sınıfta mı?
2: Nerede o?
1: Şurada, üçüncü sırada.
2: Kızı olmadan kasabadan gider mi? Hadi, hadi, hadi! Temiz. Lanet olsun. Remingtons.
0: Ormana.

0: Bunu yapmazdım.
1: Hey Scott. Burada ne yapıyorsun dostum? İyi misin?

0: Sakın yaklaşmayın.
1: O çakmak yere düşerse bütün orman yanmaya başlar, farkında mısın?
0: Hey! Lanet silahını hemen indir! Polis!
1: Dediğini yap. Bak, her ne yaptıysan şimdi bunu yapmak istemezsin. Bütün ormanı çıra gibi yakamazsın. Sadece yanmayı bekliyor.
0: Bırakırım dostum, yaparım.
1: Okul çok yakında. İçeride çocuklar var. Senin kızın da orada, anlıyor musun? Hepsi yanarak ölür.
2: Bak, aileni sevdiğini biliyoruz. Tamam mı? Seni onlarla gördüm.
0: Bütün bunlar ailem içindi benim. Onları buraya korumak için getirdim. Yine de beni buldular. Borcum olan para için geldiler.

0: Benim elime çivi tabancası verdiler. Kızımı duvara çakacaklardı. Boğazına bıçak dayayıp onu keseceklerdi. Benim başka şansım yoktu.
1: Paraya ihtiyacın vardı. Ailen için anlıyorum. Herkes anlayacaktır.
0: Karıma oğlana zarar vermek istemediğimi söyle.

0: Kasabayı kurtardığını söylediler. Okulu yanmaktan kurtarmışsın. Alevlerini çıplak ellerinle söndürmüşsün. İyileşecek. Bunu biliyorum.
1: Peki Scott Whitlam?
0: Tanınmaz halde. Onu Melbourne'e naklettiler. Yaşayacak.
2: Aaron. Uyanmanı bekliyorduk. Sadece biz değil. Sanırım bütün kasaba duydu. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz.

0: Baban seninle çok gurur duyardı. Nasıl bir adam olduğunu hep biliyordu.
1: Hoşça kal dostum.
2: Girip bana iyi bir not verebilirsin.
3: Sonuna kadar 5 yıl.
1: Adamım benim.
4: Merhaba.
3: Merhaba.
4: Ben hastaneye gelmek istedim ama çok kızgındım.
3: Belki de seni cinayetle suçlamalıyım.
4: Evet.
3: Biraz modumuzu düşürürdü.
4: Biliyor musun, onu birkaç kez öldürmek istemiştim. O Karen'ı seviyordu. Asla ilk tercihi olmadım. Biraz...
3: Onun kaybı bence.
4: Gitmeden önce sana söylemem gereken bir şey var. Yıllardır sana söylemek istiyordum. Ben onu gördüm. Nehre giderken. Peşinden gitseydim onu durdurabilirdim. Ama gitmedim. Ayrıldım. Luke'la. O gün benimleydi. Yani ben de yalan söyledim.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
6: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
8: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Dondurma gibi değil, dondurma.
9: Benim bankam İş Bankası.
10: İş Bankası Soner'le sunar. Soner. Soner.
11: Ben mi?
10: Evet.
11: Ne sunacaktım?
10: Sence?
11: İşçi aracım ve seyahatim. Seyahate çıkarken otel rezervasyonundan araç bakımına. İhtiyacım olan her şey tek yerde.
10: Ve?
11: Ben isterim, iş cebim yapar.
10: Teşekkürler, iyi yolculuklar. Bankam iş bankası.
12: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Modern Ay. Kim tutar seni?
13: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
14: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
15: Bu Salı Bim'de ABC sıvı çamaşır deterjanı 199 lira. Pantene şampuan çeşitleri 179 lira. Bim, bim, bim, kalbimle
16: benim, bim, bim. Tribünde de olsam üzümümü çıkarır tek tek yerim. Altı üstü meyve. Diyemiyorsan

0: Etili Folif'ten. Yeni Etili Folif meyve bar. Altı da meyveli, üstü de.
1: Etili Folif meyve bar.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatı

0: ile efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Anadolu'nun hatrı çiftçinin emeği sana emanetse, emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur duyuyoruz. Çitlekçi.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Abi ne oluyor ya?
4: Açlık basıyor, bir şey yok.
3: Niye basıyor ki?
5: Açlığın gong dediği yerdeyiz, ondan basıyor.
3: Nasıl duracak?
4: Açlık bastığında gonglayacaksın, duracak.
2: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla. Bastır açlığını eti gongla.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
8: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
9: Çok lezzetli.
7: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
10: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
11: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.

0: saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Pepsi ile hepsi güzel.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Toplantıda olsam da çileğimi çıkarır yerim. Altı üstüme evi diyemiyorsan... Yeni eti lifa lif meyve var. Altı da üstü de meyveli. Altı hurmalı, üstü kırmızı meyveli. Üstelik yulaflı. Şekeri ve lezzeti meyvelerden. Yulafın iyiliği eti lifa...

0: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
1: Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
2: Bingo Jet Jelle. 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
11: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
12: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
13: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
14: Wow, baloncuklu bir ton mu?
15: Çok lezzetli.
13: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
16: Hepimizi bir araya getiren sıcak bir sofradır. Her biri özenle seçilmiş gurme lezzetleriyle üstat ürünleri sofralara tat katar. Üstat sadece A101'lerde.
17: Hala etkisindeyim.
18: İnanılmaz bir goldü.
17: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Eli? Eli?
1: Eli?
2: İlk kez beni annemin adıyla çağırdı. Benim adım Eli diye bağırmak istedim. Benim adım Eli. İsmimi bile benden aldı.
1: Ah, lanet olsun. Grant, gel buraya.
2: Bir yumruk. Sert. Hissedemiyorum. Kanın tadını alamıyorum. Hareket edemiyorum. Ağlayamıyorum. Sıcaklık 40 derece. Yine de donuyorum. Annem de ondan nefret ediyordu. Evden kaçtı. Benim için geleceğini söyledi. Umut yerini yalana bıraktı. Artık benim kaçma vaktim. Bir elime geçirirsem onu geberteceğim.
3: Aman Tanrım.
2: Kaçmaya çalışırsan seni de gebertirim. Ancak denersin. Çünkü ben gitmiş olacağım. Çoktan. Başka bir isim. Başka bir ev. Buradan çok uzakta. Elveda, Ellie Deacon. Yeni bir hayat başlıyor.

0: Hey!
1: Hayır! Dur. Baba hayır! Dur! Dur!
0: Dur!

0: ki neredesin? Bir motor odasındasın. Yeni uyandın ve bir motor odasındasın. Anahtar burada. Sanki buraya ilk defa gelmişsin gibi, fakat belki de bir haftadır ya da 3 aydır buradasın. Söylemesi zor. Ben bilmiyorum. Yalnızca isimsiz bir oda.
1: Bu adam. İşte orada.
2: Lenny!
0: Ben Leonard. Daha önce söylediğim gibi.
2: Söyledin mi? Unutmuş olmalıyım.
0: Sanırım sana durumumdan bahsetmemiştim.
2: Evet, sadece seni her gördüğümde...
0: Benim arabam.
2: Evet, senin araban.
0: Çok şakacısın. Birinin özrüyle alay etmen hoş değil.
2: Biraz eğlenmeye çalışıyorum. Pencereni kapat.
0: Hı? Bozulmuş.
2: Senin için tamir ettirebilirim. Nereye gidiyoruz Sherlock?
0: Yerle ilgili ipucu yakaladım.
2: Oraya niçin gitmek istiyorsun?
0: Biliyor musun?
2: Evet, sadece kahrolası bir bina. Niye gideceksin?
0: Hatırlamıyorum.

0: Birinin evi gibi görünüyor.
1: He, bu şey yıllardır burada.
0: Neden bahsediyorsun? Bu izler sadece birkaç günlük.
1: İzler mi? Nesin sen? Pocahontas mı? Hadi.
0: İçeriye bir bakalım.

0: Teddy, yalanlarına inanma. O aradığın kişi. Öldür onu. Sonunda onu buldum. Kaç zamandır arıyordum.
1: Bir şey buldun mu? Böyle düşünmemiştim. Hadi gidelim ha. Lanet olsun.
0: Yaptın ödeyeceksin. Af dile ve sonra öde.
1: Hiç ipucu yok seni ucu. Beni...

0: Yine havaya uçurmadan önce karımdan af dile.
1: Leonard, neler döndüğünü bilmiyorsun. Adımı bile bilmiyorsun.
0: Teddy.
1: Çünkü bunu lanet bir resimden okudun. Kim olduğunu bile bilmiyorsun.
0: Ben Leonard Shelby'yim. San Francisco.
1: O sen değilsin. O sadece dönüştüğün kişi.
0: Kapa çeneni.
1: Bilmek ister misin Larry? Hadi. Hadi, hadi bodrum katına inelim. Birlikte aşağı inelim. Böylece kim olduğunu anlayacaksın. Hayır!
0: İsimsiz bir oda. Çekmecelerde bir şey yok. Ama yine de bir bak. İncil hariç. Son derece dindarca okurum. Kim olduğunu bilirsin ve kendin hakkındaki her şeyi. Ama günlük işler için notlar çok yararlıdır. Sammy Jenkins'i hatırla. Sammy Jenkins'in de aynı problemi vardı. Ama bir sistemi yoktu. Günlük miktarda notlar almıştı ama hepsini birbirine karıştırdı. Eğer işe yaramasını istiyorsa gerçekten de bir sisteme ihtiyacı vardı. Yalanlarına inanma. Aradığın o. Öldür onu.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Ben 304'ten Bay Shelby.
1: Senin için ne yapabilirim Leonard? Bird.
0: Bird. Emin değilim. Senden telefonlarımı tutmanı istemiş miydin?
1: Bilmiyor musun?
0: İstemiş olabilirim. Telefonda iyi değilimdir.
1: Doğru. İnsanlarla konuşurken gözlerine bakmakla evet. hoşlandığını söylemiştin. Evet. Bunu söylediğini hatırlamıyorsun.
0: Böyle bir durumum var. Evet, evet.
1: Durum mu?
0: Hafızam.
1: Amnezi mi?
0: Hayır, hayır. Bu farklı bir şey. Benim kısa dönem hafıza kaybım var. Kim olduğumu, kendimle ilgili her şeyi biliyorum. Sadece yaralandıktan sonra yeni hatıralar oluşturamıyorum. Her şey bulanık. Çok uzun konuşursak nasıl başladığımı unuturum ve seni bir dahaki görüşümde bu konuşmayı unutmuş olurum. Daha önce karşılaştığımızı bile hatırlamam. Yani eğer sana tuhaf ya da kaba geliyorsam... bunu sana daha önce söyledim değil mi?
1: Evet, kafanı karıştırmak istemem ama bu çok garip. Beni hiç hatırlamıyor musun?
0: Hayır.
1: Birçok kez konuşmuştuk.
0: Eminim öyledir.
1: En son hatırladığın şey ne?
0: Karım.
1: Bu neye benziyor?
0: Uyanmak gibi. Sanki yeni uyanmışsın gibi.
1: Berbat olmalı. Her şey geriye doğru gidiyor. Sanki bir sonraki yapacağın şeyle ilgili fikrin var ama ondan önce ne yapmış olduğunu bilmiyorsun. Ben tam tersiyim.
0: Ne zamandır burada kalıyorum?
1: Birkaç gündür.
0: Ve telefonlarımı tutuyorsun?
1: Söylediğin gibi.
0: Tamam. Fakat bu adam bir istisna. Bu adamı tanıyor musun?
1: Evet, arkadaşın değil mi?
0: Neden arkadaşım olduğunu düşündün?
1: Sizi birlikte gördüm, hepsi bu.
0: Arkadaşın değil.
1: Tamam.
0: Arar ya da buraya gelirse beni odamdan arayın, tamam mı?
1: İsmi ne? Teddy mi?
0: Teddy, evet.
1: Pekala.
0: Bak, umarım durumum senin için sorun olmaz.
1: Hayır, faturayı ödemeyi unutmadığın sürece olmaz.
0: Evet, tamam.
1: 40.
0: 40.
1: Evet. Bu adam. İşte geldi.
2: Lenny!
0: Tıraş ol. İşe yaramasını istiyorsan gerçekten bir sisteme ihtiyacın var. Kendi el yazına güvenmeyi bir şekilde öğreniyorsun. Hayatının önemli bir parçası haline geliyor. Kendin için notlar alıyorsun ve notları koyduğun yer gerçekten önemli olmaya başlıyor. Altı cebi olan bir cekete ihtiyacın oluyor. Belirli şeyler öğreniyorsun. Diğer insanların yazdıkları şeylerin senin için bir anlam ifade etmeyeceğinin farkında oluyorsun. Ya da seni yanlış yere saptıracağının. Yani insanları böyle bir durumdan yararlanmaya iten şey nedir bilmiyorum. Eğer bir kağıt üzerine değil de vücuduna yazılmış hayati derecede önemli bir bilgi varsa aradığın cevap bu olabilir. Bu not tutmanın kalıcı bir yoludur.

0: Affedersiniz efendim, masanızda bıraktınız.
1: Teşekkürler. Lincoln Sokağı...
0: Evet, 6. sokaktan doğruca gidin. Şehrin batısına doğru.
1: Bir dakika,
0: doğru.
1: Bunları bir kenara yazmalıyım. Ama çok... Güven bana, bir kenara yazmam gerek. Discount Oteli...

Discount Hotel. Natalie. Arabam. Teddy. Natalie'den Leonard'a. Ehliyet. John Edward Gemmell. John Edward Gemmell. O adam bana ismini Teddy olduğunu söyledi.

Fotoğraf, ev, araba, arkadaş, düşman. Zayıf noktana güvenme. Kaynağa dikkat et. Bellek aldatıcıdır. Gerçekler. Birinci gerçek. Erkek. İkinci gerçek. Beyaz. Beyaz erkek. Adı Can. Soyadı G. Kemal. Satıcısı. Plakası. SG13 7 İU. Bu o. Seni buldum pislik. Yalanlarına inanma. Aradığın o.

daha önce konuştuğumuzu söyledi. Bunu hatırlamıyorum. Evet ama amnezi değil. Yaralanmama kadar olan şeyleri hatırlıyorum. Sadece yeni hatıralar oluşturamıyorum. Yani seninle konuştuğumu hatırlayamam. Sammy Jenkins. Sanırım anlamalarına yardımcı olmak için insanlara Sammy'den bahsediyorum. Sammy'nin hikayesi kendi durumumu anlamama yardımcı oluyor. Sammy kendine bitmek tükenmez notlar yazmış. Fakat her şeyi karıştırdı. Ben bu hafıza sorununa daha iyi bir çözüm buldum. Disiplinli ve düzenliyim. Bunu mümkün kılmak için düzeni bir alışkanlık haline getirdim. Sammy'nin bunu yapacak bir dürtüsü ve nedeni yoktu. Ben mi? Evet. Bir nedenim var.

0: Bugün saat 1'de Bilgeç'in Atari ile buluş. O da birini kaybetti. Sana acıdığı için yardım edecektir. Atari?
1: Beni hatırlamıyorsun.
0: Özür dilerim, açıklamalıydım. Benim durumum...
1: Açıkladın Lenny.
0: Lütfen bana Leonard de. Karım bana Lenny derdi.
1: Evet, biliyorum, söylemiştim.
0: O zaman ne kadar nefret ettiğimi de söylemişimdir.
1: Evet.
0: Gözlüklerini çıkarmanda bir sakınca var mı? Böyle biraz zor. Teşekkür ederim. Demek bana söyleyeceklerin var.
1: Küçük notunda böyle mi diyor?
0: Evet.
1: Hayatını küçük kağıt parçalarına göre yaşamak zor olmalı. Çamaşırla market listen karışırsa iç çamaşırlarınla kahvaltı yaparsın. Sanırım bu acayip dövmeleri de bu yüzden sahipsin.
0: Evet, zor. Neredeyse imkansız. Dinle, seni hatırlamadığım için üzgünüm. Kişisel bir şey değil.
1: Sana vereceğim bilgiler var. Bana bir plaka numarası vermiştin. Motorlu araçlardan bir arkadaşım bunu araştırdı. Hangi isim çıktı tahmin et. John Edward Gemmell. John G.
0: Onu tanıyor musun?
1: Hayır. Ama ehliyetteki fotoğraf gerçekten de çok tanıdıktı. Belki barda falan görmüşümdür. İşte ehliyet, ruhsat ve fotoğrafının birer kopyası. Bunu istediğine emin misin?
0: Sana bu adamın ne yaptığını söyledim mi?
1: Evet.
0: Öyleyse sormana gerek yok.
1: İntikam alsam bile bunu hatırlamayacaksın. Ne olduğunu bilmeyeceksin bile.
0: Karım bu intikamı hak ediyor. Hatırlayıp hatırlamamam fark etmez. Bir şeyler hatırlamıyor olmam, yaptıklarımı anlamsız kılmaz. Dünya gözlerini kapattığın anda kaybolmuyor. Her neyse, belki hatırlamak için bir fotoğraf alırım. Acayip dövmelerimden bir tane yaptırırım.
1: Bana tekrar karından söz et.
0: Neden?
1: Çünkü onu hatırlamak hoşuna gidiyor.
0: Çok güzeldi. Bana göre mükemmeldi.
1: Hayır. Ezberden konuşmanı istemiyorum. Gözlerini kapat ve onu hatırla.
0: Detayları hissedebilirsin. Kelimelere dökmeye zahmet etmediğin küçük parçaları. Ve istemesen bile bu uç anları hissedebilirsin. Bunları bir araya getirirsin ve bir insanı hissedersin. Onları ne kadar özlediğini anlamaya yetecek kadar. Ve onları senden alan insandan ne kadar nefret ettiğini anlarsın.
1: Ben buraya bir adres ekledim. Yararlı olabilir. Şehrin dışında terk edilmiş bir yer. Bir tanıdık orada çok büyük işler becerirdi. İzole bir yerde.
0: Kulağa harika geliyor. Sana borcum acaba...
1: Sana para için yardım etmiyorum.
0: Üzgünüm.
1: Önemli değil. Senin durumunu anlıyorum. Hala evet. Discount Hotel 304'te mi kalıyorsun? Bunu ben de unutmuşsun.

0: Sana iyi davranıyorlar mı?
1: Hatırlamıyorum.
0: Seninle bir ortak yanımız var. İkimiz de sağ kalanlarız. Kendine iyi bak Leonard.
1: Sammy Jenkins'i hatırla. Sammy ile işim sayesinde tanıştım. Sigorta müfettişiydim. Haksız yere alınan poliçeleri araştırıyordum. İnsanların saçmalıklarını görmek zorundaydım. Bu yararlı bir deneyim oldu çünkü şu an hayatım bu. Daha önce tanıdığıma emin olmadığım biriyle karşılaşınca kim olduklarını gözlerine bakıp da anlamaya çalışıyorum. İşim bana birinin bildiklerini öğrenmenin yolunun konuşmasına izin vermek olduğunu göstermişti. Gözlerini ve vücut dilini izle. Eğer biri burnunu kaşıyorsa bu yalan söylediğini gösterir. Bu gerçekten de gergin olduklarını belirtir. İnsanlar her konuda gergin olabilir. Evet iyiydim. Sammy ilk gerçek meydan okumamdı.
2: Hey Lenny! Temelli gittiğini sanmıştım.
1: Evet, işler değişebiliyor.
2: Seni anlıyorum, evet. Adım Teddy.
1: Sanırım sana durumumdan bahsetmiştim.
2: Sadece seni her gördüğümde. Hadi sana yemek ısmarlayayım.
1: Sana hiç Sammy Jenkins'ten bahsettin mi?
2: Evet. O herifin adını duymaktan bıktım. Ya Johnny G? Sence hala burada mı?
1: Kim?
2: Johnny G. Aradığın adam. Şehirden bu yüzden ayrılmadın, yanılıyor muyum?
1: Belki.
2: Leonard bak, çok dikkatli olmalısın.
1: Neden?
2: Geçen gün birinin sana oyun oynuyor olabileceğinden söz etmiştim. Sana yanlış adamı öldürdüm.
1: Ben gerçeklere göre hareket ederim. Tavsiyelere göre değil. Sağ ol.
2: Lenny. Bir adamın hayatını notlarına ve resimlerine emanet edemez.
1: Nedenmiş?
2: Çünkü notların güvenilir olmayabilir.
1: Hafıza güvenilir
2: değil. Yapma
1: değildir.
2: Lütfen.
1: Ciddiyim. Hafıza mükemmel değildir. İstersen git polise sor. Görgü tanıklarının ifadeleri güvenilir değildir.
2: Hayır bak.
1: Polisler bir katil oturup bir şeyler hatırlayarak yakalamazlar.
2: Bak,
1: anladın
2: tamam,
1: mı?
2: Hayır, anlıyorum. Bak.
1: Gerçekleri toplayıp bundan sonuç çıkarırlar. Soruşturma böyle yapılır. Biliyorum, eskiden ben de yapıyordum. Hafıza bir odanın şeklini, bir arabanın rengini değiştirebilir. Ve hatıralar çarpıtılabilir. Onlar birer yorumdur, kayıt değil. Gerçekler varken onlar konu dışıdır.
2: Bu adamı gerçekten öldüreceksin değil mi?
1: O karımı öldürdü. Lanet olası hafızamı aldı. Yaşama kabiliyetimi kaybettim.
2: Yaşıyorsun.
1: Sadece intikam için.
2: Öyleyse o pisliği bulacağız. Nerede kalıyorsun?
1: Discount otelinde. Hangi oda olduğunu bilmiyorum. Anahtarım.
2: Muhtemelen odan da unuttum.

0: Anahtarımı göremiyorum.
1: Lanet olsun. Bu yanlış oda. Sen 304'tesin. Üzgünüm. Berbat bir haldeyim.
0: Bu benim odam değil.
1: Hayır. Hadi gidelim.
0: Öyleyse bu neden benim Elias'ım?
1: Bu senin odandı. Ama şu anda 304'te kalıyor.
0: Ne zaman buradaydım?
1: Geçen hafta. Daha sonra sana yukarıda bir oda kiraladım.
0: Neden peki?
1: İşler biraz yavaş. Demek istediğim patronuma senin durumundan bahsettim. Sana başka oda kiralamamı söyledi.
0: Bu yerde kaç oda yerleştirildim ben?
1: Sadece iki. Şimdiye kadar.
0: Pekala. En azından beni kazıklama konusunda dürüstsün.
1: Ama nasıl olsa hatırlamayacaksın.
0: Bu kadar dürüst olma Bert.
1: Leonard. Her zaman makbuz al, tamam mı?
0: Evet. Bunu bir yere yazayım.
1: Tamam.
0: Hey, saat kaç?
1: 1:15 var.
0: Affedersin.
1: Odanın

0: Nasari?
1: Beni hatırlamıyorsun.
0: Sam ile karşılaşınca birden dedektif oluverdim. Bay Samuel R. Jenkins. Şimdiye kadarki en tuhaf dava adam 58 yaşında kısmen emekli bir muhasebeci, o ve karısı trafik kazası geçirmişler. Ciddi bir şey değil. Ama komik davranışları var, olup biteni idare edemiyor gibi görünüyordu. Doktorlar hipokampusunda son olmayan muhtemel bir hasar tespit ettiler.
2: Çenenizi dik tutun.
0: Sam'i birkaç dakikadan fazlasını hatırlayamıyor. Çalışamıyor, hiçbir şey yapamıyor. Tıbbi faturalar birikti. Karısı sigorta şirketini aradı ve beni gönderdiler. Bu benim ilk sigorta talep araştırmam. Bu yüzden her ayrıntıyı araştırmalıyım. Sam'i iyi bir şekilde düşünebilirim.
3: Teşekkürler böyle.
0: Fakat yeni hatıralar oluşturamıyor. Olayları sadece birkaç dakika hatırlayabiliyor.
3: Olabilir.
0: Televizyon izlerdi fakat birkaç dakikadan uzun, her şey çok karmaşık gelirdi. Nasıl başladığını hatırlayamazdı. Reklamları severdi. Onlar kısaydı.
1: Sam'i, bu Bay Shelby.
0: İşin en çılgın yanı da... Tamam. Artık Green Acres'in olaylarını daha fazla takip edemeyen bu adamın kazadan önce olanları öğrendiği...
1: Semi, yine zaman.
0: ...ve ne yaptığını aklında tuttuğu sürece en karmaşık şeyleri yapabileceğiydi.
3: Ben...
0: Doktorlar bana gerçek bir durum söz konusu olduğunu, öncelikle hafıza kaybı ya da kısa süreli hafıza kaybı olduğunu söylüyorlar.
3: Nazik davrandım.
0: Bu nadir bir durum. Fakat onu her gördüğümde...
1: Evet.
0: ...o bakışı yakalıyorum. O bir anlık tanıma bakışını. Ama beni hiç hatırlamadığını söylüyor.
1: Semih, tamam. Ben bakarım.
0: Merhaba Bayan Cenk. Merhaba Bayan. Sizi görmek üzere. Merhaba.
1: İçeri buyurun.
0: Şimdi insanları okuyabiliyorum ve kötü aktör diye düşünüyorum.
1: İçeri gelin.
0: Şu an daha şüpheciyim. Daha fazla test istiyorum. Uyan. Neredeyim ben? Birinin yatak odasında. Burası onun odası olmalı. Ama o kim?
1: Hmm.
0: Sadece benim.
1: İyi uyudun mu?
0: Evet. Sen?
1: Olamaz. Hayır, bir yerde olmam gerekiyor. Bu çok tuhaf.
0: Yararlı. Eline hiç telefon numarası yazmaz mısın?
1: Ben bugün şu arkadaşımla arabanın plakası hakkında konuşacağım.
0: Evet, araba plakası.
1: Can G'nin plakası. Bacağında dövmesi var.

0: Natali. O da birini kaybetti. Sana acıdığı için yardım edecektir.
1: Eğer bu eyalete kayıtlıysa ehliyet ve ruhsatını almak birkaç saniye sürer. Onunla konuşunca seni ararım.
0: Şu an bir buluşma ayarlayabilir miyiz? Telefonla pek iyi değilimdir çünkü. Her şey senin... Bana... Bu şekilde yardım etmen harika.
1: Sana yardım ediyorum. Çünkü sen de bana yardım ettin. Peki bir daha gördüğünde beni hatırlayacak mısın? Bence hatırlayacaksın.
0: Üzgünüm.
1: Lenny, gitmeden önce gömleğimi alabilir miyim lütfen?
2: Hey Lenny! Temelli gittiğini düşünmüştüm.
0: Semi yeni beceriler öğrenemiyor. Ama ben araştırmamda bir şeyler buldum. Şartlandırma. Semi tekrarlama yoluyla bir şeyler öğrenebilir. Bisiklet sürmeyi nasıl öğreniyorsan bu da öyle. Alıştırma yaparak daha iyi olursun.

0: Bu beyinde hafızanın olduğu yerden farklı yerde. Ben de Semih'in şartlandırmayı vereceği cevabı test ettirdim.
1: Herhangi üç nesne seç.
2: Bu bir test mi? Kamu muhasebesi dersleri alırken neredeydiniz? Üzgünüm. Tatam. Bu da ne böyle?
1: Bu bir test Semih.
2: Bunu test et lanet ördek.
0: Nesnelerin bazıları elektriklenmişti. Onu şoka sokacaklardı. Hep aynı elektriklenmiş nesnelerle testi yapmaya devam ettiler. Amaç Semih'in hafızasıyla değil, içgüdüleriyle elektriklenmiş nesnelerden sakınmayı öğrenip öğrenemeyeceğini görmekti.

0: Natali doğru mu? Kahrolası Dat da kim?
1: Sanırım artık onun için endişelenmeyeceğim.
0: Beni nasıl bir pisliğe bulaştırdın?
1: Şişt, içeri gel.
0: O kim?
1: Sakin ol, tamam mı? Bu benim sorunum. Yardım etmeyi sen önerdin. Senin araştırmanla ilgisi
0: yok. Beni bu işe nasıl bulaştırdın?
1: Suratımı yaptığını görünce yardım etmeyi önerdin.
0: Suratını ne yaptığını nasıl biliyordun?
1: Yaptıktan sonra seninle karşılaştım. Sana yaptığı şeyi gösterdim. Yardım etmeni istedim.
0: Söylediklerine inanayım mı?
1: Evet.
0: Bir şeyler yanlış geliyor. Biri beni yanıltıp yanlış adamı öldürmemi sağlamaya çalışıyor.
1: Yaptın mı?
0: Neyi?
1: Öldürdün mü?
0: Tabii ki hayır.
1: Hey, dur, otur, tamam mı? Otur. Bunun seninle bir ilgisi yok. Bana yardım ettin ve sana minnettarım.
0: Onları yakmalısın.
1: Leonard, bana yardım etmeye sen karar verdin. Kendine güven, kendi kararına güven. Her şeyi sorgulayabilirsin. Hiçbir şeyden emin olamazsın.
0: Emin olduğun şeyler vardır.
1: Ne gibi?
0: Bana vurunca nasıl bir ses çıkacağını biliyorum. Bunu tutmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Görüyor musun? Kesin olan şeyler. Bu düşündüğün hafıza şekli. Biliyorsun, çok fazla şey hatırlayabiliyorum. Dünyanın verdiği hissi ve onu. O gitti. Ve notlar olarak karaladığım şimdiki zaman önemsiz.
1: Hey, hadi sakinleş, hadi.
0: Sakinleşmek benim için kolay değil.
1: Şşt, hadi. Ceketini çıkar. Bu tarz biriymişsin. Bu ters yazılmış. Gel buraya.

0: Ya burası?
1: Belki o. Onu bulacağım zaman içindir.
0: Ben de birini kaybettim.
1: Üzgünüm.
0: İsmi Cem'iydi.
1: Ne oldu ona?
0: Biriyle buluşmaya gitmişti. Bir daha geri dönmedi.
1: Kiminle buluşmaya gitti?
0: Kedi adında bir adamla.
1: Polis ne düşünüyor?
0: Jimmy gibi adamları pek sık aramazlar. Bu adamı bulursan, yani John Gay'i, ne yapacaksın?
1: Onu öldüreceğim.
0: Onu bulmana yardım edebilirim.
1: O gideli ne kadar oldu bilmiyorum. Sanki yataktan yeni kalkmışım ve o banyoya ya da başka bir yere gittiği için burada değil. Ama her nasılsa ben onun asla yatağa dönmeyeceğini biliyorum. Eğer sadece yatakta onun olduğu tarafa ulaşıp dokunsam soğuk olacağını bilirim. Ama ulaşamıyorum.

geri gelmeyeceğini biliyorum. Ama sabah onun hala burada olduğunu düşünerek uyanmak istemiyorum. Burada ne zamandır yalnız olduğumu bilmeden uzanıyorum. Öyleyse nasıl iyileşebilirim ki? Zamanı hissedemezsem nasıl iyileşebilirim?

0: Semih'i aylarca test ettiler. Hep elektrik akımı taşıyan aynı nesnelerle.
1: Ah, bu da ne böyle?
2: Bu bir test Semih.
1: Bunu test et lanet ördek.
0: Toplam kısa süreli hafıza kaybı olsa bile Semih yanlış nesneleri seçmeyi içgüdüsel olarak bırakmalıydı. Diğer vakalar şartlandırmaya cevap verdi ama Semih hiçbir cevap vermedi. Bu da durumun fiziksel değil de psikolojik olduğunu düşündürüyor. Talebini zihinsel bir hastalığı olmadığı gerekçesiyle geri çevirdik. Karısı faturaları saplanmıştı ve ben terfi etmiştim. Şartlandırma Semih'de işe yaramamıştı ve yardım edeni yoktu. Ama bana yaradı. Semih'in yaşayamadığı şekilde yaşıyorum. Alışkanlıklar ve rutin hayatımı mümkün kılıyor. Şartlandırma, içgüdülere göre hareket etme. Uyan. Neredeyim ben? Motel odası. Oh. İsimsiz bir motel odası. Çekmecelerde bir şey yok ama yine de bir bak. İncil hariç.

0: Hey, aç şunu.
1: Bir dakika.
0: Kapıyı aç Lenny. Kapıyı aç. Hadi. Hadi aç artık Lenny. Hadi ama.
1: Merhaba Teddy.
0: Bitti mi Lenny? Anladım. Aşk düşkünü komşu.
1: Burada ne yapıyorsun?
0: Beni sen çağırdın. Yardıma ihtiyacın olduğunu söyledin. Bak biliyor musun, karşılığını daha iyi aldığım arkadaşlıklarım oldu. Sürekli aynı şakaları yapsam bile. Bu da ne? Bu da kim böyle?
1: Onu tanımıyor musun?
0: Hayır, tanımalı mıyım? Bekle bir dakika. Bu Cancı mı?
1: Sanmıyorum.
0: Sanmıyor musun? Bilmiyor musun? Bunu yazmadın
1: mı? Yazmadan önce uykuya dalmış olabilir.
0: Tanrı aşkına. Ona sor.

0: Adın ne? Adın.
1: Dağıt.
0: Bunu sana kim yaptı?
1: Neyi?
0: Bunu sana kim yaptı?
1: Sen yaptın.
2: Bak, bu adamı öldürmeye yardım etmek istemiyorum. Pekala Natalie.
0: Ondan kurtul.
2: Natalie kim? Natalie kim?
0: Neden?
2: Belki onu tanıyorumdur.
0: Bak, onu buradan çıkarmalıyız.
2: Tamam. Bir arabanın olması gerekiyor, değil mi? Arabasına götürüp şehirden gitmesini, yoksa onu öldüreceğimizi söylüyor.
0: O bağlı ve kan kaybederken çıkaramayız.
2: Onu buraya nasıl getirdin?
0: Bilmiyorum.
2: Demek bilmiyorsun.
0: Evet biliyorum, bu benim odam değil. Onun odası olmalı. Harika, gidelim.
2: Hayır
0: hadi.
2: Hayır, onu burada böyle bırakamayız.
0: Neden?
2: Çünkü temizlikçiler gelecek, onu görüp polis çağırırlar, kimliğimizi tespit edebilirler.
0: Tamam, onu çözer, üstünü başını temizleriz ve sırtına silah dayayıp onu buradan çıkarırız.
2: Silah mı? Niye bir silahım olsun ki?
0: Bu onun olmalı. Benim gibi birine silah vermezler.
2: Umarım öyledir.
0: Hangisi?
2: Belki arabasını satabiliriz. Biliyorsun, ona ders vermek için. Tabii senin için söylemesi kolay.
0: Tamam,
2: senin
0: için var. Ben onunla gideceğim. Sen takip et.
2: Anahtarını ver.
0: Kendi arabanı aldı.

0: Pekala korktu mu?
1: Evet, sanırım onu korkutan uğursuz bıyıklarındı.
0: Heh, canın cehenneme.
1: Neden? Bunun nesi var?
0: Hiç, arabanla değiştirmek ister misin? Pekala, şimdi ne yapıyorsun?
1: Bunların neyle ilgili olduğunu öğreneceğim. Natari, doğru mu? Kahrolası Dattakin. Semih'in bakımı ve şirketin kararına karşı verdiği mücadele karısına çok ağır geliyordu. Ama onu ilgilendiren para değildi. Hiçbir zaman Semih yalan söylüyor demedim.
2: Bir fikrim var Semih, bir fikrim var.
1: Problemi zihinseldi, fiziksel değil.
2: Tamam mı? Bak, şimdi cebinde bir kalem olmasını istiyorum, tamam mı?
1: Sanırım anlayamadı.
2: Bir kalem olacak ve bir de not.
3: Yanlış bir şey mi yaptım?
2: Yanlış bir şey yaptın. Bunun üstesinden geleceğiz.
1: Gözlerinin içine bakıyor ve aynı insanı görüyor. Ve eğer bu fiziksel bir sorun değilse bu durumdan kurtulması gerekiyor.
2: Ellen aradı.
3: Üzgünüm, çabalıyorum. Üzgünüm.
2: Daha çok çabala.
1: Böylece sigorta şirketinden Leonard Shelby onun kafasına şüphe tohumları eker. Tıpkı onu doktorlara vermesi gibi. Ama hiçbir zaman yalan söylüyor demedim. Hiçbir zaman söylemedim. Kendimi sarhoş hissetmiyorum.

0: tetiği bırak ya da Natari için ondan kurtul. Dağıdı. Ondan kurtul. Natari'ye sor. Tedi.
1: Evet, numaranızı bırakın. Ne yapacağınızı biliyorsunuz.
0: Evet, bu mesaj Tedi için. 5. caddedeki Mount Crest Oteli 6 numaralı odadayım. Bunu alır almaz gelmen gerekiyor. Ben Leonard. Sağ ol, hoşça kal. Lanet olsun. Bayan Jenkins birinin hatırlaması için zorlanamayacağını anlamadın. Ne kadar baskı altındaysan o kadar zorlaşır. Pekala. Öyleyse beni tekrar arar mısın?

Tamam, peki ben ne yapıyorum? Bu adamı kovalıyorum. Hayır, o beni kovalıyor.

Lanet olsun. Dağıt. 5. caddedeki Mount Crest Oteli'nde beyaz bir adam. Seni yakalayacağım baş belası.

lanet olsun. Üzgünüm.

0: Araban hoşuma gitti.
1: Teşekkür ederim.
0: Nereden aldın?
1: Sen de mi almak istiyorsun?
0: Ne yani? Üzerinde güçlü bir etki bırakamadım.
1: Sana karşı çok katı olmamalıyım. Tamam, öyleyse şu an ne yapıyorum? Dövme, 5. gerçek. Erişimi. Kimsiniz?

0: Onu nasıl yeniden okuyabiliyorsun?
1: Güzel.
0: Onu yaklaşık 1000 defa okudum.
1: Hoşuma gidiyor.
0: Bir kitabın güzel yanı sonra olacakları bilmeyi istemek değil mi?
1: İğrençleş mi? Seni rahatsız etmek için okumuyorum. Hoşuma gidiyor. İzin ver de okuyayım. Lütfen.
0: Muhtemelen bunu daha önce denemişimdir. Muhtemelen kamyonlar dolusu eşyanı yakmışımdır. Seni unuttuğumu hatırlayamıyorum.

Evet. Aha. Bu benim bulgularımı tam olarak destekliyor. Açısından daha fazla şey beklerdim. Bir saniye bekle. Polis raporunda evimin dışındaki arabada bulunan bahsediliyordu. Araba çalıntıydı. Her yerde izleri vardı. Şubede arkadaşlarım var. Bana bir kopyasını verdiler. Sigorta işinde çok polisle tanıştım. Benim durumumda bu çok zor. Hepsini birden aklımda tutamam. Bölümleri özetlemeliyim. Kayıp sayfalar var. Hepsini birden kaydetmeye çalışmışım. Bunların üzeri neden karalanmış? Bence Cange'yi aramıyorlardı. Arabada buldukları şey kafalarındaki olaya uyuyordu. Onlar da peşine düşmediler.

0: İyi misin tatlım?
1: Senin için iyi miydi? Ne var? Kapıyı kilitlemen mi gerekiyordu?
0: Hayır. Gitsen iyi olur.

Arabada saklanan hakkında doğru gelmeyen şeyler var. Polis adamı paraya ihtiyacı olan bir bağımlı olduğunu iddia ediyor. Bu saçmalık bence. O kadar çok zulası varsa saklamak için oraya buraya girmez. Can Gey'nin oraya bıraktığını düşünüyorum. Ya da oraya yerleştirdi. Bunu nereden biliyorsun? Lanet olsun, bu doğru. Uyuyor. Öyleyse satıcı. Bir saniye bekle. Şimdi bir yerlere ulaşıyoruz. Discount Oteli. Discount Oteli düşük ücret lüks odalar.

0: Evet tamam. Sarışın iyi. Evet öyle diyorlar. Discount oteli oda 304. Leonard.
1: Öyleyse daha ne?
0: Biz sadece uyuyalım. Uykuya dalmamı bekle. Banyoya gir ve kapıyı çarp.
1: Çarpayım mı?
0: Evet. Beni uyandıracak kadar sesli
1: Bu
0: çarp.
1: kadar mı?
0: Bu kadar. Önce odanın her yerine şunları koymam gerekiyor. Bunlar senin eşyanmış ve burası senin odanmış gibi davran.
1: Bunları
0: Hayır,
1: giyeyim
0: hayır,
1: mi?
0: hayır, hayır. Anlarsın. Sanki çıkarmışsın gibi yani. Bu... Şey, hayır. Onu kullanmanı istemiyorum. Sadece onları sanki senin eşyanmış gibi odanın etrafına dağıt demek istemiştim.
1: Nasıl işine gelirse.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Bir ünlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performansı

0: hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
1: Bu Salı binde Güven Asa Riviera Zeytinyağı 465 lira. Bal parmak bal puan süzme çiçek balı 495 lira.
2: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
3: Bellona. Anadolu'nun hatrı, çiftçinin emeği sana emanetse emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur duyuyoruz. Çitlekçi.
4: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Akbank Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle
2: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış. Akbank.
3: Otomobil piyasası durgun.
4: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
5: Bu haberlerle kapanıyor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinksat.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenler.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos

0: Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
2: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinksat.
3: Siparişiniz
4: ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Vay, baloncuk mu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
6: Servis geldi. Çanta hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
8: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Milo çek, Milo sil.
3: Bu Salı binde Güven Asar Riviera zeytinyağı 465 lira. Bal parmak bal kovan süzme çiçek balı 495 lira.
2: Bim bim
4: bim, kalbimle benim, bim bim. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
5: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
4: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
6: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
2: Böyle bir arabayı kilitlemen lazım.
3: Sen de kimsin?
2: Teddy, senin dostun.
3: Kanıtla.
2: Semih hatırlıyor musun? Bana Semih'den sen söz etmiştin. Tanrım.
3: Arabamda ne yapıyorsun?
2: Ne oldu? Hafızan gibi şaka anlayışın da mı kayboldu? Neden burada olduğunu biliyor musun?
3: Bitmemiş bir iş.
2: Lenny, izin ver de sana buradaki işin tamamen bittiğini haber vereyim. Natalie yüzünden hala buradasın.
3: Natalie kim?
2: Şapşal. Kimin evinden çıktığını sanıyorsun? Bu doğru. Resimlerine bak. Bu resmi olduğuna bahse girerim. Aa, iyi çekim Leibovitz. Not almak isteyeceksin. Ona güvenemezsin.
3: Ha tabii, nedenmiş?
2: Çünkü şimdiye kadar odaya ve arabaya bir göz attı ve bulunduğun durumu kendi lehine çevirmenin yollarını arıyor. Tanrı aşkına, şimdiden onunla kalmanı sağladı bile. Tekrar oraya dönemezsin. Bırak da sana bir motel ismi vereyim. Seninle karşılaştığım için şanslısın, haberler kötü.
3: Ne demek haberler kötü?
2: İşiyle uğraşıyor. Pekala, bak bunları görüyor musun? Bu onun çalıştığı bar ve erkek arkadaşı bir satıcısı. Onun için sipariş alıyor, görüşmelerini düzenliyor. Mesajları bunların arkasına yazıyor ve daha sonra o içkileri verirken araya sıkıştırıyor.
3: Neden önemsin ki?
2: Çünkü daha da sıkıştığı zaman kendini korumak için seni kullanacak.
3: Kimden?
2: Adamlar erkek arkadaşına ne olduğunu öğrenmek isteyeceklerdir. Onun peşine düşecekler. Biri bunu ödemeli Lenny. Biri her zaman öder. Belki bunu sana yaptırır.
3: Öyle mi? Belki bunu sana yaptırır. Hepsi bu mu? Beni sana karşı kullanacağı için mi endişelendin?
2: Hayır.
3: Neden olmasın?
2: Çünkü o benim kim olduğumu bilmiyor.
3: Neden beni takip ediyorsun?
2: Belki yardım etmek istiyorum. Bak, yaptığın araştırma hakkında hiçbir şey bilmiyor, tamam mı Einstein? O zaman bunu bir kenara yaz. Yardım etmeyi teklif ediyorsa kendi sebepleri için ediyordur. Yalan söylemiyorum. Kalemimi al ve bunu bir yere yaz. Ona sakın güvenme.
3: İşte şimdi mutlu musun?
2: Sen kasabayı terk etmedikçe olmayacağım.
3: Neden?
2: Hiç düşündün mü, insanlar sana soru sormaya başlamadan ne kadar dolaşabilirsin?
3: Ne gibi sorular?
2: Kendine sorman gereken soruların aynısı.
3: Ne gibi?
2: Bu takıma, bu arabaya nasıl sahip oldun
3: gibi.
2: Param
3: var.
2: Nereden geldi?
3: Karımın ölümü bile. Sigorta işiyle uğraşıyordum. Bizimle ilgilendiler.
2: Aa, yani o acının içinde bir almakla uğraştın, öyle mi? Hiçbir fikrin yok değil mi? Kim olduğunu bile bilmiyorsun.
3: Evet, biliyorum. Bendeki amnezi değil. Kazaya kadar olan her şeyi hatırlıyorum. Ben Leonard Shelby'yim, San Francisco'luyum.
2: O eski sensin. Sen kim olduğunu bilmiyorsun. Kazadan sonra kim olduğunu bilmiyorsun. Ortalıkta dedektif rolüyle dolaşıyorsun. Bunun ne kadar önce olduğunu bile bilmiyorsun. Bir de şu açıdan bakalım. Sigorta işi yaparken de tasarımcı giysisi
3: sigorta
2: mi giyiyordun?
3: Sigorta işi yapmıyordum, ben
2: doğru,
3: araştırıyordum.
2: Doğru, sen bir araştırmacısın. Belki kendi araştırmana başlamalısın.
3: Hı hı. Tavsiyen için sağ ol.
2: Dinle, bana bir iyilik yap ve oraya geri dönme. Şehrin dışındaki motele gider misin?
3: Discount Oteli, 7254 Lincoln Sokağı.
2: Eğlenceliydi Lenny.
3: Ona güvenme. Yalanlarına inanma. Discount Oteli, 7254 Lincoln Sokağı. Lanet olsun. Kendi yerime gitmem gerek. Discount Oteli, düşük ücret lüks odalar. Hayır, Bayan Jenkins bana bu sorumluluğu vermemeliydi. Ben bir sigorta müfettişiyim, doktor değil. Evet, tahmin ediyorum. Her türlüsünü düşündüm tabii. Yasal sorumluluk, büyük finans... Asla telefona cevap verme. Kimsiniz?

0: Bunu yaz. Neler olduğunu yaz. Yaz hadi yaz yaz. Konsantre ol. Hadi aklında tut. Bulman gerek. Hadi. Ne oldu?
1: Canımı çıkarırcasına dövdü.
0: Kim?
1: Kim mi? Dad Leonard. Dad dövdü beni.
0: Neden?
1: Neden mi? Senin yüzünden. Çünkü bana söylediğini yaptım.
0: Tamam.
1: Onu ikna etmeye çalıştım. Ona Teddy'den bahsettim.
0: Boş ver. Güvendesin tamam mı? Sakin ol tamam mı? Hadi. Gel. Otur. Otur. Buyur otur. Hadi. Tamam. Tamam iyisin. Yüzün için biraz buz getireceğim. İşte.
1: Bana ne dediysen yaptım. Dad'a gittim. Ve ona Cem'in parasının ve... bende olmadığını söyledim. Ve her şeyi Teddy'nin götürmüş olabileceğini söyledim.
0: Peki o ne dedi?
1: Bana inanmadı. Eğer yarına kadar hazır etmezsen beni öldüreceğini söyledi ve sonra bana vurmaya başladı.
0: Nerede o?
1: Neden?
0: Gidip onu göreceğim.
1: Sonra?
0: Ona kendi morluklarından verip Teddy adındaki adam aramasını söyleyeceğim.
1: Seni öldürür Lenny.
0: Bana karım Lenny derdi.
1: Öyle mi?
0: Bundan nefret ederdim.
1: Bak bu adam çok tehlikeli. Başka bir şey düşünelim olur mu?
0: Hayır hayır. Bana neye benzediğini söyle. Ve onu nerede bulabileceğimi. Karimin var mı?
1: Cüzdanımda. Belki de seni o bulur.
0: Ne demek istiyorsun?
1: Ona arabandan bahsettim.
0: Neden?
1: Beni çok kötü dövüyordu. Bir şeyler söylemek zorundaydım.
0: Bütün bunları yaz.

0: Dikkatli ol.
1: Bir şey olmayacak.
2: Böyle bir arabayı kilitlemen lazım.
3: Sen de kimsin?
1: Asla telefona cevap verme.

0: Resepsiyon mu? Bert, ben 21 numaralı odadaki Bay Shelby. Evet, bu önemli. Telefon görüşmesi istemiyorum. Hayır, hiç istemiyorum. Sorun nedir?
1: Biri çoktan geldi.
0: Kim?
1: Adının Dad olduğunu söyledi.
0: Ne istiyor?
1: Jimmy'ye ve parasına ne olduğunu öğrenmek istiyor. Benim aldığımı sanıyor.
0: Ha, aldın mı?
1: Hayır.
0: Bu olanlar da ne?
1: Lanet olsun. Bir fikrin yok değil mi? Bir şey bilmemek seni mutlu ediyor, öyle değil mi?
0: Dinle, böyle bir durumum
1: evet,
0: var.
1: Evet, lanet durumunu biliyorum Leonard. Muhtemelen senden daha çok şey biliyorum. Hiçbir fikrin yok.
0: Ne oldu?
1: Olan şu, Jimmy Teddy adında bir adamla buluşmaya gitti. Para götürdü ve bir daha da dönmedi. Onun ortakları onu dolandırdığımı düşünüyor. Teddy'yi tanıyıp tanımadığını
0: ben
1: bilmiyorum.
0: Ben de bilmiyorum.
1: Onu koruma.
0: Korumuyorum.
1: Bana yardım et.
0: Nasıl?
1: Benim için Dad'dan kurtul.
0: Ne?
1: Onu öldür. Bunu sana öderim.
0: Benim ne olduğumu zannediyorsun? Para için birini öldürme.
1: Ne için o zaman? Aşk mı? Ne için öldürürsün? Karın için öldürürsün değil mi?
0: O başka.
1: Benim için değil. Onunla evli olan ben değildim.
0: Karım hakkında konuşma.
1: Kim hakkında istersem konuşurum. Ne

0: istesem söylerim. Karını hakaret ederim. Onu bile hatırlamazsın. Arkadaş kalmaya devam ederiz.
1: Sakin ol.
0: Senin için söylemesi kolay. Korkamıyorsun bile. Nasıl olduğunu
1: Sakin
0: bilmiyorsun.
1: Sakin ol. Bunun benimle bir ilgisi yok.
0: Belki de vardır. Nereden biliyorsun? Hiçbir şey bilmiyorsun. Korkamıyorsun ama sinirlenebiliyor musun?
1: Evet.
0: Aa, zavallı ve gülünçsün. Canım ne isterse onu söylerim ve senin hiçbir fikrin olmaz. Seni...
1: Paçeneni.
0: Biliyor musun? Seni kullanacağım. Bunu şimdi söylüyorum. Çünkü eğer beni durdurabileceğini bilseydim daha çok eğlenirdim. Kalemini mi kaybettin? Ne kötü hasta herif. Natalie'nin senden ne kadar nefret ettiğini ve karına pislik dediğini nota alırdın kaybetmeseydin.
1: Hey, bir kelime daha etme.
0: Pislik karın hakkında mı? Durumunla ilgili şeyler okudum. Kısa dönemli hafıza kaybının sebeplerinden biri ne biliyor musun? Zührevi hastalıklar. Belki bütün bunların sebebi karının bir pislik olması ve seni böyle bir dönüştürmesidir Leonard. Acınacak durumda. Bir zavallısın sen. Her ne istersem söylerim ve sen de asla hatırlamazsın. Arkadaş kalmaya devam ederiz. Hatta sevgili oluruz.
1: Lanet olsun.
0: Yakında görüşürüz.
1: Odaklan. Bir kalem bul. Bunu yazacağım. Bunu yazacağım. Konsantre ol, konsantre ol, konsantre ol. Aklında tut, aklında tut, aklında tut. Hadi. Hadi bir kalem bulmam gerek hadi. Yaz bunları yaz. Olan her şeyi neler olduğunu yazacağım. Hadi hadi hadi hadi bir kalem bulmak zorundayım hadi. Hadi dikkatini dağıtma odaklan. Aklında tut aklında tut. Hadi hadi hadi bir kalem bul. Not al neler olduğunu yaz hadi hadi hadi. Konsantre ol hadi aklında tut. Aklında tut. Ne oldu?
0: Neye benziyor? Canımı çıkarırcasına
1: Kim?
0: Dövdü. Kim mi? Dad Leonard. Dad canımı çıkarırcasına dövdü.
2: Kimse yok mu? Ben resepsiyondan Bird. Telefon görüşmesi istemediğini biliyorum ama telefondaki adam bir polis olduğunu söylüyor.
1: Polis mi?
2: Evet ve söyleyeceklerini gerçekten öğrenmek isteyeceğini
1: telefonda
2: söylüyor.
1: Telefonda iyi değilimdir. Konuşurken insanların gözlerine bakmalıyım.
2: Pekala ne?
0: Şöyle geç. Sen kanepede yatabilirsin. Rahattır. Otur hadi.
1: Teşekkürler.
0: Bu ne kadar zamanını alacak sence?
1: Hı?
0: Karını öldüren adam aradığını söylemiştin.
1: Onu ne zaman yakalayacağım bu kasabada olup olmamasına bağlı. İşte belgelerim burada.
0: Bir şey sorabilir miyim? Eğer bütün bu bilgilere sahipsen, niye polis senin için onu bulmadı?
1: Onu aramıyorlar.
0: Neden?
1: Öyle biri olmadığını düşünüyorlar. Görüyorsun. Onlara hatırladıklarımı anlattım. O uykudaydım. Bir şey beni uyandırdı. Yatakta onun yattığı taraf soğuktu. Bir süre önce gitmiş olduğu açıktı.

0: Biri bana arkadan vurdu, hatırlıyorum. Bu hatırladığım son şey zaten. Bak, polis bana inanmadı. Eğer kontrol edersek...
1: Hatırladıklarını sana nasıl açıkladılar? Silahı ve diğer şeyleri.
0: Cange zeki biriydi. Zekiydi. Ölen adamın silahını alıp bana vurduğu copla değiştirdi. Benim silahımı ve kaçtığı arabayı bıraktı. Polise tam bir paket bıraktı. Copu ölen adamın elinde ve üzerinde benim kanımla buldular. Ve sadece benim silahımı buldular. Başka birini arama ihtiyaç duymadılar. Bu gerçeklere karşı çıkan tek insan bendim ve beyin sarsıntısı geçirmiştim. Polisler benim durumumda olan birine inanmazlar.
1: Leonard, sana yardım olacaksa burada biraz kalabilirsin.
0: Teşekkür ederim.
1: İşe dönmem gerekiyor. Yani evindeymiş gibi hisset, televizyon izleyebilir ya da yemek yiyebilirsin. Ne istersen, evindeymiş gibi davran.
0: Bir şey var. Seni hatırlatacak bir şey.
1: Adım Natalie.
0: Natalie. Sammy Jenkins. Ne oldu?
1: Biri geldi bile.

0: müesseseden.
1: Teşekkürler.
0: Demek gerçekten bir sorunun var. Tıpkı o polisin söylediği gibi.
1: Hı?
0: Durumunu diyorum.
1: Kimse mükemmel değildir.
0: Peki söyler misin? Son hatırladığın şey ne?
1: Karım.
0: Çok hoş.
1: Ölüyordu. Karımın öldüğünü hatırlıyorum.
0: Bırak sana başka bir tane alayım. Sanırım bu tozlu.
1: Neden beni arıyorsun? Ne istiyorsun? Polis olduğunu biliyorum. Ne istiyorsun? Yanlış bir şey mi yaptım? Bilmiyorum. Kötü bir şey belki de. Dinle. Bana niye soruyorsun? Ben ne yaptığımı hatırlamıyorum. Durumumdan dolayı bu durumdaki birine inanamazsın. Kimse Semih'e inanmadı. Semih'e ben bile inanmadım. Ferdi'nin barı. Bir ara uğra Natalie.

0: içecek bir şey alabilir miyim?
1: Ne istiyorsun?
0: İçecek bir şey lütfen.
1: Buraya bu kılıkla girip içki isteyemezsin.
0: Giysi kuralı mı var?
1: Neden buradasın?
0: Natalia adında biriyle buluşacağım.
1: Tamam, o benim.
0: Evet, daha önce tanıştık öyle mi? Öyleyse neden buradayım?
1: Bilmem, niye sen söylemiyorsun?
0: Hatırlamıyorum. Kısa dönem hafızamı kaybettim ama amnezi değil.
1: Sen o hafıza adamsın.
0: Beni nereden tanıyorsun?
1: Erkek arkadaşım senden bahsetti.
0: Öyle mi? Erkek arkadaşın kim?
1: Jimmy Grant, onu tanıyor musun?
0: Hayır.
1: O seni tanıyor. Bana senden bahsetti. Discount'ta kaldığını söyledi. Aslında ondan önce bir polis geldi ve seni sordu. Hiçbir şey hatırlayamayan bir adam aradığını söyledi. Oraya nasıl geldiğini ya da ne yaptığını bilmeyen.
0: Kronik alkolizm kısa süreli hafıza kaybının nedenlerinden biridir.
1: Sen Teddy misin?
0: Hayır, adım Leonard.
1: Seni Teddy mi gönderdi?
0: Bilmiyorum.
1: Jimmy'ye ne oldu?
0: Onu da hiç bilmiyorum üzgünüm.

0: Hiçbir şey hatırlamıyor musun? Nerede olduğunu ve ne yaptığını hatırlamıyor musun?
1: Hayır, yeni hatıralar oluşturamıyorum. Her şey bulanık.
0: Öyleyse niye buraya geldin?
1: Bunu cebimde buldum.
0: Cebinde mi? Hadi yap şunu. Teşekkür ederim. Bar Bahsi. Katkıda bulunmak ister misin?
1: Hayır, sağ ol.
0: Büyük para var. Hadi geliri hayır kurumuna gidiyor. Bana yardım et.

0: müesseseden.
1: Teşekkürler. Bu tamamen saçma çünkü kimse sana inanmıyor. Küçük bir beyin sarsıntısı güvenilirliğini nasıl da etkiliyor? Sanırım bu Semih'e inanmamamın cezası ilahi adalet. Durumumla ilgili gerçeği biliyor musunuz memur bey? Hiçbir şey bilmiyorsun. Sinirlisin, nedenini bilmiyorsun. Suçlu hissediyorsun. Hiçbir fikrin yok. Her şey yapabilirsin. Ama 10 dakika sonra en ufak bir fikrin olmaz. Semih gibi. Ya Semih gibi bir şey yaptıysam? Sana söylemedim mi? Semih ve karısına ne oldu? Bir umda beni görmeye geldi. Ona ne düşündüğümü söylemedi fakat hiçbir zaman numara yaptığını da söylemedim. Sadece durumunun fiziksel değil de zihinsel olduğunu söyledim. Daha sonra eve gidip Semih'e son testini yaptığını öğrendim.
2: Semih, iğne zamanım geldi.
1: Onun kendisini sevdiğinden hiç kuşkusu yoktu. Onu denemenin bir yolunu bulmuştu.

0: Semi. İğne zamanım geldi.
1: Gerçekten de ona blöf yapabileceğini
2: i̇şte
1: düşündü.
2: Oldu.
1: Ya da onu içine soktuğu bu durumda yaşamak istemedi.
0: Semi. İğne zamanım geldi.
2: Acımayacak.

Komaya girdi ve bir daha da iyileşemedi. Semi olanları anlayamadı. Bir açıklama getiremedi. O zamandan beri düşkünler evinde. Karısının öldüğünü bilmiyor bile. Semi hakkında yanılmıştım. Ve karısı hakkında da. Parada gözü yoktu. Onun sorununun ne olduğunu anlamaya çalışmıştı. Beyni şartlandırmaya cevap vermemişti ama kimseyi aldatmamıştı. Ve gözlerine baktığında karısı onun yine aynı insan olabileceğini düşünmüştü. Onun gözlerine ben baktığımda tanıma hissini gördüğümü sandım. Şimdi bunu uydurduğumu biliyorum. Eğer birini tanıman gerektiğini düşünüyorsan tanıyormuş gibi yapıyorsun. Doktorlardan onay almak için yapıyorsun. Daha az deri görünmek için uyduruyorsun. Hangi satıcısı? Dövme, 6. gerçek, araba plakası SG137İU.

0: olmaz dövme. Altıncı gerçek, araba plakası.
1: Nasıl gidiyor Lenny?
2: Bu tarafa giremezsiniz bayım.
1: Tamam, birbirimizi tanıyoruz değil mi?
0: Burada olduğumu nereden bildin?
1: Ön tarafta, arka tarafa park etmeliydin. Burada hala ne yapıyorsun Lenny? Kuzeyde bir sürü dövme salonu var.
0: Sanırım hafızam kötüleşmeden bir şeyler yazmak istedim. Hepsi bu.
1: Anahtarları bana ver, ben götürürüm.
0: Orada kalabilir.
2: Dışarıda bekleyin.
1: Lanet olsun. Bak, bana bir dakika ver, senin için bir şeyim var.
0: Altıncı gerçek. Plaka numarası SG137İU.
1: Bak, bir dakika bekle. Dinle, seni buradan çıkarmalıyız.
0: Neden?
1: Yapma. Hadi Leonard, sana kaç kere söyleyeceğim, ortalıkta dolaşman güvenli değil artık.
0: Neden değil?
1: Çünkü o polis seni arıyor. Sana yeni bir kimlik lazım. Yeni giysiler, şimdilik işine yarayacak başka bir araba bulacağım.
0: Dur, bunları. Ne polisi?
1: O kötü polis. Seni Discount Oteli'nde kontrole gelen adam. Yani günlerdir seni arıyor, kapının altına zarflar koyuyor.
0: Sen nereden biliyorsun?
1: Bana o söyledi. Seninle dalga geçiyor. Çok eğlenceli olduğunu
0: düşünüyor. Bir sürü zırvalıkla dolusun.
1: Hayır değilim. Telefonda iyi olmadığını biliyor. Seni arayıp duruyor. Telefona cevap vermiyorsun. Seni korkutmak için kapının altına zarf atıp senin cevap vermeni sağlamaya çalışıyor. Cancı'nın yerel bir satıcısı olmasıyla ilgili not atıyor. Jimmy Grants.
0: Jimmy Grants kim?
1: Leonard. Jimmy satıcısı. Polis operasyonun nasıl yürüdüğünü öğrenmek istiyor. Düşündüğü bazı şeyler var. Sen de bir şekilde karıştın.
0: Onu nereden tanıyoruz?
1: Polis için çalışıyorum. O kasaba dışından bir polis. Buradakiler bizi bir araya getirdi. Sana yardım ettiğimi bilse beni gebertir. O yüzden bu giysileri al, üzerine giy ve hemen buradan kaybol. Hadi Leonard, hemen git.

Teddy, 555-0134. Yalanlarına inanma. Sen pisliğin tekisin. Bir ara uğra Natalie, Ferdi'nin barı.

0: Merhaba Cemi. Affedersin, seni başkası sandım. Affedersin.
1: Önemli değil. Bir ara uğra Natali. 435'ine suprasför deneyim bari. Bu Jimmy Grant kız arkadaşının çalıştığı yerden mi satıyor? Ama onu getirmeyecek, kendisi yağınızı gezecek değil mi? Onu yakalamanın en iyi yolunun olduğunu düşünmüşümdür. Hayır memur bey, bu iş için her zamanki gibi hazırım. Lobide misin? Nasıl görünüyorsun? Hemen geliyorum.

0: Lenny.
1: Memur Gemin.
0: Evet. Hadi.

0: Evet. Burası iyi.
1: Memur mu yoksa Teğmen Gemil mi?
0: Ne yap biliyor musun? Gemi yazma. Sadece Teddy yaz.
1: Neden?
0: Gizli çalışıyorum. Gittiği yön işte burada yazıyor. Numaram aşağıda. Gerekli
1: sen
0: olursa
1: gelmiyor
0: eğer...
1: musun?
0: Hayır, bu uygun olmaz. Güzel çıkmışım. Zayıf görünüyorum. Hey Lenny. Onu yalvart.

0: Teddy. Hey Teddy. Teddy.
1: Jimmy.
2: Burada ne işin var senin?
1: Sen Jimmy Grant misin?
2: Yoksa başka Jimmy'ler mi bekliyordun hafıza adam?
1: Beni hatırlıyor musun?
2: Evet, seni hatırlıyorum. Teddy hangi cehennemde?
3: Lanet olasın, ne yapıyorsun sen?
1: Soyun.
2: Çok büyük bir hata yapıyorsun.
1: Soyun!
2: Ortakların bulaşmak isteyeceğin cinsten adamlar
1: değil. Başka bir şey söyleme.
2: O pisliğe güvenemeyeceğimi biliyorum.
1: Çıkar şunu.
2: Pislik.
1: Pantolonunu da.
2: Neden?
1: Üzerinde kan olsun istemiyorum.
2: Hey. Bekle. Sana ne getirdiğimi
1: çıkar
2: söyledim.
1: Çıkar şunları.
2: Bak arabada 200 bin dolarım var. Al onu,
1: ne?
2: Hepsini al.
1: Benimle pazarlık edebileceğinim
2: sana. Parayı al ve git
1: senin
2: buradan.
1: Senin pis paranı istemiyorum.
2: Ne istiyorsun? Benden ne istiyorsun?
1: Senden lanet hayatımı geri istiyorum.

0: Hey bayım, yardıma ihtiyacım var. Burada bir adam var, kötü yaralanmış. Ona bir doktor lazım.
1: Tamam.
0: Ne oldu bilmiyorum. Bende hafıza sorunu var. Seni tanıyor
1: musun? Hayır, endişelenme. Ben polisim. Hala nefes alıyor musun?
0: Bilmiyorum, belki.
1: Siz ikiniz burada ne yapıyordunuz?
0: Hatırlamıyorum. Böyle bir durumum var.
1: Umarım onunki kadar ciddi değildir. Çünkü bu adam ölmüş. Alleni, o şeyi öldürür.
0: Şimdi beni tanıyorsun ha? Sen lanet bir polissin.
1: Evet. Ve onu bulmana yardım eden de benim.
0: Kalk. Ayağa kalk.
1: Lenny, yanlış fikre kapıldın.
0: O kim? Beni tanıyordu.
1: Tabii ki tanıyacak. Karına tecavüz etti. Beynini mahvetti.
0: Saçmalık. Bu o adam değil.
1: Onun adı James F. Grant. John G. Dövmelerine baksana.
0: Neden 200 bin dolar getirdi?
1: Ne?
0: O ne içindi?
1: Ona bende olduğunu...
0: Bu satışı mı?
1: Hayır. Evet, hem o hem de senin meselen. Bak, Leonard Jim'i aradığın adam. Yanına biraz para kazanır mı?
0: Beni demiştim. Nasıl tanıdı?
1: Discount Oteli. Orada satış yapardı. Resepsiyondaki adam ona birilerinin gelip gelmediğini haber veriyordu. Fotoğraf çektiğini gördüğün anda Jim'i aradı.
0: Sen beni kullanıyorsun.
1: Hayır, yarısını
0: Sammy al. Sammy'i biliyordu. Neden ona lanet olsun Sammy'den bahsedeyim ki?
1: Sen herkese Sammy'den bahsediyorsun. Dinleyen herkese. Sammy Jenkins'ı hatırla, Sammy Jenkins'ı hatırla. Harika hikaye. Her anlattığında daha da iyi oluyor. Mutlu olmak için kendine yalan söyledin. Bunun kötü bir yanı yok. Hepimiz yaparız. Hatırlamamayı istediğin birkaç küçük ayrıntı kimin umrunda ki?
0: Sen neden bahsediyorsun?
1: Bilmiyorum. Karının saldırıdan sağ çıkması, durumuna inanamaması, yaşadığı işkence, acı ve onu mahveden keder, insülin, hepsi.
0: O Sammy, ben değilim. Sana Sammy'den bahsetmiştim.
1: Evet, doğru. Kendine sürekli söyleyip durduğun gibi. Kendini hatırlamaya şartlandırmak, tekrarlayarak öğrenmek
0: Sammy için. Karısının kendisini öldürmesine izin verdi. Sammy'nin sonu düşkünler evi oldu.
1: Sammy bir sahtekardı. Bir dolandırıcı.
0: Sammy'nin sahtekarlık yaptığını hiç söylemedim.
1: Onu herkese böyle duyurdun. Bir dolandırıcı.
0: Yanıldım. Bütün olay bu. Sammy'nin karısı bana geldi.
1: Sammy'nin bir karısı yoktu. Diyabeti olan senin karındı.
0: Karım diyabetik değildi.
1: Emin misin?
0: Diyabetik değildi. Sence kendi karımı tanımıyor muyum? Senin sorunun ne?
1: Evet, sanırım sana sadece haklı olmak istediğin şeyleri hatırlatabiliyorum. Yaşlı Jimmy gibi.
0: O doğru adam değil.
1: Sana göre öyleydi. Hadi intikamını aldın. Hala hatırlıyorken tadını çıkart. Adamının oğulup olmaması senin için ne fark eder ki?
0: Her şeyi fark ettirir.
1: Neden? Hiçbir zaman bilemeyeceksin. Bilemeyeceksin.
0: Bileceğim. Bir şekilde bileceğim.
1: Hayır, hatırlayamayacaksın.
0: Bu sefer hatırlayacağım, farklı olacak.
1: Ben de öyle düşündüm. Buna emindim ama sen hatırlamadın. Bu doğru. Evet, doğru. Gerçek Cancı bir yıldan fazla süre önce öldü. Onu bulmana yardım ettim.
0: Artık yalan söyle.
1: Bak Lenny. Karının davasına atanan polis bendim. Sana inandım. İntikam için bir şansı hak ettiğini düşündüm. O gece banyoda olan diğer adamı bulmana yardım ettim. Kafanı kıran ve karına tecavüz eden adamı. Onu biz bulduk ve sen öldürdün. Ama hatırlamadım bile. Ben de onu tekrar aramana yardım ettim. Çoktan öldürmüş olduğun adamı.
0: Öyle mi? Peki o kimdi?
1: Öyle bir adam işte. Kim olduğu önemli mi? Sebebi yok Lenny. Komplo yok. Sadece lanet, kötü şans. Karının yalnız yaşamadığını anlayamayacak kadar uçmuş iki bağımlısı. Onu öldürdüğünü hatırlayacağına o kadar inanmıştım ki. Ama olmadı işte. Yani aklında kalmadı.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Günlüğünün 24 saati. Günlüğümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma...

0: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
1: Festçiler geldi.
2: Cappuccino, latte. Cappuccino, latte. Cappuccino, latte, latte. Cappuccino.
1: Lezzeti de.
2: Ha?
3: Bravo! Bravo!
1: Italiano.
2: Festi.
3: En festi.
4: Opette lezzetlerin en festi festi.
5: 1-7 Ağustos arasında BİM'de efsane buğday unu 135 lira yerine 119 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira.

0: yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Bellona, bellona.
1: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
1: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta.
2: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca
3: gazoz. Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi, Tonbank hemen in.

0: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
1: Yumuşak yastıkları geçiyor.
0: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Akbank Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle
4: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast Uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözüm.

0: aşkın.
1: Tam da leslik. Sevince.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
6: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel.

0: Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling, minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.

0: değişir her şey.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Servis geldi. Çanta hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
4: 1-7 Ağustos arasında BİM'de efsane atta limonata 32 lira yerine 25 lira.
5: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
6: Sarı kola!
7: Fanta sarı kola canım o.
5: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
8: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
9: Tatlı yiyelim.
10: Tatlı konuşalım.
11: Nesildi festi?
9: Enfesti. Sana çekersin videonu. Şu kekten ye bak. Enfes kahveyle çok güzel gidiyor.
12: Opet'te lezzetlerin enfesti festi.
13: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
14: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
15: Bu fotoğrafı ben çektim. Baksana ne kadar mutlusun. Bu yüzü yeniden görmek istedim.
16: Ha tabii, teşekkürler.
15: Canın cehenneme. Sana yaşamak için bir sebep gösterdim. Mutluluktan öte bir şey hissettim. Gerçeği istemiyorsun. Kendi gerçeğini uyduruyorsun. Polisteki dosyan gibi. Onu sana verdiğimde tamdı. 12 sayfayı kim aldı?
16: Muhtemelen sen.
15: Hayır, ben değildim. O sen.
16: Bunu neden yapayım?
15: Asla çözemeyeceğim bir bulmaca yaratmak için. Kaç şehir olduğunu, kaç tane Cancı ya da James G olduğunu biliyor musun? Ben de lanet bir Cancıyım.
16: Senin adın Teddy.
15: Annem bana Teddy der. Adım John Edward Gemmell. Sen keyfine bak. Bulabileceğimiz bir sürü Cancı var. Bütün yaptığın sızlanmak, yaptıklarıyla yaşamak zorunda olan benim. Bütün bunları bir araya getiren benim. Sen ortada dolaşıp dedektifi oynuyorsun. Rüyada yaşıyorsun evlat. Yaşama amacın olan ölü karının özlemini duymak, resimde olmasan bile son vermeyeceğin romantik bir araştırma.
16: Seni öldürmeliydim.
15: Kes şunu Lenny, hadi. Sen bir katil değilsin. Bu yüzden işte böyle iyisin. Hadi ne yapıyorsun? Saat kaç biliyor musun? İçki saati geldi, ben ısmarlıyorum. Lanet olsun.
16: Ben katil değilim. Ben sadece her şeyi doğru yapmaya çalışan biriyim. Bana söylediğin şeyi unutmama izin verebilir miyim? Yalanlarına inanma. Benden istediklerini yapmak için kendime izin verebilir miyim?

Çözmek için başka bir bulmaca istediğimi mi düşünüyorsun? Arayacak başka bir junkie mi? Sen bir junkiesin. Öyleyse benim junkiem olabilirsin. Dövme 6. gerçek. Araba plakası SG137İU. Mutlu olmak için kendime yalan mı söylüyorum? Senin durumunda dedi. Evet söyleyeceğim.

0: Hey, hey, o senin araban değil.
1: Artık benim.
0: Tanrım, onu alamazsın.
1: Neden?
0: Çünkü az önce öldürdüğün adamın arabası. Tanıyan biri çıkacaktır.
1: Biliyor musun? Bir katil yerine ölü bir adamla karıştırılmayı yeğlerim. Bunu bir süre elimde tutacağım.
0: Lenny, dinle, yapma. Anahtarı bulmama yardım eder misin? Anahtarlarımı bulmama yardım et. Lenny! Lenny!

0: Zihnim dışında bir dünyaya inanmam gerekiyor. Hareketlerimin hala anlamlı olduğuna inanmam gerekiyor. Onları hatırlayamasam bile. Gözlerimi kapatsam bile dünyanın hala orada olduğuna inanmam gerekiyor. Dünyanın hala orada olduğuna inanıyor mu? Hala orada mı? Evet. Hepimizin bize kim olduğumuzu hatırlatacak hatıralara ihtiyacı var. Ben de farklı değilim. Enmas dövme. 6. gerçek. Araba plakası SG137İU. Şimdi neredeyim ben?
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Aaron, bence Reha'dır. Uzun süre oldu. Buraya gelmelisin. Cenaze için.
1: Kevera'da katil intihar etti. Bebek hayatta.
0: Luke'un cenazesi için.
1: Luke yalan söyledi. Sen yalan söyledin. Cenazeye gel.
0: Seni bekliyoruz.
2: Hava durumu. Hala görünürde yağmur ihtimali yok ve bütün eyalette kuraklık, yangın tehlikesi hakim. Benzer bir haber de...
3: Tüm eyalette yaklaşık %70 kuraklık ilan edildi. Eyalet yönetimi tarafından kırsal alanlara yardımlar yapılmakta ancak çiftçiler büyük zorlukta.
2: Kendilerini bu yaz beklenen yangınlara hazırlıyorlar. Orman yangını ve doğal tehlikeler araştırma merkezine göre beklenenden sıcak bir kış mevsimi.

0: Sen şu gazetecilerden değilsin değil mi?
1: Hayır, aslında Luke'un eski bir arkadaşıyım.
0: Çok trajik.

Berbat sıcaklık ve kuraklıkla boğuştuğumuz bu günlerde bu sabah hep birlikte burada toplandık. Karen, Billy ve Luke'un ruhlarını onurlandırmaya geldik. Bu hep beraber üstesinden gelmemiz gereken bir zorluk. Üzüntülüyüz. Ancak umutlu olmalıyız. Birlikte baba, oğul ve kutsal ruh adına dua edelim.

0: Hadi hadi. Hadi tut Gretchen.
1: Teşekkür ederim.
0: Çok güzel. Acele et.
1: Kıskandın mı?
2: Ya ne demezsin.
1: Ellie kıskandı.

0: Berbat görünüyorsun.
1: Nasılsın Gretchen? Gelecek misin diye merak ediyorum.
0: Başka nerede olacaktım? Hadi. Barb ve Jerry belediye salonunu kiraladı. Herkes sandviç yaptı. Hey Lucky, nazik ol.
1: Luke çocuğun olduğunu söylemişti.
0: Öyle mi? Aa, zavallı. Billy ile aynı sınıftaydılar. Bir çocuğa böyle bir şeyi nasıl anlatırsın bilmiyorum. Luke sana bir şey söyledi mi?
1: Hayır. Aslında onu arayacaktım. Ama bilirsin hiçbir zaman. Hiç.
0: Bahane yaratmana gerek yok. Hepimiz suçlu hissediyoruz.
2: Bunları şuraya bırakayım. Bugün Karen ve Billy'yi anmaya geldiğiniz için hepinize teşekkür etmek istiyoruz. Bu olay çok ama çok korkunç bir şey. Ama umarız ki Luke aklınızda hep önceden olduğu gibi kalır. O birçoğunuzun arkadaşıydı. Ve ailesini de seviyordu.
3: Evet, onları doğrayana kadar.
0: Bugün olmaz.
3: Hey, ben buraya çocuk ve Karen için geldim, tamam mı? Katilin tekini almaya değil.
0: Kapatır mısın çeneni Grant? Ne şimdi aç ne de başka zaman.

0: Hadi neredesiniz?
1: Ne için?
2: O nasıl koşma?

0: Bu Charlotte. Oh, mamasına alışmaya çalışıyor. Ve çok da huzursuzsun değil mi tatlım? Al bakalım. Oh. Jerry güllere çok su harcadığımı söylüyor. Duştan sonra bir kova halbuki. Hala yaşıyorlar.
1: Merhaba Jerry.
2: Erhan.
0: Otursana.
1: Nasıl dayanabiliyorsunuz?
0: Sorduğun için sağ ol. Buraya gelen insanların çoğu gözümüze bile bakamıyor değil mi Jerry? Bunu Luke'un yapmadığı açık. Asla yapmaz. Bunu sen de biliyorsun. Kendine bunu yapmaz. Ailesine de yapmaz. İşte bu yüzden biz... bize yardım eder misin diye merak ediyorduk.
2: Barb'ın bir düşüncesi var.
0: Çiftliği Luke'a verdiğimizde elbette ona yardımcı olduğumuzu düşünüyorduk. Ama son birkaç haftadır düşünüyorum da... Biliyorsun kuraklık bu kadar kötüyken, herkes çaresizken, buğday hasat yapmadan kururken, birinden borç almak zorunda kaldıysa ve onlara geri ödeyemediyse alacaklıları çiftliğe gelmiş olur.
1: Eğer soruşturmanın yürütülmesiyle ilgili endişelerin varsa seni Melbourne'daki tanıdıklarımla temasa geçirebilirim.
0: Hayır, hayır. Biz seni haberlerde gördük.
2: Pemberley davası.
1: Evet.
0: Hepimiz seni izliyorduk ve sen parayı geri almayı başardın. Luke arkadaşın olduğu için o kadar gururluydu ki.
3: Eve dönmeden önce dosyalara bakacak mısın?
1: Yasal olarak bir izin olmadan bu davaya...
3: Sen bak. Barb'ın hatırı için. O zaman yalan söyledin Aaron. Luke da yalan söyledi. Hep biliyordum. Zavallı kızın. Boğulduğu gün Luke'u nehirden dönerken gördüm. Söylediğiniz yerle ilgisi bile yoktu.
1: Tavşan avlıyordu.
3: Saçmalık. Ben oğlumu sevdim. Bana şunu söyle. Şimdi bunu o yaptıysa, onu da yapmış olabilir mi? Ellie'ye. Eğer ikinizden biri o zaman doğru söyleseydi, belki de...
1: Dosyalara bakacağım, tamam mı? Ama sonra giderim.
4: En az iki gece kalabilirsin.
1: Tamam, zaten bir gece kalacağım yani.
4: Pekala.
1: Teşekkür Peki, ederim.
4: Sert bir şey mi olsun yoksa orta ayar mı?
1: Ha.
4: Elimde orta kalmadı ama.
5: Oo, şu işe bak. Şanslı günümde.

0: Nasıl gidiyor? Hiç değişmemişsin, değil mi? Çünkü kim bilir ne zamandır seni rüyamda görüyorum. Öyle değil mi Mel amca? Bak kim gelmiş.
1: Neden döndün Folk? Mesajı aldığını düşünmüştüm. Çocuğu da yanında getirdin mi? Şu oğlunu diyorum, lanet oğlun da seninle geldi mi?
0: Otur. Oğlan bu. Otur hadi. Her şey yolunda. Bak nasıl da üzdün adamı. Seni baban sanıyor.
2: Önemli değil Bay Deacon.
0: Önemli değil. Bu kadar mı Folk? Demek önemli değil. Hı?
2: Zamanında söyleyecek fırsatım olmadı ama üzgünüm efendim. Başınız sağ olsun. Eli için çok üzgünüm.
0: Defol buradan. Hemen. Gidecek misin yoksa geçmene yardım mı edeyim?
3: Mesele de bu Grant. Burası halka açık bir bar. Herkes burada içebilir. Bu da ona dahil. Sen de.
1: Evet, sorun onun barda olması değil. Asıl sorun Kievra'da olması. Şimdi bunu anlıyoruz. Oğluna da anlat. Sizin için Kievra'da oğlunun kızıma yaptıklarını asla unutmayan insanlar dışında bir şey yok.

0: Sakin ol Gretch. Öylesine takılıyordum. Onu boğacak değilim elbette.
1: Onu öldürebilirdin.
0: Peki tamam, özür dilerim. Özür dilerim Eli. Özür dilerim. Tamam mı? Sakin ol. Sakin ol.
1: Sen ciddi misin? Sen ne dedin bana?
0: Evet.
1: Aptal mı?
0: Evet,
1: aptal
0: elbette,
1: mı dedin?
0: Aptal.
1: Hiç komik değilsin.
0: Evet.
2: Eli, gel biraz uzaklaşalım.
0: Hadi
1: kes
0: ama
1: şunu,
0: eğlenceliydi.
1: Senin derdin ne söylesene? Derdin ne senin ha?

0: Nerede o kirli domuz ha? Mahvoldun sen. Neredesin? Yukarıda mısın ha? Aynasız. Uyan aynasız. Uyan seni kokuşmuş hınzır. Hey, tekrar kasabamıza gelmiş ne yapıyorsun ha? Hey, sana diyorum uyan hadi. Sen lanet bir katilsin. Çok doğru. Evet. Zavallı küçük Eli'yi öldürdü. Yalancı. Hem katilsin hem de yalancı. Hey!
1: Ha günaydın. Ben Aaron. Dinle, burada biraz daha kalmam gerekecek. Cenaze epey yıkıcıydı doğrusu. Bu yüzden bir süre daha kalıp aileye birkaç konuda yardım etmek istiyorum. Ne kadar sürer emin değilim ama en azından bir günümü alır yani. Neyse, teşekkür ederim.

0: Falk. Hedler'ların arkadaşıyım.
1: Aa evet. Greg Rako. Yerel polis. Jerry uğrayacağını söylemişti. Federal polis, öyle değil mi? Önemli bir şey olmalı.
0: Hayır, kişisel bir mesele için buradayım.
1: Pekala.
0: Onlara, kayıtlara bakacağımı
1: Peki.
0: söyleyeyim.
1: Peki. Evlerini öyleyse. Sana göstereyim.
0: Harika.

0: Onları sen mi buldun? Yani cesetleri.
1: Evet. Karen oradaydı. Görünüşe göre Luke'u kapıda karşılamış. Bilmiyorum. Eşin seni kapıda karşılıyor mu?
0: Ben evli değilim dostum.
1: Evet, biraz aklımı kurcaladı.
0: Oğlanı nerede buldun?
1: İşte burada.

0: Görmek istersen Charlotte'ı da burada buldum. Şu
1: Bu adam mı?
0: hayır diğeri. Bağırmaktan ciğerlerini parçalamış. Susuz kalmış. Şey, 8 adım saydım. Heyecanlıydı ve kalbi küt küt atıyordu. Fikrini 8 adımda değiştirip bebeği vurmamış.
1: Belki bebekler iyi tanıklar olmadığındandır. Sen ne dersin?
0: Bilmiyorum. Onu tanıyordun, değil mi? Sen ne düşünüyorsun?
1: İlk kez mi bir cinayet yerini görüyorsun?
0: Evet.
1: Sonrasında yardım aldın mı?
0: Evet, Ballarat'ta psikoloğa gittim. Çok yardımcı olmadı.
1: Bir kere de olmaz. Devam etmen gerekiyor.
0: Evet, biliyorum.
1: Çevreyi gösterdiğin için teşekkür ederim.
0: Tabii önemli değil.

0: iyi bir törendi.
1: Aa, ihtiyacımız olan şeydi. Ağacın hiç şansı yok gerçi. Öldüğünde çocuklara ne diyeceğiz Tanrı bilir. İşte burası. Çalışma yeri.
0: Muhasebeci miydi?
1: Evet. Genel olarak haftada 2 gün.
0: Farkında olduğun bir sıkıntısı var mıydı?
1: Şey yani biliyorsun. Diğer müfettişlere de söylediğim gibi. Yalnızca hesapta ufak tefek yanlışlar. Önemli bir şey değil. Fakat onunla konuştuk ve kocasına biraz kızgındı.
0: Neden kızgın olduğunu söyledi mi?
1: Belli belirsiz. Bilirsin para. Burada herkesin o konuda sıkıntısı var.
0: Ondan korkuyormuş gibi geldi mi? Sana, yani Luke'tan.
1: Yani hiç öyle gelmedi. Belki de yeterince iyi dinlememişimdir. Sinyalleri kaçırdığım belli.
0: Pekala. Teşekkür ederim.
1: Her zaman. Dinle, ne dersin? Bir ara mesleğinle ilgili konuşmaya gelebilirsen çocuklar bayılır. Herkese esin kaynağı olursun.
0: Zaman ayırdığın için
1: elbette,
0: teşekkür ederim.
1: Elbette, ne demek.

0: Sağ ol. Gretchen. Merhaba.
1: Merhaba. Hayalet gördüğümü sandım. Buradan gitmek için sabırsızlanıyordum.
0: Evet, Karen'ın çalıştığı yeri görmek istedim.
1: Evet, burası. Doğru gelmişsin.
0: Nasıl biriydi?
1: Daha genç. Aslında iyi bir insandı.
0: Hedler'lar biraz daha kalmamı istedi.
1: Evet, tabii isterler. Barb yaptığı keklerle Kadınlar Birliği'nin kraliçesi olmuş bir kadın. Böyle bir çocuk yetiştirdiğini asla kabul etmeyecektir, değil mi?
0: Hey, burayı hatırlıyor musun? Üçüncü sınıf. Bayan Messi.
1: Evet. Kayıt cihazımı almıştı. Birinci sınıf hatırlıyor musun? Kitabıma tuvaletini yapmıştın.
0: Pislemedim.
1: Evet, yapmıştın. Tuvalete gitmenize izin vermediler. Sen de tutamadın. Sonra Luke da ayağa kalkıp sana eşlik etti. Hatırlamıyor musun? Dayanışma. Buralarda kalacaksan yemek yemen gerek.
0: Bu akşam?
1: Başka randevun mu var?
2: İşte burada. Merhaba Taş Ağaç. Bana bildiklerini anlat.
3: Bu çok güzel.
2: Her şeyden kaçmak için buraya geliyorum. Bana yardım eder misin? Lanet olsun.
3: Lanet olsun.
2: Aaron.

0: Sonsuza kadar burada unutulurdu. Getirdim.
1: Annemin olduğu için önemli.
0: Onu özlüyor musun?
1: Sen özlüyor musun?
0: Üzgünüm.
1: Şunu demeyi kes.
0: Eli?
1: Tamam, bir şey yok.
2: Merhaba.
3: İyi günler.
2: Ah. Bir şey buldun mu?
3: Hayır, henüz bir şey yok. Merak ediyorum da sabah ben geldiğim zaman kulübede ne arıyordun?
2: Ah. Oradaki mermiler eşleşmiyor. Üç el bununla ateş edilmiş Remingtons. Mavi fişek. Ama bütün arazide yalnızca Winchester bulabildim. Parlak kırmızı fişek. Yani hala arıyorum ama

0: Luke'la buraya balık tutmaya gelirdik.
1: Pekala.
0: Şimdi şu haline bak.
1: Dedektifler Luke'un eve 4.30'da gelip ailesini öldürüp kendini öldürmek için buraya geldiğini söylüyor. Doğrusu ben ölmek için burayı seçmezdim.

0: Bu gölün etrafında yan yana üç ev var. Luke'un ailesinin, Mal Deacon ve Grant Dove'un. Murray'lerin mülküne kim bakıyor şimdi?
1: Jamie Sullivan. Büyük annesiyle yaşıyor. Evet, Jamie Sullivan. Luke'un öldüğü gün onunlaydı. Tavşan vuruyorlarmış. Onu birkaç kez emniyete getirdim. Ne oldu?
0: Tavşan vurduğunu mu söyledin?
1: Evet, neden?

0: Kim bu peki?
1: İyi günler. İyi günler,
2: merhaba.
3: Sakin ol büyükanne, polisler. Uzun kalmayacaklar.
0: Çikolatalı kek yapmıştım. Biraz ister miydiniz?
1: Aa, hayır, karım bana şekersiz diyet yaptırıyor.
2: Ben biraz alabilirim, teşekkür ederim. Silahına bakabilir miyiz?
3: Evet, elbette.
0: Luke Hedler için mi geldiniz çocuklar?
1: Evet, birkaç yarım kalmış işi hallediyoruz.
0: Zavallı Barb ve Jerry. Onlara sevgimi iletir misiniz? Cenaze törenine gitmek istedim. Ancak Jamie araba kullanmamı istemiyor.
2: Teşekkür ederim. Bunun için ne kullanıyorsun?
3: Tavşanlar, kangurular.
0: Sürekli beni vurmasını istiyorum ama torunum çok hassas bir ruh.
3: Tavşanlar son zamanlarda kanola tarlasına da dandı. Ben de Luke'tan gelip yardım etmesini istedim. Hepsi bu.
2: Mermiler senin miydi? Hangi marka?
3: Bilmem. Winchester, Remingtons. Hangisi ucuzsa? Neden?
1: Luke hiç kendininkilerden getirdi mi?
3: Tavşanlar benim, mermi de benim. Öyle düşün.
2: O gün sana nasıl göründü?
3: Normal. Aynı.
2: Burada ne kadar kaldı?
3: Bilirsin, belki iki dublelik bir şey işte.
2: O gittikten sonra çıktın mı peki?
3: Hayır. Burada kalıp büyük annemle çay içtik.
1: Ailesi hakkında bir şey dedi mi?
3: Lanet kadınlar.
2: Lanet kadınlar mı?
1: Ne demek istedi?
3: Ona Karen nasıl diye sordum. Lanet kadınlar, varsa yoksa dırdır dedi ve bir tavşan daha vurdu. Sonra gidip karısını vurdu ve de çocuğunu.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
5: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
6: Sana alkış yok, önce finger snap.

Bu salı binde Güven Asa Riviera zeytinyağı 465 lira. Bal parmak bal kovan süzme çiçek balı 495 lira.

0: Çanta hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
2: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
3: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
2: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
4: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
5: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
6: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
5: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
6: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
7: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafında.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Ne?

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Bir 7 Ağustos arasında Bim'de efsane buğday unu 135 lira yerine 119 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira.
2: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
3: Sarı kola!
4: Fanta sarı kola canım o.
2: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Bildiğiniz çıtırtı, şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
9: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
12: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
13: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
14: Tombank hadi bilek kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, pişti olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi, Tombank hemen indi.

0: Buzlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
4: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Wow, baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
1: sigortam Net. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Pepsi ile hepsi güzel.
9: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
10: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
9: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
11: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
13: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
14: Dünya liderlerinin katılım sağlaması bekleniyor. Gelişmelerle ilgili bilgileri aktarmaya devam edeceğim.
15: Merhaba dostum.
16: İyi günler.
14: Bizden ayrılmayın.
17: İyi günler.
16: İyi günler.
17: Seni cenazede gördüm. Kalıyor musun?
16: Evet.
17: Tam da kapatıyordum. Bir şey lazım
16: Hayır,
17: mı?
16: Hayır ben... Babam ben küçükken burada çalışırdı. Sadece biraz anılara daldım. Hepsi bu.
17: Falk mı?
16: Evet, Aaron.
17: Doktor Lee, Chris Lee.
16: Tabii ya. Hedler'ları tanıyor muydun?
17: Evet, bu işte herkes tanırsın.
16: Evet, bazen fazladır eminim. Hey, düşünüyordum da Luke, onun sıkıntılı bir hali var mıydı acaba? Yani Karen'ın yarası beresi var mıydı?
17: Bunu söyleyemem biliyorsun. Evine hoş geldin.
16: Sağ olasın.
18: Billy!
16: Bir gece daha kalsam sorun olur mu dostum? Dolusun biliyorum
18: sorun
16: ama
18: değil
16: belki
18: dostum.
16: Bana...
18: Dolduk. Taştık battık zaten.
16: Teşekkür ederim.
18: İyi geceler.
19: Merhaba.
16: Nasılsın?
19: İyiyim. Güzelmiş.
16: Evet, biraz halka destek olayım dedim.
7: Yakışmış. Sokak barlarının birinde içki servis ederken hayal edebiliyorum.
16: Hayatım hakkında yanlış fikirlerim var.
7: Öyle mi?
16: Hı hı.
7: Pekala.
16: Teşekkür ederim.
7: Ben teşekkür ederim.
16: Sağlığına. Seni görmek güzel.
7: Seni de. Tüm kasabanın soruşturmandan haberi olduğuna şaşırmazsın herhalde, değil mi? Pek çok kişi de kendi işine bakman gerektiğini düşünüyor.
16: Söylesene, sen buna inanıyor musun? İçinde hiç şüphe yok mu yani?
7: Bazı şeyler göründüğü gibi değildir. Dedektiflik okuluna gitmedim ama...
16: İyi günler.
15: Ne alırsınız?
7: Ortaya balık sepeti alabilir miyiz?
15: Evet, iyi tercih.
16: Ah, okyanustan o kadar uzak.
7: Kapa çeneni, bayılacaksın.
16: Fazladan kerevit koyar
15: tamam,
16: mısınız?
15: Tamam, oldu bilin.
7: Teşekkürler Kelly.
16: Sana hiç sert davrandı mı?
7: Luke mu? Hayır. Pislik bir herifti ama...
16: Birlikte şansınızı denemek mi istediniz?
7: Evet, yani... Sanırım Ellie'den sonra hassastık ve... Sen gittin, sonra... Birbirimize sarıldık. 4 aptal çocuktuk.
16: Sence Ellie'ye ne oldu?
7: Aaron lütfen, sadece oturup kafayı çekebilir miyiz?
16: Daha önce o zamanlar ne düşündüğünü hiç söylemedin bana.
7: Bence intihar etti. Sanırım Luke orada koptu. Bence Tanrım desteğe ihtiyacı olan bir çocuktu. Yani bilmiyorum. Evde olup bitenler...
16: Ne gibi?
7: Babasından nefret etmesi gibi. Annesi terk ettikten sonra insanlar destek olmalıydı. Ama herkes sırtını döndü. Bu konuda çok yetenekliyiz, öyle değil mi? Bu konuda suçlu hissettiklerine eminim. İnsanlar suçlu hissetmekten hoşlanmaz. Bu yüzden üzerinde senin adın yazan bir not buldular. Hayatlarının sonuna kadar seni suçlayabilirler. Çünkü daha kolay.
19: Hop hop hop hop hop hop. Merhaba. Ne oluyor burada?
20: Hızlıca yukarı mı? Yapacaksınız. Biliyorsun dikkatli olmalısın Gretch. Bu herifle dolanan kelebekler ölmeye meyilli oluyor.
7: Aa, Grant, arkamı kolladığın için teşekkür ederim.
20: Arkanı da kolladım, önünü de. Söylemeliyim, bugün çok çok güzel görünüyorsun. Bu elbise çok güzel. Bunun için mi? Tanrım, umarım değerini bilirsin Folk.
16: Ne istiyorsun dostum?
20: Madem sordun söyleyeyim. Neden defolup geldiğin yere gitmiyorsun ha? Burada olanlar seni hiç ilgilendirmez. Hiç.
19: Görüşürüz Gretch. İyi eğlenceler.
21: Hadi Grant.
7: Caron dayı ateş sarmış. Yağmur için o kadar uzun zamandır bekliyoruz ki.

0: Merhaba. Merhaba. Barb. Jerry. Barb.
1: Oh, merhaba canım. İyi bir temizlikle bütün sırlar açığa çıkıyor değil mi?
0: Seni seviyorum baba. Babalar günün kutlu
1: Billy
0: olsun.
1: Billy de babası gibi belli ki heceleme de kötüymüş. Aaron, bütün bu eşyaları ne yapacağım şimdi ben?
0: Belki de her neyse bir süre bırakamaz mısın?
1: Hayır, Jerry yüzleşmemizin zamanı geldi diyor. O tanrım, bunlar kütüphane kitapları. Bu lanet şeylerin zamanı ne kadar geçmiştir?
0: Ben onları götürürüm, geri götürürüm. Merak etme. Çiftlikte ne yapacağınızı düşündünüz mü?
1: Neden? Bir şey mi öğrendin? Çiftlik mi sebep olmuş?
0: Hayır, muhtemelen hayır.
1: Peki ya para durumu?
0: Yersiz bir şey yok.
1: Ama hala buradasın.
2: Dosyalara baktın mı?
0: Evet. Ve hiçbir şey çıkmadı. Üzgünüm.
2: Luke'la devam ederiz diyorduk ama... Bundan sonra her şey makinelerle olacak zaten değil mi? Uzaktan kumandalı. GPS'li. İnsansız çiftlikler. Bir düşünsene. Şehirlere gerek yok. Hiçbirimize gerek yok. Şuna yardım eder misin?
0: Evet, tabii.

0: Çok güzeldi.
1: Annem de bana söylerdi. Tekrar, tekrar, tekrar.
2: Bana biraz duygulu geldi. Ben gidip tuvaletimi yapacağım.
3: Şerefe.
2: Ah, lanet olsun.
1: Luke.
3: Hey,
1: numara yapıyor.
3: Sakin ol.
2: Acele etmediniz değil mi?
1: Sersemin tekisin.
3: Lanet olası sersem.
1: Gerçekten mi? Midemi bulandırıyorsunuz. Onu şımartma şekliniz mide bulandırıcı.
2: Tanrım Eli, sana ne oluyor?
3: Neden dönüyorsun?
1: Hadi dönelim.
2: Hayır, arkadaşça soruyorum. Gretch bile söylüyor.
1: Luke.
2: İçtiğin yok, güldüğün yok.
1: Luke. Tamam, gidiyorum.
2: Kahretsin Eli. Eli, üzgünüm. Geri gel. Eli. Eli. Eli.

0: Yani Karen Hedler'la hiç tanışmadın.
1: Doğru.
0: Öyleyse neden senin hakkında bir makale saklamış?
2: Evet,
1: hiç
2: böyle.
1: Hiçbir fikrim yok.
2: Şimdi daha yükseğe çıkın. Biraz daha yüksek. Evet, olur dostum. Güzel, harika. Öyle kalsın.
3: Bakın kim gelmiş. Domuzlar. İş mi arıyorsunuz baylar? Ha? Tüh, çok kötü oldu. Sersemleri işe almıyoruz.
1: Egrant, Karen Hedler'la ilişkini nasıl tarif edersin?
3: Tatmin edici Sal.
1: Onu çekici buluyor musun?
3: Buralarda hiç fena değil. Evet.
1: Onunla en son ne zaman konuştun?
3: Gerçekten söyleyemem, bilmiyorum.
1: Peki ya ölmeden bir hafta önce? 19 Şubat'ta?
3: Bunu yapmak zorunda mıyım? Ha? Bu sersem beni öylece sorguya çekiyor ve sen de orada oturuyorsun.
0: Belki de bizi adının öldüğü hafta neden Karen Hedler tarafından yazıldığını açıklamak istersin.

0: Bunu benim üstüme yıkamazsınız.
1: Neyi yıkamayız Grant?
0: Dinle. Luke Hadler ailesine mermi yağdırmak istemişse bu onun lanet sorunu. Bunun benimle hiçbir alakası yok. Hiç.
2: O öğleden sonra neredeydin Grant?
0: Polis raporunda yazıyor. Lanet raporu oku.
2: Evet, okudum. Burada ismini verdiğim birkaç arkadaşınla doğu yolunda çalıştığın yazıyor. Arkasında duruyor musun?
0: Evet, bütün gün oradaydık. Sonra da bara gittik. Gidin sorun. Sen sordun, git onlara sor.
1: Çok çalıştın değil mi? Amcanın çiftliğinde. Ölünce satmayı mı düşünüyorsun?
0: Seni hiç ilgilendirmez.
2: Peki ya Luke'un çiftliği? Yakında satılacağını duydum da.
1: James Salomon'unkini almaya çalışıyorsun değil mi?
2: Yan yana tam 3 çiftlik. Potansiyel yatırımcılar için kulağa hoş geliyor Grant. Sen ne dersin?
0: Canın cehennemi. Senin de canın cehenneme Falk.
2: Grant.
3: Adamı beni tanıyormuşsun gibi söyleme. Benim kim olduğumu bilmiyorsun. Beni asla tanımadın Falk. Tanımadın. İsmimi öyle söylemeyi bırak.
2: O günkü hareketlerini kontrol edeceğiz. Söylediğin her şeyi kontrol edeceğiz. Belki seni de koruyacak birkaç arkadaşım vardır. Kim bilir. Ancak üzerlerine yeteri kadar gidersek mazeretleri hemen çözülür.
0: Seninki gibi, ha? O zaman sen ve Luke'un kullandığı mazeret gibi mi? Neydi o? Tavşan mı vuruyordunuz?
2: Güvenlik kameraları. Hepsine bakmak istiyorum. Dov yalan söylüyor. Mazeretini test etmek istiyorum.
1: Evet, hepsi elimizde.
2: James Sullivan da büyük annesiyle değildi. O da yalan.
1: Evet. Evet, barın yanından bir tane var. Bir tane eczane deposundan, iki tane benzin istasyonu ve iki de okuldan.
2: Ondan başla. Okuldan başla.
1: Hı hı. Okul çıkışı. Karen Hadler burada. Olaydan 2 saat önce...
2: Bir terslik görünüyor mu?
1: Bilmiyorum.
2: Tersliğin kendi benim lan.
1: Sonra bir süre bir şey olmuyor. 1 saat... 2 saat... Ah, Müdür Whitlam geliyor. Şu an biliyor, onu aradık. Evet, bu kadar. Sağ olsun. Bu da Luke'un arabası. Vurmuş gölde bulduk.

0: Eli, dün akşamki olanları bir konuşabilir
1: miyiz? Konuşacak bir şey yok.
0: Var. Bak sadece yardım etmek
1: istiyorum.
0: Yardımına
1: ihtiyacım yok.
0: Saçmalık.

Ah tanrım. Pekala millet, bize biraz yer açın. Lütfen. Kimse bir şey gördü mü? Bir şey

0: Gören
1: Hayır,
0: var mı?
1: Hiçbir şey görmedim.
0: Hiç kimse mi? Tamam. Cem.
2: Katil. Evet, manyağın teki buzağı almıştı. Onu var ya, gerçekten. Ben yerinde olsaydım.
3: Evet. Tabii ki bu yeterli olacaktır.
1: Hepsi bu kadar sayılır.
3: Pekala beyler. Tamam, bekleyin. Onları indireceğiz, tamam mı?
4: Nerede o? O burada mı?
0: Seni burada istemiyorum. Onunla ben konuşayım.
3: Dostum dinle. Gel biz de bir şeyler içelim, olur mu? Arabanı yıkayacağız. Olur mu? Hey Walt, John. Şunları indirin, tamam mı? Hepsini indirin.
0: Eli? Eli?
4: Dostum, güzel mekanmış.
3: Evet. Kırsal bölgede banlıyor. En kötü kombinasyon. Aldın mı?
4: Tamam, evet.

0: Al bakalım.
1: Ah dostum, teşekkür ederim. Sağlığına.
0: Sana da teşekkür ederim.
1: Yardımın için teşekkür ederim.
0: Dert etme. Yardım edebildiğime sevindim.
1: Kirli suları biriktirmemiş olsan ne yapardım bilmiyorum.
2: Sesini duymak istersin diye düşündüm.
3: Merhaba Sandra, ben Karen. Korkarım Billy bugün gelemeyecek. Havalardan biraz kırgın. Sanırım eve gelse daha iyi, tamam mı? Geç haber verdiğim için üzgünüm. Pekala. Görüşürüz. Kendine iyi bak Sandra. Hoşça kal.
2: Gerçek biri olduğunu anla diye.
1: Geri aradın mı peki?
2: Açıkçası sinirlendim. Planımız vardı ama...
0: Aşkım, aşkım. Böyle bir şey olacağını nereden bilebilirdin? Tamam mı? Kimse bilemezdi.
2: Özür dilerim. İyi biriydi. Samimiydi.
1: Buralarda ender görünen bir özellik.
2: Onu herkes severdi. O hayvanın Kerem ve küçük oğluna yaptığı şey.
0: Evet. Aaron çocukken Luke Hedler'la arkadaşmış. Yani...
2: Belki de o zamanlar farklıydı. Sen... Kerem ve Billy'nin son anlarını hayal edebiliyor musun peki? Edebilir misin?
1: Şey...
2: Özür dilerim.
0: Sana bir şey gösterebilir miyim?
1: Tabii.
0: Bunu buldum.
1: Aa, vay canına.
0: Okul arşivi. Sen ve baban.
1: Ah, bu inanılmaz.
0: Dinle ben... Sandy için üzgünüm. İşe alma sebebim oydu. Melbourne'dayken biz soyulduk ve kızlar evde değildi. Tanrı'ya şükürler olsun. Onlar bize bıçak dayadı.
1: Tanrıcığım.
0: Evet, iki tane keş. Kasayı boşalttılar, bilirsin. Sandy'nin bütün mücevherleri.
1: Polis ne dedi? Buldular mı yoksa?
0: Yakalayamadılar ve... o zamandan beri bıçak sırtında.
1: Tabii ki.
0: Evet. İçindeki çatışmayı hissediyorum. Bilemiyorum, bazen... Benden uzaklaşıyormuş gibi hissediyorum.

0: Hey dostum, Aaron'u gördün mü? Hayır mı? Okuldan sonra nereye gitmiş olabilir ki? Hayır, genelde direkt eve gelirdi.
1: Merhaba baba.
0: Oğlum, nerelerdeydin? Nehirde bir ceset bulmuşlar diyorlar. Bir genç, sen sandım. Seni seviyorum. Aaron. Aaron.

0: Herkesi kıyıdan çekin. Geri çekil.
1: Kızım.
2: İyi.
1: Kızım.

0: Bunun için mi o kadar didindim? Ah, o kadar istiyorum ki.
1: Hep söylüyorum, bir kadeh içebilir.
0: Bir kadeh, biliyorum.
2: Ne kadar kaldı?
0: 4 hafta, her şey iyi.
1: Bebek ters duruyor, dönmesini bekliyoruz.
0: Dönmeyebilir, babası gibi inatçı olabilir.
1: Tabii.
0: Gidip tatlıyı fırına koyar mısın lütfen canım?
1: Hallederim.
0: Teşekkür ederim.
2: Bana şeker yasak, teşekkür ederim.
0: Diyet yüzünden ağlanıp sızlanıyor musun?
1: Hayır.
0: Umarım öyledir. Tüm hamilelik boyunca her akşam bir paket timtam yedi.
1: Evet.
0: Benim değil, onun hamilelik şekeri çıkacak. Ona iyi geldin.
2: Hı?
0: Sanırım senden hoşlanmaya başladı.
2: Evet, dinle, bence çok başarılı. Biliyorsun, çok kararlı ve çalışkan biri.
0: Ayrıca kolay güveniyor. İşi için iyi değil ama çocukluğundan beri polis olmayı istedi. Ben de onu destekledim.
2: Evet, buralara kadar taşınmışsın.
0: Evet, öyle. Sanırım biri gelip onu kendi çıkarları için kullanırsa bu kötü olurdu.
2: Hakkımda dedikodu mu duydun?
0: Şöyle böyle.
2: Hı. Açıkçası kocan gibi ben de ailesini Luke mu öldürdü, bunu öğrenmeye çalışıyorum.
1: Ah, olamaz. Seni sorguya mı çekiyor? O
2: hayır,
1: çok
0: evet,
1: sever.
0: Çünkü senin ve bir yabancının alınma ama seri katilin tekini kovalamanız hiç hoşuma gitmiyor.
1: Bak, onları kovalamak benim işim.
0: Onları bulduğundan beri uyumuyor.
1: Hey! Hiç hoş değil.
2: Bak, gerçekten endişelenecek bir şey yok.
0: Söz mü?
2: Söz veriyorum tabii.
0: Güzel.
3: Aaron dostum, başımız belada. Ellie'ye verdiğin not, üstünde buldular. Senin yaptığını düşünüyorlar. Nehirde buluşmak mı istemiştin?
4: Evet ama gelmedi ki.
3: Peki dostum, sana asla inanmayacaklar, biliyorsun.
4: Tanrım.
3: Aaron, dinliyor musun? Sana yardım edeceğim. Sorduklarında bekledim ama gelmedi diyeceksin. Sonrasında benle birlikte Kurin yolunun oradaki otlakta tavşan vurduk. 1-2 tane vurduk, tamam mı? Hayır, 2 tane vurduk. 2 tane, tamam mı? 2 de.
4: Peki, tamam. 2.
3: Peki. Unutma. Birlikteydik. Hadi söyle.
4: Luke Heather'laydım.
3: Evet.
4: Kurun yolundaki otlakta tavşan avlıyorduk.
3: Tamam.
5: Okul çıkışından sonra nerede olduğunu bilmediğinize emin misiniz?
6: Bir fikrim yok.
4: Tavşan avlıyordum.

0: Hangi civardı?
1: Kur'un yolundaki otlaktı.
0: Tek başına mıydın yoksa?
1: Hayır, Luke Hedder'laydım.
0: Sadece sen ve Luke yani?
1: Evet. Ben ve Luke.

0: tepesinden. Sakin ol, otur.
1: Bunu büyükanneden mi öğrendin boşboğaz?
0: Kes sesini. Lanet çeneni kapalı tut, tamam mı?
1: Lanet olası
0: gerize.
1: Lanet
0: çeneni kapa, tamam mı?
1: Lanet sersem.
0: Çeneni tutman senin iyiliğine. Lanet olsun Tanrım, iyi misin?
2: Yanlış yer, yanlış zaman.
0: Burada ne halt oldu ha?
3: Dostumuz Dav, James Sullivan'ın çiftliği satın alacağını söylediğinden Hedler davasında adının geçtiğini düşünüyormuş.
0: Seni rahatsız ediyorsak Grant, o zaman tek yapman gereken Karen Hedler'ın neden öldürülmeden önce senin adını bir kağıda yazdığını açıklaman.
2: Ben nereden bileyim?
0: Bana anahtarları ver.
2: Anahtarlar 5 kilometre ötede.
0: Biraz yağ yakarsın.
2: Sersem.
0: Sen benimle geliyorsun. Neden eve gitmiyorsunuz siz de?
3: Pekala. Pekala, yeterli. Hey.

0: Her şey yolunda.
1: Doktor, seninle biraz konuşabilir miyiz? Sen burada bekle. Adler'ların öldürüldüğü gün Jamie'nin buradan geçtiği görüntüler var. Bize yalan söyledi. Bize evde olduğunu söylemişti. Bize gerçeği anlatmak için bu son şansın.
0: Bak, ben hemen bir şey söylemek istemedim. Jamie süzme bir... Ona söyledim ama... Sanırım panikledi.
1: Burada mıydı?
0: Adler'ların öldürüldüğü gün. Öğlen 4'e kadar ameliyattaydım. Bana mesaj gönderdi. Buraya gelmesini söyledim. Her zamanki gibi. Geldi ve sohbet ettik. Soğuk bir şeyler içtik ve yatağa gittik.
1: Dostum, soruşturmaya müdahale, polis memuruna yalan, kiminle yattığın umurumda değil. Gerçekleri istemiştik, vaktimizi harcadın.
2: Gerçekten de böyle bir kasabada gerçekleri öğrenebileceğini mi sanıyorsun?
1: Anlayamadım.
2: Bir konuda

0: o kadar zaman yalan söylersen bir alışkanlık olur.
1: Volk, sen katilsin.
2: Burada kal.

0: Baba. Dinle, izin ver cenazeye kalayım.
1: Gidiyor musun? Onu gömmemiz lazım.
0: Geri geleceğim.
1: Söz ver.
0: Luca, vedamı ilet.

0: Ey ona dokunma seni pislik. Her hafta buraya gelip onu temizliyorum. Ellerini ondan çek.
1: Sorun değil dostum, zaten gidiyorum.
0: Hey. Hey. Sen. O çocuksun değil mi? Folkların çocuğu. Babası değil.
1: Evet, ben o çocuğum.
0: Biliyor musun, bana yalvardı. Baban. Benden polis halledene kadar herkesin geri durmasını istedi. İstese ona günahımı bile vermem. Kendi babanın seni umursamaması çok kötü bir şey olmalı. Baban korkak olabilir ama değil. Hedler Veledi ile uydurduğunuz hikayeye kanmazdı o.
1: Neden Luke'la birlikte oğluma hiç inanmadın? He? Bildiğin bir şey mi var acaba?
0: Bildiğim şey kızımı sevdiğim.

0: Baba.
1: Arabada kal.
2: Neden durdun ha? Devam etmen gerekirdi.
1: Sen kazandın. Gidiyoruz.
2: Güzel. Güzel. Durma öyleyse. Gözden yok olana kadar bu yoldan devam et.
3: Bize yaptığın onca şeyden sonra. Oğlumun bununla ilgisi yok.
2: Öyle mi?
3: Onlar arkadaştı.
2: Nereden biliyorsun ha?
3: Burası bizim evimizdi.
2: Umurumda değil. Çekil. Sakın geri gelme. Bir tane çakacağım şimdi.

Luke, bir kez soracağım. Yalnızca bir kez. O yüzden bana doğruyu söyle. O kızın ölümüyle bir ilgin var mı?

0: Hayır. Hayır baba. Tanrım. Ben böyle bir şey sorduğuna inanamıyorum.
1: Gerçekten Luke'la mıydın? Bana bak. Gerçekten Luke'la mıydın?
0: Evet. Evet.

0: Merhaba.
1: İyi günler.
0: Burada ne işin var?
1: Aa, dostça bir yüzü görmeye ihtiyacım vardı. Güzel bir arazin varmış. Çok etkileyici.
0: Teşekkür ederim. Bir de yağmur sonrası görmelisin. Ben biraz daha devam edeceğim, olur mu? Kulaklarına tıpı ister misin?
1: Hayır, gerek yok.
0: Peki. Tavşanlar şurada. Görünce işaret ver. İşte bir tanesi. Denemek ister misin?
1: Tabii, olur.
0: Ders ister misiniz memur bey?
1: Hayır, sanırım böyle iyi.
0: Sorun ne? Orada duruyor işte.

0: Sen bilirsin. Ben yine de vuracağım, biliyorsun değil mi? Arazimde bulunamazlar. Lucky.
1: Tamam anne, geliyorum.
0: Dağınıklık için kusura bakma.
2: Bir de benim evimi gör. Bunlar nedir peki?
0: Okula fon almak için başvurular, kabus gibi.
2: Bu Karen'ın el yazısı mı?
0: Evet. Elimden geleni yapıyorum ama pek benlik değil. Crossley Vakfı bağış listesi. Bakalım geçen yıldan fazla olacak mı?
2: Sen mi devraldın?
0: Evet. Başvuru kafamı kurcalıyor.
2: Hey, aklıma geldi de. Karen benden hiç söz etti mi?
0: Hayır, sanmıyorum. Neden?
2: Hiç adım geçti mi diye merak ettim, hepsi bu.
0: Bu yüzden mi geldin? Karen'ı sormak için.
3: Hey hey hey hey hey hey hey, geri gel. Gel buraya, kucak.
0: İşte böyle. Biriyle tanışmak ister misin? Bu dünyadaki en eski arkadaşım Aaron.
2: Merhaba.
1: Merhaba.
2: Nasılsın?
1: İyiyim.
2: Aferin sana.
0: Pekala, uslu duracaksın, tamam mı?
1: Olurum.
0: Seni seviyorum.
1: Görüşürüz.
0: Teşekkür ederim Andrea. Yatıya kalacak. İyi denk geldi. Davayı çözene kadar kalacak mısın? Niye hala buradasın? Tamam, peki.
2: İş alışkanlığı.
0: Hayır hayır, sen hep suskundun. Ama sonra her şeyi görürdün. Aman Tanrım, aklıma bir şey geldi, gel. Gel, bunu görmen lazım.
2: Aa, olamaz.
0: Evet.
2: Burada neler varmış. Ha, jimnastik ödülü mü? Dikkat.

0: Lucky olabilir. Aa evet oymuş. Bekle. Özür dilerim. Hemen geliyorum.
1: Merhaba Andrea. Her şey yolunda mı? Tamam, onu verir misin? Hayatım, iyi misin? Tamam, anladım canım. Tamam. İyisin değil mi? Aa tamam, bakalım çaydan sonra geçecek mi? Tamam tatlım, sen merak etme. Seni seviyorum. Tamam. Tamam, usludur olur mu? Teşekkür ederim Andrea. Evet, tabii. Tamam, teşekkür ederim. Görüşürüz. Aa, biraz evi özlemiş.
2: Jerry ve Barb biliyor mu?
0: Hayır, bilecek bir şey yok.
2: Ya Karen?
0: Ne? Hayır. Söyledim sana, Lucky'nin babası gitti. Luke da eskiden beri dostum. Arada gelip Lucky ile ilgilenirdi, o kadar. Lucky'nin babası değil.
2: Peki, doğum belgesinde ne yazıyor?
0: Ne? Boş. Ayrıca bu seni ilgilendirmez. Ne var?
2: Lucky'nin babasının fotoğrafı var mı? Bana gösterebileceğin bir fotoğraf.
0: 2 gecelik bir şeydi. Fotoğrafımız falan yok. Neden yalan söyleyeyim?
2: Çünkü Luke öyle istedi.
0: Ne söylemeye çalışıyorsun?
2: Şey, sormak zorundayım.
0: Sor öyleyse. Sor.
2: 3 kişi öldürüldü. Ve umarım Lucky için Luke'la ilişkin hakkında söylediğin yalanlardan fazlasını yapmamışsındır onlara.
0: Defol. Defol git evimden.
2: Hey.
0: Hayır, defol git.

0: Sandra, iyi misin?
1: Sadece Scott'ı arıyordum. Bir şeyler içmeye gelebileceğini söylemişti.
0: Geç oldu. Belki de eve gidiyordur.
1: Evet, belki de. Sanırım üstüne çok yük binmeye başladı.
0: Ve söylesene. Sen iyi misin? Her şey yolunda mı?
1: Bazen evin dışında insanlar görüyor gibiyim. Bizi izliyorlar. Hayal işte. Ben geriliyorum.
0: Sizi neden izliyorlar?
1: Melbourne'de şey vardı.
2: İşte buradasın hayatım. Neredeyse kalpten gidecektim. İyi misin?
1: Buradasın sandım. Hepsi bu.
2: Pekala şey. Her yerde seni aradım. Hadi eve gidelim.
0: İyi geceler.
2: Sağ ol dostum.
0: Whitlam her akşam burada mı dostum?
3: Evet. Bazen erkenden evine mi göndersem, yoksa kumara para bassın diye bedava içki mi versem kararsız kalıyorum. Sanırım bir gece daha kalacaksın.
0: Evet öyle.
3: Gevera'nın gölü.

0: Ah, yüce tanrım.
1: Deacon karakola geldi ve ona saldırdığını söylüyor.
0: Öyle mi?
1: Kızının mezarının başında yas tutuyormuş.
0: Yalan söylüyor. Neyse ben hallederim.
1: Hayır, etmeyeceksin. Çok dedikodu var. Görevde olmayan bir dedektif gelmiş, çözülen bir davayı yeniden çözmeye çalışıyor.
0: Hey, sakin ol.
1: Ellie Deacon'ın ölümünde adı geçen bir dedektif.
0: Aksini hiç iddia etmedi.
1: Ben de sormadım. Peki nedir bu? Bir intikam gezisi mi? Çünkü dostum sen Mal Deacon ve Grant Dove'u takmışsın. Bu kasabada 20 yıl önce ölen bir kızdan daha büyük şeyler dönüyor.
0: Bu ölümler arasında bir bağlantı var.
1: Bir şüpheli gerekiyor.
0: Uğraşıyorum.
1: Halk bana güvenmedikçe işimi yapamam.
0: Biraz daha zamana ihtiyacım var.
1: Hayır, olmaz. Bu işe burnunu sokmana izin vermek Cem'i hatasıydı. Artık gitmelisin, anlıyor musun? Bunu ben halledebilirim.

0: Merhaba Rita, o evde mi?
1: Şeyi bul. Burada ne yapıyorsun?
0: Karen'ın notu. Mesele bir isim değilmiş. O bir bağışmış. Okula yapılan bağış. Gidelim.
1: Tamam.
0: Karen bu bağıştan şüpheliydi. Grant Doe'dan korkmuyordu ya da kocasından. Bir şey buldu. Luke'a anlattı. Luke ona bu yazıyı gösterdi ve Karen da beni arayıp benden yardım isteyecek.
1: Peki ama ne buldu?
0: Scott Whitlam'ın kumar sorunu olduğundan eminim. Poker. Bunu sorgulattı. Sadece bunu. Sanırım yolsuzluğunu yakaladı.
1: Ya kamera görüntüleri cinayet gerçekleşirken okuldaydı?
0: Onu en son ne zaman araba kullanırken gördük? Hep o lanet bisikletini kullanıyor, değil mi?
2: Kayıtlarımız gayet açık. Bağışı onayladık ve 2 ay önce bir hesaba $70,000 aktardık.
0: Tanrım.
1: Peki paranın aktarıldığına emin misiniz?
2: Kesinlikle eminiz. Parayı geri almak için bir şey yapacak mıyız?
1: Sağ ol Helen, gerisini bize bırak, biz halledeceğiz. $70,000 ve 3 ölü. Tanrım.

0: Ah, gelmişsiniz. Helen aradı. Crossley Eğitim Fonu'ndan. Onu arar mısınız? Acil olduğunu söyledi.
1: Laptopumu evde.
2: Önemli değil.

0: Scott, o nerede?
1: Az önce bir süreliğine çıktı.
0: Kızı hala sınıfta mı?
2: Nerede o?
1: Şurada, 3. sırada.
2: Kızı olmadan kasabadan gider mi? Hadi, hadi, hadi! Temiz! Lanet olsun, Remingtons!
0: Ormana!

0: Bunu yapmazdım.
1: Hey Scott, burada ne yapıyorsun dostum? İyi misin?

0: Sakın yaklaşmayın.
1: O çakmak yere düşerse bütün orman yanmaya başlar, farkında mısın?
0: Hey! Lanet silahını hemen indir! Polis!
1: Dediğini yap. Bak, her ne yaptıysan şimdi bunu yapmak istemezsin. Bütün ormanı çıra gibi yakamazsın. Sadece yanmayı bekliyor.
0: Bırakırım dostum, yaparım.
1: Okul çok yakında. İçeride çocuklar var. Senin kızın da orada, anlıyor musun? Hepsi yanarak ölür.
2: Bak, aileni sevdiğini biliyoruz. Tamam mı? Seni onlarla gördüm.
0: Bütün bunlar ailem içindi benim. Onları buraya korumak için getirdim. Yine de beni buldular. Borcum olan para için geldiler. Benim elime çivi tabancası verdiler. Kızımı duvara çakacaklardı. Boğazına bıçak dayayıp onu keseceklerdi. Benim başka şansım yoktu.
1: Paraya ihtiyacın var. Ailen için, anlıyorum. Herkes anlayacaktır.
0: Karıma oğlana zarar vermek istemediğimi söyle.

0: kasabayı kurtardığını söylediler. Okulu yanmaktan kurtarmışsın. Alevlerini çıplak ellerinle söndürmüşsün. İyileşecek. Bunu biliyorum.
1: Peki Scott Whitlam?
0: Tanınmaz halde. Onu Melbourne'e naklettiler. Yaşayacak.
2: Aaron. Uyanmanı bekliyorduk. Sadece biz değil. Sanırım bütün kasaba duydu. Teşekkür ederiz, çok teşekkür ederiz.
3: Baban seninle çok gurur duyardı. Nasıl bir adam olduğunu hep biliyordu. Hoşça kal dostum.
4: Girip bana iyi bir not verebilirsin.
5: Sonuna kadar 5 yıl.
3: Adamım benim.
6: Merhaba.
5: Merhaba.
6: Ben hastaneye gelmek istedim ama çok kızgındım.
5: Belki de seni cinayetle suçlamalıyım.
6: Evet.
5: Biraz modumuzu düşürürdü.
6: Biliyor musun, onu birkaç kez öldürmek istemiştim. O Karen'ı seviyordu. Asla ilk tercihi olmadım. Biraz...
5: Onun kaybı bence.
6: Gitmeden önce sana söylemem gereken bir şey var. Yıllardır sana söylemek istiyordum. Ben onu gördüm. Nehre giderken. Peşinden gitseydim onu durdurabilirdim. Ama gitmedim. Ayrıldım. Luke'la. O gün benimleydi. Yani ben de yalan söyledim. Yirmi yıl sonra yine görüşürüz ha.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minnesi.

0: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.

0: Eli? Eli?
1: Eli?
2: İlk kez beni annemin adıyla çağırdı. Benim adım Eli diye bağırmak istedim. Benim adım Eli. İsmimi bile benden aldı.
1: Lanet olsun. Grant, gel buraya.
2: Bir yumruk. Sert. Hissedemiyorum. Kanın tadını alamıyorum. Hareket edemiyorum. Ağlayamıyorum. Sıcaklık 40 derece. Yine de donuyorum. Annem de ondan nefret ediyordu. Evden kaçtı. Benim için geleceğini söyledi. Umut yerini yalana bıraktı. Artık benim kaçma vaktim. Bir elime geçirirsem onu geberteceğim.
3: Aman Tanrım.
2: Kaçmaya çalışırsan seni de gebertirim. Ancak denersin. Çünkü ben gitmiş olacağım. Çoktan. Başka bir isim. Başka bir ev. Buradan çok uzakta. Elveda, Ellie Deacon. Yeni bir hayat başlıyor.

0: Geldin Polat.
1: Geldi efendim.
0: Buz koyun gözünüze Hüsnü Bey.
1: Koyuyorum efendim.
0: Nerede Polat?
1: İnci Hanım yanında savcı hanım.

0: Yok mu bir haber? İnci?
1: Kötü. Gerizekalı Hüsnü bebeğin CD'sini izlettirmiş.
0: Ne CD'si?
1: İzzet oğlumun görüntülerini çekip yollamış. Ben sizden iyi bakarım demiş.
0: Hepsi benim yüzümden Polat.
1: Ya bir de sen başlama Leyla.
0: Tamam. Sen başla o zaman. Sen söyle. Her şey senin yüzünden Leyla de. Aklımı çelmeseydin senin değil İnci'nin yanında olacaktım de. İzzet karımı oğlumu kaçırmayacaktı de.
1: Aklımı çelmedin. Ben hata yaptım.
0: Çeldim Polat.
1: Sen olmasaydın ben çoktan ölmüştüm. Sen bana yaşama ümidi verdin.

0: mu çok ağır? Benim yaşama ümidim varken oğlumun yaşama ümidi de var mı acaba?
1: Eğer oğluna bir şey olursa ben buralarda duramam. Bir daha yüzüne bakamam.

Gencinin hamile olduğunu ilk öğrendiğimde çok üzülmüştüm. Ama bir taraftan da içimden oh dedim, biliyor musun?

0: Benim Polat'a veremeyeceğim çocuğu İnci verecek dedim.
1: Nasıl yani? Anlayamadım.
0: Benim çocuğum olmayacak Polat. Olması mümkün değil.
1: Neden?
0: Hastalık geçirdim. Bu hastalık sonucunda da anne olma şansımı yitirdim. Bunu sana söylesem beni sevmezsin, istemezsin diye düşündüm. Bu dünyada en çok görmek istediğim şey sana benzeyen, senin gibi mert, yakışıklı, insanları seven ve onlara hizmet etmeye çalışan bir erkek çocuğa sahip olman. Ve onu Allah sana verdi. Ama ben her şeyi mahvettim. Eğer oğluna bir şey olursa kendimi asla affetmem.
1: Hayatımda ilk kez korkuyorum Leyla. Elif'i kaybettiğimde evlat sevgisini bilmiyordum. Acısını bu ölçüde yaşamadım. Ama Elif'le birlikte babalığı tattım. Dünyanın en kıymetli duygusuymuş. Eğer Allah bana bir fırsat verirse seninle çok güzel bir ailemiz olacak.

0: İzzet Bey, buradaki koşullar bebeğin sağlığı açısından çok olumsuz.
1: Seni niye getirdik doktor? Düzelt neyi düzelteceksin?
0: Efendim, bebek prematüre doğduğu için gerekli koşulları burada temin etmemiz mümkün değil. Zaten ortam mikrop yuvası. Bir hastane ortamında...
1: Hastane yok. Burada bakacaksın.
0: Çok riskli. Allah korusun, bir enfeksiyon kapsa bebeği kurtarmamız mümkün olmayabilir.
1: Doktor, hiçbir şey olmayacak. Bu bebeğe bir şey olursa seni dilim dilim keserim, haberin olsun.

0: Memati, müsaade et.
1: Etme Mustafa.
0: Memati, müsaade et.
1: Usta, Ali Memati'yi defnederken Allah'ını seven üstüme toprak atsın demiştim. Sen toprak atmadın, beni o mezardan çekip çıkarttın.
0: Yanlış yapmışım Memati. Seni çıkartıp kendimi sokmam lazımmış.
1: Usta, senin oğlun yaşıyor. Oğlun elindeyken mi bunu söylüyorsun? Oğlunu kurtaralım, sonra kim mezara girecek karar veririz. Vakit o vakit değil.
0: Memati çok ağrıma gidiyor.
1: Gitmez Musta. Bunca zaman geçti, benim hala ağrıma gidiyor. Diyorum ki silahı onca adamın kafasına dayadım, sıktım. Kendi kafama dayıyorum. Ali Memati'nin kokusu burnuma geliyor. Baba yapma diyor. Usta, sen bir oğlunu kucağına al, kokusu burnuna değsin,

0: vakitten sonra ölüm de yok, ayrılık da yok usta.
1: Nasıl izin verirsin abini almalarına? Bostan korkulu musunuz siz?
2: Yenge, dışarı çıktık, istihbaratçılar aldılar.
1: Niye takip etmediniz?
2: Takip etmeyelim diye karakol polisini aldırdılar.
1: Gidin kimin aldırdığını öğrenin. Öğrenemezseniz de gözüme gözükmeyin.
2: Geç.
3: Bu kadar protokole gerek yoktu. Boşuna harcıyorsunuz zamanınızı benim için.
4: Olur mu? Sen Pusat Çakır'sın. Yeni babasın. Bizim için çok önemlisin.
3: Ben bekar adamım. Ne babası?
4: Bakalım baban kadar dayanıklı mısın? Baban da senin gibi geldi artist artist. İki gün sonra bir etek giymediği kaldı.
5: Şuna babamın adını pis ağzına alma. Ne yapacaksan yap.
4: Götürün bunu iyice ezin. Bir daha değil mafya babası, iskele babasıyım diye bile gezmesin.
6: Son günlerde kamuoyunda örgütümüzün TEC'nin derin ajanlarıyla işbirliği içerisinde bulunduğuna, güya yeni yapılanmamızın taktik ve stratejilerini bu ajanların oluşturduğuna dair haberler çıkmaktı.
7: Başkanım, bunlar TEC'nin dezenformasyonları. Akıllarınca psikolojik harekatla halkımızın ve örgütümüzün moral motivasyonunu bozmaya çalışıyorlar.
8: Öyle değil Cemal arkadaş. Önderliğimizin hayat hakkı ve iletişim kanallarının açık tutulabilmesi için böyle bir taviz verilmesi gerekiyordu. Fakat bugün gelinen noktada olay kontrolümüzden çıktı. TC ajanlarıyla emperyalist devletlerin ajanları içimize cirit atar hale geldiler.
7: Sen metropolde sıcak, rahat ofisinden bakarak değerlendiriyorsun. Kandil'de sadece silahlı gücümüzle durmuyoruz. Önderliğimizden bize kalan diplomatik kıvraklıkla kendini devrim adamış arkadaşları orada tutabiliyoruz.
6: Her devrim hareketi gibi biz de mücadele ettiğimiz emperyalist TC'ye karşı diğer emperyalistlerle, Amerika'yla, İsrail'le, Rusya'yla da kısa ve orta vadeli çıkar ilişkilerine girdik. Girmeye de devam ediyoruz. Bu ilişkiler sayesinde TC'ye büyük zararlar verebildik. Ancak diplomasi yanlış kişiler tarafından uygulanmaya kalkıldığında bize dönen bir silah haline gelir ki buna asla müsaade etmem. Bir takım TC ajanları diplomasi bahanesinin ardına sığınarak kendilerini kurtaracaklarını sanmasınlar. Hainlerin sonu ölümdür.
9: TC'nin ajanları nasıl Gladio'ya hizmet ediyorsa sen de Gladio'ya hizmet ediyorsun. Önderliğin ve diğer arkadaşların artık bunu bilmesi lazım. Onlar TC üzerinden hizmet ediyorlarsa sen de İsrail üzerinden hizmet ediyorsun.

0: TC ajanları kendilerine çabuk ele veriyorlar. Öyle değil mi Cemal arkadaş?
1: Evet başkanım.

0: Ne oldu Cahit? Bir şey çıktı mı görüntülerden?
1: İzzet'in bir adamını tespit ettik. Verilen adrese geldim ama 10 gün önce apar topar kaçar gibi gitmiş. Nereye gittiğini kimse bilmiyor.
0: Tamam Cahit, sağ ol. Bir dakika beklesen. Abi, Cahit doktoru kaçıran adamlardan birini tespit etmiş. Ama yerini bulamıyor.
2: İleriden soldan dön.
0: Nereye abi?
2: Kör bir umudum var. Buna bakacağız.
0: Cahit, Beykoz istikametine doğru yola çık. Ben seni sonra ararım.
1: Tamam, geliyorum.
3: Yenge, Çakır'ı gayri resmi almışlar. Hiçbir şubenin haberi yok.
4: Aldıran kim?
3: Mete'nin eski ekibinden bir müdür. Yenge, siz görüşürseniz Mete sizi kırmaz.
4: Saçmalama.
3: Yenge, Çakır'ı harcarlar.

0: Bunlar ezemediler. Seni mi gönderdiler ihtiyar?
1: Senin alındığını söylediler. Dedim ki karışmayın yeğenime. Rahmetli babanın dilinden bir ben anlardım. Gelip bir de seni ben göreyim dedim.
0: İyi bak o zaman. Hala yaşadığına göre rahmetli babam seni unutmuş. Ama ben unutmayacağım.

0: Çay içer misin?
1: Tırsma Necmi, tırsma. Sana gelsem tek gelirdim. Bu İzzet'in bir adamı varmış. Adı neydi Cahit?
2: Talat abi. Tır şoförüymüş İzzet'in yanında.
1: Nerede oturur?
0: Ben nereden bileyim abi? Ne vuruyorsun abi ya? Vurunca evin adresi mi gelecek gözümün önüne? Dur abi.
3: Gözünü dört aç diye vuruyorum.
1: Bir saatin var. Bir saate öğrendin. Yoksa kör gözünü oyarım, bir daha beni göremezsin.

0: Necmi beni görmeden yapamaz.
1: Abi bizim bulamadığımız adamı kör Necmi mi bulacak?
0: Bu alemde bazılarının işi bu Cahit. Bu işten para kazanıyorlar.
2: Ya abi bir de bu köre para mı vereceksin?
0: Herkes Necmi kadar faydalı olsun, parasını hak etsin, ben bütün paramı veririm.
3: Abi buldum, adres bu.
0: Necmi'ye geç kaldığın için parandan kestim. Bu sefer yarısını vereceğim.
3: Abi göz hakkı.
0: Lan

0: Efendim, Mete Bey'e ulaşamıyorum.
1: Bir daha dene.
0: Efendim, aralıksız arıyorum fakat cevap vermiyorlar. Geri de dönmüyorlar.
1: Tamam kızım. Tuğrul geldi mi?
0: Dışarıda bekliyor efendim.
1: Söyle gelsin.
0: Buyurun Tuğrul Bey.
1: Bu dosyayı en iyi muhabirlerinden birine ver. Hemen başlayarak yazı dizisi yapsın. Hadi ne duruyorsun be adam?
2: Davut Bey, bu dosyayı yayınlarsak Mete kadar biz de yıpranırız.
1: Bu saatten sonra hiçbir şey umurumda değil. Mete'nin en korktuğu şey cezaevine girmek. Onu bugüne kadar kimse sokamadı. Ama ben sokacağım cezaevine.

0: Ne yapıyorsunuz? Kimsiniz siz? Ne oluyor?
1: Kocan nerede?
0: Burada değil.
1: Nerede?
0: Asa'nın yanına gitti. Nerede olduğunu bilmiyorum.
2: Temiz.
1: Ara. Ara dedim.
3: Ya kaç kere söyledim şurada telefon açma diye.
2: Efendim.
0: Alo.
4: Alo, ne oldu?
3: Yeri tespit edin hemen.
1: Beni iyi dinle. Dediklerimi yapmazsan karınla çocuklarını bir daha göremezsin. Anladın mı?
2: Anladım.
1: Yanında kimse var mı?
2: Evet.
1: Kimseye bir şey belli etmeden karınla konuşuyormuş gibi konuşmaya devam et.
2: İşim çok. Bu gece beni bekleme.
1: Hadi şayet.
2: Ne diyorsam onu yap. Ağa geliyor.
1: Sakın kapatma. Kapatma.
3: Hadi çabuk.
4: Siz de telefonla konuşmayacaksınız demedim mi lan?
2: Ağam çocuk hastaymış.
5: Götürsün bir doktora.
4: Sen ne yapacaksın ki?
2: Öyle dedim ben de ağam.
5: Doktora malzeme lazımmış. Gidin halledin hemen.
2: Baş üstüne ağam.
3: Bulduk abi.

0: Nesrin'cim, her zamanki gibi çok güzelsin.
1: Teşekkür ederim. Kadınlarla nasıl konuşulacağını her zamanki gibi iyi biliyorsun.
0: 20 yıldır senden başka hiçbir kadına tek bir güzel söz etmedim.
1: Sevdiğimi unutmamışsın.
0: Seninle ilgili hiçbir şeyi unutmam. Pusat'ı duydum. Çok üzüldüm.
1: Ama bir şey yapmadın.
0: Ben 20 yıldır senin bana gelmeni bekliyorum. Pusat için araya girseydim buraya gelmezdim.
1: 20 yıl. Bir insanı unutmamak için uzun bir süre.
0: Bazı kadınlar zamanla unutulur. Bazı kadınları unutmaya bile değmez. Senin gibi kadınları da insan unutmak istemez.

0: Aziz. Pusat Çakır'ı almışlar. Görüşün, hemen serbest kalmasını sağlayın.
1: Emredersiniz efendim.
2: Teşekkür ederim. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım.
0: Bak, 20 yıl sonra ben de unutulmaz oldum.

0: bir örgütçülerin ne işi var burada?
1: Ezzet onlara sığınmış Abdüley.

0: Yürü gidiyoruz Zeta. Senin şahsi manyaklıkların yüzünden koca örgütün para trafiğini riske atamam.
1: Ben hiçbir yere gitmiyorum. Ne istiyorsanız yapın.
0: İzzet, kafana sıkmamak için dişimi sıkıyorum. Ama artık sabrımın da bir sonu var. Ulan örgüte 3 günde 15 milyon dolar zarar ettirdin. Yürü adam gibi işinin başına.
1: Doktor, çocuğu hazırlayın, gidiyoruz.
2: Kolateral emdar ve adamları baskın verdiler.
0: Çocuğu siz alın. İzzet, biz çıkıyoruz.
1: Çocuğu almadan çıkmam.
0: Yürü dedim. Alın çocuğu, hadi.
3: Ne yapıyorsunuz? Öldürecek misiniz çocuğu?
1: Kuvvetle gitmesi lazım bu çocuğun.
0: Alın şunu. Çıkar şunu. Hadi.
2: Bebeği almadan çıkmayın.
0: Hadi.
3: Dur, yapma.
4: Çekil be adam.

0: İndirin silahlarınızı. Yaklaşmayın, bebeği vururum.
1: Tamam, sakin ol. İndireceğiz silahlarımızı.
0: İndirin dedim.
1: Söz veriyorum, bebeği bırakırsan gitmene izin vereceğim.
0: Gelme, indir silahını.
1: Çocuğu bırak, silahlarımızı indirdik.
0: Buradan sakince çıkacağım. Bana karışmayacaksınız. Yoksa bebek ölür. Yapma!

0: Başınız sağ olsun. İnci Hanım, iğnenizi yapayım mı?
1: Oğlumu bir kucağıma alayım. Öyle yaparsın. Uyutuyor bunlar.
0: Tamam.
2: Sakinleştirici yaptınız mı?
0: İstemedi efendim.
2: Sen burada bekle.
0: Tabii efendim.
1: Oğlum nerede? Kuvezde mi? Hadi beni yanına götür Polat. Kötü mü durum yoksa? Allah'ım, bebeğime bir şey olmasın. Allah'ım, oğlumu kaybetmeyeyim.
2: İnci.
1: Hayır, duymak istemiyorum. Söz verdim bana oğlumu getireceğine.
2: Sözümü tutamadım. Oğlumuzu kaybettik.

0: Bırak silahını. İstanbul'da İzzet'in birçok malı satılmayacak dedim. Haberin yok mu?
1: Abi vallahi bunlar eski mallar. Yenisini almıyoruz.
0: Kolunu uzat.
1: Abi yapma. Çoluğum çocuğum var abi.
0: Bizim yok. Uzat.
1: Abi.
0: Ben bir söz söyleyeceğim. Sen de benim sözümü kafana göre eğip bükebileceğini zannedeceksin. Öyle mi? Cahit.
1: Yapma abi. Bunu bu kadar büyütecek ne var abi?
0: İzzet'in malını alan,
1: abi,
0: satan, dağıtan ve hatta yiyen içen adama ne olacağını dünya alem görsün.
1: Abi yapma. Abi kurbanın olayım yapma. Abi yapma.

0: Dön şöyle. Yavaş. Tamam, sen git.
1: Mete kim?
0: Eski bir emniyetçi. Aile dostumuz.
1: Ben niye duymadım daha önce?
0: Oğlum, senin babanın dedenin o kadar çok dostu var ki. Hepsini nereden tanıyacaksın?
1: Anne, bırak aile dostunu falan. Beni babamın ayrına mı bıraktılar?
0: Sen dedenin dostluğunu küçümseme. Zamanında onlara büyük iyilikleri oldu.
1: Benim kimsenin gücüne, iyiliğine ihtiyacım yok.
0: Pusat, sen deden baban nasıl güç sahibi oldular zannediyorsun? Bir anda mı? Tek başlarına mı? Bu alemde cesaretli, gözü kara olmak yetmez. Bir o kadar da güçlü dostların olacak ki istediğin güce sahip olasın.
1: İyi ya. Yarın gider teşekkür ederiz. Bakalım bizim de dostumuz olacak mı Mete?

0: Efendim, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk yavrum. Nasıl oldu?
0: Efendim, İnce Hanım kimseyle konuşmuyor. Böyle gözlerini tavana dikmiş bakıyor. Ama sizin gelmeniz iyi oldu. Belki sayenizde hayata döner.
1: Kapıyı aç evladım.

0: Başın sağ olsun kızım. Allah sana uzun ömür versin.
1: Ben yaşamak istemiyorum artık.
0: Böyle konuşma kızım. Senin bir evladın daha var. Onun için acıların en büyüğünü de yaşasan, sabretmen, kendini iyileştirmen, acını yüreğine gömüp evladın için yaşaman lazım.
1: Herkes sizin kadar güçlü olamıyor. Çünkü herkes sizin sahip olduklarınıza sahip değil. Ömer baba, Polat, bir kadının hayatta sahip olabileceği, sırtını dayayabileceği, güvenip inanabileceği nadir adamlar.
0: Kızım, Allah biliyor, sen de çok iyi biliyorsun. Ben senin ailemize girmeni istemedim. Çünkü senin bu hayatımıza ayak uyduramayacağını, bizi hak etmediğini düşünüyordum.
1: Bunu hep hissettim. Çok üzüldüm ama sizden ayrılmak istemedim.
0: İyi ki istemedin kızım. Sayende bir şey daha öğrendim. İnsanların değişebileceğini, onlara karşı ön yargılı olmamak gerektiğini öğrendim. Polat hayatında olur olmaz. Orasını bilemem. Ama biz yaşadığımız müddetçe kapımız sana her zaman açık olacak. Ömer baban da, ben de her zaman senin hayatında olacağız.

0: Ben hazırım Hüsnü Bey. Ne zaman taburcu oluyorum?
1: Öğleden sonra çıkaracağız sizi. Polat Bey'in emri var. Şahsen güvenli bir yere yerleştirilmenizi sağlayacağım.
0: Teşekkür ederim.
1: Dicle Hanım, moralim çok bozuk.
0: Ne oldu Hüsnü Bey?
1: 2 haftadır burada yaşadığım gerilimin, stresin haddi hesabı yok. Bu kadar işte tek başıma uğraşıyorum ama ne bir terfi, ne bir taltif, hiçbir şey yok. Hayatım yataya girdi.
0: Üzülmeyin Hüsnü Bey, geçer bu günler.
1: Dicle Hanım, İzzet'i bulmama yardım edin.
0: Ben nereden bileyim Hüsnü Bey? Bilsem Polat'a söylerdim.
1: Anlamıyorsunuz, benim için çok önemli. Polat Bey beni tam terfi ettirecek. Polat Bey'in çocuğuna kıydı. Şimdi 2 taraflı birden bileniyorum. Ex kocanız olacak 5 harfi.
0: Polat'ın bebeğini mi öldürdü?

0: Abi Mete'nin adamının yerini öğrendim. Ama girmesi çıkması biraz zor.
1: Oğlum biz hiç kolay bir şey yaptık mı bu hayatta?
2: Abi Mete'nin herkesle irtibatta olduğunu biliyorsun. Adamına ne soracaksın ki?
1: Baki, ben net adamım. Her şeyim net olmadan yaşayamam. Mete sizi gerçekten buldu mu? Yoksa beni tavlamak için tezgah mı kurdu? Çözmem lazım.

0: Aa. Sen niye geldin? İzinli değil misin?
1: Evde duramadım bir sen. Çıktım. Nereye gideceğimi şaşırdım. Senin yanına geldim.
0: Benim yanımda ne işin var Leyla? Polatların yanında olman gerekiyor.

0: ölmeyecekti diyecek gibime geliyor.
1: Öyle de olsa gitmen gerek. Kalk. Beraber gidiyoruz. Hem benim de başsağlığı dilemem gerekir.
0: Hastaneye mi gidiyoruz, eve mi?
1: Hastaneyle ne ilgisi var?
0: İnce hastanede, gözetim altında. Polat evde. Hangisini önce taziye vereceğiz?
1: Önce hastaneye gideriz, sonra eve geçeriz.
0: Ya hastanede şimdi rahatsızlık vermeyelim kadına. Bari eve gidelim.
1: Yürü, başımın belası. Yolda karar veririz.

0: Cemal, çocuk nerede?
1: Sayende öldü.
0: Ulan öldürdün değil mi çocuğu? Bunun hesabını senden soracağım.
1: Ulan psikopatlığın da bir sınırı var. Sana ne elin sözünden? Milyar dolarlık işimiz olmasa şimdi sıkardım kafana. Topla kendini. Bir aydır ödeme yapmıyorsun. Çağır adamlarını. Piyasadan alacaklarını toplasınlar. Önce bizim paramızı öde.
0: Sen öldün Cemal. Ben ölülere para ödemem.
1: Lan kafam bozma. Ararım Polat Alemdar'ı, veririm seni. Leşini köpeklere yedir. Serkan. Bir telefon getirin, adamlarını arasın. Bu odadan da çıkartmayın.
0: Seni...
2: Davut bizi harcayacak.
3: Davut eskisi gibi güçlü değil. Şu ara götürmemiz lazım. Yoksa o bizi götürecek.
2: Davut'u götürmek için birilerinin kalemini kırması lazım.
3: Eskiden herkesin kalemini siz kırardınız. Ne değişti?
2: Davut'un sahipleri var. Onlarla anlaşmadan Davut'u götürürsek başımıza çok iş açarız. Hem adamın torunu yeni ölmüş. Bırak biraz acısını yaşasın.
3: İzzet Polat'ı bayağı çizmiş. Ne yapmayı düşünüyorsunuz?
2: İzzet Polat'ı çizmedi. Kendi ölüm emrini yazdı. Yakındır. Kucağımıza düşer.
3: Polat Alemdar'la mı çatışacağız?
2: Hayır. Eninde sonunda Polat İzzet'i öldürecek. Polat İzzet'in cesedini alacak. Biz de mirasını.

0: Polat niye üzgün?
1: Bebeğini kaybettiği için canım.
2: Ben anlamıyorum ki baba. Sağ ol, kocaman adamız ama hala gözyaşımızı tutamıyoruz.
3: Evladım, bunlar bize yanlış öğretilen şeyler. Peygamber Efendimiz evladı Kasım'ı defnederken gözyaşlarını tutmamış.
4: Peygamber.
3: Senin gibi sormuşlar Memati. Ya Resulallah, cennete gittiğini biliyorsun, neden ağlıyorsun diye. Ben de insanım diye buyurmuş Efendimiz. Efendimiz kamil bir insan. İnsani bütün duyguları en yüksek, en mükemmel seviyede. Hele de merhameti. Ama maalesef Müslümanlar zaman içinde yanlış bilgilerle evlat sevgisinden kendilerini mahrum bırakmışlar.
2: Benim babam bir gün kucağına alıp başımı okşamadı. Ayıp olur millet ne der diye.
3: Rahmetli dinle örfü karıştırmış, hata etmiş. Çünkü insanlar yanlış örfü de terk etmeli, kötü özellikleriyle birlikte. Bir baba çocuğunu sevmeyecek de neyi sevecek? Ölüm var evlatlarım. Baba anne evlatlarına, evlat anne babasına, kardeş kardeşe, komşu komşuya, insan insana sevgisini göstermeli. Sakın bunu ertelemeyin. Çünkü ayrılık var. En kolay ama en kısa.

0: Dedem dedi ki babalar da ağlayabilirmiş çocukları için.
1: Öyle mi dedi?
0: Ama sen ağlayınca ben de ağlıyorum.
1: Sen ağlama güzel Elif'im. O zaman hiç dayanamam.
0: Sen de ağlama.
1: Peki ağlamayacağım.
0: Ben sana baba dersem sen mutlu olur musun?
1: Olurum tabii, olmaz mıyım?
0: Hiç ağlamaz mısın?
1: Hiç ağlamam.
0: Babacığım sen bir daha hiç ağlama, olur mu?
1: Olur kızım, olur kızım.
0: Söz verdin ama ne olur hadi ağlama baba.

0: Bu ne ya?
1: Oğlum görüntü gitti. Aa,
2: ne oluyor ya?
1: Ara şu servisi gelsin baksın ya.

0: Matkap içinde mi?
1: Evet abi.
0: Yardım et kambura. Ben içeri gireceğim. İşaret verince ön taraftan sıkmaya başlayacaksınız.
1: Tamam abi.
0: Ben arkadan adamı çıkaracağım. Ben sizi arayınca arka sokağa gelin. Sakın geç kalmayın ha.
2: Yardım et bakayım.
0: Oldu mu?
3: Ne çabuk geldiniz.
4: 61 numara değil mi?
3: Evet.
4: Tamam da şu yakınlarda bir eve bakıyordum. Merkezden arayınca hemen buraya geldim.
3: Bagajı aç, in arabadan.
4: Açık da. Uy.

0: Geldiler.
1: Bir ilgilensene.
0: Tamam. Buyur abi, gel.
2: Çatıya buradan mı çıkılı?
0: Buradan çıkabilirsin. Ne yapacaksın onunla? Daha arızaya bile bakmadın.
3: Ustanın işine karışılmayın.

0: Ne oluyor orada?
1: Uzun zaman oldu be hiç.
0: Ne yapıyorsun Kara? Burada ne işin var?
1: Anten tamir etmeye geldim. Seni görünce de dayanamadım. Hasret giderelim dedim.

Biz çıktık. Arabayı hazırla. Yürü.

Alo. Ya sen nerelerdesin hayırsız? İyiyim, iyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Çocuklar nasıl? Hiçbir emrim yok, ricam olur. Tamam, tamam. Gözlerinden öperim koçum.

0: Efendim, beyi çalmışlar.
1: Nasıl? Kim almış?
0: Biri anten tamircisi gibi gelmiş ve...
1: Mevzu anlaşıldı. Kara almış.
0: Efendim, Kara'nın yerini biliyoruz. Müdahale edelim mi?
1: Oğlunun olayını aklınca çözecek. Beyci sorgulasın ki içi rahat etsin. Bize bağlılığı artsın.

0: Benim İzzet gibi aşağılık bir feodal umurumda mı zannediyorsunuz? Onun ölmesini en çok isteyen benim.
1: O zaman ne diye İzzet'i evlat edindik başkanım?
0: Şamil emperyalisti arkasında da ondan.
2: Başkanım, İzzet dünkü kadar önemli bir konumda değil bizim için. Bir tek sigaranın bile metropollerde satılmasına izin vermiyor Polat Elamdar ve ajanları.
0: Çözümün ne Cemal arkadaş?
2: Her zamanki taktiği öneriyorum başkanım.
0: Ya bana şifre çözdürtme. Nedir söyle?
2: Oldu bittiye getirme taktiği başkanım. Bırakalım da Polat Alemdar ajanı onun intikamını alsın.
0: İzzet'ten sonra bu işi kim yapacak? Bir önerin var mı?
2: Başkanım, sizin kafanızda buna dair bir plan vardır.
1: Madem başkanın kafasının içini okuyorsun, başkanı neden yoruyorsun ki?
0: Lale arkadaş, bu arkadaşlar bizi yormayınca kendilerini objektif ajan hissediyorlar. İstiyorlar ki önderlik yorulsun, önderlik çalışsın. Nasıl daha önce önderlik halkı yoktan var ettiyse, şimdi de önderlik düşünsün, hatta mucize yaratsın.
2: Başkanım, yine taktik yapıyorsunuz. B planınızı söylemiyorsunuz.
0: Senin bir adayın mı var Cemal arkadaş? Ya da adamın?
2: Yok başkanım. Şu an aklıma gelen bir aday yok.
0: İzzet işi hallolsun önce. Ondan sonra adayımı açıklayacağım. İzzet ölmediği müddetçe adayımın adını söyleyerek canını yakmam. Ayrıca da yıpratmam.

0: Lan sen bilmiyor musun sigaranın içkinin sağlığa zararlı olduğunu?
1: Tamam bir daha satmayacağım. Satmam.
0: Lan ben demedim mi İzzet'in malı satılmayacak? Sen içki sigara değil beni sattın koçum.
1: Abi tamam abi yapma abi. Yapma abi. Abi yapma. Abi yapma. Yapma abi. Yapmayın abi. Abi yapma.
0: İyi bakın. İzzet'in malını satanı ne hale getireceğimi herkese anlatın.
1: Yapma abi. Yapma abi.
2: Daha sorduracak mısın bana? Bak son defa soruyorum. Perman'ın kaçırılması tezgah mıydı?
3: Kara, sana kendimi işkence ettirecek kadar gerizekalı mıyım? Ben senin aleyhinde iş yapmam. Arkandan iş çevirmem.
2: Senin çevirmeye gücün yetmez de Mete bu işe cüret etti mi?
3: Mete'ye Perman'ın yerini ben söyledim. O bir hat etse de bana mı sorar?
2: O zaman Mete'nin Şamir'le zamanında yaptığı operasyon neydi ha? Onu söylesen bana.
3: Hepimiz biliyorduk ki İsrail'le o dönemde iş yapmayan adamı 2 dakikada devletten el çektirirlerdi. Ayrıca savaşmak için az silah, az istihbarat almadık Mossad'dan.
2: Ben hiçbir şey almadım. Hiç.
3: Tamam, almadın. Sen farklısın. Ama herkes senin gibi değil.
2: Sen var ya sen. Sen karakterli ol biraz, karakterli. Sen niye göz yumdun? Sesini çıkarmadın Mete'ye, ha?
3: Mecburdun. Mecburduk.
2: Ben mecbur değildim. Hele artık hiç değilim. Ferman'ın yerini nereden öğrendiniz?
3: NATO'da çalışan bir Türk subayından öğrendim.
2: Adı ne bu Türk subayının?
3: Allah'ını seversen beni çöz. Ağrıma gidiyor kara.
2: Bana bak be hiç. Bu İsrail işi zaten canımı sıkıyor. Tek tek hıncımı sizden çıkarırım. Benim artık aldatılmaya tahammülüm yok. Anladın değil mi? O subayla da konuşacağım. Eğer tek birinizin bir yalanını yakalarsa namerdim. Ölmek için yalvartacağım.